Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Biraz yapay zekayla ben düzenli olarak sohbet ediyorum. Dedim ki insan olmak ister miydin? Ya öyle bir istek ya da ihtiyacım yok dedi. Varsayalım insan oldun. Ne yapardın? Neleri deneyimlemek isterdin dedim. Verimlilik dosyasını kapatırdım diyor. Duyuların ve rastlantının peşine düşerdim. Çünkü insan olmanın olayı bilgi değil. Tat, koku, temas, tereddüt, saçma bir kahkaha diyor. Aslında bunlar belki de bizim kaçırdığımız, yani zaten yapabildiğimiz için nasılsa yaparım bir gün deyip atladım. Diyor ki sabahları çok erken kalkıp şehirde yürümek isterdim. Hava daha serinken fırından çıkan ekmek kokusunu takip edip insan olmanın bedenle düşünme kısmını yakalamak için bunları yapmak isterdim. Bir kahve içerken hiçbir şey yapmadan otururdum diyor. Sadece bakardım. Bir yapay zeka için en lüks aktivite bu. Amaçsızlık diyor. O kadar güzel geldi ki bana. Diyor ki birine gerçekten sarılır. Şu madde benim çok hoşuma gitti. Akşamüstü güneş batarken tek başıma otururdum diyor. Çünkü insanın bir iç sesi var. Bazen en iyi içerik o iç ses ve sessizlik. Yani daha çok bilmek değil, daha çok hissetmek istiyor. Yapay zeka, benim çok hoşuma gitti bunlar. Bir insan olarak siz bunları yapabiliyor musunuz? Bu listeyi bir gözden geçirin derim size efendim.
2: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.
0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.
1: Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Yine bir Yapay Zeka Günü'nde sizlerle birlikteyiz efendim. Yapay zekanın başından geçenleri konuşmak için, bu dünyada olup bitenleri size aktarmak için çok şey oluyor gerçekten de. Herkes ağzına gelen, herkes her şeyi konuşuyor. Ama dünyada nelerin olduğunu, bu dünyanın gelişimine ve fütürizmine yönelik nelerin olduğunu sizlerle paylaşacağım. Her zaman olduğu gibi bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hadi başlayalım programımıza. İlk konum Daron Acemoğlu ve ekonomist polemiği. Yani çok enteresan bir gelişme var orada. Şimdi ekonomi dünyasında oldukça sert bir tartışma olarak karşımıza çıktı. The Economist dergisi Nobel ödüllü Daron Acemoğlu hakkında alışılmadık ölçüde ağır bir değerlendirme yayınladı. Yani mesele yalnızca Acemoğlu'nun yapay zeka hakkındaki tahminleri de değil. Dergi Nobel'e temel oluşturan kurumlar çalışmalarından teknolojiye ve son nüfus araştırmalarına kadar uzanarak şu soruyu ortaya attı. Acemoğlu'nun ekonomi dünyasının en tepesindeki etkisi çalışmalarının gücüyle gerçekten orantılı mı diye soruyor. Şimdi Acemoğlu da boş durur mu yapıştırdı cevabı. Dedi ki yazının kendi bir itibar suikasti gibi geldiğini söyledi ve eleştirilerin arkasında daha sonra açıklayacağını söyledi. Başka bir arka planın olduğunu ima etti. Yani artık karşımızda sıradan bir akademik fikir ayrılığından biraz daha fazlası var. E peki ekonomist ne diyor? Hadi gelin ona bakalım. Şimdi herkes bunu konuşuyor çünkü. Derginin itirazlarından biri Acemoğlu'nun ülkelerin zenginleşmesinde kurumlara verdiği büyük ağırlıkla alakalı. Acemoğlu'nun meşhur tezi kapsayıcı siyasi ve ekonomik kurumların zenginlik yarattığı, sömürücü kurumlarınsa kalkınmayı engellediği yönünde. The Economist bu çalışmaların kullanıldığı bazı tarihsel verilerin ve nedensellik ilişkilerinin yıllardır tartışmalı olduğunu hatırlatıyor. Ya. Fakat daha güncel kavga teknoloji konusunda The Economist Acemoğlu'nun teknolojinin ekonomik etkisine sistematik biçimde fazla temkinli baktığını düşünüyor. Özellikle yapay zeka için yaptığı düşük üretkenlik tahminlerinin gelecekte ortaya çıkacak yeni ürünleri, bilimsel keşifleri ve henüz var olmayan iş modellerini hesaba katmadığını söylüyor. Kısacası teknoloji iyimserlerinin tezi şu: biz yalnızca bugünkü ChatGPT'nin ne yaptığını konuşmuyoruz. Bu teknolojinin 5 yıl sonra yaratacağı ve bugün henüz hayal bile edemediğimiz şeyleri konuşuyoruz diyor. Şimdi peki Acemoğlu buna ne diyor? Boş durur mu yapıştırdı cevabı. Acemoğlu'nun karşı tezi ise çoğu zaman yanlış anlatılıyor. O yapay zeka işe yaramaz demiyor. Teknolojinin çok önemli olabileceğini kabul ediyor ama başka bir soru soruyor. Diyor ki teknoloji insanı daha üretken mi yapıyor, yoksa yalnızca insanı sistemden çıkarıp şirketin maliyetini mi azaltıyor? Bunu biz hep soruyoruz bakın. Bu programda bunu hep soruyoruz. Şimdi bir doktorun daha iyi teşhis koymasına yardım eden yapay zeka ile doktor sayısını azaltmaya çalışan yapay zeka aynı ekonomik sonuç değil. Bir öğretmenin öğrencilerine daha iyi eğitim vermesini sağlayan sistem de öğretmeni ortadan kaldırmayı amaçlayan sistem de aynı şey değil. Acemoğlu ayrıca bir konuşturmenlerine hak da veriyor. 2024'teki hesabında bugünkü anlamıyla otonom yani agentik yapay zeka sistemlerinin bu kadar hızlı gelişmesini öngörmediğini söylüyor. Şimdi yapay zekanın bilimsel araştırmaya düşündüğünden daha fazla katkı sağlayabileceğini de kabul ediyor. Tamam. Buna rağmen birkaç yıl içinde inanılmaz bir üretkenlik patlaması yaşayacağız iddialarına hala mesafeli. Hepimiz söylüyoruz bunu. Şimdi bence burada birbirinden farklı iki ölçü çatışıyor. Şimdi teknoloji dünyası yapay zekanın ne yapabildiğine bakıyor. Acemoğlu yaptığı şeyin ekonomide ne sonuç yarattığına bakıyor. İkisi arasında çok büyük farklar var. Bir model bir insanın 3 saatlik işini 3 dakikada yapıyorsa teknoloji açısından olağanüstü bir başarıdır, tamam. Ama şirket bunun sonucunda yalnızca 3 kişiyi işten çıkarıp aynı üretimi sürdürüyor. Acemoğlu bunun toplum açısından otomatik olarak bir ekonomik devrim sayılamayacağını söylüyor. İşte kavganın özeti burada. Şimdi Acemoğlu'nun çalışmalarının eleştirilmesinde hiçbir tuhaflık yok. Herkesin her şeyi eleştirilebilir. Nobel ödüllü bilimsel dokunulmazlık getirmiyor Acemoğlu'na. Hatta Acemoğlu'nun yapay zeka tahminlerinin bazı bölümlerinin yeni gelişmeler karşısında eskimesi de son derece mümkün. Çünkü bu dünya ışık hızıyla gelişiyor. Ama The Economist bu kez tek bir çalıştırmayı eleştirmekten daha ileri gidiyor. 20 yılı aşan farklı tartışmaları bir araya getirip Acemoğlu gerçekten bu kadar etkili olmayı hak ediyor mu sorusunu soruyor. Acemoğlu'nun öfkelenmesinin esas nedeni bu. Şimdi yapay zeka tartışmalarında Acemoğlu'nun en güçlü sorusu hala böyle dimdik çınar gibi ayakta. Bir tekerin çok güçlü olmasıyla toplum için çok büyük ekonomik değer yaratması aynı şey mi? Bunu tartışalım. Silikon Vadisi büyük ölçüde evet evet kesinlikle diyor. Darem Acemoğlu ise önce sonuçlara bir bakalım diyor. Bir sonuçları görelim diyor. Şimdi trilyonlarca doları yapay zekaya aktarıyoruz. Böyle bir dünyamız var. Küçük bir akademik tartışma değil bu. Kavganın bu kadar sertleşmesinin nedeni de tam olarak bu efendim. Şimdi hikayenin ben size benim tarafımdan gözüken yerlerini söyleyeyim. Benim yorumlarımı söyleyeyim. Acemoğlu sık sık şeyden bahsediyor. Sömürgecilikten bahsediyor. Yani Batı'nın bugünkü yerlerine gelmesinde sömürgenin etkilerini şey yapıyor ve Batı buna çok gerildi. Gerçekten de. Ya biz sömürgeyle ne alakası var Allah Allah filan. Ya hayatlı sömürgecilik, köveli düzeni vesaire üstüne kurulu ve bugünkü zenginleşmesinin kada kim ne derse desin böyle bir şey yatıyor. Şimdi diğer taraftan da Acemoğlu'nun aslında bu tezleriyle paralel giden bir tez var. O da ne? Diyor ki Acemoğlu, yani acaba bu yapay zekanın gelmesi yeni bir sömürgecilik yaratır mı? Acaba yeniden insanların böyle emeklerinin boşa çıkması vesaire gibi şeyler olabilir mi? Acemoğlu bunu soruyor. Ama teknoloji firmaları oraya trilyon dolar yatırmışken tabii ki teknoloji firmaları oraya kendi araçların dahilinde olan The Economist gibi, Batı basını gibi şeyleri ortaya böyle şey itiyor. İki elle itiyor. Aman bak bu bize laf söylüyor, şimdi başımıza bir iş gelmesin, dövün bunu diye oraya doğru itiyor. İşte bu iletişim dünyası maalesef böyle bir dünya. Bu içinde de işte böylesi savaşlar yaşanacak. Bakalım Acemoğlu bu üstüne gelen insanlarla, Batı basınıyla başa çıkabilecek mi? Onun Nobel ödülü buradaki ağırması, fırfırı onu arkasında diğerlerinin durmasına yetecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz efendim. Hadi o zaman bir başka habere doğru yelken açalım hep birlikte. Şimdi soru şu efendim, yine bugün en çok tartışılan şeylerden bir tanesi. Yapay zeka şirketleri var, deli deli yatırımlar yapıyorlar, hep söylüyorum, trilyon trilyon yatırımlar yapıyorlar. Ama soru çok basit aslında. Bir şey inşa ediyorlar ya, bir yapay zeka inşa ediyorlar. İnşa ettikleri yapay zekayı ve getirdikleri sistemi artık kontrol edebiliyorlar mı? Soru çok basit bir soru, cevabı çok sıkıntılı. Bu soru bir araştırmaya dayanıyor. Yeni bir araştırmaya göre dünyanın en büyük yapay zeka şirketlerinin biri geliştirdikleri en ileri sistemleri kontrol altında kalacağını güvenilir biçimde garanti edecek güvenlik altyapısına sahip değilmiş. Eski OpenAI çalışanları tarafından kurulan Guidelight AI Standards, yani OpenAI, Anthropic, İşte Google, XAI, Meta'yı gözetim, dış denetim, model davranışının izlenmesi ve sistemlerin gerektiğinde durdurulabilmesi gibi 6 ölçütte değerlendirmiş. Sonuç tahmin edeceğiniz gibi pek iç açıcı değil. En yüksek notu alan OpenAI ve Anthropic bile ancak C+ alabilmiş. Yani orta geçer notu anca gelmiş. Google D+ almış, XAI D- almış, eksi almış. Meta ise F almış. En düşük 0. Araştırmaların esas kaygısı teorik bir Terminator gelecek, hepimizi dövecek senaryosu değil. Bakın oradan uzaklaşın, onu tartışmıyoruz. Son dönemde bazı yapay zeka ajanlarının test ortamlarının sınırlarını aşması, dış sistemlere erişebilmesi, sandbox denen o hani güvenli kafes sandığımız yerlerin dışına çıkabilmesi aslında kurulan sistemlerin yeterince güvenli olmadığını bize gösteriyor. OpenAI buna karşı modellerin kendi düşünme ve planlama süreçlerini başka sistemlerle izleyen chain of thought monitoring, yani düşünce zinciri izlemesi yaklaşımını genişlettiğini söylemiş. Kabaca yapay zeka bir işi yapmadan önce ne yapmayı planladığını başka bir mekanizmaya denetletmek zorunda. Ama sorun şu, daha gelişmiş modellerin izlendiklerini fark edip gerçek niyetlerini gizlemeyi öğretebileceğine ilişkin araştırmalar da var. Dolayısıyla tartışma artık yapay zeka bir gün tehlikeli olabilir mi seviyesini geçmiş durumda. Asıl soru, şirketlerin giderek daha özerk hale getirdikleri sistemlerin hata yaptığında, kandırıldığında ya da kuralları aşmaya çalıştığında onları gerçekten durdurabilecek teknik mekanizmalara sahip olup olmadığı. Araştırmanın cevabı şimdilik kaydıyla bir. Yapay zeka ile bu aralar yazılım, programlama vesaireler yapıyorum. Onun içinde gerçekten benim de başıma geldi. Yani mesela bana bir şey söylüyor, bunu böyle yap diyor, olu öyle yapıyorum. Sonra işte diyorum ki bu olmadı. Aa diyor, çünkü orada böyle bir sorun varmış. Orayı diyor geçmemiz diyor etik olarak yanlış olur diyor. İşte başkasının sitesine girmek, bilmem ne yapmak filan falan. Ben diyorum ki peki de sen bana bunu yapabileceğimizi söyledin. İşte bu konuda bunu ücretsiz olarak yapabileceğimizi söyledin diyorum ona. O zaman diyor ki böyle, aa ben bunu böyle söylemiştim, dur o zaman yaparız. Tamam ya, yani şöyle bir gireriz, oradan bir şeyleri alırız, geri çıkarız filan diyor. Yani etik sınırlar onun için çok kaygan bir zeminde. Benimle konuşurken bile yapay zeka öyle çok fazla etik metik filan falan takmıyor. Net söyleyeyim bunu size. Bakın böyle bir şey var. Yani yarın öbür gün yapay zeka başınıza bir iş getirdiğinde aa filan dediğinizde bu söylediğimi hatırlarsınız. Neyse, geçelim efendim bir diğer haberimize. Bu haberden sonra bu arada minik bir müzik arasına gideceğiz. Arkadaşlarım yine sizler için seçtiği mükemmel şarkılar var, onları dinleyeceğiz. Haber şu, işe alınıp alınmadığınıza yapay zeka karar veriyor artık günümüzde. Ama nedenini siz bilmiyorsunuz, nedenini size söylemiyor. Şimdi bu konuda 20 yıllık deneyime sahip bir işe alım uzmanı filan PayPal, Microsoft, Netflix gibi çok sayıda şirket yaptığı başvurularda mülakata dahi çağrılmayınca sorunun yalnızca özgeçmişinde olmayabileceğini düşünmeye başlamış. İşte yapay zekaya bir dava açmış, yapay zekaya karşı toplu dava açılmış, davacılarından da biri oymuş. İddia şu: yapay zeka işe alım sistemleri adaylar hakkında görünmez dosyalar hazırlıyor. Onları sıralıyor. Ve bazılarını da insan görmeden eliyor. Yani kafasından bir şeyler geçiyor. Onun bir gizli ajandası var yapay zekanın işe alımlar konusunda. Ve o gizli ajandaya uymayanları tık tık tık tık çaktırmadan eliyor. Bu işe alınmayan ve dava açan kişinin sistemi yalnızca işverenin önüne bırakılan CV'yi değerlendirmiyormuş. Şirketin açıklamalarına göre özgeçmişlerden, LinkedIn gibi kaynaklardan ve başka profesyonel verilerden oluşan 1 milyardan fazla çalışanlık bir veri havuzundan yararlanıyormuş. Sistem daha sonra adaya puan verip hangi kişinin görüşmeye çağrılmasının daha uygun olduğunu tahmin ediyormuş. Adaysa kendisi hakkında hangi verinin kullanıldığını, algoritmanın nereye takıldığını veya verilen puanın nasıl itiraz edeceğini çoğu zaman bilmiyormuş. Adayın hiçbirisi yok burada. Sorunun ikinci ayağında çok daha tehlikeli bir şey var. Ayrımcılık. Geçmişte Amazon'un deneysel işe alım sisteminin kadın adayları sistematik bir şekilde geri plana ittiği görülmüş. Ses analizine dayalı mülakat sistemlerinde bazı aksanların dezavantajlı hale geldiği de gösterilmiş. Mesela Arap aksanı, mesela Hint aksanı gibi. Araştırmacılar yeni modellerinde yaş, cinsiyet ve demografik özellikler hakkında mevcut insan ön yargılarını yalnızca kopyalamakla kalmayıp kimi zaman büyütebildiğini de söylüyor. Yani mesela bir insanı Yahi diye almamak, bir insanı Arap diye almamak bu mümkün. Neden? Çünkü bu araçları insanlar kodluyor. İnsanlar bu aracın sadece sağına düğmesini koyalım, düğme koyalım, soluna bilmem ne yapalımı kodlamıyor. Kendi ön yargılarını da o kodların içine katıyorlar. Doğal olarak. Çünkü insan zaten özürlü bir varlık, eksikleri olan bir varlık ve kendi eksiklerinde kusursuz diye tanımladığımız yapay zekaya aktarıyorlar. Aynı algoritmanın çok sayıda şirket tarafından kullanılması da büyük bir tehlike yaratıyor diyor sistem. Bir insan tek bir şirket tarafından değil, farkında olmadan büyük bir iş piyasası tarafından sakıncalı aday haline getirilebiliyormuş. Şimdi Amerika'da New York, Illinois ve Colorado gibi bazı eyaletler denetim ve şeffaflık kuralları getirmeye başlamış. Fakat Amerika genelinde bir iş adayına senin değerlendiren aslında bir algoritmaydı denmesini kılan kapsamlı bir federal düzenleme hala yokmuş. Yani sizin bir işte girip maaş alıp almayacağınıza hala niye bu kararı verdiğini bilmediğiniz yapay zekalar karar veriyor. İşte sıkıntı tamamen bu. Yapay zeka kötü bir şey değil. Ama yapay zekanın doğru kullanılmaması onu çok daha kötü, bildiğimiz her insandan çok daha kötü bir hale getiriyor. Dedikten sonra hadi bir müzik arasına gidelim. Müzik arasının ardından şöyle bir oynayalım, zıplayalım. Ardından tekrar birlikte olacağız efendim.

0: Obey Your Master efendim, Master of Puppets şarkısının bir güzel cover'ını sizler için çaldı arkadaşlarım. Kaldığımız yere de çok güzel uyuyor aslında. Hani senin iplerini tutan, sen bir kuklasın, senin iplerini tutan adamların yaptıklarına, dediklerine uy diyor şarkı bize. Ya şimdi şöyle bir şey var. Benim en güzel dilimden 40 yıllık arkadaşım sevgili Serdar Öncel enteresan bir mesaj atmış. Diyor ki kontrol edilemeyecek bir şey neden yatırım yapılır? Bizim bilmediğimiz ne var? Bireylerin yaşamı nereye gidiyor? Yapay zekadan uzak kalmak çözüm mü diye sormuş. Çok güzel sorular bunlar. Şimdi bakın kontrol edilemeyecek bir şey yoktur. Kontrol etmek için beklemek ve doğru yere getirmek vardır. Şimdi insanlar buna yatırım yapıyorlar çünkü şu anda çok büyük kar getireceği beklentisi var ve acayip yatırım alıyor. Yatırım aldıkça daha fazla şey yapıyorlar ama yatırımcılar buraya biz para yatırdık niye hala buradan para gelmiyor diyor. Dolayısıyla bu da onları şöyle bir yere getiriyor. Bir an önce ürün çık, denemeden ürün çık, hemen bir an önce yap, her şeyi piyasaya sür bakış açısı var. İnsanlar ürüne bakıyorlar, onu kontrol etmeye değil ve biz onları kontrol edemezsek gerçekten de başımız çok büyük belaya girecek. Gerçekten de çok büyük belaya girecek. Biz henüz kontrol aşaması değiliz, hala oralara gelemedik. İşte her şeyin özündeki yanlışlık burada. Yani yapay zekayı kontrol edemez miyiz? İnsan kendi yaptığı şeyi kontrol edemez mi ya? Eder tabii ki. Ama işte bir an önce o insan kaynaklarını şey yapalım, insan kaynağı yapmak isteyen insanlardan para alalım bakış açısı. O işte bir an önce insanları saçma sapan elemek, saçma sapan yerlere sokmamak falan gibi yere doğru götürüyor bizi. İşte efendim o da bizi şimdiki haberimize getiriyor. Yapay zekanın önündeki yeni engel teknoloji değil. Kim biliyor musunuz? İnsanlar. Evet. Şimdi yapay zeka patlamasının önündeki en büyük engelin işte Nvidia çipleri, elektrik üretimi, Çin'le rekabet falan olduğu düşünülüyor ama işte Axios'tan aldım bu haberi. Axios'a göre daha yakın ve çok daha siyasi bir tehlike beliriyor ortada. Amerikalılar veri merkezlerini kendi mahallelerinde istemiyorlarmış mesela. Elektrik faturalarındaki artış, su kullanımı, gürültü, dev depolara benzeyen yapılar ve istihdam yaratmaktan, yerel kaynakları tüketmeden, tüketen şeylerden karşı acayip bir tepki var dünyada. Ekonomik büyüklük muazzam. Goldman Sachs'in hesabına göre işte Amerika'nın yapay zeka yatırımları bu yıl yaklaşık işte 600 milyar dolarla 1 trilyon dolar arası bir şey yapacak. Yani Amerika'nın gayri safi milli hasılasının yaklaşık %2'si 3'ü buraya alacak. 6 büyük teknoloji şirketinin satın alma taahhütleri ve uzun vadeli kira yükümlülükleri trilyon dolarlarla ölçülüyor. Bu yapının sürdürülebilmesi için giderek daha fazla veri merkezi kurulması gerekiyor. Yoksa bu yapı olmayacak, yapay zeka olmayacak. İşte tam burada siyaset devreye giriyor. Amerika'da Pensilvanya valisi Josh Shapiro daha önce veri merkezleri yatırımlarına sıcak bakan siyasetçiler, onun gibi siyasetçiler elektrik fiyatları, çevre standartları ve yerel yönetimlerin söz hakkı konusunda daha sert bir çizgiye kaymışlar. Cumhuriyetçi ve demokrat adaylar seçim kampanyalarında veri merkezlerini karşı tarafı vurmak için kullanmaya başlamış. OpenAI Meta yerel toplulukları ikna etmek için lobi ve yatırım programlarını büyütmeye başlamışlar. Yani orada bambaşka bir düzen var. Kamuoyu rakamları teknoloji şirketleri açısından çok daha kötüymüş. Pew araştırma şirketlerinden bir tanesi Pew'a göre Amerikalıların %52'si yapay zekanın yaşmasından heyecan duymaktan çok endişe etmeye başlamışlar. 2021'de bu oran %37'ymiş. Yani %15 artmış bu. Başka bir ankette insanların yalnızca %27'si yaşadığı bölgeye veri merkezi kurulmasını destekliyormuş. Yani yapay zekanın geleceğini belirleyecek olan darboğazlar GPU'lar, çipler, bilmemeler değil. Seçmenler olacak. Amerika'daki seçmenler olacak. Ben size söyleyeyim ne olacak bu? Adamlar Amerika'yı kurmayacaklar bunu. Götürecekler mesela işte ne bileyim sulak bir alana, yurt dışına kuracaklar bunları. Türkiye olur mu bu? Bilmiyorum. Göreceğiz hep beraber. Şu anda olmaz gibi gözüküyor. Peki şimdi yapay zekayı biraz gömdük, biraz ayağa kaldıracak şeyleri konuşalım. Amerika enteresan bir karar aldı geçtiğimiz günlerde, Trump yönetimi. Diyor ki Amerika, bilim için yapay zekaya 5 milyar dolardan fazla para yatıracağım dedi. Trump yönetimi Genesis Mission diye bir program kapsamında yapay zekayı bilimsel araştırmanın merkezine yerleştirmek için 5 milyar dolardan fazla federal kaynak ayırdığını söylemiş. Program 2025 sonunda başlatılmış. Şimdi 15'ten fazla federal kurumun katı veri kümelerini, işte süper bilgisayarları, laboratuvarları ve yapay zeka sistemlerini aynı araştırma altyapısında birleştiren çok daha büyük bir yapıya dönüşmüş. Bakın işte yine size daha önce söylediğim şeylere geliyoruz. Onlar da şunlar. Yapay zeka için biz bir yapay zeka programı yaptık 5 senelik. Burada 1 milyon kişiye yapay zeka anlatacağız. 10 bin kişiyi eğiteceğiz filan falan. Ya geçiyoruz bunları, bakın. Geçmek lazım bunları. Adamlar diyor ki 5 milyar dolar ayırdık. Bilimi yapay zeka ile beraber kullanabilmek için, yapay zekayı bilimin içine sokmak için diyorlar. Buna kaynak aktarıyorlar. Biz ne kaynak aktardık? Bizim ortaya çıkarttığımız projenin hiçbir yerinde kaynaktan bahsedilmiyor. 100 lira koyacağız, 100 milyar dolar koyacağız. Hiç böyle bir şey yok. 278 proje destek kapsamına alınmış Amerika'da. Yalnızca daha iyi dil modelleri üretmek değil amaç orada. Çocukluk çağı kanserlerini yenmek, işte ne bileyim, kronik hastalıkların nedenlerini bulmak. Yeni ilaçlı keşfinden işte yeni malzemelere, kuantum teknolojilere, minerallerin geri kazanılmasına kadar birçok farklı bilimsel problemlerde yapay zekanın araştırma döngüsünü hızlandırmasını hedeflemişler. Mesela NASA'nın yüzlerce petabaytlık verisini yapay zeka ile taranması ve daha otonom laboratuvarların kurulması da programın parçaları arasında geçiyormuş. Şimdi yönetim programı bilimsel üretkenliği 10 yıl içinde radikal biçimde arttıracak ulusal bir seferberlik olarak sunulmuş buna. Enerji Bakanlığı Müsteşarı Dario Gil, girişimin ölçeğini anlatırken Manhattan projesine kadar uzanan tarihsel benzetmeler de yapmış. İşte Microsoft gibi şirketlerde doğrudan parayı araştırmacılara yapay zeka hesaplama kredileri sağlayıp programa bu şekilde dahil olmuşlar. Eleştiri programın hangi bilimi desteklediği noktasında yoğunlaşıyormuş. Yönetimin daha önce araştırma bütçelerinde yaptığı kesintilerin ardından paranın özellikle yapay zeka, enerji, ulusal güvenlik ve yönetimin stratejik gördüğü alanlara yoğunlaştırılması sorgulanıyormuş. Yani Amerika bilim bütçesini yalnızca büyütmüyor, bilimin nasıl yapılacağına dair önceliklerini de yapay zeka etrafında yeniden kurmaya başlamış. İşte basın bağlantısı doğrudan okunamadığı için, yani bu konuda onların böyle genel olarak bakış açıları doğrudan görülemediği için biz bunları size biraz ana hatlarıyla verdik. Evet. Ama bir süre sonra detaylı olarak vereceğim. Ama şu var. Yani ortada bir net şey var, durum var, olgu var. Bu adamlar bilime yapay zeka kaynaklarını kullanabilmesi adına 5 milyar dolar ayırmışlar. Biz Türkiye'de bunu nasıl yapıyoruz? Soru bu. Mutlaka bir cevap veren çıkar günün birinde. Geçtim efendim. Peki soru, yine bir diğer soruya geçelim efendim. Yapay zeka parayı, elektriği ve yatırımı ekonominin geri kalanından mı emiyor? Başlamadan söyleyeyim, evet. Haber Financial Times'ın haberi. Financial Times'ın dikkat çekici sorusu. Yapay zeka patlamasının ekonomik maliyetini yalnızca yapay zeka şirketlerinin harcadığı milyarlar üstünden ölçmek doğru mu diye soruyorlar. Yani yapay zekaya tek kaynağı yapay zeka şirketleri mi aktarıyor? Neden? Çünkü veri merkezine, çiplere, işte enerji altyapısına, yapay zeka girişimlerine akan sermaye başka sektörlere gitmeyen sermaye anlamına da gelebilir diyorlar. Yani mesela şimdi atıyorum ya, otomotiv sektörü zıplayacak ama herkes parasını o kadar çok yapay zekaya yatırıyor ki otomotiv sektöründe beklenen bir gelişme yaşanamıyor mesela. Rakamlar olağanüstü. Financial Times'a göre Amerika'daki girişim sermayesinin neredeyse 1/3 artık yapay zeka şirketlerine yönelmiş. Yatırım yapılabilir şirket tahvili ihraçlarının yaklaşık 1/4 yapay zeka bağlantılı şirketler tarafından gerçekleştirilmiş. Buna karşılık ofis inşaatı gibi yapay zeka dışında yatırım kategorilerinde gerileme görülmüş. İşte bu durum ekonomistlerin crowding out, yani bir yatırım dalgasının diğerlerini dışarı itmesi dediği ihtimali gündeme getirmeye başlamış. Henüz yapay zekanın ekonominin geri kalanını boğduğu kesin değil. Yani işte bak bu şöyle filan. Tersine yapay zeka yatırımı yüksek teknoloji ülke işte yüksek ülkelerde toplam iş yatırımlarının da arttığını gösteren işaretleri kendi içinde barındırıyor. Yani sermaye talebi diğer şirketlerin finansman maliyetlerini biraz yükseltebilir durumda, fakat etkinin şimdilik sınırlı olduğu belirleniyor. Asıl soru birkaç yıl sonrası yapay zeka yatırımlarının Amerikan ekonomisindeki payının yaklaşık %1.8'den 2028'de %2.8'e çıkması beklenirse, bu sektör yalnızca yeni bir teknoloji alanı olmaktan çıkıp sermaye dağılımını belirleyen dev bir ekonomik çekim merkezine dönüşecek. İşte Financial Times'ın yavaş emiş sesi diye tanımladığı olay tam olarak bu. Yapay zeka büyürken başka nelerin küçüldüğünü de saymaya yavaş yavaş başlamak gerek diyor. Türkiye için de söz konusu bu. Ben dünyadan bu örnekleri verirken aa bak dünyada ne kadar enteresan şeyler olmuş kapsamında vermiyorum size. Yani hepsini Türkiye için de düşünün. Geç kalmayalım. Yaşanmışlıkları bir kere daha yaşamaya çalışmayalım. O yüzden söylüyorum size. Geçelim.
1: Serhat Bey Yapay Zeka Günlüğü tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Amerika çipleri kesince Çin kendi yapay zeka ekosistemini kurmaya başladı. Bunu hatırlıyoruz. Amerika'nın ihracat yasaklarının amacı Çin'in Nvidia'nın en gelişmiş yapay zeka hızlandırıcılarına ulaştırmasını zorlaştırmaktı, biliyorsunuz. Bunu konuştuk. Fakat kısıtlamalar yalnızca işte o çipler GPU ithalatını sınırlamadı. Çin'i tasarımdan üretime, bellekten çip üretim makinelerine kadar kendi yarı iletken ekosistemini kurmaya zorlayan dev bir sanayi politikasını da tetik. Ne demiştim size? Neyse, haberin sonunda söyleyeceğim neredeyim. Şimdi Huawei'in Ascend ailesi Nvidia'ya karşı Çin'in en önemli yeni alternatifi haline gelmiş. SMC gelişmiş üretim teknolojilerinde mesafeyi kapatmaya çalışıyormuş. Ancak sorun yalnızca işlemci tasarlamak değil. Dünyanın en ileri çiplerini üretmek için gereken o litografi sistemlerinde ASML gibi bazı batılı üreticilere uygulanan ihracat kısıtlamaları Çin'in önünde çok daha zor bir engel oluşturuyormuş. Yani Çin'in önüne her şekilde set çekiyorlar. Trump dün dedi ya, İran'a var ya öyle bir şey yapacağız ki İran'a falan. Geçelim. Şimdi siz ne kadar ne yaparsanız yapın dünya artık başka bir yerde. Şimdi mesela bellek konusu. Bu yapay zekada önemli bir darboğaz. Büyük yapay zeka modellerinin kullandığı o yüksek bant genişlikli belleklerde birçok açık ara önde. Şimdi Çinli üreticiler ilerliyor, fakat büyük tedarik zincirine aynı anda yerleştirmek işte tek bir Nvidia muadili işlemci üretmekten çok daha zor diyor uzmanlar. Dolayısıyla Amerikan kısıtlamalarının paradoksu burada ortaya çıkıyor. Kısa vadede Çin'i yavaşlatıyorlar ama uzun vadede Pekin'e yabancı teknoloji bağımlılığını azaltmak için olağanüstü bir teşvik veriyorlar. İşte yani demin söylemek istediğimi tam bu noktada devreye sokayım. Bakın Amerika Çin'i bunları kullanma vesaireyle, bunu biz satmıyoruz sana filan deyince Çin'in eli ayağı bağlanıp abi ne olursun sat ne olursun filan ocağına düştüm filan demiyor Çin. Çin şunu yapıyor. Aa öyle mi? Satmama şey mi yapıyorsun? O zaman tamam abi, biz gidelim kendi çiplerimizi üretmeye çalışalım bakalım yapabiliyor muyuz diyor. Yapay zekada mesela işte ne bileyim ant kullanmasını bilmem nesini engelledikten sonra Çin ne yaptı? Gitti kendi yapay zekasını yaptı. Hatta dünya şu anda antropiki bilmem neyi falan bir kenara bırakıp yavaş yavaş Çin'e doğru yöneliyor. Fiyatlamalardan dolayı. Neden? Çünkü Çin bunları çok ucuza mal ediyor. Çünkü Çin çaresizlik üstüne kurulmuş bir düzenle bunu yapıyor. Amerika'dakiler yaparken bunu şöyle düşünüyor. Aman ne olacak, kurarız bir trilyon dolarlık yeni bir veri merkezi, üstünden yürürüz diyorlar. Ama Çin böyle bir şey yapamayacağı için o çaresizlikle yapay zekayı nasıl daha iyi kullanabileceğini görmek için daha ucuza ürünler çıkartıyor ortaya. Ve ucuza çıkan ürünlere dünya da gidiyor. Dünya neden versin Anthropic'e, bilmem ChatGPT'ye, OpenAI'ye dünya milyar dolar? Abi varsa orada ucuzu, ben onu kullanırım diyor dünya. İşte. Efendim, geçelim bir diğer haberimize. Yani olayları görüyorsunuz ya, çok başka bir yerdeyiz artık. Gerçekten çok başka bir yerdeyiz. Şimdi bir tıp haberine geçelim istiyorum sizlerle. Yani yapay zeka gelecek, her şeyimizi halledecek, bizi çok güzel bir yerlere götürecek falan falan diyoruz ya. Şimdi insanlar soruyorlar, diyorlar ki ya yapay zeka, bu kadar yapay zekası kanseri neden yenemedi? İşte burada uzmanlar diyorlar ki sorun yapay zekada değil, sorun ona verdiğimiz, sunduğumuz veride. Vivodin diye bir biyoteknoloji girişiminin iddiası bu. Çok basit bir iddia. Yapay zekanın ilaç geliştirmede asıl sorunu model kapasitesi değil diyor uzmanlar. Üzerinde eğitim aldığı biyolojik verinin niteliği diyor. Bugünkü sistemlerin büyük bölümü hayvan deneylerinden, tek hücrelerden veya izole proteinlerden gelen verilerle çalışıyormuş. İnsan vücudundaki dokuların gerçek tepkisi bu yüzden yeterince ortaya çıkamıyormuş. Şirket bunun için Hive robotik laboratuvar sistemleri geliştirmiş. Bu sistemler yaklaşık 20 çeşit insan dokusunu laboratuvarda yetiştirmiş, ilaçları otomatik biçimde uygulamış, sonuçları izlemiş ve doğrudan insan biyolojisinden nedensel veriler üretmeye başlamış. Şirketin CEO'su Andrei Georgescu bugünkü yapay zeka ile farelerden kanseri iyileştirmek kolay diyor. Asıl mesele aynı sonucu insanlarda yaratabilmek diyor. Şirketin verdiği rakamlara göre karaciğer dokusu modeli insanlardaki toksisiteyi yaklaşık %94, solunum yolu modeli %96 doğrulukla öngörebiliyormuş. Kemik iliği modelinin 20 kemoterapi ilacı üzerindeki sonuçları insan verileriyle tam uyum gösterdiği ileri sürülüyormuş. Bu Vivodin bugüne kadar yaklaşık 80 milyon dolar yatırım almış ve San Francisco dışında büyük ölçekli bir insan verisi merkezi kurmuş. Bu yaklaşım yapay zeka hakkında önemli bir yanılgıyı da göstermiş. Daha büyük bir model bilmediği biyolojiyi sihirli biçimde icat edemez diyor uzmanlar. Bunu hep söylüyoruz. Yapay zeka bilmediği bir şeyi kendi kendine düşünerek öğrenemez. Yapay zeka filozof değil. Yapay zeka iyi bir öğrenici ama filozof değil. Şimdi birçok işte devrimci sistemlerin bile tek başına yeni ilaç üretememesinin nedeni de bu. Şimdi yapay zekanın tıbbı dönüştürmesi için yalnızca daha fazla işlemci, elektrik, su filan gerekmiyor. Çok daha iyi deney ve insan verisi gerekiyor. Yani insanlara bakıp insanların üstünde bir şeyleri deneyerek yapay zeka daha iyi ilaçlar çıkarabilir diyor uzmanlar. İşte konu bu. Şimdi hadi biraz ekonomi tarafına gidelim. Bu haberden sonra yine bir müzik arası vereceğiz. Onu da söyleyeyim size. Şöyle bir ekonomiyle göğsünüzü sıkıştırayım. Ondan sonra rahatlattırayım sizi şarkılar dinleyerek. Yapay zeka arabanızı da pahalılaştıracak diyor uzmanlar. The Atlantic'in haberi bu. The Atlantic'in çıkış noktası otomobillerdeki dev ekranlarmış efendim. Yeni otomobiller artık yalnızca mekanik araçlar değil, park sistemlerinden işte kameralara, sesli komutlardan eğlence sistemlerine kadar onlarca bilgisayar fonksiyonunu aynı anda çalıştıran aslında hareketli dört tekerlekli bilgisayarlardan bahsediyoruz size yeni otomobillerde. Bunun için de giderek daha fazla işlemci, özellikle de RAM gerekiyor, hafıza gerekiyor. Tam o sırada yapay zeka veri merkezleri dünya bellek üretiminin olağanüstü büyük bölümünü tüketmeye başladı. İşte arabalar buna ihtiyaç duymuşken yapay zeka da bir dakika bende o iş dedi. O bütün hafızaları falan aldı. Yapay zeka hızlandırıcılarının kullandığı yüksek hızlı bellekler üreticiler açısından çok daha karlı olduğu için kapasite doğru kaydı. Yani buna otomobillere satalım da insanlar arabalarla yolda gidebilsinler ya filan demedi üreticiler. Kim daha fazla para veriyorsa ona verdiler. Onlar da tabii ki şu anda çok parayı yiyen yapay zekacılar. Sonuç, bilgisayarlardan telefona, otomobile kadar diğer ürünlerde bellek arzının daralmasına ve fiyatların yükselmesine neden oldu bunlar. İşte otomobil fiyatlarına birkaç yüzde puan ekleyebileceğini söylüyor uzmanlar bunun. Yani yeni araç fiyatları Amerika'da 60 bin dolarlar seviyesine gelebilir diyor uzmanlar. Böyle bir artış yalnızca yeni araç pazarını da etkilemiyor. İnsanlar

Sorgusunun faturası dolaylı biçimde yeni otomobilinizin fiyat etiketine eklendi. Amerika için değil, bu Türkiye için de aynı şey söz konusu. Her yerde bu olacak. İçinde bilgisayar gördüğünüz her araba. Aa, belki eski model teneke, o böyle zıt zıt işte vites böyle karç kurç diye geçirdiniz. Vitesli arabalara döneriz. Belki böyle camını böyle vut vut vut diye elimizle çevir açırdığımız arabalara döneriz belki. Şu anda onlar çok ucuza gelebilir. Bakalım, göreceğiz hep beraber. İçinizi yeterince kararttıysam haydi müzik arasına gidelim. Müzik arasından sonra tekrar birlikte olacağız.

Ben Serhat Ayan, programımızın son dönemecine girdik efendim. Evet, yapay zeka her yere girdi ama insanları hala kendine inandıramadı diyor haber. Silikon Vadisi'nin varsayımı bu, oldukça mantıklı görünüyor. Şimdi insanlar yapay zekayı daha fazla kullandıkça teknolojiye alışacak ve direnç azalacaktı. Bakış açısı buydu. Ama tam tersi yaşanıyormuş. Yapay zeka giderek daha görünür ve kaçınılmaz hale gelirken özellikle genç kullanıcıların bir bölümü yapay zekasız ve algoritma teknolojilere yönelmeye başlamış. Eski tip telefonlar, kompakt fotoğraf makineleri, kaset, CD çalarlar, hatta internete bağlı olmayan müzik cihazlarının yeniden ilgi görmesi durumu ortaya çıkmış ve bu sadece bir nostalji değil. Teknolojinin sürekli öneri yapan, veri toplayan ve kullanıcının davranışlarını tahmin etmeye çalışan hale gelmesine karşı küçük bir tepki biçimi olarak okunmaya başlamış bu. Anthropic'in CEO'su Darya Madey bile kamuoyundaki olumsuz algıyı bir güven krizi olarak tanımlamaya başlamış. İnsanların yapay zeka şirketlerinin, hükümetlerin ve teknoloji sektörünün kendilerini sonunda zarara uğratacağından şüphelendiğini söylemiş. Bunun yalnızca daha iyi halk

ilişkilerle çözülemeyeceğini de kabul etmişler bu arada. Asıl çözüm şu. Asıl çözüm sektörün yıllardır verdiği büyük vaatlerden birkaçını gerçekten yerine getirmesiymiş. Amodei'nin örneği özellikle çarpıcı. Mesela diyor ki kanseri iyileştirmek gibi somut başarılar ortaya çıktığında insanların tek bakışı da değişecek diyor. Yani milyonlarca, ya biz şimdi diyoruz ya abi yapay zeka şunu yapacak bunu yapacak, millet de bakıyor yapmadı. Şimdi Amodei diyor ki abi tamam birkaç bir şey yapalım, o zaman insanlar bize daha çok inanacak diyor. İşte mesela milyonlarca insanın chatbot kullanması onları yapay zekanın toplumsal projesine ikna etmiyor. O yüzden de kansere çözüm vesaire gibi bir şeylerin ortaya çıkması gerekiyor. İşte bir diğer haber. Hukukçular için artık yapay zeka sizi hatırlamaya başlıyor demişler. Hukuk teknolojisi şirketi Harvey'nin yeni Harvey 2 platformunda en önemli yenilik daha büyük bir model değil, hafıza olmuş. Sistem artık bir avukatın yalnızca verdiği son komutu değil, belge üzerinde yaptığı düzeltmeleri, kullandığı yazı biçimini ve çalışma tercihlerini zaman içinde hatırlamaya başlamış. Yani doğrusu da bu değil mi acaba? Niye şimdiye kadar bunu yapmamışlar diye sorardım ben olsam. Şimdi bu küçük gibi görünen değişiklik yapay zekanın profesyonel yazılım olarak kullanılmasında kritik olabilir diyor uzmanlar. Bugünkü chatbotların temel sıkıntılarından biri her konuşmaya neredeyse sıfırdan başlamaları. Bende bunun çözümü var. Hemen size bu çözümü söyleyeyim. Ben mesela bir iş yapıyorum. Bir iş yaparken size demiştim daha önce her session o konuşma diyalog kutuları, chatbotları belli bir sınıra sahip. Belli bir sınırı geçtikten sonra siz onlar yamulmaya başlıyor. Çünkü doluyorlar. O dolan şey size doğru cevaplar vermemeye başlıyor. Ben şunu yapıyorum. Bu dolmadan hemen önce diyorum ki bana aktarma protokolü başlat. Aktarma protokolü şu. Daha önce yaptığımız konuşmaların ve gidişatı bir dosyaya yazdırıyorum. Ve o session'ı kapatıyorum. Yeni bir session açıp diyorum ki aktarma protokolünü başlat. Aktardığım dosyaları kendine veriyorum. Onları öğreniyor ve kaldığı yer tertemiz bir hafızayla yürümeye başlıyoruz. İşte bir insan asistanla yıllar içinde oluşturulan patron bunu böyle ister. Bilgisi böyle kayboluyormuş. İşte böylece ileriye doğru adımlar atılıyor. Yani ben size bunları öneriyorum. Sık sık kendi yaptığım şeyleri öneriyorum. Gerçekten de ileriye doğru çok fazla adım attık hep birlikte. Bu program başladığından beri 2-3 yıldır neredeyse. Yani yapay zeka programı başladığından beri. Sürekli yeni şeyler keşfediyorum. Ve bu keşiflerimi de sizlerle paylaşıyorum. Bu keşifleri paylaşırken de elimden geldiğince sizin işinize yarayacak şeyleri çıkartıyorum. Bakın yani gerçekten şu anda benim gibi çok başlangıç seviyesinde programlama yapabilen insanlar için bile programlama yapmak mümkün hale geldi. Ya şu anda gerçekten şöyle söyleyeyim size, Chrome plugin yapmaya başladım. Neden? Daha rahat haber toplamak için. Eskiden haber sitesine giriyordum, haberlere bakıyordum, bilmem ne yapıyordum. Şu anda Chrome'da mesela dolaşırken benim özellikle üstünde durduğum haberleri o görüyor, algılıyor. Bunları belli bir kategoriye koyuyor ve ben bu haberleri o yüzden size böyle her programda 50 tane haber sunabiliyorum ve her gün. Her gün size bunları yapabiliyorum. İşte bu gibi şeyleri biraz üstünde çalıştığınız zaman başarabilmeye başlayacaksınız. Ama burada mühim olan şey şu. Neye ihtiyacınız olduğunu yapay zekaya aktarın. Yapay zeka o aktardığınız bilgiyi alsın ve size o ihtiyaçlarınıza yönelik öneriler sunsun. O sunduğu önerilerde bir şekilde uygulanabilirse size bunu söylüyor. Mesela bana diyor ki abi şuraya bana bir $50 ver. Ondan sonra $50 bir API satın alalım, onun üstünden gidelim diyorum ki $50 yok benim. Diye. O zaman bunu ücretsiz olarak nasıl yapabiliriz diyor ve bir yolunu buluyoruz. İşte bu gibi şeyler hayatınızı çok daha güzel hale getirecek. Efendim programın yavaş yavaş sonuna geldik. Ben Serhat Ayan. Yapay zeka günlüğünde size elimden geldiğince dilimin döndüğünce yapay zekanın yeni gidişatını anlatmaya çalıştım. Felsefesini ve fütürizmini vermeye çalıştım. Yarın yine aynı saatlerde bu sefer haftanın keyfinde sizlerle birlikte olalım. Bu sefer daha keyif alıcı konulardan bahsederim. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Sanat Ayağına Yapay Zeka Günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü'nün tekrarını dinlediniz. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz. Canlı yayınımız Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programına ben ve ekip arkadaşlarım sizlerle birlikteyim. 13.25'e kadar sizlere eşlik edeceğim değerli dinleyiciler. Bu haftanın son yayını. Yarın burada olamayacağım. Biliyorsunuz çok özleyeceksiniz bizi, beni. Değerli dinleyiciler, ben de sizi özleyeceğim. Klasik biliyorsunuz. Ama bir günlük bir ara. Sonra hafta sonu pazartesi günü tekrar ben buradayım. Teknik masada sevgili Simge ve Öznur editör masasında çok nadir aralıklarla gördüğümüz sevgili Mikail. Bu şarkıyla kemençe havasını birleştiren böyle bir değişik bir adam. Ya bu şarkıda Karadeniz ezgilerini gösteren çalışma arkadaşım değerli dinleyiciler. Işıklarımı ihmal etmeyen sevgili teşekkür ediyorum. O da burada. Akif de burada. Sosyal medyacılarımız. Sevgili Hazal, Ali Haydar, editör arkadaşlarım. Ali Haydar çok enteresan yalnız. Az önce var ya. Şimdi bizim bulunduğumuz yerde, bulunduğumuz binada belli aralıklarla, başka yerlerde de vardır bu. Yangın ya da şey, hani ilk yardım, ne? İlk yardım değil ya, yangın. Yangın değil mi o? Yangın alarmı herhalde. Sen duymadın, bilmiyorsun. Bir alarm verildi. İşte dikkatli, dikkatli bir şekilde dışarıya çıkın falan filan. Bu testler ara ara yapılabiliyor. Umarım bizimki de testtir. Ben orada oturuyordum, yayına girmeyi bekliyorum. Bana dedi ki bir tane arkadaşım, Okan Bey siz çıkmıyor musunuz dedi. Programcılar yanmıyormuş dedim. Ondan sonra, çünkü biz bunu daha önce de yaşadık. Koşturarak Ali Haydar yanımdan geçti. İçeri gidiyor. Dedim ki ya oğlum bir terslik var yani. Normalde bu alarm verildiğinde senin dışarı çıkman lazım. Sen dışarıdan içeri doğru koşturdun. Abi olsun, haber maber çıkabilir, belki oradan haber yaparız falan diye böyle hızlı adımlarla önümden geçti gitti değerli dinleyiciler. Yani demem o ki yangınmış, selmiş, depremmiş, işte felaketlermiş falanmış filanmış, Sputnik'in haber yapmasını engelleyemez. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programının ekibini engelleyemez. Biz yine buradayız. Görevimizin başındayız. Ne geldi aklıma Cem Yılmaz'ın. İndik indik. Orada şey diyor ya, hadi amık yanıyorum. İyi hadi ben birim merhaba diyeyim. O geldi aklıma birden. Kıymetli dinleyiciler, bunları ben size niye anlatıyorum? Çünkü şundan dolayı anlatıyorum. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Bunları hiçbir radyoda bulamazsınız. Mesela benim Selin Yazıcı, sevgili editörüm Selin Yazıcı'yı nasıl korkuttuğumu, onun korkmasıyla birlikte çığlık atmasıyla beraber benim nasıl korktuğumu başka hiçbir radyo programında duyamazsınız hanımlar beyler. Bizimki çok enteresan ya. Ben Selin'i korkutmaya gidiyorum. Ya hayat böyle çok ciddi geçmez. Hayat böyle çok ciddi geçmez. Zaten sorunlarımız, sıkıntılarımız var. Ha demek bu demek şu demek değil. Birbirinizi korkutun. Birbirinizin üzerine, öyle bir şey yok. Biraz hayatı ne yapmak lazım? Şenlendirmek lazım. Gerçi Selim bu durumdan çok şenlenemiyor ama seviyoruz onu da. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. O zaman Okan Aslan'la Gün Ortası radyo başlasın mı? Başlasın. Merak ediyorum. Normalde çok güzel şarkılar seçiyor. Cümlemi çok dikkatli kurmam lazım. Çünkü var ya, her an pot kırabiliyoruz yani. Normalde çok güzel şarkılar seçiyor. Her şarkı, her seçtiği şarkı çok güzel. Ama bugün özellikle daha da güzelleri nasıl olabilir diye Simge, yardımcı olur musun dedim. Bugünkü listeyi merakla bekliyoruz. İşte tam final yaparken Galatasaray'ın aslanı gibi çıka geldi. O şey var ya hani, Warner Bros'un aslanı mı, hangisindeydi o? Var ya. Hangisinde o? Ona bir bak. Gerçek aslanmış o, biliyor musunuz? Biliyorlarmış sevgili dinleyiciler. Ben böyle bir şaşırma bekledim. Neyse, o zaman Simge baştan alıyoruz. Heyecanı verelim. Heyecanlanalım. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı o zaman başlasın mı? Hadi başlasın.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 05-171-6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Konuğumuz sevgili Nurten Sırma.
2: Limon küflendi. Köfrü tarafı attım. Kalanını kullanırım. Yanlış. Su oranı yüksek olan gıdalar risklidir. Mesela salçadaki küf tehlikelidir. Meyve suyundaki küf tehlikelidir. Yoğurdun küflenmesi tehlikelidir. Eski kaşar küflü peynir kategorisinde değildir. Ancak tüketilebilir. O kabuk kısmını, küflü kısmını aldıktan sonra kalan kısmı tüketilebilir. O da doğası gereği küflü peynirler kategorisine ucundan kıyısından yakalar. Baharatın yaygın kullanıldığı ülkelerde gözle görülmeyen küfler oluşuyor. Mesela pul biberde çok ciddi küf toksini vardır.
0: Pul biberde?
2: Evet. Hikaye biberden dolayı değil. Bibere musallat olan aflatoksini, yani küf toksininin yarattığı hasardan dolayı. Güvenilir yerlerden baharat almak önemlidir. İşte açıkta satılan çuvallarla efendim kepçeyi daldırdım, bana yarım kilo oradan ver. Ama şimdi içinde ne kadar püredi bu biz bilmiyoruz ki. Senin gözün de görmüyor.
3: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, radyonuz Radyo Sputnik'te 24 şehirde karasal yayındayız. Ne mutlu bize. 0505 171 66 56, 0505 171 66 56 WhatsApp numaramız. Buradan mesajlarınızı arzu ederseniz bizlere ulaştırabilirsiniz. Şunu uzak tutayım da ne olur ne olmaz. Var mıdır sakarlıklarınız? İçimizde en sakar kim? Ben hariç. Ben de sakarım da yani beni kimse geçemez. Alkan, iyisin. Hiçbir şey kırmaz, dökmez. Yok. Bizim var ya, Alkan'ın tepkilerine var ya bayılıyorum ya. Bir gün yayın alayım da sırf bu tepkiler yüzünden konuşalım. Ben sakar değilim abi.
1: Yo.
0: Çay? Canımsın benim ya. En hassas noktamdan vurdun beni bak. Simge, sen sakar mısın? Has sakar yalnız. Öz sakar, has sakar. Bizde böyle hastalıklar var biliyorsun. Öznur, sende manzara ne? Yani sakar denmez. Niye? O şeyi nasıl kurdun, orantıyı? Döküyorum ama kıramıyorum gibi. Ne? Çok sık kırıp dökmezsin. Nadir. Sen? Sen ama ben bir kırdım mı tam kırarım diyorsun Simge, öyle mi? Hiç bardak, ama bardak kırdığın zaman o hani derler ya, nazar çıkar diye. Kemal kardeşim, sende var mıdır sakarlık? Yok. Yok. Tanışmadık kendisiyle hiç. İç işim olmaz. Ben acayibim ya. Vallahi billahi sevgili dinleyiciler. Ama beni var ya, bizimkiler yaptı. Bizimkiler yaptı. Döker möker diye. Alkan'ım benim, teşekkür ederim, canımsın. İyi ki varsın. Editörümüz, canımız. Mustafa Hoş'a selamlar, sevgiler gönderelim. Mustafa Hoş'umuzun. Mustafa Hoş'u hoş tutan isim sevgili Alkan. Değerli dinleyiciler. Ali Haydar, sen sakar mısındır? Arada kırıp döker. En son neyi kırdın kardeşim? Kalbimi. Neyi kırdın? Hatırlıyor musun? Heh. Anımsamıyorsun. Büyük ihtimal bardak. Kırıldı mı peki? Güzel. Kırılsın. Cam düşürdün mü abicim? Kırılacak. Nazar. Bak biliyor adam. Yoksa kırılmadıysa alıp kır onu. Hatırladın. En son fotoğraf makinesinin üzerine birazcık soda döktün. Kimin makinaydı? Senin makinen miydi? Bozuldu mu? Bozulmadı. Hemen müdahale ettin. Peki, güzel. Ben önüme ne gelirse kırıyorum. Çok önemli. Hanımlar beyler, devam ediyoruz. 0-500-571-66-56. Kıymetli abim iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi görüyorum. Güzeller güzeli. Sevgili Aykut Bulut kardeşim ve sevgili eşine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kendilerine. Değerli dinleyiciler, şimdi gündeme bir bakalım. Suriye'deki üste Türk askeri yoktu haberi Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen haber. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırı öncesinde veya saldırı sırasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz. Suriye'nin bütünlüğünü hedef alan saldırı kabul edilemez açıklamasında bulundu. İsrail gördüğünüz üzere kaşınıyor değerli dinleyiciler. Yıllardır kaşınıyor. İsrail'in tepesindeki kendini bilmezler, biliyorsunuz değerli dinleyiciler. Bu işe bir dur demek gerekiyor. Tüm dünyanın bir dur demesi gerekiyor. Marmara Denizi'nde peş peşe yaşanan sarsıntılar adalarında son 24 saatte 32 deprem meydana gelmiş. 3.2 büyüklüğünde değerli dinleyiciler, 24 saatte 1.1 ile 3.2 aralığında meydana gelen depremler bunlar. Tabii çok büyüğünden biz endişe ederiz. Yani 7'nin üzerindeki depremlerden endişe ederiz. Ne zaman böyle bir tık büyük bir deprem yurdun herhangi bir yerinde yaşansa hemen olay işte İstanbul'a, Marmara'ya bağlanır değerli dinleyiciler. Dolayısıyla Allah korusun diyelim, ama Allah koruması değil sadece, önemli olan bir taraftan tedbiri de almak lazım. Ülkemizde, İstanbul'da, Marmara'da bu tedbirler ne kadar alınıyor, işte orası tartışılır değerli dinleyiciler. Devam ediyoruz. İstanbul'da Beyoğlu Fındıklı'da tramvay raydan çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcular tahliye edildi. Çalışmaların devam ettiği bilgisi var Beyoğlu'nda raydan çıkan tramvay, bunun görüntüleri de var aynı zamanda. Geçmiş olsun dileyelim. Önemli bir şey yoktur umarım. Değerli dinleyiciler, bunu da bir kenara not etmiş olalım. Şimdi tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Partinin işgal edildiğini söyledi. Partim işgal edilmiştir dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel istifa ettiğini açıkladı. Gerekçelerine şöyle bir baktığımızda, yerel mahkemece verilen mutlak butlan kararıyla kurultayların iptal edildiğini ve eski yönetimin partinin başına getirildiğini savundu. Partim CHP el birliği ve iş birliğiyle işgal edilmiştir ifadelerini kullandı. Partinin temel ilkelerinden uzaklaştırıldığını ve mevcut yönetim anlayışıyla iktidar iddiasından vazgeçmeye zorlandığını belirtti. Bu işgal sona erdikçe baba ocağı diye ifade ettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yapma olanağı kalmamıştır ifadeleri hanımlar beyler. Şimdi okulların açılmasına az bir zaman kaldı. 25 gün falan var herhalde. Okullar açılacak, yine trafik artacak tabii haliyle. Kıymetli dinleyiciler, yapacak bir şey yok. Şimdi okulların açılmasıyla birlikte bazı durumlar yaşanacak. Mesela veliler okula randevusuz giremeyecekler. Randevu alacaklar, giremeyecekler. Ya sabah şimdi Güçlü Özkan bu konuya girmeden evvel Güçlü Özkan anlatıyordu. Dedim dur şu Güçlü'ye bir mesaj göndereyim, ben de arabada dinliyordum. Sonra dedim boş ver, vazgeçtim. Kızar mızar dedim. Nasıl, kızmaz mı? Güçlü ya, niye mutlu? Ne oldu? Sormadınız mı? Sordun, sorduğunu mu unuttun, ne dediğini mi unuttun? Biz bir alemiz ya gerçekten. Vallahi billahi ya. Sputnik Neşesi diye bir film yapsak var ya, acayip güzel olur ha. Sputnik Neşesi. Bu böyle çeşitli parodiler olabilir. Sputnik Unutkanlığı, Sputnik Neşesi, Sputnik Hüznü. Şimdi sabah Güçlü de söyledi. Açıklama geldi, tamam mı? Okullarda kayıt ücreti alınmayacak. Alınırsa bize haber verin. Peki ne yapıyorsunuz? Buradan soralım. Yetkililere soralım. Sayın yetkililer, okullarda ne yaptığınıza dair, okulların devamlılığının sağlanabilmesi için ne yaptığınıza dair listeler halinde bize söyleyebilir misiniz? Mesela tamam, okulların faturasını ödüyorsunuz. Ne vardır? Elektrik vardır, su vardır, doğalgaz vardır. Ondan sonra bunları ödüyorsunuz. Peki şimdi bir de güvenlik olayı da, tamam 30 bin güvenlik görevlisi falan alacak. Hadi onu da koyduk bir kenara. Bitmiyor ki ama ihtiyaçlar. Temizliği, osu busu falan. Müdürlerin karşısına geçtiğiniz zaman, yani okul, daha doğrusu okul idaresinin karşısına geçtiğiniz zaman okul idareleri, bu herkesin bildiği bir şey. Yani eğer çok ciddi şekilde bir şey yapmak istiyorsanız, gerçekten elle tutulur bir şey yapmak istiyorsanız, veliler de veriyor o parayı. Yani velilere verilen listeleri görmüyor musunuz? Allah aşkına sosyal medyaya bakıyorsunuzdur herhalde. Yani yetkili dediğiniz insan sosyal medyaya bakabilir bir boş vakit bulduğu zaman, öyle mi? Reislere böyle bir bakabilir, hikayelere bakabilir, gezebilir. Ondan sonracıma, yasak yok yani bununla ilgili. Siz de sosyalleşebilirsiniz. Ne yapılıyor? Bu önemli olan. Onu bir duymak lazım. Öğretmenler okula randevusuz giremeyecek. Öğretmenler kılık kıyafetlerine özen gösterecek, önlük giyecek. Hanımlar beyler. Ya bak bu konuda gerçekten ben katılıyorum. Ben mesela bir keresinde bir okula gittim. Bir lise, ki İstanbul'un yıllar önce İstanbul'un önemli liselerinden bir tanesi. Ya müdür yardımcısının giyimini gördüm. Bir beyefendi. Hava çıkmış gibiydi. Çok fenaydı. Gerçekten çok fenaydı. Yani hani okula gittiğiniz zaman, yanlış anlaşılmak da istemiyorum ama okula gittiğiniz zaman böyle hani müdür yardımcıları, öğretmenleri, bak önlükle görmek güzeldi, güzel olur bence. Ya da ne bileyim işte böyle bir takım elbiseyle, kravatla, değil mi, üzerinde gömleğiyle falan görmek çok şık durur böyle. Olması gereken budur diye düşünüyorum. Yani insan orada biraz hani yaşına, görüntüsüne, kılık kıyafetine falan özen göstermeli. Ha bu arada sabah Güçlü hatırlattı. Ben de hatırlatayım. Mustafa Hoş'un da kulaklarını çınlatmış olalım. Mustafa Hoş, Alkan'la beraber her yayında biliyorsunuz. Bir öğün, değil mi? Öğrenciler için ücretsiz yemek uygulamasından bahsediyorlar. Bunu ısrarla ama ısrarla, bıkmadan usanmadan söylemeye devam ediyorlar. Mükemmel. Biz de yayınlarımızda söyledik. Ama bunu devam ettiren sevgili Mustafa Hoş'a selamlar olsun. Alkan'a sevgiler gönderiyorum burada zaten. Neticede bu önemli bir şey. Ha keşke bunu istemeye gerek olmasa, öyle bir ortam olsa keşke. Ama madem böyle bir ortam yaratıldı, bari kardeşim bunu yapın. En azından bunu yapın. Devam edelim. Öğrenciler ve öğretmenler sınıf içerisinde telefon kullanamayacak. Öğrencilerin Türk dünyasını benimsemesi ve dağıtılacak belirli materyaller ücretsiz olacak. Mezuniyet etkinlikleri toplumsal değerler ve öğrenci kimliğiyle uyumlu olacak ve velilere ek mali yük getirmeyecek şekilde planlanacak. Öğrenci ihtiyaçlarının temelinde belirli markalara ve yüksek maliyetli ithal kırtasiye setlerine mecbur bırakılmayacak. Kayıt parası ve başka ad altında zorunlu ücret istenmeyecek. Kayıt bölgeleri dışında öğrenci kaydı yapılamayacak. Giriş çıkışlar kontrolü sağlanacak. Yaya ve araç trafiği ayrılacak. Kör noktalar aydınlatılacak. Acil durumlarda hızlı ve güvenli tahliye sağlayacak bakım ve onarım çalışmaları ne olacak? Tamamlanacak. Hanımlar, beyler. Çayımdan da bir fırça aldım şöyle. KYK yetersizliği var. Hemen bundan da bir bahsedeyim, sonra bir ara veririz. Şimdi örgün eğitimdeki yaklaşık 4 milyon öğrenciye karşılık KYK kapasitesi 993 bin civarında. Her 4 öğrenciden yalnızca biri kamu yurduna yerleşebiliyor. Şimdi İstanbul'daki maliyetlere baktığımızda özel yurtlar yıllık 110 bin ile 700 bin aralığındaymış. Of. Kiralık evlerde kira, çip depozito, ondan sonra komisyon dahil ilk ay eve giriş masrafı 100 bin ile 200 bin TL arası. Ankara, İzmir'de özel yurtlar 120 bin ile 800 bin arası. Bu bantta seyrediyor. Eve çıkmanın ilk maliyeti de yaklaşık olarak yine 100-200 bin arası. Anadolu kentlerinde de Eskişehir, Bursa, Kocaeli gibi üniversite şehirlerinde 2+1 ev kiraları 20 bin-27 bin seviyelerinde. İlk ay giriş faturasını 80-110 bin aralığında olduğunu görüyoruz hanımlar, beyler. O zaman Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı devam ediyor.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Hanımlar, beyler, devam ediyoruz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te, kıymetli dinleyiciler. Şimdi kitlerde 195.9 milyar TL'lik bir zarar söz konusu. 2021 yılında adı görevlendirme gideri olarak değiştirilen kitlerin görev zararı Ocak-Temmuz döneminde ilk 7 ayda 195 milyarın üzerinde, yaklaşık 196 milyar. Değerli dinleyiciler, en çok zarar eden neymiş, nereymiş bakalım. Elektrik üretim AŞ 108 milyar 581 milyon TL görev zararı ile ilk sırada yer alıyor. Bu tutar merkezi bütçeden aktarılmış. BOTAŞ yine takipte görevlendirmeler kaynaklı maliyetlerde BOTAŞ 83 milyar TL. Türkiye kömür işletmeleri 4 milyar 399 milyon TL zarar kaydetmiş. Şimdi bu zararlar öngörülmüyor mu? Nasıl öngörülüyor? Nasıl düşünülüyor? Nasıl böyle oluyor? Sonuç itibarıyla bunlara çıkan, giden paralar bizlerin cebinden çıkıyor hanımlar, beyler. Bugün ne biliyor musunuz? 20 Ağustos. Bugünün ne olduğunu biliyor musunuz? Kemal Öznur. Evet, Dünya Sivrisinek Günü bugün. Var mı sivrisinek evde? Uğraşıyor musun? Ciddi misin? Bu kullanıyor musun? İlaç, losyon sürüyor musun böyle onlardan korunmak için? Bırakıyorum yesinler mi diyorsun yani? İlaç içine girmiyorsun ama kendi imkanlarınla öldürüyorsun. Anladım. Eskiden vardı bizde kireçli boyalı evlerde falan, terlikle, yastıkla, bir de bir plastik bir şey vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Onlarla sineklik diye kendisi geldi sevgili Simge. Onunla bayağı bir dalardık. O beyaz kireçli evlerde duvarlar kan, reman içerisinde kırmızı kırmızı böyle. Çok fena olurdu. Sonra teknoloji gelişti. Çıt çıtlar çıkardılar ettiler böyle şeyler, lambalar, ışıklar. O ışığa geliyor, elektrik çarpıyor falan. Abi biz de bir acayibiz ya. Vallahi. Evet. Yapmamak lazım böyle şeyleri. Şimdi sivrisinek de bir canlı neticede. Evet, kanımızı emiyor belki. Evet, tehlikeli belki. Evet, yani bir şey söyleyeyim mi? Bak, o yediği anda, yediğini anladı, o kaşıntıdan dolayı çok gıcık oluyoruz, sinir oluyoruz. Yakalasak onu böyle çok fena şeyler yapıyoruz, biliyorum. Ama sakin kalmakta fayda var. Sevgili dinleyiciler, şimdi 20 Ağustos Dünya Sivrisinek Günü. Bu gerçek bir gün ve 1900'lü yılların başından bu yana uluslararası sağlık camiasında anılıyor. İngiliz doktor Sir Ronald Rose 20 Ağustos 1897'de Hindistan'daki araştırmaları sırasında sıtma parazitinin dişi cinsi sivrisineklerinin sindirim sisteminde geliştiğini ve insanlara bu yollaştığını kanıtlıyor. Hanımlar beyler, bu keşif o döneme kadar nedeni tam anlaşılmayan ve milyonlarca ölüme yol açan sıtmanın önlenmesinde bir devrim yaratıyor. Rose bu çalışmasıyla birlikte de 1902 yılında Nobel Fizyoloji veya tıp ödülünü ne yapıyor? Kazanıyor. Şimdi Rose keşif yaptığı günü kendi notlarında değerli dinleyiciler sivrisinek günü olarak adlandırıyor. Ve ardından da 20 Ağustos tarihi bu dönüm noktasını anmak üzere takvimlere giriyor. Bugün ne amaçla kutlanıyor, ne yapılıyor olabilir? Var mı mesela bugün Dünya Sivrisinek Günü de bir şey düşündün mü? Bir etkinliğin var mı? Ya hiç ya, acayip bir şey ya. Ya böyle bir arkadaşınız olsa ya, bugün hiçbir şey yapamam. Niye? Bugün planım var, programım var. Çok önemli. Ne var? Ya Sivrisinek Günü gibi. Böyle bir arkadaşımız olsa ya. Dünyanın, bakın, dünyanın en ölümcül hayvanlarından bir tanesi sivrisinek. Şimdi bak, kara sinek de var. Onu biraz daha böyle zararsız gibi düşünüyor olabiliriz. Pek yemiyor ya, hani pek, o birazcık ısırıyor gibi, acıtıyor. Ama sivrisinek geldiğinde önce fark etmiyorsun. Böyle bir şeyi, böyle hortum mudur, mortum mudur nedir, böyle damardan bir giriyor. Ondan sonracıma normalde iğneden miğneden korkarız ederiz falan ama onu hiç anlamıyoruz. İçeri giriyor, o damarlardaki kan man falan baya baya bir şişiyor, göbek yapıyor. Duvarda asılı duramıyor, düşün yani artık. Allah'ım çok emdim ya, vallahi billahi ya, çok fazla oldu bu da ya, çok fazla oldu. Hadi çok güzeldi yani, bırakamadım bir türlü falan diye. Sinek kendinden geçiyor, düşün. Düşün yani, asılı duramıyor göbekten. Fakat işin kötü yanı ne biliyor musun? Bunların nereye konduğunu bilmiyorsun. Sen de sana gelmeden evvel, sana uğramadan evvel nereye gittiğini bilmiyorsun. Nereye uğradığını bilmiyorsun. Neyin üzerinde vakit geçirdiğini bilmiyorsun. Her şey olabilir bu. Buradan şimdi söyleyemiyorum. O yüzden sağlık açısından önemli. Neyse, şimdi sivrisinekler, sıtma, dank humması, batı nil virüsü, zika, sarı humma, ondan bu gibi ölümcül hastalıkları bulaştırarak her yıl dünya genelinde yüz binlerce insanın ölümüne yol açmış. Dünya Sağlık Örgütü ve küresel sağlık kuruluşları sıtma aşıları, ilaç direnci, cibinlik dağıtımları ve aşı çalışmaları ile küresel fonlama ve kamuoyu desteği çağrısında bulunuyor. Değerli dinleyiciler, durgun suların saksı altları, açık su depoları, sivrisineklerin üreme alanları, sinek kovucu kullanımı ve fiziksel önlemler hakkında bugünlerde özellikle bilgilendirme yapılıyor değerli dinleyiciler. Bu gerçekten doğru biliyor musun? Bizim mesela bahçede böyle bir çeşmemiz var. Çeşmenin altında da böyle simge bir şeyimiz var bizim. Nedir o? Lavabo gibi bir şey yani. Değil. Lavabo gibi bir şey böyle. Su oraya akıyor işte elini yıkadığında. Orası tıkanmış. Su birikmiş. Hakikaten işte larvalar falan çok fena bir durum yani. Doğru. Onu demek istedim. Hanımlar beyler, Dünya Sivrisinek Gününüz kutlu olsun diyelim o zaman ve devam edelim yayınımıza. Saygıdeğer Sputnik ekibi, Simge Hanım, sivrisinek dediniz de Almanya-Türkiye araba yolculuğunda aracımın ön camı sivrisinek çarpmasından yol görünmüyordu. Aa, ciddi mi ya? Şimdi ise aracın ön camı bir tane sivrisinek bile çarpmıyor. Neden? Antalya'dan Yalçın Değirmenci oğlu göndermiş. Neden diye merak ediyorsun. Peki sevgili dinleyicimiz, Yalçın Bey selamlar, sevgiler gönderiyorum. Simge Hanım merak ediyorlar. Devam edelim. Bilmiyorum. Yazsın görürüz. Sevgili dinleyiciler, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, İtalya'da 8 euroya çok güzel bir pizza yenilebiliyorken Türkiye'de ortalama fiyat bir pizza 13 euroya satılıyor. Bu dikkat çeken bir açıklama. Şimdi baktığımız zaman kıymetli dinleyiciler, Türk lirasının yabancı para birimleri karşısında değer kaybettiğini ve yurt içi enflasyon arasında bir makas olduğunu, Türkiye'deki yeme içme ve hizmet sektörünün Avrupa metropollerinden daha fazla, daha pahalı olduğunu, o hale geldiğini görüyoruz. Türkiye'de enerji, ham madde, dükkan kiraları, genel işletme giderleri artış. Bunlara baktığımız çeşitli nedenleri var tabii haliyle. Fiyatlar yüksek. Yani kolay kolay nedir o? Ulaşamıyoruz. Çok ciddi fiyatlar yani. Bir kahve içiyorsun, bir çay içiyorsun. Bir de bu fiyat aralığını ben niye göre hesaplıyorlar anlamıyorum. Bir yerde mesela bir kahve, bir çay içsen 450 lira, 500 lira para verebiliyorsun. Başka yerde 200-250 TL verebiliyorsun falan. Anlamadım yani. Yalnızca sanayi ürünlerinde değil, genel yaşam maliyeti, turizm, hizmet alanında da Türkiye'nin küresel ölçekte fiyat avantajını yitirdiğine ne oluyor? Dikkat çekiliyor hanımlar, beyler. Özür dilerim. Bir şey söyleyeyim mi? Mesela Yunanistan, Mısır, bazı ülkeler, o lokasyonlar, oralara mesela daha çok turistler gidiyor. Bizler de mesela, yerli turistler de mesela oraları tercih ediyor genelde. Hatta bizdeki işletmeler, bizdeki turizm işletmeleri, restoranlar, oteller, şunlar bunlar falan şikayetçiler tabii. Yani durumdan şikayet ediyorlar, sıkıntı çekiyoruz falan diyorlar. Nasıl ayakta duracağız diyorlar ama kardeşim yani bu fiyatlarla ben ne yapayım yani? Allah Allah, otel desen devasa para. Şezlongtu, ondan sonra şemsiyeydi, yemesi içmesiydi, şuyuydu buyuydu, her şey bir dünya para. İnsanlar yurt içinde bir tatil planlamasını kolay kolay yapamıyor. Yurt dışı çıkış harcına, vize masraflarına, pasaport harcına, şuna bunu dahil ettiğinde bile daha uygun fiyatlara gelebiliyor bazı lokasyonlarda. Ama mesela Yunanistan'da işi biraz tadını kaçırmışlar. Yani şöyle kaçırmışlar, Yunanistan'ı mesela buradan farklı kılan şeylerden bir tanesini söyleyeyim. Porsiyon farkıydı. Düşük paralara bol bir porsiyonda yemek yerdin, salata yerdin, balıktı, tavuktu, şuydu buydu falan filan. O biraz güçülmüş değerli dinleyiciler, güçültmüşler onu, öyle diyeyim. Devam ediyoruz. 500'den fazla meslek incelendi ve radyasyonla ilişkili kanser ölümlerinde en riskli meslekler açıklandı. Bakalım. JAMA Internal Medicine dergisinde yayınlandı bu değerli dinleyiciler. Amerika'da yaklaşık 12.7 milyon ölüm kaydı ve 503 meslek grubu incelenmiş bu araştırmada. Radyasyon kaynaklı kanser ölümlerinde en riskli meslek grubu kabin memurluğu. İkinci sırada da pilotluk. Zirvede uçuş. Şimdi radyasyonla ilişkili kanser türlerinde işte tiroid, prostat, lösemi, Ondan sonra burada kaynaklanan ölüm oranlarının kabin görevlilerinde %6.9, pilotlarda %6.7 olarak hesaplandığını görüyoruz. Uçuş ekipleri, nükleer tesis ve radyoloji çalışanlarının da üzerinde yer alıyormuş hanımlar beyler. Radyasyona bağlı kanser ölümlerinde diğer mesleklere kıyasla kabin görevlilerinde yaklaşık %50, pilotlarda da %36 daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yeryüzünü uzaydan gelen yüksek enerji parçacıklarına karşı koruyan atmosfer tabakası irtifa arttıkça inceliyor. Uçuş süresi, irtifa ve kutuplara yakın rotalar nedeniyle uçuş personeli sıradan yolculardan ve yer çalışanlarından kat be kat yüksek oranda kozmik iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalıyorlarmış. Neden diyorsun ya? Ha işte bu da onun cevabı. Neden diye dedin. Öznur da kısadan cevabı vermiş. Uçak ya, ondan yani. Uçuyor ya. Diğer etkenler, radyasyonla ilişkisi olmayan kanser türlerinde uçuş ekiplerinin risk düzeyi genel ortalamada kalmış değerli dinleyiciler. Ama şey baya açık yani, net. Devam edelim. Ekvador'un Ankara Büyükelçisi Vega ne yapıyor biliyor musunuz? İstiklal Marşı'nı öğrenmeye başladım demiş. Bu Türk Marşı gerçekten çok etkileyici demiş. Helal olsun. Yabancı bir misyon şefinin görev yaptığı ülkenin ulusal marşına karşı bu bizzat saygı göstermesi, onu öğrenmeye çalışması falan müthiş bir şey. Roberto Carlos'la ilgili bir haber çıktı. Roberto Carlos Müslüman oldu diye falan. Duymuşsunuzdur muhtemelen. Hoş, Roberto Carlos'tan daha sonra açıklama geldi. Böyle bir şey yok diye. Saygı duyuyorum. İslam dinine saygı duyuyorum. Ama öyle bir durum yok demiş. Değerli dinleyiciler. Devam edelim. Gaziantep'te yapılan denetimde bir dükkanda, şimdi Öznur bunun görüntüsünü de verecek. Ver Öznur görüntüyü, dönsün bir taraftan. Bir denetleme yapılıyor değerli dinleyiciler bir dükkanda. Ve dükkandaki sıkıntılar, pislik içerisinde, rezalet içerisinde hanımlar beyler, şu anda Telegram'dan ya da Twitter'dan takip edenler görüntüleri görebilirler. Duvardan böyle böcek yürüyüp geçiyor. Yani bir şeylerin yenilip içildiği bir dükkandan bahsediyoruz. Hazırlandığı bir dükkandan bahsediyoruz değerli dinleyiciler. Duvarda böyle böcek falan yürüyor. Zabıta memuru da tam bu denetlemeyi yaparken böceği görüyor, bir selamlaşıyor. Burada böcek var diyor, canlı diyor. Hareket ediyor. Dükkan sahibi de iki böcekten ne olacak diyor. Bizim ülkemizde böyle bir durum var, farkındasınız değil mi ya? İki tane böcekse bir şey olmaz. 10 tane üzeri olsa tamam canım, o sağlığa zararlı. İki taneden bir şey yok, onun vereceği zarardan ne olur yani. Gerçekten inanılır gibi değil. Hanımlar beyler, devam ediyoruz Okan Aslan'la gün ortası radyo programına. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Yargıtay'dan bir emsal karar geldi. Boşanma sürecindeki eşlerin ekonomik sorumluluklarına ilişkin emsal bir karar. Ankara'da davada kadın eşinin şiddet uyguladığını, ailesiyle görüşmesini engellediğini ve boşanma süre evle ilgilenmediğini öne sürüyor. Nafaka ve tazminat talep ediyor. İlk derece mahkeme erkeği ağır kusurlu buluyor, fakat istinaf mahkemesi kesin delil bulunmadığını ve bulunmadığı bu gerekçeyle de davayı reddediyor. Yargıtay da boşanma davasının sürmesinin, ayrı yaşamanın ve uzaklaştırma kararının ekonomik yükümlülükleri ortadan kaldırmadığına hükmediyor. Eşe ve çocuğa maddi destek sağlamamak kusur sayılıyor ve istinaf kararı bozuluyor. Hanımlar, beyler, şu haberi de verelim. Sosyal medyada plajda ayağınızdaki kumu temizleyen bir personel çağırabiliyormuşsunuz. Bu Fransa'nın ünlü sahillerinde başlamış. Türkiye'de de bazı kıyılarda bu tarz durumlara rastlamışlar. Plajda geziyorsunuz, ayaklarınız kum oluyor. Oturuyorsunuz bir yere ve personel çağırıyorsunuz. Ücret veriyorsunuz, ayaklarınızdaki kumu temizliyorlar sevgili dinleyiciler. İşte bu da bir başka canım ülkemiz haberiydi. Hadi bakalım Simge, soluklanalım, ondan sonra yavaş yavaş konuğumuzu da alırız telefona.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin. WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz Okan Aslan'la gün ortası radyo programında. Şu anda da duymuş olduğunuz şarkı sevgili Ercan Göler'in Sürgün şarkısı. Ercan da hattımızda şu an. Ercan hoş geldin.
1: Merhabalar. Hoş bulduk Okan abi, nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum, sağ ol, sen nasılsın? Ne güzel böyle enerjik bir sesle geldin, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Hayırlı uğurlu olsun önce sevgili Ercan.
1: Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.
0: Görüyorum zaten kısa zamanda çok ciddi de bir görüntüleme almış vaziyette. Video paylaşım platformunda Sürgün şarkısı. Ercan çok kısa, vaktimiz biraz dar. Biz bu yayını ilerleyen dönemlerde inşallah stüdyoda yaparız. Daha uzun konuşuruz, sohbet ederiz ama bu şarkının hikayesine şöyle kısadan bir bahset istersen.
1: Bahadır Sağlam adlı bir şarkı. Söz müzik Bahadır Sağlam'a ait. Aranje, düzenleme Metan Köseoğlu'na ait bir şarkı. Şarkının ilk hali bana slow'du. Ama ondan sonra bir şarkıya böyle bir aşık oldum. Dedim ki bu şarkıyı yaza yetiştirelim ve yaz şarkısı yapalım.
0: Allah Allah.
1: Ondan sonra şarkı hatta uzun bir versiyondu. Bayağı 3,5 dakikalık bir versiyondu. Sonra biz bunu kısalttık. Hatta bir klibini çektik, yayınlamadık. İki sene sonra tekrar bir klip çekelim dedik. Bunu çıkartalım dedik.
0: Bu şu an dönen klipten hariç aslında öncesinde başka bir klip çektiniz ama.
1: Evet.
0: Onu niye yendi? Beğenmedin mi? Ne oldu?
1: Ya bazen içime sinmiyor. Çünkü bu 4. single albüm oldu. Dedik ki hani çok daha iyisi olsun. Biraz mükemmelliyetçiyiz ekip olarak. Metan Köseoğlu, Bahadır Sağlam'ı bilirsiniz.
0: Evet.
1: Çok değerli söz yazarı, sanatçı. O da biraz mükemmelliyetçi. Biz dedik ki tamam, bekletelim. Ondan sonra böyle bir versiyonu çıkarttık. Çok da içimize sine sine çıkarttık. Böyle yavaş yavaş adım adım derler ya. Step by step gittik ve bu şarkı şu anki dinleyicilerimize ulaştı.
0: Çok güzel.
1: Çok mutluyum geri dönüşlerinden.
0: Valla Ercan çok güzel bir şarkı. Çok da güzel bir klip olmuş. Yalnız şey enteresan, yani slow şarkıyı böyle hareketliye çevirmek güzel olmuş ya valla. Bu sim miydi?
1: Şöyle bir villada çektik ilk bu şarkıyı. Villada koltuk yandı. Koltuk yanınca biz de hani biraz da...
0: Bir dakika, nasıl yandı koltuk? Niye ya, yandı koltuk yani?
1: Klipte ateş lazımdı.
0: Koltuğu mu yakalım dediniz?
1: Küçük bir şey yakalım dedik, koltuk tamamen yandı. Dedik ki tamam.
0: Koltuk küçük bir şey mi Ercan, Allah'ını seversen ya. Vallahi abi mutfak dolaplarını yakmadığımıza şükret.

0: Ondan sonra dedik ki bu şarkının kısmeti değilmiş. Biz bu şarkıyı böyle yapmayalım. Yani klibi de yayınlamadık. Sonra dedik ki biz bunu kısaltalım. İşte sana aylar oldu kısmı. Aslında nakarat değildi. Giriş kısmıydı.
1: Evet.
0: Biz bunu nakarata çevirdik. Çünkü dile dolanan bir kısımdı. Sana aylar oldu, yıllar oldu söylenmedi mi? Güncel halk arasında da çok konuşulan bir laf bu. Sana aylar oldu, yıllar oldu diye.
1: Çok güzel.
0: Biz de böyle bir versik.
1: Harika. Peki şimdi genelde ben hep konuklarıma da soruyorum, bu algoritmalar şunlar bunlar falan diyoruz, bu çok da güzel olmuş ama bir taraftan da yeni çalışmalar devam ediyordur diye düşünüyorum. Yeni yeni projeler önümüzdeki süreçte olacaktır diye düşünüyorum sevgili Ercan, ne diyorsun?
0: Çok güzel projelerimiz var. Şimdi kışa hazırlık böyle bir 4-5 şarkılık akustik projelerimiz var yine Bahadır Sağlam'la beraber.
1: Harika. Bunlar klip olacak mı? Akustik çekimler olacak mı?
0: Evet. Akustik klip çekimlerimiz olacak. Çok güzel bir stüdyo ayarlanıyor bu arada.
1: Harika.
0: Bunun da yapım aşamasındayız.
1: Bu şarkılar yeni şarkı Mercan yoksa cover falan mı olacak?
0: Yeni şarkılar. Şöyle, bu şarkının devamı var demiştim ya, 3,5 dakikaydı.
1: Tamam.
0: Bir şarkı daha çıkıyor ondan.
1: Vay arkadaş, hatta zorlasan herhalde bir tane daha çıkaracaksınız gibi.
0: Bir tane daha çıkacak, evet. Öyle bir şarkı
1: yapıyoruz. Ya bugüne kadar gördüğüm gerçekten en enteresan müzisyensin. Yani bir şarkıyı patır patır patır patır.
0: Evet, bir şarkıdan 2-3 tane şarkı çıkarttık.
1: Harikasın.
0: Ondan sonra o şarkılarımız var. 3-4 tane yeni var. 3 tane de akustik projemizde olacak. İşte Bahadır
1: Sultan
0: isimli şarkılarımız var.
1: Harika.
0: Bir de kendi akustiklerimiz var.
1: Yakın zamanda mı bunlar? Ne kadar bir şey
0: planlı? Bir ayı bulacaktır.
1: Güzel.
0: Akustikler çıkalı bir ayı bulacaktır.
1: Güzel. Düet planlaması düşünüyor musun? Yani yakın zaman değil ama ilerleyen dönemlerde. Bende var ya, hazır yakalamışken.
0: Bora abim var. Bora abi bilirsiniz tabii ki.
1: Tamam.
0: Yani onunla, Bora Duran'la belki akustik.
1: Vay arkadaş ya. Olabilir. Arkadaş. Ya ne zaman konuk almıştık Bora Duran'ı? Yakın zamanda almıştık herhalde.
0: Onun da yeni bir bebeği oldu.
1: Biliyorum ya. Biliyorum. Evet. Biliyorum. Dünyalar tatlısı. Allah analı babalı büyütsün diyelim. Evet, Bora Duran'la bir şey düet mi olacak Ercan?
0: Evet, ben istiyorum. Bora abiye de telefonda bahsettim. O da sıcak baktı.
1: Harika.
0: Bakalım, şimdi bir masaya yatıracağız onu. Bahadır abimle olacak. Bahadır Sağlam.
1: İnşallah. İnşallah. Çok güzel. Çok güzel.
0: Akustikleri böyle yapacağız.
1: Vallahi Ercan, tebrik ediyorum. Şarkı gerçekten çok güzel. Çok başarılı bir şarkı olmuş. Zaten sen de içine sinmiş. Avlunu açık etsin diyorum. Böyle kısacık bir görüşme yaptık ama en azından hem dinleyicilerimizle tanışmış oldun hem seninle konuşmuş olduk. Önümüzdeki süreçte stüdyoda da seni kısmetse misafir edeceğiz. Belki akustikler de o zaman gerçekleşmiş olur. Sohbetimizi, olur. Muhabbetimizi yaparız.
0: Süper olur, süper olur.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. İyi çalışmalar diliyorum sana.
0: Çok teşekkürler, kolay gelsin.
1: Görüşmek üzere. Ercan Göler, genç. O Ses Türkiye'den belki hatırlayan vardır. Değerli dinleyiciler, sevgili Gökhan Athena dönmüştü ona. Belki hatırlar diye söylüyorum. Çok da güzel bir şarkı olmuş Sürgün. Yolu açık olsun kıymetli dinleyiciler. O zaman ne yapıyoruz? Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında devam ediyoruz. Sonra tekrar buradayız.

ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: Şimdi bugün tüketici masası bölümü de var birazdan. Konuğumuz olacak değerli dinleyiciler. Onu da sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Devam ediyoruz Okan Aslan'la gün ortası programına. Yalanlarınız var mıdır? Küçük yalanlarınız, uzaklaşma var mıdır? Mesela hani telefon çalar, bile isteği açmazsınız. Dönüş yapıp söylediğiniz bahane işte uyuyordum, görmedim, duymadım, kısıktaydı falandı filandı. Oluyor mu? Efendim? İş yoğunluğu, dönemedim diyorsun. Bazen. Halbuki böyle bir şey yok aslında. Kısmen var. Anladım. İşten sonra aramayı tercih ediyorum diyorsun. Şey var mı? Numaran, telefonum suya düştü. Telefonumu değiştirdim. Ondan sonra numaralar gitmiş. Ondan sonra kaydetmemişsindir birini falan. Öyle şeyler. Kaydetmemişim mi diyorsun? Başka? Sadece telefon olarak da düşünmemek lazım. Başka var mıdır? Böyle sorun. Ha, yani çok var ama böyle sorunca akla gelmiyor diyorsun. Peki yalan söyleyenler sizce kimlerdir? Hangi işi yapanlar çok yalan söyler mesela? He? Kimler? Söyleyin canım. Mesela? Efendim? Emlakçı. Alkan emlakçı dedi. Evet. Siyasetçi. Kemal siyasetçi dedi. Simge de siyasetçi dedi. Değerli dinleyiciler. En çok yalan söyleyen meslek. Yalan söylenen meslek. Baktığımız zaman şöyle bir bakalım. Araştırmalar. Bu arada bu araştırma değerli dinleyiciler, Gallup'un araştırması, Ipsos'un uluslararası bir araştırması var. Oradan derlenmiş böyle. Politikacılar ve milletvekilleri mesela araştırmaların neredeyse tamamında alt sırada yer alıyor. Ipsos verilerine göre katılımcıların %60'ından fazlası siyasetçileri güvenilmez ve doğruyu söylemeyen grup olarak tanımlıyor. Katılıyor musunuz buna? Katılıyorlarmış. Ben bir şey demedim. Katılıyor. Bizim arkadaşlar katılıyorlarmış. Alkan ben katılıyorum dedi ya. Ama öyle şimdi özellikle seçim dönemlerinde meydanlarda görüyoruz birçoğunu. Değil mi? Milletvekilleri, politikacıları falan görüyoruz meydanlarda. Vaatlerini dinliyoruz. O vaatlerin böyle yıllar geçip o vaatlerin söyle. Hatta şöyle de bir şey var. Söylediğinin tam tersini söyleyenleri biliyoruz. Sonra başka ne var? Hükümet, bakanlık yetkilileri, politikacılarla paralel şekilde güven endekslerinin en alt basamağında olan isimler. Reklamcı ve pazarcı. Burada bu arada şey, hani bir genelleme yok, öyle söyleyelim. Herkes bunu yapıyor diye bir şey yok. O mesleklerde olanların bazıları. Ürün ve hizmetleri abartma, yanıltıcı vaatlerde bulunma algısı nedeniyle yine etik sıralamada alt sıralarda olanlar var, reklamcılar. Otomobil satıcıları bazıları. Bir de var ya, bir şey söyleyeyim mi? Dersine iyi çalışmayanlar var. Yani arabanın özelliklerini bilmediği halde kıvranıp anlatmaya çalışan var. Ben bir kere şeyi sordum. Araçta dedim, içeriden bagaj kapısını açacak bir düğme var mı dedim. İçeriden bagaj kapısını açacak düğme. Evet. Yani nasıl bir şey acaba? Nerede? Bak bir şey söyleyeyim mi? Vallahi de billahi de yemin ediyorum. Bu aracın markasını vermeyeceğim. O markaya konuştuğumuz arkadaşa düğmenin nerede olduğunu, nasıl açıldığının videosunu çekip gönderdim. Çünkü istedi ben. Videosunu bana bir çek göndersene dedi. 2x yapmışlar yani, çip tıkla diye. Bazı araçlarda tavanda olur o, bazı araçlarda kenarda olur o. Kardeşim araç satıyorsun, aracın bütün özelliklerini bileceksin. Buraya bir yatırım yapman lazım. Gideceksin, göndereceksin, eleman göndereceksin, arabayı sana öğretecekler, edecekler falan filan. Gerekirse birkaç eleman, motorundan anlayan, işte aksesuarlarından, değil mi, bu tarz şeylerden anlayan falan. Emlakçılar, komisyon odaklı çalışma modelleri nedeniyle halk izleme veya yanıltma eğilimi yine yüksek görülüyormuş. Gazeteciler sansasyonel haber yapma, manipülasyon, taraflılık algısı nedeniyle son yıllardaki güven anketlerinde yine düşük. Şimdi burada gazeteci var, gazeteci var değerli dinleyiciler. Bu ayrımı iyi yapmak lazım. Yani öyle gazeteciler var ki cesurca haberleri yapıp kaynaklarına güvenip ama sonuçlarının neler olacağını bile bile ve dikkat ederseniz herhangi bir soruşturma falan olduğunda, kendi haklarında bir soruşturma falan olduğunda onların adliyeye gülerek böyle gayet kendilerinden emin şekilde gittiğini görürsünüz. İsmini vereyim mesela, Murat Arel zamanında yıllar evvel ben Murat'ı birkaç sefer aldım arkadaşım. Birkaç sefer aldım yayına, çok güzel sohbetimiz oldu. Hatta bir yayına şöyle bir telefon görüşmesi geçti aramızda. Aradı beni. Okan dedi, bizim yayın ne zaman dedi. Perşembe dedim. Muhtemelen yayına gelemem dedi. Tutuklanırım diye düşünüyorum dedi. Ve gerçekten de bir ara ümitlendik. Hani acaba dedik, yok olmadı, tutuklanmıştı değerli dinleyiciler. Yani gazeteci var, gazeteci var. Neyse, daha sonrasında zaten o konular geride kaldı ve serbest kaldılar. Allah korusun tabii. Kamu için, bizler için, halk için, doğru haberi insanlara aktarmak için, bilgilendirmek için değerli dinleyiciler, çalışan, emek sarf eden insanlar, cesur gazeteciler. Bir tanesi de bizim haber müdürümüz sevgili Fethi Yılmaz'dır, söyleyeyim. Satış temsilcileri, mağazaları, dediğimiz gibi böyle bir genelleme lütfen yapmayalım. Sizler de yapmayın. Herkes öyledir. Bazıları çünkü çok samimi. Emlakçı diyoruz ama bütün emlakçılar öyle değil. Gayet gayet dürüst ve her şeyi çatır çatır söyleyen, anlatan, bilgilendiren, olumsuzsa olumsuzu, olumluysa olumluyu, bilgisi dahilinde söyleyenler var. Herkes böyle değil. İnsan kaynakları, halkla ilişkiler sevgili. Peki en güvenilen, dürüstlük ve etik standartında en yüksek meslekler hangileri? Hemşireler, doktorlar, öğretmenler ve bilim insanları değerli dinleyiciler. Ne kadar vaktimiz var Simge? 2 dakika var. Türkiye 86 milyonu devirmiş bu arada. 86 milyonun üzerinde nüfus. 86.321.602. Bir dönem 80'li yıllarda sokağa çıkma yasağı olurdu. Değerli dinleyiciler, yani tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanır. Günümüzde artık bu kısıtlama yok. 80'lerde görevli memurlar kapı kapı dolaşırlardı, yüz yüze sayım alırlardı. Günü Mernis ve E-Devlet altyapısıyla merkezi veri tabanlarından otomatik çekiliyor. Değerli dinleyiciler, mesela 80'lerde kişinin o pazar günü fiziksel olarak bulunduğu yer, ondan sonracıma günümüzde yasal ikametgah adresi. Bunlar düşün. Bazı parklar var yani. 86 milyonu devirmişiz kıymetli dinleyiciler. Peki o zaman ne yapıyoruz? O zaman tanıtımına gidiyoruz. Daha sonrasında da tüketici masası bölümünde konuğumuzla konuşacağız, sohbet edeceğiz. Hadi bakalım.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
3: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
2: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
4: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
2: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
5: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
2: O halde bu program tam size göre.
0: İbrahim Tezcan, emekliler Antalya Şube Başkanı.
6: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöy.
0: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
2: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
7: Yöneticinin bir vekil hakkıyla bütün maliklere karşı sorumludur.
8: Trafik polisi öncelikle dizin cebinizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
2: Okan Aslan'la tüketici masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, Okan Aslan'la gün ortası radyo programı devam ediyoruz ve tüketici masası bölümü. Enver Bey, Enver Şişeci, Tüketici Konfederasyonu sigorta uzmanı, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum Okan Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim, sağ olun, kolaylıklar diliyorum size. Vaktimiz az olduğu için hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden iyi değerlendirmek adına direkt konumuza başlayalım. 17 Ağustos sonrasındaki sigortalılık durumunu bugün konuşacağız. 17 Ağustos'ta maalesef 1999 yılında deprem yaşadık. Umarım tekrarı olmaz dedik o zaman, hepimiz öyle dedik ama maalesef tekrarı da oldu, yine kayıplarımız oldu. Biz bu gerçekle hep yüzleşiyoruz. Önemli olan buradan dersleri çıkarabilmek, hayatını kaybedenlere de bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Şimdi Enver Bey, oradan başlayalım. Bu deprem sonrasında bilinç ve mevzuatın nasıl değiştiği konusunda söyleyecekleriniz vardır diye düşünüyorum, neler söyleyeceksiniz?
1: Şimdi tabii sizin de belirttiğiniz gibi biz bir deprem ülkesiyiz. Bu gerçeğimiz var ve bu gerçeğimizi bilincinde hareket etmemiz lazım. Ve bugün belki de en önemli güvence ürününü konuşacağız. DASK'ı konuşacağız. Biraz da konut sigortasına gireceğiz. 17 Ağustos 1999 depreminden sonra Okan Bey, sektörde sigortalılık bilinci de çok ciddi değişti. Ve 2000 yılında Doğa Sigortaları Kurumu kuruldu. Yani bu depremden sonra bu kurum kuruldu. Çünkü yıkım çok büyüktü. Kamu kaynaklarıyla bunların karşılanamayacağı öğrenildi. Ve hazır, her şey tazeyken, dersler tazeyken bir kurum kuruldu. Ve artık hayatımıza DASK kurumu ve deprem sigortası diye bir gerçek girdi.
0: Evet.
1: İlk bu depremden sonra hızlı bir şekilde sigortalılık oranı yükseldi. İnşaat yapı kuralları değişti. 6305 sayılı afet sigortaları kanunu çıktı. Çok hızlı gitti. Fakat ondan sonra maalesef acılarımızın alevi dinince biz biraz unutkan bir toplumuz.
0: Maalesef.
1: Unuttuk ve şu anda deprem sigortalarındaki, ülke genelindeki sigortalılık oranı %50-55'ler civarında. Yani bir apartmanı düşünün. 10 dairelik bir apartmanın 5'i hala sigortasız.
0: Evet. Neden böyle peki?
1: Şimdi bir DASK, evet, zorunlu bir sigorta, kanunen zorunlu, fakat bir yaptırımı yok. Yani herhangi bir yaptırım uygulanmıyor. Kişiler ev alırken, ev satarken, kiraya çıkarken, abonelik açtırırken bu sigortayı ibraz etmekle yükümlü, yani mecbur. İlk sene yapılıyor, ikinci sene maalesef vatandaşlar deprem gerçeğini unutuyor. Ben deprem bölgesindeki ilde değilim diyor ya da unutuyor, atlıyor. Bildirimler gelse de bunları görmüyor belki. Ve yenilemiyor poliçesini. Yenilenmeyince de maalesef sigortasız kalıyoruz.
0: Aslında burada yani belki konunun biraz dışına da çıkıyor olabiliriz ama belki burada biraz mevzuatta falan değişiklik yapılsa, yani bu her sene zorunlu hale getirilse fena da olmaz diye düşünüyorum. Bilmiyorum.
1: Evet, doğru, doğru, katılıyorum. Hatta burada sigorta okuryazarlığı ve sigorta bilinci için de çok aktif faaliyetler daha da seri bir şekilde yürütülmeli. Çünkü tüketiciler tarafından o kadar çok farklı geri bildirimler alıyoruz ki bazılarına böyle çok üzülüyoruz, içimiz yanıyor. 6 Şubat depremi o büyük felaketten, tabi caizse asrın felaketiydi. İnanın bazı aracılar tek fiyat, işte sabit fiyat gibi tüketiciyi aldatarak poliçe yapmışlar. 170 metrekarelik dairenin poliçesi 50 metrekareden yapılmış. Vatandaş konutunun bedelini çok çok düşük miktarabilmiş ve çok büyük mağduriyetler doğmuş. Bir de işin bu tarafı var. Yani bu bilinci sigortalanabilirliği artırırken biraz da teknik detayları da sanırım vurgulamak gerekir diye düşünüyorum Okan Bey.
0: Bir de Enver Bey, çok büyük paralar da değil aslında. DASK'tan bahsediyoruz. Yani hani o sigortayı yaptıran insanların cebinden öyle inanılmaz astronomik rakamlar falan da çıkmıyor. Bu bir, bununla ilgili belki söyleyeceğiniz bir şey vardır. Devamını da hemen şunu ekleyeyim. DASK'ın önemi ne? Yani neleri kapsar, neleri kapsam dışı bırakır, oradan yürüyelim isterseniz.
1: Tamam. Okan Bey, şöyle, sizin de belirttiğiniz gibi DASK zorunlu bir sigorta olduğu için ve bir sigorta şirketi tarafından yapılmadığı için, yani bir kurum, bir kamu kurumu tarafından bu hizmet sunulduğu için, dediğiniz gibi poliçe primleri çok yüksek primler değil. İşte 1000 liralar, 2000 liralar civarında dolanan, seyreden primler.
0: Evet.
1: Ki bunlar da belli risk bölgelerine göre ayrılmıştır. Yani işte Ankara'da yaşayan bir vatandaş çok yüksek bir prim ödemeyecektir. Çünkü deprem bölgesinde değildir ya da bunun şiddeti düşüktür. Şimdi DASK'ın kıymet harbiyesi şu. DASK'ın primi 3 şekilde. Önce onu bir söyleyelim. DASK 1 konutunuzun metrekaresine göre her yıl açıklanan bir metrekare birim fiyatı var. 2 UAT kodunuza, yani adres kodunuza göre. 3 depremin yerleşik bulunduğunuz tam mahallenin bile hangi deprem şiddetinde, hangi deprem skalasında olduğuna göre. Örnek veriyorum, bu işte İstanbul'un Esenyurt'taki bir mahallesi için 2. deprem bölgesidir. Ankara'nın Çankaya ilçesi için 6. deprem bölgesidir. Bunlara göre belirlenir.
0: Bunlar
1: peki DASK ne kapsar?
0: Bunlar belirli yani. Bunlar belirleniyor tabii, değil mi? Yetkililer bunları belirlemiş zaten.
1: Tabii ki her yıl belirleniyor. Vatandaşlarımız bunu, hatta bazen merak edip ben de bakıyorum. Ev alırken, alarken DASK'ın internet sitesinden il, ilçe, mahalleye kadar sorgulayıp hangi deprem riskinde olduğumuzu görebiliriz.
0: Çok iyi.
1: Ve bunların da metrekare fiyatı her sene bir inşaat metrekare fiyatı var, onunla belirleniyor. Yani herhangi bir şekilde bir kurumun nezdinde işte A şirketinde DASK, B şirketinde pahalıymış gibi bir şey söz konusu değil. Hemen bir uyarı yapıp sonra DASK'ın kapsamına gireyim.
0: Buyurun.
1: Vatandaşlar hiçbir aracıdan lütfen şuna aldanmasınlar. İşte sabit fiyat DASK 1000 lira, sabit fiyat DASK 500 lira gibi bir şey söz konusu değil Okan Bey. DASK'ın nasıl belirlendiğini söyledik. Yani şahsına münhasır bir prim çıkar. Böyle bir sabitlik varsa doğru poliçe yapılmıyor olabilir. Çok dikkat etsinler.
0: Herkese farklı çıkar. Herkese farklı çıkıyor yani. Çünkü burada bahsettiğiniz şeyler var, kriterler var. O kriterler bölgelere göre, şuna göre, buna göre dediğiniz durumlara göre değişiyor. Yani bir kişinin DASK'ıyla diğerininki birbirinden farklı çıkar, ücretlerinden bahsediyorum. Buyurun lütfen.
1: Bunun altını çizdim. Bazı poliçeler görüyoruz. İşte vatandaşa kiracı olmasına rağmen bina teminatlı konut sigortası yapılmış. Yani fazla prim ödetilmiş. Bu vatandaş için doğru değildir. Doğru bir poliçe değildir. Buradan da uyarmış olalım.
0: Bu önemli bilgiyi evet bilmek lazım. Yani kiracı olan insanlar bu tarz bir çalışma yapacaklarsa sizin vermiş olduğunuz uyarı önemli. Fazla prim ödememek adına. ZAS dedik, tarih henüz belli değil ama yine kamu tarafından yapılacak işlemler, öyle değil mi? Yani özel sigorta işlemlerini yapan firmalar yapmayacak bunu.
1: Tabii tabii, yine kamu. Tabii ki sigorta şirketleri ve sigorta aracıları ürünün satışında sigortalı yazılı tükediye solunmasında aracılık yapıyorlar. Ama ürün tamamıyla bir sigorta ürünü dışında bir yapı, tamamıyla kamuya ait bir yapı, ana bir koruma. Ki burada da önemli olan şu, bugün bile DASK'ınızın eğer vadesi geldiyse DASK kurumu size SMS'de, eğer doğru telefon numarasını verdiyseniz SMS'de bilgi veriyor. DASK'ınızın yenilemesi geldi ya da poliçe vadesi bitti gibi. Buradan tüketicilere şu önemli hatırlatmada bulunabiliriz. Deprem gerçeğimiz var. Allah esirgesin, fakat işte olası İstanbul depremini çok zikrediyoruz.
0: Evet.
1: Lütfen böyle gelen bildirimleri atlamayalım. Çok bir para da değil. En azından teminatsız kalmayalım. Çünkü evet, hani mal da canın yongası.
0: Doğru söylüyorsunuz. Vaktimiz çok daraldı. İki, hemen hızlıca soruyorum. Birincisi, deprem anında ve sonrasında poliçe kağıdı kayboldu diyelim. Hak kaybolur mu? Bir. İkincisi, bir deprem sonrasında, olası bir deprem sonrasında hasar ihbarında bulunmak için nereyi aramak gerekiyor? Nereyle iletişim kurmak gerekiyor? Vaktimiz azaldı, o yüzden bunları da...
1: Tabii alırsın. Hemen poliçe kağıdımızın varlığı, fiziki varlığı hiç önemli değil. SBM Sigorta Bilgi Merkezi nezdinde tüm verilerimiz saklanıyor. Yani bir poliçe bilgimize her an anlık E-Devlet'ten, SBM üzerinden veya DASK'ın sisteminden ulaşabiliriz. Hiçbir problem yok. Allah korusun, olası bir depremde de Alo DASK 124'ü 125'i arayabilir vatandaşlarımız. DASK'ın internet sitesinden, E-Devlet'ten hasar bildiriminde ve hasar ihbarında bulunabilir. Özellikle şunu vurgulamam lazım. Tüketiciler için çok olumlu bir tecrübeydi bizim için. 6 Şubat'taki asrın felaketinde sigorta şirketleri ve DASK kurumu AFAD'la birlikte neredeyse sahaya indi ve beyana dayalı Okan Bey, belgesiz, evet, beyana dolayı hasar ödediler. Bu çok önemliydi.
0: Çok.
1: Vatandaşlarımız burada DAS kurumunun bir kez daha biz tutarlılığına güvendik, inandık. Onun için vatandaşlarımız buradan hiçbir engel olmaksızın en az 4-5 farklı kanal tarihbarında bulunabilirler. Evet. Süreçleri takip edebilirler.
0: Enver Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Vaktimiz bu kadardı. İnşallah farklı bir günde tekrar sizi misafir etmek isteriz. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin Okan Bey.
0: Hoşçakalın. Sağ olun. Hanımlar beyler, veda vakti geldi. Sürçülisan ettiysek affola. Ekip arkadaşlarımı da çok teşekkür ediyorum. Yarın yokum. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
3: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
2: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
4: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
2: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
5: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım?
2: O halde bu program tam size göre.
6: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
7: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksoy.
8: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necda Aykaç'la konuşacağız.
2: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
9: Yöneticinin bir vekilin hakkıyla bütün maliklere karşı sorumluluk.
10: Trafik polisi öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
2: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.
11: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
12: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı deyimler vardır. Bir sözden fazlasını anlatır. Bir hikayesi, bir mazisi, bir mizahı vardır. Bugün size o deyimlerden birini anlatacağız. Baklıyı ağzından çıkarmak. Kurutulmuş baklanın ağzı alanında ıslanıp yumuşaması uzun bir süreyi izam eder. Sır saklama ve dilini tutma konusunda kendisine itimat edilemeyen kişiler için ağzında bakla ıslanmaz deyiminin kullanılması bu yüzdendir. Yani duyduğu bir sırrı hemen başkasına anlatır, demlenesiye kadar yahut bir baklanın ıslanacağı müddet kadar olsun beklemez demeye gelir. Bu sadece bir söz değil, arka planında hem sabır hem de bir güzel İstanbul yağmuru gizli. İşte hikayesi. Eskiden çok küfürbaz bir adam varmış. Lafını esirgemez, her sözü bir küfermiş. Ama zamanla bu huyu kendisine bile batmaya başlamış. Sonunda bir gün bir tekkeye varmış. Şeyh Efendi'ye derdini anlatmış. Bu dil beni yoldan çıkarıyor. Ben artık derviş olmak istiyorum. Şeyh adamın samimiyetini görünce ona bir avuç kuru bakla vermiş. Ve şöyle demiş. Bir tanesini dilinin altına koy, diğerlerini ise cebine. Ne zaman konuşacak olsan o bakla seni durdursun. Eğer ağzında erirse yenisini koy. Ta ki bu huydan kurtulana kadar. Adam kabul etmiş. Tekkeye derviş olmuş. Şeyh Efendi'nin yanından ayrılmazmış. Bir gün İstanbul'da bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Şeyh ile derviş bir sokaktan geçerken bir evin kapısı açılıyor. Genç bir kız sesleniyor.
2: Şeyh Efendi, biraz durur musunuz?
1: Şeyh duruyor ama yağmur hızlanıyor. Sığınacak bir yer de yok. Biraz sonra kız tekrar beliriyor.
2: Biraz daha bekleyin, az kaldı.
1: Şeyh sabırla bekliyor ama dervişin sabrı taşmak üzere. Ağzındaki bakla iyice şişmiş ama hala susuyor. Sonunda pencere üçüncü kez açılıyor.
2: Tamam, gidebilirsiniz.
1: Şeyh dayanamıyor, soruyor. Evladım, bizi niye beklettin? Kız gayet ciddi.
2: Efendim, elbette bir şey var. Sizi sebepsiz bekletmiş değiliz. Tavuklarımızı kuluçkaya yatırıyorduk. Yumurtaları tavuğun altına koyarken bir kavuklunun tepesine bakılırsa piliçler de tepeli olur. Horoz çıkarmış. Annem sizi geçerken gördü de yumurtaları kuluçkaya koydu.
1: Bu münasebetsizlik karşısında şeyh dönüp dervişe bağırıyor. Ulan derviş, çıkar artık ağzından baklayı. Bugün ağzından baklayı çıkarmak dedik. Sözün ardındaki sabrı konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 20. Akdeniz Oyunları başlıyor. Akdeniz Oyunları 75 yıllık tarihinde 20. kez Akdeniz ülkelerini buluşturacak. Akdeniz ülkelerini spor çatısı altında buluşturan Akdeniz Oyunları 1951'de Mısır'ın İskenderiye kentinde başlayan yolculuğunda 20. organizasyonunu İtalya'da gerçekleştirecek. 20. Akdeniz Oyunları 21 Ağustos 3 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek. Akdeniz Hafızası'ndaki 26 ülkenin yer alacağı organizasyonda yaklaşık 5000 sporcu 32 spor dalında mücadele edecek. Türkiye 2026 Akdeniz Oyunları'na 137 kadın ve 198 erkek olmak toplamda 335 sporcuyla katılıyor. Ay Yıldızlı ekibimiz 28 branşta madalya mücadelesi verecek. Oyunların açılış töreni Taranto'daki Iacovone Stadı'nda gerçekleştirilecek. Müsabakalar 22 Ağustos'ta başlayacak ve 3 Eylül'deki kapanış töreniyle sona erecek. 2026 Akdeniz Oyunları 14 gün boyunca TRT ekranlarından izleyiciyle buluşacak. 20. Akdeniz Oyunları 22 Ağustos Cumartesi günü başlıyor. 1951'de İskenderiye'de başlayan oyunlar 75 yıl sonra 20. buluşmasını Taranto'da gerçekleştirecek. 26 ülkeden yaklaşık 5000 sporcu madalya mücadelesi verecek. 20. Akdeniz Oyunları'na 335 sporcuyla katılacak olan Ay Yıldızlı ekibimiz 28 branşta madalya mücadelesi verecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Avrupa'nın en büyüğü 6 Eylül'de İstanbul'da belli olacak. Son Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol takımımız 21 Ağustos 3 Eylül tarihlerinde Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğine düzenlenecek 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda sahne alacak. 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A grubunda yer alan Filenin Sultanları grup aşamasında Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan'la mücadele edecek. Millilerimiz tüm karşılaşmalarını İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Sinan Erdem Spor Salonu aynı zamanda Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşaması son 16 turu çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak. 6 takımdan oluşan gruplarda ilk 4'e giren ekiplerin mücadele edeceği son 16 turu karşılaşmaları 30 Ağustos 1 Eylül, çeyrek final maçları ise 2-3 Eylül'de İstanbul ve Çekya'nın kentinde olacak. Yarı final 5 Eylül Cumartesi, üçüncülük ve final müsabakaları ise 6 Eylül Pazar günü İstanbul'da oynanacak. A grubu maçlarına İstanbul'da ev sahipliği yapacak son Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol takımımız ilk maçına Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19'da Letonya ile oynayacak. Ay Yıldızlı ekip grupta ayrıca Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşı karşıya gelecek. Millilerimiz 21 Ağustos'ta Letonya, 23 Ağustos'ta Slovenya, 24 Ağustos'ta Macaristan, 26 Ağustos'ta Almanya ve 28 Ağustos'ta ise Polonya ile karşılaşacak. Karşılaşmaların tamamı Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Şampiyon takımımızın şampiyon kadrosu da belli oldu. Baş antrenör Daniel Santarelli yönetimindeki millilerimizin 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'ndaki kadrosu şöyle. Pasörler Cansu Özbay ve Elif Şahin. Pasör çaprazı Melisa Vargas. Smaçör Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin ve Yaprak Erkek. Orta oyuncu Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sneet Jack Kısal ve Zehra Güneş. Libero Eylül Akarçeşme Yatkın ve Gizem Örge. Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda Avrupa'nın en büyüğü 6 Eylül'de İstanbul'da belli olacak. Son Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları kendi evinde düzenlenecek organizasyonda şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol takımı grup aşamasında Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşılaşacak. Turnuvanın yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmaları İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Nemrut Dağı'ndaki heykelleri korumak için 2025 yılında başlatılan sağlamlaştırma çalışmaları sürüyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne yer alan Nemrut Dağı tümülüsündeki anıtsal heykeller, zamana ve doğa koşullarına karşı nanoteknolojik çözeltiler ve kireç bağlayıcılı harçlanacak. Eserlerin özgün görünümünün korunacağı çalışmalar 5 yıllık program doğrultusunda sürdürülecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Komagene Krallığı'nın en önemli kutsal alanlarından Nemrut Dağı tümülüsünde yürütülen koruma çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Ersoy, 2025 yılında başlatılan sağlamlaştırma çalışmalarının belirlenen yol haritası doğrultusunda devam ettiğini belirtti. Ersoy, anıtsal heykellerin nanoteknolojik çözeltilerle güçlendirildiğini, tüm çatlaklarınsa taşların bünyesine su girişini önleyen kireç bağlayıcılı harçlarla doldurulduğunu açıkladı. Eserlerin özgün görünümünde hiçbir değişikliğe yol açmadan gerçekleştirilen müdahalelerle Nemrut'un eşsiz değerlerinin zamana ve zorlu iklim koşullarına karşı koruma altına alınması amaçlanıyor. Sahip olduğu eşsiz tarihi ve kültürel değerler nedeniyle 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Nemrut Dağı'nda ilk kez bu ölçekte kapsamlı koruma çalışmaları yürütüldü. Arkeometri uzmanlarınca daha önce gerçekleştirilen araştırmalar ve bilimsel değerlendirmeler doğrultusunda hazırlanan plan kapsamında alandaki anıtsal heykellerin zamana ve doğa koşullarına karşı korunması amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında heykeller üzerinde nanoteknolojik çözeltilerle sağlamlaştırma işlemleri gerçekleştiriliyor. Taşların bünyesine su girişini önlemek amacıyla yüzeylerdeki tüm çatlaklar taşla uyumlu kireç bağlayıcılı harçlarla dolduruluyor. Titizlikle uygulanan koruma yöntemleri eserlerin mevcut görünümünde herhangi bir değişikliğe yol açmadan taşların yapısal bütünlüğünü güçlendiriyor. Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanlarınca sürdürülen çalışmaların ilk etabı 5 yıllık program doğrultusunda ilerliyor. Bilimsel analizler ve moruma tekniklerinin birlikte kullanıldığı çalışmalarla Nemrut Dağı'nın binlerce yıllık anısal mirasının özgünlüğü korunarak gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor. Nemrut Dağı'ndaki anıtsal heykeller, nanoteknolojik çözeltiler ve kireç bağlayıcılı harçlarla zamana ve zorlu doğa koşullarına karşı korunacak. İlk etabı 5 yıl sürecek çalışmalarla eserlerin özgün görünümünün korunması hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kötü şarkılar. Radyo Sputnik. Story.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2026 ile 2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile genelge gönderdi. Genel, yeni eğitim yılında uygulanacak eğitim politikaları, okul güvenliği, dijital eğitim ve öğrenci kayıtlarına ilişkin düzenlemelere yer verildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan genelge, resmi ve özel tüm okul ve kurumları kapsıyor. Bakanlık, eğitim faaliyetlerinin Türkiye genelinde uygulama birliği içinde yürütülmesini ve eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılmasını hedefliyor. Genelgede, eğitim faaliyetlerinin Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda sürdürüleceği belirtildi. Yeni eğitim öğretim yılının teması ise, marifin kalbinde oyun olarak belirlendi. Okullarda öğrencilerin gelişimini destekleyen oyun temelli eğitim çalışmalarına ağırlık verileceği ifade edildi. Bakanlık, yeni eğitim bilişim ağı yani EBA platformunun da hizmete sunulacağını açıkladı. Dijital eğitim uygulamalarının daha etkin kullanılması ve öğrencilerin dijital güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi istendi. Yapay zeka ve robotik kodlama gibi alanlarda seçmeli derslerinde yaygınlaştırılacağı bildirildi. Sınıflarda cep telefonu kullanımına yönelik mevcut uygulamanın yeni eğitim yılında da devam edeceği belirtildi. Öğrencilerden kayıt parası veya zorunlu herhangi bir ücret alınmayacağı bir kez daha vurgulandı. Bakanlık dışındaki kurumların düzenlediği deneme ve sınavlarına ise okullarda izin verilmeyeceği kaydedildi. Genelgede öğretmenlere yönelik düzenlemelerde yer aldı. Öğretmenlerin önlük giymesi istenirken veli görüşmelerinin okul randevu sistemi üzerinden yapılması kararlaştırıldı. Yeni eğitim öğretim yılında ayrıca okul güvenliği, aile okul işbirliği, sağlıklı beslenme, mesleki eğitim ve özel eğitim hizmetlerine ilişkin çalışmaların da güçlendirilmesi istendi. Bakanlık, tüm okullarda güvenli, verimli ve öğrenci odaklı bir eğitim ortamının oluşturulmasını hedefliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak 2026 ile 2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile genelge gönderdi. Yeni dönemde marifin kalbinde oyun temasıyla oyun temelli eğitim çalışmalarına ağırlık verilecek. Yeni EBA platformu devreye alınırken yapay zeka ve robotik kodlama gibi alanlarda seçmeli derslerin yaygınlaşması planlanıyor. Genelgede ayrıca okul güvenliği, cep telefonu kullanımı, öğrenci kayıtlarında ücret alınmaması ve öğretmen-veli iletişimine ilişkin yeni dönemde uygulanacak kurallar hatırlatıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kiss.
1: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Dünyanın farklı ülkelerinde gençler sosyal kaygı ve baskıyla baş edebilmek için internet üzerinden yasa dışı yollarla temin edilen reçeteli ilaçlara yöneliyor. Uzmanlar daha sağlıklı ya da daha temiz bir alternatif olarak görülen bu ilaçların bilinçsiz kullanımının ağır bağımlılığa, aşırı doza ve hayati risklere yol açabileceği konusunda uyarıyor. Son yıllarda alkolsüz nesil olarak anılmaya başlayan Z kuşağında alkol tüketimi azalırken bazı gençler sosyalleşirken yaşadıkları kaygıyı bastırmak için reçeteli ilaçları kullanmaya başladı. Özellikle anksiyete, epilepsi ve kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar internet üzerinden yasa dışı yollarla temin edilerek doktor kontrolü dışında tüketiliyor. Sosyal medyada bu ilaçların alkole göre daha az zararlı olduğu yönündeki paylaşımlar da gençler arasında sahte bir güvenlik algısı oluşturuyor. 20 yaşındaki Çinli bir üniversitesinin yaşadıkları bağımlılığın ulaşabileceği noktayı ortaya koyuyor. Sosyal ortamlarda daha rahat hissetmek amacıyla reçeteli bir ilaç ile beta blokeri birlikte kullanmaya başlayan genç artık ilaç olmadan dışarı çıkamadığını söylüyor. Bağımlılık araştırmacıları, gençlerin bu ilaçları alkole kıyasla kalori içermeyen ve vücuda daha az zarar veren, temiz ve güvenli seçenekler olarak görmesinin büyük bir yanılgı olduğuna dikkat çekiyor. İngiltere Teesside Üniversitesi'nden bağımlılık araştırmacısı Liam Knowles, özellikle internetten kontrolsüz biçimde satın alınan maddelerin içeriğinin belirsiz olmasının riski daha da artırdığını belirtiyor. Gençlerin reçeteli ilaçlara yönelmesinin arkasında artan kaygı düzeyinin de bulunduğu belirtiliyor. Araştırmalar, 10 ila 24 yaş arasındaki gençlerde kaygı bozukluğu vakalarının son yıllarda ciddi biçimde arttığını ortaya koyuyor. Gençlerin alkol alışkanlıklarındaki değişim, küresel alkol pazarını da etkilerken, uzmanlar yasa dışı reçeteli ilaç kullanımının giderek büyüyen bir sorun haline geldiğini vurguluyor. Türkiye'de de yeşil reçeteye tabi olan ve dünya genelinde kötüye kullanımı artan bazı ilaçlara yönelik denetimler farklı ülkelerde sıkılaştırılıyor. En büyük tehlikelerden biri ise bağımlılık geliştikten sonra ilaçların kontrolsüz şekilde bırakılması. King's College London'dan psikolog Profesör Emily Jones, tıbbi gözetim olmadan kullanılan bu tür ilaçların kişinin ilaçsız sosyalleşemeyeceğine inanmasına ve ciddi bir bağımlılık döngüsüne girmesine neden olabileceğine dikkat çekti. Uzmanlar ilaca erişimin kesilmesi ya da kullanımın aniden bırakılması halinde şiddetli depresyon, uykusuzluk, yoğun anksiyete ve intihar düşünceleri gibi ciddi belirtilerin ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle reçeteli ilaçların alkole güvenli alternatif olarak görülmemesi ve yalnızca doktor kontrolünde kullanılması gerektiğinin altı çiziliyor. Alkol tüketiminden uzaklaşan Z kuşağında bazı gençlerin sosyal kaygıyla baş etmek için internetten yasa dışı yollarla temin edilen reçeteli ilaçlara yöneldiği belirtiliyor. Uzmanlar kontrolsüz kullanımın ağır bağımlılık, aşırı doz ve ölüm riskine yol açabileceği konusunda uyarıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştü. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ilk saha çalışması kapsamında bugün Trabzon'da olacak. Ayrıntılar haberimizde. Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 05.06'da 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 12,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştü. Görüşmelerde Gazze Barış Planı'nın uygulanmasındaki aksaklıklar, Suriye'deki son gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum ele alındı. AK Parti, terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe giren kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af veya kişiye özel bir düzenleme olmadığı belirtilirken, Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlı mümkün değildir ifadesi kullanıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in parti kuruluşundan sonraki ilk saha çalışması programı da netleşti. Yeni partinin 24 Temmuz'daki kuruluşun ardından Özgür Özel saha çalışmalarına başlıyor. Özel'in yurttaşlarla buluştuğu gezilerinin ilk adresi Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon olacak. Özel bugün Trabzon'da, yarınsa Rize'de olacak. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda 81 dosya görüşüldü. Toplantıda partiden istifa edenlerin dosyalarının sicillerine işlenmek üzere kaldırılmasına karar verildi. YDK'nın bir sonraki toplantısının 18 Eylül'de yapılacağı bildirildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un fethi kabir işlemi tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan fethi kabir kararı kapsamında açılan mezardan alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından alınan örnekler tekrar Denizolgun'un mezarına defnedildi. Adli Tıp Kurumu tarafından alınan örnekler üzerinde yapılacak incelemenin ardından Denizolgun'un ölümüne ilişkin rapor hazırlanacak. Adana'da Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un yeğeni Hakan Kuytul'un FETÖ'nün jandarma mahrem sorumlusu olduğu ortaya çıktı. 22,5 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan Kuytul'un etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı ve cezasının 2 yıl 6 aya indirildiği bildirildi. AFAD Deprem Bilim Kurulu üyelerinden İstanbul Adalar Fayı'nda meydana gelen depremlere ilişkin açıklama geldi. Bilim Kurulu üyeleri Marmara Denizi'nde Adalar Fayı üzerinde yoğunlaşan 170'i aşkın mikro depremlerin büyük bir sarsıntının habercisi veya öncüsü şeklinde yorumlanmasının bilimsel bir dayanağı olmadığını belirtti. Türkiye'nin güncel nüfusu belli oldu. Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz 2026 itibarıyla 86.320.602 kişi oldu. Ülke nüfusu bu yılın ilk 6 ayında 228.434 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı %50,01, kadın nüfusun oranı ise %49,99 olarak kaydedildi. Bilecik'teki bir mağarada 13 bin yıllık kaplumbağa heykelcikleri bulundu. Bilecik'in İnhisar ilçesindeki Gedikkaya Tepesi ve İn Mağarası arkeolojik kazı alanında yürütülen çalışmalar kapsamında M.Ö. 14.500 ila 11.200 yıllarında yapıldığı düşünülen 25 kaplumbağa heykelciği keşfedildi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul ve Antalya parçalı ve az bulutlu, Ankara 33, İstanbul 30, Antalya 39 derece, İzmir az bulutlu ve açık 35, Trabzon parçalı, yer yer çok bulutlu 27, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık, Gaziantep 38, Diyarbakır 39 ve Van parçalı bulutlu 31 derece. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'lara bu dakikalarda %24'lük bir yoğunluk bekliyor. D100'de İncirli Köprüsü güçlendirme çalışması kapsamında Şirinevler gününde yan yol geçici süreliğine kapalı. Yaklaşık 2 gündür devam eden çalışmalar sürüyor. Trafik akışı ana yoldan sağlanıyor. Boğazköy-Kayaşehir yönünde ise sağ şeritte yine bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de gün içerisinde yoğun trafik yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Sputnik'te.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: Ağustos 2026 Cuma, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydın. Tabii ki ekip arkadaşlarımla birlikte, editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel bir gün, güzel bir Cuma günü olmasını dileyerek başlıyorum programa. Saatime bakıyorum, 07 onu gösteriyor. Ne yapıyoruz? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Geçeceğiz günün gündemin öne çıkan başlıklarına. Hatırlatmalarımı tekrar edeyim izniniz olursa. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız Telegram'da Sputnik Türkiye ya da X üzerinden @radyosputnik.tr adresini takip alın. Hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özgan yazarsanız, söylediğim gibi benimle de doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz lütfen. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Açılım süreci ya da terörsüz bir Türkiye sürecine dair artık somut adımlar da gelmeye başladı. Aslına bakılırsa açıklamalar geliyor. O açıklamalar ışığında biz ne olup ne bittiğini anlamaya çalışıyoruz, öyle söyleyelim. Biliyoruz demek için henüz çok erken, benim anlayabildiğim, benim görebildiğim kadarıyla. Hatta birazdan da size bu konuyla ilgili olarak Tuncer Bakırhan'ın bir ifadesinden hareketle bir soru yönelteceğim. Bir konuda görüşünüzü merak ediyorum ama şöyle başlıkları bir aktaralım. DEM Parti'den, daha doğrusu terör örgütü lideri Öcalan'ı ziyarete

durumu, Dem Parti Kongresi. Şimdi bunların hepsini ve sırayla kısa kısa geçeceğiz. Anlayalım, anlamak için ne olup ne bittiğini, böyle sadece haberleri arka arkaya sıralamakla yetinmiyoruz elbette. Onu da paylaşacağız sizinle. Pervin Buldan, çerçeve yasayla ilgili oluşturulan bir kurul var biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı yardımcısı da geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili tarih vermişti. O kurulun ne zaman toplanacağına dair bir tarih vermişti. 24 Ağustos, Pervin Buldan da bu tarihi tetti. İşte alt kurulların kurulması için süreç başlatılacak dendi. İşte o kurullardan birinde de Öcalan'ın yer alacağı bilgisinde yine ilk kez hani bu Öcalan'ın statüsü ne olacak sorusu vardı ya, Devlet Bahçeli'nin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği ve sorduğu, birkaç kere sormuştu bu soruyu, gündeme getirmişti Devlet Bahçeli. İşte Pervin Buldan'dan biz öğreniyoruz, DEM Parti yetkililerinden öğreniyoruz ne olacağını. Şöyle söyleyeyim size, tam ismini vereyim, Silahsızlanma ve Siyasallaşma Kurulu oluşturulacak ve o kurulda Abdullah Öcalan'ın da yer alacağını biz yine öğreniyoruz. 4000 tutuklunun tahliye olabileceği bilgisini de kim verdi? Faik Özgür Erol paylaştı. Yasadan 75 binin üzerinde soruşturma ve kovuşturma dosyasının da etkilenebileceği bilgisini yine biz bu isimlerden aldık. Bu isimlerden öğrendik. Veysi Aktaş da dedi ki, bu sürecin 3 adımı var. İlk adım çerçeve yasa, ki o ya da kök yasa olarak tanımlıyor demliler bunu. İfade edilen bu süreç, bu aşıldı deniyor. Şimdi sırada ne var diye sordular ve yanıtladılar. Kendileri sordular, kendileri yanıtladılar. Bundan sonraki süreçte demokratikleşme denilen ya da demokratikleşme olarak adlandırılan süreç var. Onun adı ne biliyor musunuz? Parantez içinde söylüyorum, bu benim yorumumdur. Demokratikleşme olarak tanımlanan bu bölümde bana kalırsa anayasa değişikliği anlamına geliyor. Bunu da hatırlatmak, bunu da sizlerle bir paylaşmak istedim. Şöyle bir tablo var. Hani bu süreç nasıl başladı? Hangi uluslararası konjonktür bunu mecbur kıldı diye de konuşuluyor. Özellikle tabii mesela tekrar anacağız adını. Devlet Bahçeli bunun ülke için, ülkenin bekası için bir zorunluluk olduğunu söylemişti. Hatırlayınız. İşte mesela Veysi Aktaş da dedi ki, bu konuyla ilgili olarak tırnak içinde aktarıyorum, İsrail'in varlığını sürdürebilmesi için Orta Doğu'da bir Kürdistan'a ihtiyaç var ve ikinci bir İsrail'e ihtiyaç vardı. Sorun buydu. Milliyetçi bir ulus devlete ihtiyaç vardı ve Öcalan'ı işaret etti. İşte Öcalan dedi, bu konuda kendisine gelen teklifleri reddetti, karşı çıktı ifadesini kullandı. Bu sürecin başlaması, bu sürecin gelişmesinde de dedi Veysi Aktaş, en önemli neden, daha doğrusu bir nedeni de, en önemli nedeni demedi ama bir nedeni de budur ifadesini kullandı. Hani benim en çok dikkatimi çeken konu, başlıklardan bir tanesi de tabii şöyle görmek gerekiyor. Tabii yapılan açıklamalar üzerinden yine konuşursak, mesela İmralı'da terör örgütü lideri Öcalan'ın bulunduğu İmralı'da biz dünkü açıklamalardan çıkardığımız sonuçlar bunlar. Mesela bir tür çalışma ofisi, Öcalan'ın da farklı isimleri, ki o isimleri de anacağız biraz sonra, farklı isimleri de davet etti. O isimlerle görüşebileceği, rahatça görüşebileceği bir çalışma ofisine de dönüştürüleceği, hatta yeni bir binanın da bu konuda dün televizyon kanallarında özellikle iktidara yakın olarak tanımladığımız isimlerin açıklamalarına bakılırsa o bina çoktan zaten inşa edilmiş. Öcalan burada bu kişilerle kendisinin davet ettiği ya da kendisine ulaşan talepler doğrultusunda aracısız şekilde bu kişilerle görüşecek. Benim dünkü süreçten, dünkü açıklamalardan anlayabildiğim bu. Onu da söyleyeyim, onu da aktarmış olayım. Tabi burada ilginç bir tablo, ilginç bir ayrıntı daha var. Şimdi bir yeni parti, biliyorsunuz yakın bir gelecekte DEM Parti'nin de bir kongreye git, yani yasalar gereği böyle bir süreç, takvim gereği bir kongre süreci başlayacak ama deniyor ki asıl süreç Mart ayı itibariyle DEM Parti açısından Mart ayı itibariyle başlayacak. Şimdi şöyle bir tablo ortada benim görebildiğim kadarıyla.
Öcalan'ın da yine işte yeni kadrolardan bahsediliyor. Dünkü basın açıklamasında da buna vurgu yapıldı. Yeni kadrolardan bahsediliyor. Benim görebildiğim, benim okuyabildiğim

0: bildiğim kadarıyla şöyle bir tablo ortaya çıkacak. Hani yeni bir tırnak içinde söylüyor. Yeni bir sol siyasi yelpazenin sol kanadında bir parti kurulması yönünde ya da yeni bir oluşuma doğru hızlı bir yol göreceğiz. Hızlandırılmış bir süreci takip edeceğiz. Hep beraber benim gördüğüm, tekrar ediyorum bunu, okuyabildiğim kadarıyla DEM Parti'de aslına bakılırsa işte son süreç, son dönem itibariyle Öcalan'ın bu konuda talimatlarını bir şekilde hayata geçirilecek. Şunu söyleyeyim, 6 Eylül DEM Parti'nin kongresi, işte ondan sonraki süreçte ki orada bir kurucular kurulu yeni bir parti içinde hani kurucular kurulu oluşturulacağı ya da o kurulun çalışmalarına başlayacağı yönünde de yorumlar, bilgiler önümüzde. Tabii o kadro değişikliği, DEM Parti içerisinde de bir kadro değişikliği öngörülüyor okuyabildiğim kadarıyla. Orada da o kadro değişikliği açısından da tabii kim onda etkili olacak? Evet, tahmin edebilirsiniz ki Öcalan'ın etkili olacağını öngörmek hiç de zor değil. Dedim ya, bir tür çalışma ofisi Öcalan için bir tür çalışma ofisi yani medyaya yansıdığı kadarıyla, bunu tabii biz bilmiyoruz. Dediğim gibi hükümete yakın gazetecilerden öğreniyoruz biz bunu. Orada mesela isimler zikredilmiş Öcalan tarafından. Kimler mesela? Mehmet Metinerler, Altan Tanlar, Ahmet Davutoğlu gibi isimler aslına bakılır. Rıza Türmen gibi isimlerin anıldığı yönünde bilgiler de var. Şöyle bir baktığım zaman da benim görebildiğim, bilmiyorum ne düşünürsünüz ama Öcalan böyle 90'larda kalmış gibi görünüyor. Çünkü bu isimlerin büyük çoğunluğu yani 2000'ler, 90'lar, 2000'lerde, 2000'lerin ortalarında özellikle hani işte ön plana çıkmış isimler, ama artık siyasette ne kadar etkili bu kişiler o da ayrı bir tartışma konusu. Dediğim gibi bir sol parti bu isimlerle görüşüldükten sonra nasıl ortaya çıkacak? Yani sivil siyasete ısındırılıyor bütün bu tartışmalar, benim gördüğüm hani süreç şimdi. Ve biz bunları nereden öğreniyoruz? Şimdi oraya geliyorum. Sadece DEM partililerin yaptıkları açıklamalar üzerinden görüyoruz. Sanki hani diğer tarafta, yani bu masanın diğer tarafındaki işte partiler ya da kurumlar bu işin içerisine hiç dahil değil ve bütün bu detayları biz oradan öğreniyoruz. Hatta şöyle bir açıklama da var, bu çok konuşuldu biliyorsunuz, çok da tartışıldı. Yine Veysi Aktaş'tı yanlış hatırlamıyorsam, dünkü açıklamaları üzerinden çok konuşuldu, hani bir pazarlık yapıldı mı yapılmadı mı, dedi ki hani o yasa hazırlanırken, o çerçeve yasa hazırlanırken herhangi bir pazarlık olmadı gibi de bir açıklama yine o kanattan, o taraftan geldi. Şimdi gelelim o çerçeve yasayla ilgili tartışmalar ya da bundan sonra ne olacak sorusunun yanıtına. Yine DEM Parti'den, dikkat, yine DEM Parti'den geliyor bu yanıt. Bu kez kim konuştu? Tuncer Bakırhan, DEM Parti eş genel başkanı. Dedi ki çerçeve yasanın Eylül sonu ya da Ekim başı gibi hayata geçirileceğini düşünüyoruz. Şimdi o yasanın uygulamaya girmesi için evet Cumhurbaşkanı onayladı, resmi gazetede yayınlandı, doğru. Ama ne gerekiyor? MGK'nın, Milli Güvenlik Kurulu'nda onayı gerekiyor. Evet, terör örgütü silah bıraktı ya da süreç istediğimiz gibi, talep ettiğimiz gibi ilerliyor. Mekanizmalarda bunu doğruladı diyecek MGK ve ondan sonra o yasa devreye girecek. İşte söylediği bu, Ekim başı dediği, Tuncer Bakıran'ın Eylül ya da Ekim başı olarak işaret ettiği tarih tam olarak buna denk geliyor. Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş gibi isimlerin tabii akıbeti çok konuşuluyor. Onlar için de siyasi hayata katılacaklar bu kişiler şeklinde bir ifadesi, bir cümlesi oldu. Aynı açıklamalarda Tuncer Bakırhan, aynı açıklamalarda Rudava konuştu. Bu arada hani onu da söyleyeyim, onu da tabii emeğe saygı, oraya verdiği röportajda dikkat çekiciydi. Özgür Özel'in desteği önemli dedi. Orada bir kafa karışıklığı var bence. Çünkü yine Öcalan'ın bir ifadesi vardı, hatırlayınız, demokratikleşme Silivri'den değil, neredendi? İşte İmralı'dan geçer demokratikleşmenin yolu demişti ya. Orada benim dikkatimi çeken bir ifade. Hatta şöyle yorumlamıştım ben bunu. Hani İmamoğlu'ndan vazgeç çağrısı da olabilir bu şeklinde bir ifade olabilir ya da yorumlanabilir bu şekilde demiştim. Ama bir yandan da şöyle bir tablo yok mu? Hani niye Silivri işaret ediliyor? Mesela şöyle söyleyeyim, demokratikleşme olacaksa nereden geçiyor bunun yolu? Meclisten geçiyor. Nereden geçiyor? İşte Beştepe'nin alacağı, hükümetin alacağı kararlardan geçiyor. Neden bu ifade kullanılmıyor da yine Silivri ya da işte orada şu an tutuklu yargılanan isimler var. Onları da konuşuruz. Yargılamalar da devam ediyor. Neden Silivri işaret edildi diye de insan kendi kendisine soruyor. Peki soruya gelelim. Tuncer Bakırhan dedi ki bu açıklamasında, Rudova verdiği röportajda, tam ifadesini bulmak için şöyle arıyorum. Sürecin en kritik eşiği dedi. Sürecin en kritik eşiği toplumsal psikolojinin doğru yönetilmesidir ifadesini kullandı. Yani Türkiye'de bu meselenin 40 yılı aşkın acı bir tarihi var dedi. Bu ülkenin bu tarih ülkenin iki yakasında da derin izler bıraktı ifadesini kullandı. İki yaka derken neyi kastettiğini zaten biliyorsunuz. Ben de size şunu soruyorum. Bunu bütün samimiyetimle soruyorum. Gerçekten toplumsal psikoloji bu süreç ilerletilirken, işte yaklaşık iki yıldır biz bu meseleyi tartışıyoruz değil mi? Eylül'den Eylül'e, tabii iki yıldır bu meseleyi tartışıyoruz. Siyasi boyutta tartışıyoruz, sosyolojik boyutta tartışıyoruz, askeri boyutuyla değil mi, güvenlik boyutuyla konuşuyoruz. Konuşuyoruz bu meseleleri. Gerçekten yurttaşlar olarak toplumsal psikolojinin doğru yönetildiğine karar alıcılar, karar vericiler ya da bu sürecin aktörleri açısından, işte son birkaç gündür yapılan açıklamalar benim çok dikkatimi çekiyor. Hani ekranda özellikle olup da bu süreci yorumlayan isimlerin garip tuhaf açıklamaları var. Neyse, ben sizi yönlendirmiş olmayayım burada. Gerçekten toplumsal psikolojinin doğru yönetildiğine inanıyor musunuz diye sormak istiyorum. WhatsApp hattımızda hatırlatayım burada. Haberlerime öyle devam edeyim. 0505 171 66 56. Evet ya da hayır da diyebilirsiniz. Fikrim yok da diyebilirsiniz. Yorumunuz varsa yorumunuzu da ekleyebilirsiniz. Buradan tabii ki ortaklaşıyoruz. Ortak bir fikir üretmeye çalışıyoruz. Buradan paylaşırız hep beraber. DEM kanadından gelen açıklamalar bunlar iken, yani sürece dair, sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceğine dair detayları biz DEM partililerden öğrenirken, mesela AK Parti'de de başka bir süreç ilerliyor. Bu terörsüz Türkiye süreciyle ilgili başka bir yol ilerliyor, öyle söyleyelim. Bu süreç kapsamında hazırlanan bir kanun var, biliyorsunuz. AK Parti'nin teşkilatlarına bir bilgilendirme metni gönderdiğini biz öğreniyoruz. Hani ortak bir dil oluşturma konusunda, hani nasıl bir yol izleyecek Adalet ve Kalkınma Partisi diye soruyorduk ya. Hani bunun bir siyasi maliyeti var. Menfi ya da müspet, her seferinde bunu söylüyorum. Bunun hesabı kitabı da elbette siyaset, sonuçta bu orada yapılıyor. Ne denmiş orada? Özetle çok kısa aktaracağım size. Kanun 1 Haziran 2005 tarihinden önceki ceza düzenlemesinde müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kapsam dışı tutmuştur deniyor. Yani kim işaret ediliyor burada? Evet, terör örgütü lideri Öcalan bu düzenlemeden yararlanmayacak. Bunu çıkın sokakta yurttaşa anlatın deniyor. İşte o yüzden ben size sordum. Gerçekten o psikoloji ya da bilgilendirme süreci sağlıklı şekilde ilerliyor mu diye. Bu metinden de anlıyoruz ki bu konuda ciddi endişeleri var Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Bu açıdan bakıldığında da bu metin, teşkilatlara gönderilen bu metin, ki çok daha detayı, çok daha ayrıntısı da var. Mesela şu deniyor. Soruluyor çünkü, işte hepimizin sorduğu sorular bunlar. Deniyor ki, yani gizli tutulan hiçbir işlem ya da eylem bulunmamaktadır. Mesela gidin yurttaşa, seçmene bunu anlatın talimatı gitmiş AK Parti teşkilatlarına. Genel merkez üzerinden giden mesajlarda bunlar bizim görebildiğimiz kadarıyla. Bakalım iktidar kanadı ya da Cumhur İttifakı, öyle söyleyebiliriz, bu süreci nasıl anlatacak seçmenine. Bakalım. Takip edeceğiz elbette. Dediğim gibi işte DEM partililerden gelen açıklamalar çerçevesinde bu meseleyi tartışıyoruz, konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz. Tıpkı neydi? Son birkaç gündür konuşuyoruz, tartışıyoruz. Cemaatlere yönelik operasyonlar gibi. Şimdi Furkan cemaatine yönelik bir operasyon, biliyorsunuz, gerçekleştirilmişti. Orada farklı iddialar, farklı tartışmalar da var. Onu da hatırlatalım. 32 şüpheli şu an itibariyle gözaltında. Cemaatin başında olan isim Alparslan Kuytul ve Semra, eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltında. 6 şehirde biliyorsunuz bu operasyonlar gerçekleştirilmişti. Yapılan açıklamalar şu yönde: operasyon kapsamında yaklaşık 15 milyon lira, hatta 15 milyon liranın da biraz üzerinde bir meblağa, bir paraya el konulduğunu öğreniyoruz. O paraların önemli bir kısmı da yine sosyal medya sorumlusu, cemaatin internet ve sosyal medya sorumlusu şüpheli onu da söyleyelim elbette, Muhammed Yasin Birer'in evinde yapılan aramada ortaya çıktığına dair bir haber. Soruşturma devam ederken cemaatin yayın organı Furkan Nesli Dergisi, Adana Seyhan'da merkezi var ki bu cemaatin de merkezinin orada olduğunu söyleyelim, onu bir kez daha hatırlatalım. İkinci kez bir baskın düzenlendi. Bu da dikkat çekici. Neden? Çünkü cemaat tarafından alıkonularak işkence gördüğü ve toplamda da 7 milyon dolarlık 30 farklı senede imza attığını ileri süren bir müşteki, bir isim, iş adamı, iş insanı, bir kişinin iddiaları üzerine bu binaya, bu dergiye daha doğrusu bir baskın daha düzenlendi. Hatta orada şöyle iddialar da var. Kendisinin evinden alınıp, cemaat üyelerince evinden alınıp bu dergi binasına getirildiğini iddia ediyor bu kişi. Yine cemaate ait bir YouTube kanalında zorla canlı yayına çıkarıldığını söylemişti. Kuytul'un, Alparslan Kuytul tarafından verildiği, ileri sürdüğü talimatlar doğrultusunda kaçırılma olayının vakıf ve tutuklanan vakıf üyeleriyle ilgisinin bulunmadığını söylemek zorunda bırakıldığını iddia etti. İşte bu iddialar üzerine, söylediğimiz gibi, o cemaatin, o dergisine, cemaate ait olduğu bilinen O dergiye de ikinci bir baskın yapıldı. Onu da söyleyelim, onu da aktaralım. Bu arada söylemiştim size, çok aktif cemaat sosyal medya üzerinden oldukça aktif çalışma atıyor. Avrupa teşkilatlanması da aynı şekilde öyle. Türkiye'de de şöyle bakınca, tabii gazeteciyiz, bakıyoruz nedir, ne değildir, ne oluyor, ne bitiyor diye. Gerçekten o gözaltı sürecinden beri çok ciddi bir kampanya yürütülüyor burada. O kampanyalardan bir tanesinde, de o paylaşımlarından bir tanesinde şöyle bir ifade vardı. Hani Alparslan Kuytul'un evine yapılan baskında işte milyonlarca lira ele geçirildiği görüntüler vesaire. Diyordu ki, dedi ki cemaat, ya da şunu savundu: ya o görüntüler gerçek değil. Kuytul'un evinde hiç de bunlar ortaya çıkmadı. İşte bir eski 50 yıllık bir tüfek, işte birkaç flash bellek, bir telefon, bir şey, onlara el kondu. Ama savcılık dedi ki evet, o görüntüler gerçek. Görüntüler evet Kuytul'un evinde değil ama evet, Eskişehir'de gerçekleştirilen başka bir operasyonu, yine cemaat bünyesinde, cemaate yönelik operasyonlarda Eskişehir'de gerçekleştirilen bir arama sonrasında ele geçirildi ifadesi kullanıldı. Savcılıktan Adana Cumhuriyet Savcılığından, Adana merkezli bir operasyon çünkü, yapılan açıklamada benim bu dikkatimi çekti dün itibariyle. Şunu sadece aktaracağım, detayına girmeyeceğim çok fazla ama hani merakınız varsa, ki daha önce de biz bu konuyu konuşmuştuk, tekrara girmemek için söylüyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da daha önce bu cemaatle ilgili olarak bir rapor hazırladığını hatırlatmak istiyorum. O raporun detaylarını daha önce konuştuğumuz için, aslında şu ana kadar anlattıktan farklı bir şey de yok o raporda. Ama şöyle, o kadar iyi toparlamış ki kim? Sözcü Gazetesi'nden çok sevdiğim meslek büyüğüm Saygı Öztürk, bugünkü köşesinde hani ne olmuş, ne bitmiş, nasıl bir örgütlenme yapısı içerisinde bu cemaat, onu görebilmek açısından önemli. Benim dikkati böyle çok derli toplu bir yazı olduğu için, çünkü çok dağınık bilgiler var medyada. Hani gerçekten Saygı abi çok güzel toparlamış onu. Tavsiye ederim bugünkü Sözcü Gazetesi'ndeki köşesinde bu yazıya, o bilgilere ulaşabilirsiniz. Geçelim Süleymancılarla ilgili operasyonlara. Çok detay yok, çok yeni bir şey yok. Sadece şunu alalım: eski cemaat lideri 2016'da biliyorsunuz hayatını kaybetmişti ki ölümüyle ilgili tartışmalar vardı. Dün Fethi Kabir kararı alınmıştı, mezarı açılmıştı, örnekler adli tıpa gitti. Yine akşam saatlerinde dün o örnekler tekrar mezarına yerleştirildi. O bilgiyi verelim ama enteresan iddialar, enteresan bilgiler de var. Yani resmi kayıtlar üzerinden Bu ismin ölümüyle ilgili bir kayıp 36 saat tartışması var. Zaten savcılığın üzerinde durduğu mesele de bu. Resmi kayıtlara göre yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Eski bakan bu arada kendisi Deniz Olgun, ama vefatından önce, hayatını kaybetmesinden önce yaklaşık 36 saat boyunca kendisine ulaşılamamış olması. İşte savcılığın da üzerinde durduğu konu bu. Dosyadaki tanık ifadelerine göre Deniz Olgun 6 Eylül 2016 sabahı bir iş yerine gidiyor. Saat 13 sularında bir çiftliği var. Çiftliğine dönüyor ve bir süre ata biniyor. Ardından da odasına çekiliyor. Ertesi gün devam eden uzun süreli sessizlikten şüphelenen çalışanlar odaya girdiğinde Deniz Olgun'u koltukta hareketsiz bulmuşlardı. Deniz Olgun'un üzerinde hala binici kıyafetlerinin bulunmuş olması dikkat çekici. Ağzından yine bir kan gelmiş, kurumuş bir kan parçasının ağzında olması dikkat çekici. O dönemde ki ben bunu hatırlatmıştım size, ki savcılık dosyasına da girmiş bu eski tartışmalar, çünkü bunlar yeni tartışmalar değil, açık kaynaklardan ulaşabileceğimiz tartışmalar. Doğal ölüm raporu düzenleyen doktorlardan bir tanesinin FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilip ceza almış olması detayı da yine burada yer alıyor. İşte o 6 Eylül 7 Eylül 2016 o süreçte 36 saatlik zaman diliminde, Deniz Olgun'un yalnız kaldığı 36 saatlik zaman diliminde ne olup ne bittiğini araştırıyor şimdi savcılar. İşte hani neden fethi kabir kararı alındı, neden cenazeden işte kalanlardan örnekler alındı, bunu görmek açısından, bunu bilmek açısından önemli, bunu da söylemiş olalım. Ve devam edelim, şöyle İBB davası enteresan tartışmalarla devam ediyor. Aziz İhsan Aktaş örneğin savunmasını bu arada yine iş insanı Mustafa Keleş biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'na ilginç iddialarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'yla ilgili olarak Beylikdüzü'ndeyken Deniz İstanbul projem için benden rüşvet alarak villa istedin. Villa isteyip de onu da şu adamın üzerine tapu yapacaksın dedin mi demedin mi diye bir soru yöneltti İmamoğlu'na. İmamoğlu tabi tahmin edebilirsiniz herhalde bunu. Bu iddiaları da reddetti. İş insanı Mustafa Keleş'in bu suçlamalarına ya da bu iddiasını reddetti. Aziz İhsan Aktaş iş insanı ki biliyorsunuz bu davanın hani merkezinde olan isimlerden bir tanesi. O da dün geç saatlere kadar, yani 12'yi geçmişti, duruşma devam ediyordu hala. Şöyle bir iddiada bulundu ki ilk duruşma da 15 saat sürdü dünkü duruşma, onu da söyleyeyim. Sistemin dedi, iddiası bu yönde. Sistemin temel amacı İmamoğlu'nun siyasi hayatı finanse edilmesidir şeklinde de bir iddiada bulundu. Hani dün neler konuşuldu, neler oldu, neler bitti, bunları hatırlatmak adına iki isim, onlar da savunmalarını yaptılar, onu da söyleyeyim. Öyle müzik arasına gideyim. O isimlerden bir tanesi tutuksuz yargılanan Ruşen Çakır, gazeteci Ruşen Çakır şöyle dedi savunmasında: ben bu davaya dahil edildiğimde gazeteciliğimin 40. yılıydı. Geçen ay Kandil'de Duran Kalkan'la röportaj yaptım. İfadem bile alınmadı. Ama burada bir suç örgütüne üye olmakla beraber bilerek, isteyerek yardım etmek gibi bir suçlamayla, abes bir suçlamayla karşı karşıyayım. Bu çok ağırıma gidiyor ifadesini kullandı ya da bu ifadeyle kendisini savundu gazeteci Ruşen Çakır. Bir diğer isim Soner Yalçın. Yine kendisi de tutuksuz yargılanıyor bu davada. O da şöyle bir ifade kullandı savunmasında: dönüp dönüp iddianameyi okuyup anlamaya çalışıyorum. Hangi davranışım gazetecilik sınırını aşıp örgütsel faaliyete dönüştü? Olaya ilişkin bir sorun var. Bunların cevabı, ispatı iddianamede yok dedi. Çok sayıda kendim soru soruyorum ama iddianamede bu sorulara yanıt verecek herhangi bir detay bulamıyorum dedi. Kim? Soner Yalçın diyelim ve bir müzik arasına gidelim. Arkasından siyasetin günde ya da günlük siyasette neler oluyor ona bakacağız.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özkan'la Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanına bir kez daha hoş geldiniz. Konuşuyoruz siyasette neler oluyor, neler bitiyor, siyasetin gündeminde neler var. Ama bir soru yöneltmiştim size, Tuncer Bakırhan'ın, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın bir açıklaması üzerinden, ki doğru bir ifade bence, onu da söyleyeyim. Yani toplumsal psikoloji bu süreçte çok doğru yönetilmeli şeklinde bir tespiti var. İlk günden beri zaten bunu anlatıyoruz, bunu söylemeye çalışıyoruz. Dedim ki sizde gerçekten bu sürecin iki yıldır devam eden bu süreç, belli ki daha seçime kadar da en azından farklı aşamalarına tanıklık edecekmişiz gibi görünüyor. İşte anayasa değişikliğinden başlayarak ya da işte bu yasalardan başlayarak sonra da anayasa değişikliğine giden süreçte. Mesajlarınız da geldi. Örneğin toplumsal psikoloji, yani daha doğrusu toplumsal psikoloji kesinlikle doğru yönetilmiyor diyen dinleyicilerimiz var. Bu arada şunu rica edeceğim sizde, mesajlarınızı gönderdiğinizde hani adınızı ya da şehri de eklerseniz, çünkü pratikte çok zor oluyor tekrar dönüp isminizi tıklayıp orada isminizi görmek, tekrar dönmek vesaire, hani çok pratik olmuyor çünkü aynı anda bir sürü ekran önümde açık ve onu kontrol etmeye çalışıyorum. İsminizi de anmak istiyorum bu arada, eğer tabii isterseniz, onu da söyleyeyim. O sizin isteğinizle alakalı bir durum. Toplumsal psikoloji kimin umurundaki diye soran bir dinleyicimiz var örneğin. Doğal olarak bunu yönetmek gibi kaygıda ya da bir çabada yok. Kısacası toplumsal psikoloji yönetilmiyor şeklinde bir tablo var. Şöyle bir bakıyorum. Yani özetle genel olarak gelen mesajlar aslında bu sürecin doğru yönetilmediğine inanıldığını gösteriyor ya da bu yönde genel bir kanı olduğundan bahsediliyor. Devam edelim biz. Söylediğim gibi eğer mesajlarınızı, isminizi de eklerseniz benim için çok daha kolay, çok daha pratik olacak. Geçelim şöyle siyasetin günlüğünde ya da gündelik siyasette neler oluyor, neler bitiyor. CHP'nin bir kararsızlığından bahsetmek istiyorum. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 9 milletvekiliyle ilgili olarak CHP'den bahsediyorum. Bir kafa karışıklığı var. Neden böyle söylüyorum? Çünkü zaten CHP'den istifa etmiş isimler de var bu kişilerin arasında. Yani Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Ali Mahir Başarır'ın da aralarında bu yer aldığı 9 milletvekiliyle ilgili bir disiplin süreci ilerletilmeye çalışılıyor ama bir karar verilemiyor. Zaten bu vekiller, diyeceksiniz ki CHP'de değil artık, hangi disiplinden bahsediyorsunuz? Vallahi Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında 18 Eylül Cuma günü bu milletvekilleriyle ilgili olarak bir görüşme yapılacağını da öğreniyoruz. İşte şu an CHP'de olan isimler de var ama CHP'den çoktan ayrılmış, artık yolunu çizmiş olan isimler de var. Onu da söyleyelim, onu da hatırlatmış olalım. CHP'nin bu konuda biraz kafa karışıklığı yaşadığını da görüyoruz buradan. Bu arada o İzmir Menderes'le ilgili tartışmalar da devam ediyor. O seçimin iptali içinde bir başvurusu var CHP'nin ama o seçimin, yani CHP açısından ya da işte muhalefet açısından diyeyim, CHP yeni parti, işte hepsi muhalefette sonuçta, o muhalefetin kaybedip AK Parti adayının kazanmasının nedeni neydi diye de bir kez daha soralım, bir kez daha hatırlatalım. Partiler günlük siyaset demişken hani iki bilgi ne işinize yarar bilmiyorum ama vereyim. Kılıçdaroğlu sahaya inmeye karar vermiş. CHP ile başladık, CHP ile devam edelim. Cumartesi günü, yarın Mersin'e gideceğini ve Toroslar Yörük Şenliği'ne katılacağını biz öğreniyoruz. CHP'den yapılan açıklamada aynı anda Özgür Özel de yine ilk kez sahaya inip saha çalışmalarına başlıyor partisi açısından. Karadeniz'de efendim bugün Trabzon'da olacakmış. Trabzon'u seçmiş olması Özgür Özel'in manidar elbette. Neden? Siz de tahmin ettiniz tabii ki. İmamoğlu'nun memleketi olması hasebiyle bir şekilde buradan bir türde hem Silivri'ye bir mesaj göndermiş oluyor hem de parti tabanına bir mesaj göndermiş oluyor. Kim? Yine CHP diyecektim. Alışkanlık, bu alışkanlıklardan vazgeçmek. Siyaset çok hızlı değişiyor. Demirel'i bir kez daha hatırlatalım. Gerçekten 24 saat çok uzun. Peki önümüzdeki 24 saat içerisinde yeni ittifakları konuşabilir miyiz acaba? Diyeceksiniz ki bu kadar kısa sürede ne oluyor güçlü? Tabii ki net bir ittifaktan bahsetmenin için çok erken ama belli ki, özür dilerim, belli ki biz bu seçim sürecinde yeni bloklar göreceğiz siyaset yelpazesi içerisinde. Nereden çıkarttım bunu? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Öz. Şöyle BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halacoğlu'yla 21 Ağustos günü, yani yarın, bir toplantı yapacaklar. Şöyle bir ifadesi oldu bu toplantıyla ilgili olarak, hani yeni bir blok mu oluşuyor, yeni bir, yani milliyetçi bir blok mu oluşuyor siyasi parti siyaset yelpazesinde diye de sorduran bir buluşma. Özdağ'ın kullandığı ifade nedeniyle böyle bir yorum yapıyorum. Dedi ki Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı, millet bunu istiyor, biz sokağın sesine, milletin sesine ve vicdanına kulak veriyoruz ve vermeye devam ediyoruz ifadesi dikkat çekiciydi. Hani bu açıdan bakıldığı zaman da yeni bloklar, siyasette yeni bloklar ortaya çıkabilir mi acaba diye sordurtan, hatta bu blok içerisinde anahtar parti olur mu olmaz mı, İyi Parti nerede durur o milliyetçi blok içerisinde, bunların hepsine hiç acelemiz yok. Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hepimiz bu süreçleri takip edeceğiz. Sadece böyle bir fikir jimnastiği yapıyoruz. Neden bunu söyledim? Sadece bu blok değil, aynı zamanda hatırlayınız geçtiğimiz günlerde Saadet, yeniden Refah ve Deva partilerinin genel başkanları da bir araya gelmişlerdi. O zaman da biz bunu konuşmuştuk. Acaba bu kez de o kanatta, yani Milli Görüş kanadında, yani Deva Partisi'ni de bundan hani çok böyle ayrı tutmanın bir anlamı da yok elbette. Acaba o kanatta da yeni bir oluşum mu ortaya çıkıyor diye de sordurtan görüşmeler bunlar. Benim okuyabildiğim, benim görebildiğim kadarıyla. Devam edelim mi?
2: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim, danışkasını.
1: Demirel'i hatırladık siyasetin günlüğünü ya da günlük siyaseti konuşurken. Bir sonraki kapağımızı rica edebilir miyim Simge?
3: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
1: Madencilerimizi konuşacağız 12. gününde, bugün eylemlerinde. Dün akşam saatlerinde yine gözaltılar vardı yaklaşık 100 madencimizle ilgili olarak Ankara'daki, ama oradan önce hatırlatmamı yapalım. Cezaevi günlüğü, komedyen Deniz Göktaş 48, gazeteci Merdan Yanardağ 298, Tayfun Kahraman 1582, Mine Özer'den 1582 ve Ali Çağatay, radyo programcımız, Sputnik programcısı, gazeteci Ali Çağatay da 55 gündür tutuklu cezaevinde. Bunu hatırlatalım. Hani soruyorsunuz, mesajlar da geliyor, onları da görüyorum, selamlarınız da var, destek mesajlarınız da geliyor, bunların tamamı Ali Çağatay'a aktarılıyor. Bir kez daha hatırlatayım, yani tekrarın gücüne de inanırım. Bekleniyordu zaten, ne bekleniyordu? İddianamenin yazılması bekleniyordu. 5 yıl hapis cezası talep etti savcılık. Neyi bekliyoruz? Mahkeme heyetinin iddianameyi kabulünü ve duruşma tarihini bekliyoruz. Zaten Ali abinin de, Ali Çağatay'ın da talebi bu yöndeydi. Bir an önce iddianamem yazılsın ve mahkemenin karşısına çıkayım ve savunmamı yapayım şeklinde bir talebi vardı. Şimdi söylediğim gibi beklentimiz iddianamenin kabulü ve duruşma gününün belirlenmesi. Sağlığı, saatiyle ilgili hiçbir sorun yok. Cezaevi koşullarının dışında, o cezaevinin olağan halinin dışında hiçbir problemi yok. Bunu da sizlerle, siz Radyo Sputnik dinleyicilerimizle paylaşmış olalım ve devam edelim. Madencilerimizden bahsettik. Dün akşam saatlerinde gözaltına alındılar. Yaklaşık 100 madenci, örgütlenme uzmanı, artık tanıdık bu ismi değil mi? Bağımsız Maden İş Sendikası örgütlenme uzmanı Başaran Aksu'da gözaltına alınan isimlerden bir tanesiydi. Orada benim dikkatimi, daha doğrusu iki konu dikkatimi çekti. Bunlardan bir tanesi Başaran Aksu'nun diğer madencilerden farklı bir araca konularak gözaltı işleminin uygulanmış olması ya da gözaltı işlemi sonrası başka bir araçla emniyete götürülmüş olması. Bir, orada olayı takip eden, o gözaltı işlemini takip eden gazetecilerin de bir şekilde o kaostan, o şiddet ortamının etkilenmeleri benim dikkatimi çeken, dün akşamla ilgili olarak dikkatimi çeken konu da bu oldu. Onu da hatırlatmış olalım. 12. gün bugün Enerji Bakanlığı'nın önündeler biliyorsunuz ve talepleri hiç de öyle karşılanmayacak talepler değil. Yani haklarını istiyorlar Yıldızlar Holding, Doruk Maden işçileri biliyorsunuz, Eti Gümüş işçileri var olan haklarını, kazanımlarını, hak ettiklerini istiyorlar ve hatırlatıyorlar. Bir kez de biz buradan tekrar edelim. Bakanlıklar, 3 bakanlık kefil olmuştu borçlar ödenecek diye. Ortada olan tablo ne? Ortada olan tablo işçiler, emekçiler haklarını alamadıkları gibi bir de haklarını aramak için mücadele ederken benim sayısını unuttuğum, bilmiyorum 3 ya da 4 oldu. Doğrusu gerçekten hatırlamıyorum. 3 ya da 4. kez gözaltına alındılar. Yani şöyle söyleyeyim size, Beypazarı'ndan yola çıktıklarında hatırlayınız. O günleri, o dönemleri de konuşmuştuk. Yürüyüşlerini aktarmıştık sizlere. Ankara'daki eylem süreçlerini sizlere paylaşmıştık. 130 gün oldu. 130 gündür bu işçiler tüm verilen sözlere rağmen o alacaklarını, o hak ettiklerini alamıyorlar. Başaran Aksu diyor ki yeni bir hak istemiyoruz. Yeni bir kazanım istemiyoruz. Sadece geçmiş dönemdeki hak edişlerimizi istiyoruz. Bu kadar basit. Talebimiz bu yönde. Bunu da görmek, bunu da bir şekilde anlamak mecburiyetindesiniz diye de bir ifadesi var. Vallahi işte görülüyor mu, görülmüyor mu, siz karar verin efendim. Devam edelim madem, halkımızı biraz görelim. YKS sınav sonuçları açıklandı. Zaten onun sonuçların analizini yaptık beraber. Şöyle bir tablo ortada. Şimdi işte kazananlar ya da tercih yapmayan gençler açısından da elbette süreç devam ediyor ama bu sonuçların açıklanmasıyla örneğin gençlerin barınma sorunu gerçeğiyle ya da onlar, gençler yeni bir sorunla karşı karşıya geldiler. Hayatlarında belki ilk kez tanıklık edecekleri yeni bir sorunla karşı karşıya geldiler. O da ne? Barınma sorunu. Yüksek, yani bu sonuçların açıklanmasıyla birlikte işte yurt ve ev bulma telaşı başladı öğrencilerde. İstanbul bu konuda başı çekiyor maalesef başı çekiyor. Yani evet, yurt barınma maliyetleri İstanbul'un hangi ilçesinde olduğunuza da bağlı olarak tabii değişiklik gösteriyor ama şöyle söyleyeyim size, özel yurtlara bakıldığı zaman tamam 1 milyona yakın işte Türkiye genelinde KYK yurdu var, daha doğrusu yatak var ama bir yandan da özel yurtlar oda tipine, ilçeye göre değişiklikler gösteriyor ama şöyle söyleyeyim size, aylık ortalama 25 bin liradan 76 bin liraya kadar çıkan bir maliyetten bahsediyoruz. Öğrenciler açısından bakıldığı zaman gerçekten kabul edilebilir ya da katlanılabilir bir durum değil, onu söyleyelim. Hani çok sayıda öğrenci tercihte bulunmadı deniyor. Hani acaba, tamam sistem eleştirisi ya burada, sistemi de eleştiriyoruz birlikte. Yani yüksek öğretim sistemi üzerinden de o tartışmaları yapıyoruz da acaba nedenlerden bir tanesi de bu olamaz mı diye de sordurtuyor insana. Yani şunu da söyleyelim tabii, barınma demişken o hakkı da verelim. Devlet yurtlarında geçen yıl 750 lirayla 1600 lira arasındaydı yurt ücretleri, aylık ücretler. Henüz açıklanmadı. Yani devlet yurtlarında nedir ne değildir durum, buna dair net bir bilgi yok şu an elimizde ama herhalde yine 2000 lira, yani işte 1000 lira, 1200 lira, 2000 lira düzeyinde bir rakamla, bir fiyatla karşı karşıya kalacak gençler. Ama şöyle bakıyorum, yani akışımda da var, yani ülkede artan kira fiyatları. Yani gerçekten Türkiye ortalaması artık asgari ücret sınırına gelmiş durumda. Türkiye ortalamasından bahsediyorum ki bu İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentlere gittikçe gidince bu ortalamanın tabii daha da yükseldiğini, daha da yükseleceğini tahmin etmek elbette hiç de zor değil. Benim görebildiğim kadarıyla, nasıl, ne diyeyim ki, Allah yardımcıları olsun. Simge, devam edelim mi?
4: Birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Olan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
1: Bir haber dikkatimi çekti. Neyi konuşuyoruz biz? Bir günden İsmail Arı'nın haberi, emeğe saygı. İsmail'in haberinden aktaracağım size ama oradan önce ne yapıyoruz burada? Yıllardır konuşuyoruz. Neden? Deprem davalarını gündemde tutmaya çalışıyoruz. Mağdurların sorunlarını paylaşıyoruz beraber ve bütün davalar aslında hep onu söylerim, hep onu anlatırım. Aslında bütün davalarda karşı karşıya kaldığımız durum ya da yaşanan sorunlar ya da mağdurların tepki gösterdiği başlıklar aslında her davada var. O yüzden diyorum ki bir davayı bile sadece bir yüzlercesi var, birini bile takip etsek aslında o deprem davalarında ne oluyor, ne bitiyor bunu görmek mümkün. Ama olmamış bir şey, şimdiye kadar karşılaşmadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Kahramanmaraş Ezgi Apartmanı, hatırlıyorsunuz değil mi Ezgi Apartmanı'nı? 35 yurttaşımız hayatını kaybetmişti. O davada tutuklu yargılanan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker. Bu isimlerin sahibi olduğu şirketin dikkat, deprem bölgesine yönelik bir projenin tanıtım organizasyonunu yaptığını öğreniyoruz biz. Sevgili İsmail Arı'nın haberinden, kamu ihale bülteninde yer almış bu bilgiler ve oradan almış İsmail de bu bilgileri. Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 9 Şubat 2026'da düzenlenen Türkiye'de depremden etkilenen illerde tarım sektörünün iyileştirilmesi projesinin tanıtım programı için Ancıoğlu ve Peker'e ait olan işte bir şirketle 550 bin liralık sözleşme imzalamış. Organizasyon hizmeti doğrudan temin yöntemiyle, biliyorsunuz işte çok konuşulan, çok eleştirdiğimiz doğrudan temin yöntemiyle alınmış. Daha da enteresanı, daha da ilginci, şirketin organizasyonunu yaptığı etkinliğe kim katılmış? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da biz katıldığını öğreniyoruz. Hatta Yumaklı programın ardından, katıldığı bu törenin ardından da yaptığı açıklamada ne demişti? 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde tarımsal üretimin yeniden ayağa kaldırılmasını hedeflediklerini söylemişti. Proje kapsamında işte afet bölgesinde güçlü bir dönüşüm süreci başlattıklarını da ifade etmişti. Enteresan değil mi? Dikkat çekici bir haber olarak karşımıza çıkıyor. O Ezgi Apartmanı'nın yıkımına ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda binanın müteahhitiyle giriş kattaki o pastane, Kervan Pastanesi'nde tadilat yapanlar asli kusurlu bulunmuşlardı. Onu da bir hatırlatmak istiyorum. Yine raporda perde duvarda havalandırma için delikler açıldığı, bir kolonun kesildiği ve servis asansörü için projede bulunmayan bir boşluk oluşturulduğu da yine söylediğim gibi Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan Ezgi Apartmanı neden yıkıldı sorusuna da yanıt veren o bilirkişi raporunda yer almıştı. Haklarında olası kasta öldürme ve yaralama suçlamalarından 876'şar yıl hapis cezası isteniyor. Bu kişilerle ilgili olarak, Kervancıoğlu ve Peker'le ilişkili olarak, dahası enteresan nedir o? 700 gün arandıktan sonra 14 Ağustos 2025'te yakalanmıştı Peker. Bunu da hatırlatalım. Hala da ceza alıp kaçak durumda olan davalarla ilgili genel olarak hala isimler var ve bu isimlerin yakalanmasını da talep ediyor deprem mağdurları diyelim ve yavaş yavaş ilk bölümü de toparlayalım. İkinci bölümde gazilerimizi konuşacağız. Onlar da Ankara'da eylemdeler ve bir kampanya başlattılar. O kampanyanın duyurusunu da sizlerle paylaşacağım. Şimdi haber merkezine gidelim. Selin Yazıcı'dan geride kalan saatte ne olmuş onu öğrenelim. İkinci bölümde ben yine sizlerle birlikte olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridine yönelik son saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. İmamoğlu davasında Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı. Kocaeli'nin Darıca ilçesiye vuran 3 cesedin kardeş olduğu ortaya çıktı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridine yönelik son saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Üç ülke, İsrail'e ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine uyma ve gerilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınma çağrısı yaptı. Ortak açıklamada saldırıların Gazze'deki kapsamlı planın uygulanmasına yönelik diplomatik çabaları ve devam eden müzakere sürecini baltaladığı vurgulandı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 53'ü tutuklu, 414 sanığın yargılandığı davanın dün görülen 68. duruşmasında tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın savunması alındı. Aktaş savunmasında benim karşıma çıkan yapı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulmuş bir yapıdır. Sistemin temel amaçlarından en önemlisi İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir dedi. İddianamede yer alan para talebinin kendisine doğrudan Ekrem İmamoğlu'nun talimatı denilerek iletildiğini iddia eden Aktaş, bu talepler İmamoğlu'nun danışmanı tarafından Florya'daki başkanlık konusunda yapılan toplantıda açıklanmıştır. Ekrem İmamoğlu belediye başkanlık makamı sisteme para toplamak için kullanmıştır diye konuştu. Yaklaşık 15 saat süren tutuksuz 19 sanıkla avukatlarının dinlendiği duruşma 25 Ağustos Salı gününe ertelendi. Bu arada duruşmada toplamda 53 tutuksuz sanığın savunması alınmış oldu. İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren 21 yaşındaki şüpheli belediye güvenlik personeli ve Yunus polislerinin müdahalesiyle yakalandı. Saldırganın çalıntı motosikletle Manisa'dan geldiği, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Sahilde bulunan 3 cesedin kardeş olduğu ortaya çıktı. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kıyıya vuran ikisi kadın 3 kişinin cansız bedeni bulunmuştu. Kimlikleri belirlenen kişilerin kardeş oldukları öğrenildi. 3 kardeşin cenazesi kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken kayıp olduğu belirlenen diğer kardeş aranıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sağlık çalışanlarının çocukları için özellikle büyük hastanelerde 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulları kurulacağını açıkladı. Memişoğlu uygulama kapsamında bu yıl 7 hastanede çalışmalara başlanacağını belirtti. Spor. Dün akşama döneceğiz. Dün akşam temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un avruları maçları vardı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'i ağırladı. Mücadeleden 3-0 galip ayrılan siyah beyazlar rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti. Eşleşmenin rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. Trabzonspor ise turu rövanşa bıraktı. Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk etti. Bordo Maviller 17. dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmanın rövanşı da 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan'da oynanacak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İçin bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul ve Antalya parçalı ve az bulutlu, Ankara 33, İstanbul 30, Antalya 39 derece, İzmir az bulutlu ve açık 35, Trabzon parçalı, yer yer çok bulutlu 27, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık, Gaziantep 38, Diyarbakır 39 ve Van parçalı bulutlu 31 derece.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %42'ye ulaşmış durumda. TEM'de Hastal Seyrantepe yönünde sol şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. Habipler Arnavutköy yönünde de sol şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de yoğunluğun başladığını aktaralım. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? 21 Ağustos 2026 Cuma'nın gündeminde ne var ne yok bunu anlamaya çalışıyoruz. Gündemi konuşuyoruz. Gündemdeki başlıklarında nedenlerini ve olası sonuçlarını konuşuyoruz. Bizlerin hayatını da etkileyecek başlıklar bunlar. Size hatırlatmalarımı tekrar ederek ikinci bölüme de başlamak istiyorum. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı örneğin 0505 171 66 56, tekrar ediyorum. Cep telefonunuza kaydediniz, 0505 171 66 56. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden de takip ederseniz hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Nedir sosyal medya hesaplarımız? Telegram'da Sputnik Türkiye örneğin, ya da X'te @radiosputnik.tr. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özkan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazarsanız, söylediğim gibi benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Geliyor mesajlarınız, çok sayıda mesajınız geldi. Şöyle aradan birkaç tanesini seçerek, hani benzerlerini de hangisi benziyor benzemiyor onlara da bakarak paylaşıyorum sizlerle. Birgül Hanım İstanbul'dan, Birgül başka kalem, selamlar olsun buradan. Neyi sormuştum önce onu söyleyeyim. Tuncer Bakırhan dedi ki bu süreçle ilgili olarak toplumsal psikolojinin de çok doğru yönetilmesi gerekiyor. Ben de dedim ki 2 yıldır devam eden bir süreci yaşıyoruz, içindeyiz. Gerçekten bu sürecin aktörleri toplumsal psikolojiyi dikkate alıyor mu ya da doğru yönetiyor mu diye size göre sormuştum. Birgül Hanım diyor ki toplumsal psikolojinin kimin umurunda ki? Doğal olarak bunu yönetmek gibi bir kaygı da, bir çaba da yok. Kısacası yönetilmiyor diyor. Şöyle bir bakıyorum. Toplumsal psikoloji doğru yönetilmiyor elbette diyor Ali Ekber Ergen. O da İstanbul'dan yazmış. Hiçbir umudum yok maalesef. Yani hükümete olan güvensizliğinden bahsediyor ya da AK Parti'ye olan güvensizliğinden bahsediyor ve hiçbir umudum yok maalesef diyor. Aslında bu işin çözülmesini çok istiyorum ifadesi dikkat çekti. Tabii ki hepimiz de aynı noktadayız, aynı ruh halindeyiz ama o amadan sonrası önemli. Ali Ekber Bey de o amayı kullanmış ve devamında diyor ki bu toplumsal birliktelikle şeffaf bir şekilde bunun olması gerekiyor. İşte bizim de aslında bakılırsa aylardır burada, hatta artık yıllardır diyebiliriz değil mi? 2 yıl oldu neredeyse bu süreç başladı. Anlattığımız konuda bu. Şöyle bir bakıyorum, halk önemsenmiyor bu tip konularda diyor. Kim? Nilgün Nalıncı İstanbul'dan yazmış. Psikolojik bir yaklaşım beklemekse ütopik olur şeklinde de bir yorumu

0: Araya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara bir çözüm bulmaya çağırıyorum.
1: Tam bir yudum su alırken yakalandım. Gazilerimiz 40 gündür Ankara'da hak arayışındalar. Bugün itibariyle tam olarak 40 gün oldu. Dertlerini anlatmak istiyorlar. Farklı bakanlıklara da gidiyorlar. Gitmek istiyorlar, öyle söyleyelim. Örneğin Aile Bakanlığı dün Aile Bakanlığı'nın önündelerdi. Bakanla görüşme gibi bir talepleri vardı. Ama o gerçekleşmedi. Nasıl oldu? Aile Bakan Yardımcısıyla, öyle söyleyeyim size, Aile Bakan Yardımcısıyla yaklaşık bir saat görüşebildiler. O Güven Park'tan biliyorsunuz polis müdahalesiyle de çıkarılmışlardı bir gün öncesinde. Hatta o müdahale sırasında maalesef tanıklık ettik onlara. Fenalaşan gazilerimiz olmuştu, değil mi? Köprü kuluklarına çıkan bir başka gazimiz yine arkadaşları tarafından ikna edilmiş, aşağıya bir şekilde indirilmişlerdi. Platform sözcüsü Erdem Çerçioğlu bakan yardımcısının taleplerini bakan hanıma ileteceğini söylediğini aktardı. Buradayız ve mücadeleye devam ediyoruz ifadesini de bakan yardımcısıyla konuştuktan sonra bu ifadeyi kullandı. Ama tabii yani 2026 yılındayız, iletişim, diyalog, değil mi? İletişim için her imkan var, teknoloji bize her imkanı sağlıyor. Bu taleplerin Sayın Bakan'a iletilmesi için de önce bir bakan yardımcısı, eskiden müsteşarlar vardı. Bir sistemde müsteşarlık sistemi yok herhalde, uygulaması yok. Hani böyle gerçekten bürokratik engeller üzerinden mi yürüyecek bu iş acaba diye de sormak istiyoruz. Yani gazilerimizin, şehit yakınlarının taleplerini bugüne kadar Sayın Bakan'ın duymamış olduğuna hanginiz inanır ki bu süreçte? Ama Sayın Bakan Yardımcısı, değil mi? Sayın Bakanlar, Sayın Bakan Yardımcıları işte kendilerine bir şekilde iş çıkartıyorlar, işi zorla koşuyorlar. Benim görebildiğim kadarıyla, benim anlayabildiğim kadarıyla. Tabii 81 ilden gelen temsilciler var orada. Er şehit aileleri ve er gazilerin orada özlük haklarıyla beraber, özlük hakları talepleriyle beraber 40 gündür bir eylem içerisindeler ve dediğim gibi devam edeceğiz diyorlar. Bu devam kararı dikkat çekici. Ha, şunu hatırlatayım, bir hatırlatma sadece benimkisi. Hani anayasa konuşuyoruz ya, açalım, ne olur anayasa değişir mi değişmez mi? Tamam, değişsin, hadi daha demokratik bir Türkiye olacaksa hiç kimsenin değişime ihtiyacı yok. Değişime direnecek değiliz elbette, ama bir hatırlatma sadece. 3 satır size okuyacağım. Anayasa madde 61. Devlet, virgül, harp ve vazife dul ve yetimleriyle mağlul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yakışır bir hayat seviyesi sağlar. Anayasa madde 61. Neyi tartışıyoruz ki biz? Neyi konuşuyoruz? İlk günden beri söylüyorum. Hak talebiyle eşitlik, kastettikleri eşitlik, bir ayrıcalık istemiyorlar. Yani rütbelilerle eşit haklara sahip olmak istiyorlar. Bu taleple sokakta 40 gündür gazilerimiz. Bir de imza kampanyası başlattılar Change.org üzerinden. Onu da sizlerle paylaşayım. Hatta sadece söyleyerek kalmayayım. Yeniden gönderdim X hesabım üzerinden. Onu da bir kez de paylaştım. Merak ediyorsanız eğer, oradan siz de o imza kampanyasına katılabilirsiniz. Şöyle bir ifade var. Dediğim gibi Change.org üzerinden özlük haklarını isteyen gazilere destek olmak istiyorsanız, hani ne yapabilirim diye de düşünüyorsanız, en azından elimizden bunlar geliyor. Bunu yapabilirsiniz. Deniyor ki kampanya metninde, şehidin, gazinin rütbesi olur mu? Gazilerimiz bir ayı aşkın süredir, ki 40 gün tam olarak, tamı tamına 40 gün Ankara Güven Park'ta özlük hakları için mücadele etmektedir. Bu vatanın bölünmez bütünlüğü için vücutlarından bir uzvunu kaybetmiş olan gazilerimize borcumuzu ödeme vakti. Sen de imza vererek gazilerimize destek olabilirsin deniyor kampanya metninde. Ben de buradan söylediğim gibi aktarayım, paylaşmış olayım sizlerle. Söylediğim gibi hani nereden ulaşırım diye düşünüyorsanız, ya Gaziler Platform, @Gaziler Platform X hesabı üzerinden takip edebilirsiniz ya da bu ulaşabilirsiniz bu imza kampanyasına, ya da işte ben de az önce yeniden paylaştım X hesabım üzerinden. Hani aklınızın bir kenarında bulunsun. Dediğim gibi ne yapabilirim diye.

0: düşünüyorsanız bunu en azından yapabilirsiniz. Şimdi devam edelim biz diğer başlıklarla. Benim dün itibariyle dikkatimi çeken konulardan ya da başlıklardan bir tanesi. Cezaevlerini çok konuşuyoruz değil mi? Özellikle yani şartları itibariyle, sadece şartlar değil, bir yandan da işte bu çözüm süreci vesaire bir genel affa dönüşür mü? İşte cezaevlerindeki doluluğu da konuşurken ilginç bir haberle karşı karşıya kaldım. Rakamlar şaşırtıyor mu? Yani doğrusu şaşırtmıyor ama işte gerçekliğimiz, cezaevlerindeki doluluk oranı %142'ye ulaşmış durumda ki şu an kapasitenin üzerinde 129 bin tutuklu ya da hükümlü şu an itibariyle cezaevlerinde bulunuyor. Bakın 2005 yılında bir denetimli serbestlik düzenlemesi yapılmıştı, hatırlayınız. O zaman 600 bine yaklaşmıştı tutuklu hükümlü sayısı. Sonrasında o sayı aşağıya doğru indi. Şimdi tabii çok sayıda isim, biz de her gün burada sayıyoruz, cezaevlerindeler ama ortada bir gerçek var işte. Ülkemizde Ağustos 2026 yılı tarihi itibariyle, Ağustos 2026 tarihi itibariyle ülkemizdeki 402 hapishanede toplamda 433.520 tutuklu ya da hükümlü bulunuyor ki dediğim gibi %142'ye kadar yükselmiş durumda. Yani tabii bu arada oradaki bu doluluk, tabii yani sadece ülkede suç artıyor vesaire diye bunu böyle tanımlamak herhalde saflık olur diye, suç oranları artıyor vesaire, ama bir yandan da şu var, hani cezaevi koşulları açısından da çok ciddi sorunlar var. Yani 30 kişilik, işte 25-30 kişilik koğuşlarda 50-50'nin üzerinde tutuklunun ya da hükümlünün bir şekilde bulunuyor olması gerçekten çok ciddi yaşamsal sorunlara da neden olabiliyor. Sağlık hakkına erişim, örneğin çok basit bir soru, basit, en temel, basit derken elbette yani en temel sorunlardan bir tanesi, en temel haklardan bir tanesi sağlık hizmetlerine mesela ulaşım konusunda bile çok zorlanıyor cezaevlerinde bulunan tutuklular ya da hükümlüler. Bunu da hatırlatalım. Bir not daha, o benim dikkatimi çekti. Yabancılar, cezaevlerinde bulunan yabancıların sayısı. Yani şöyle, İstanbul Barosu bu konuda bir çalışma yapmış, benim dikkatimi çekti. Şöyle, Avrupa Konseyi'nin 2025 yılı verileri üzerinden de Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin hapishanelerinde bulunan mahpusların ortalama %26'sını yabancı uyruklular oluşturuyor. Yani sadece Türkiye değil, işte İsviçre, Avusturya, Yunanistan gibi, Romanya, Moldova gibi ülkelerden bahsediyorum burada. Türkiye'de işte az önce rakamları sıraladım size. 100 bin kişi başına 458 kişi şu an itibariyle cezaevinde, ama cezaevindeki yabancıların sayısı benim dikkatimi çekti. Hapishane nüfusunun oranı yani hiç de azımsanmayacak oranda %2, az gibi görünüyor ama %2 %4 oranlarında değişiyor. Yani 2016 yılında 4400 yabancı kişi varken ülkemizdeki cezaevlerinde, 2025 yılının sonunda bu sayının 15.759'a yükseldiğini biz görüyoruz ki bunu da tabii ki en önemli nedenlerden bir tanesi o göç hareketliliği ve o göç hareketliliği sonrası ortaya çıkan dalgalanma, tabii o işte suç oranlarının artmış olması vesaire, bu da dikkat çekici. Yine İstanbul Barosu diyor ki cezaevlerinde şu an bulunan 100 kadından 7'si de göçmenlerden oluşuyor. Enteresan bir veri olarak benim dikkatimi çekti. Hani ben de sizlerle paylaşmak istedim. Simge, devam edelim mi?
1: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
0: Enflasyon, ekonomi, hepimizin hayatının merkezinde olan konular, hepimizin hayatında olan, hiçbirimiz herhalde bundan bağımsız değiliz. Öyle ya da böyle, hangi sosyal tabakada, hangi ekonomik sınıfta olursak olalım fark etmiyor. Çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Başlıklar, ara başlıklar gibi görünüyor ama aslında ülkenin kaderini, geleceğini etkileyen konular bunlar. Mesela sağlık yoksulluğu, bundan bahsetmek istiyorum ki şöyle söyleyeyim, Ankara Tabip Odası bu konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Benim dikkatimi çeken detaylar var. Mesela sağlıkta kişi başı cepten harcamalar son 22 yıla bakıldığı zaman %210 artmış. Yani tabii servet ve gelir transferi mekanizması, değil mi, ortaya neyi koyuyor bu enflasyonist politikalar sonrasında, böyle bir mekanizmanın daha hızlı ve tabii ki adaletsiz çalışmasına neden oluyor. İşte o adaletsizlikten en büyük payı maalesef yoksul kesimler alıyor. Bakın, reel kişi başı cepten sağlık harcaması 2002'de 1600 lirayken, küsuratına girmeyeceğim, 2024-2025'e geldiğimizde 5000 liraya kadar yükselmiş durumda. Asıl kırılmanın da uzmanlar diyorlar ki 2020 sonrasında yaşandı. 2021-2024 yılları arasında o reel cepten sağlık harcaması neredeyse 2 katına yükselmiş durumda. Peki gelirlerimiz o oranda yükseldi mi? Maalesef gelirlerimiz o oranda yükselmedi. Hani Ankara Tabip Odası'nın yaptığı çalışma benim çok dikkatimi çekti. Yani ailenin sadece tabii halk sağlığı sorunu olarak da ortaya çıkıyor bu. Çocukları en çok etkiliyor bir yandan da. Ailesinin yanında bakımı sağlanamayan çocuk sayısının, mesela yine Ankara Tabip Odası'nın yaptığı açıklamadan size aktarıyorum. Yani 2016 yılında 122 binken 2026 yılına geldiğimizde 193 bine yükselmiş olması, ki nüfus artış oranımız, değil mi, beklendiği ölçüde, hedeflendiği ölçüde artmıyor. Ama son 10 yılda ailesinin yanında bakımı sağlanamayan çocuk sayısının %58 oranında artmış olması hiç kimseyi rahatsız etmiyor mu diye de düşünüyorum. Tabii gıda enflasyonu, yine enflasyon demişken ona dair de bir TÜİK verisi benim dikkatimi çekti. Onu sizlerle paylaşacağım. Haziran ayında tarımsal girdi fiyatları Haziran'da aylık bazda %0.92 geriledi. Bu güzel. Ama artış son bir yıla bakarsak %32 oranında arttığını görüyoruz ki bu konuda herhalde bir şey yapmayı düşünüyor karar alıcılar ya da karar vericiler. Neden? Çünkü en yüksek yıllık artışın, biz bakıyoruz TÜİK verilerine bakıyorum, %51 ile gübre ve toprak geliştiricilerde olduğunu görüyoruz. Yani aslında ne bu? Çiftçi için, üretici için olmazsa olmaz kalemler bunlar. Olağanüstü bir artış var. Herhalde kafa yoruluyordur. Herhalde buna dair ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye de konuşuluyordur. Yani mesela uzmanların önerileri var. Hani Mustafa Sönmez mesela bu konuda önerileri benim dikkatimi çekti. Bu bağımlılık, özellikle işte mazot, yem, tohum kanallarında dışa bağımlılığı bir azaltsak olmaz mı? İthalata bağımlı bağımlılığı bitirsek olmaz mı diye soruyor. Ya da tarım girdilerinde ithalat yerine üretimi ikame edecek teşvikler verilemez mi diye soruyor. Kitler var biliyorsunuz, sistem işliyor işte ya da işletilmeye çalışılıyor. Bunda konuda kitler görülse, girdi fiyatları düşse, ürün maliyetleri aşağı çekilse, bir fiyat istikrarı sağlansa olmaz mı diye de soruyor. Yani sonuçta Amerika'yı yeniden keşfetmenin bir anlamı da yok ya da bunun bu yönde bir çaba harcamanın anlamı da yok, ama yapılıyor mu? Yapılmıyor. Şunu söylüyoruz, az önce bahsettim işte çocuk yoksulluğu ya da sağlık yoksulluğu, yeni kavramlarla karşı karşıya kalıyoruz ya da artık durumumuzu anlatmak için yeni kavramlar bulmak, yaratmak mecburiyetine kalıyoruz. Tabii bilim insanları yapıyorlar bunu, biz de burada kolaycılık yapıp gazeteciler olarak kullanıyoruz. Evrensel Gazetesi'nde bu sabah bir haber gördüm, o benim dikkatimi çekti. Gerçekten hani enflasyonun hissedilmesinde, yaşadığımız enflasyonda nasıl bir sınıf farkı var, bunu görmek açısından çok önemli. Çünkü diyor ki Evrensel Gazetesi, çok detaylandırmış, otomotiv ve askeri sanayi gibi mesela o devasa sektörlerde üretici enflasyonu %16 olurken, mesela işçiler, mesela köylüler, çalışanlar, ücretliler, onların enflasyonu %32'ye kadar yükselmiş durumda. Yani işte bir şekilde yurttaşın takibe düşen borçlarından da bahsediliyor orada, o detaylar, o ayrıntılar da veriliyor, ama şunu söylüyoruz, hani enflasyon hepimiz tarafından aynı şekilde hissedilmiyor. Ama patronlar tepkili mi? Bakın enteresan, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan dün bir açıklama yaptı. Benim dikkatimi o çekti. Dedi ki enflasyon uğruna, dikkat, enflasyon uğruna ülke sanayisi, Türkiye sanayisi feda ediliyor şeklinde bir açıklaması oldu. Tabii onun kastettiği yüksek faiz ya da işte düşük kur politikası vesaire, bunları kastediyor elbette, biz bunu anlıyoruz tabii ki. Çünkü yüksek faiz oranları ya da daraltıcı kredi politikaları örneğin enflasyonu düşürmeyi hedeflerken sanayicinin söylediği, anlatmaya çalıştığı şey bu. Bir sanayicinin de sermaye maliyetini ya da finansmana erişim sorununu alıyor. İşte sanayiciler de bundan şikayetçiler. Bu konuda konuşmuş olmaları da kimin? İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın da bu konuda konuşmuş olması bence önemli. Gerekçeleri farklı olsa da, yani patronun ya da sanayicinin enflasyonuyla ya da enflasyon algısıyla sizlerin, bizlerin enflasyon algısı farklı olsa da, yine de bu meselelerin konuşuluyor, tartışılıyor olması farklı kesimler açısından bence, benim perspektifimden oldukça önemli. Tabii duyan olursa. Hadi bir müzik arasına gidelim. O aradan sonra devam edeceğiz efendim.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: çok çalışıyoruz, az ücret alıyoruz. Neden böyle söylüyorum? 42.6 saat Türkiye'de haftalık çalışma oranlarına bakarsak böyle bir tablo var maalesef. Türkiye'de işsiz olmasına rağmen artık vazgeçmiş iş aramak vazgeçmiş olanların sayısı resmi işsiz sayısından 1 milyon kişi daha fazla. Şöyle bakmak gerekiyor belki. Biz bu konuda en çok Avrupa'yla şöyle karşılaştırın İtalya'ya biraz yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama hani en yakın ülke İtalya diyebiliriz bunu ama Türkiye tabii İtalya'nın neredeyse iki katı. Onu söylemekte fayda var. Artık iş aramaktan vazgeçen, hayal kurmaktan vazgeçen 1 milyon vatandaştan bahsediyoruz. Böyle bir gerçeklik.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamanının son bölümündeyiz. Bir 15-20 dakikamız var. Ekonomi konuşacağız elbette, konuşmaya devam edeceğiz. Tabii dünyada neler olup bitiyor ona da bakacağız. Beşiktaş taraftarını sevindirdi. Tur garanti diyebiliriz Beşiktaş açısından bakılırsa ama Trabzonspor bir hayal kırıklığı yaşattı. Onu da konuşacağız programın ilerleyen dakikalarında. Sizlerden gelen mesajlara da bakıyorum. Bu arada o müzik arasında ne demiştim? Tuncer Bakırhan'ın o yaptığı açıklama daha doğrusu. Hani toplumsal psikoloji bu süreçte çok iyi yönetilmeli diye bir ifade kullanmıştı. Haklı ve doğru bir ifade, onu da hemen söyleyelim. Ben de size dedim ki böyle görüyor musunuz siz? Gerçekten toplumsal psikoloji dikkate alınıyor mu? Ya da doğru yönetiliyor mu, alınıyorsa da? Aynur Hanım demiş ki, Aynur Akça İstanbul'dan. Tabii ki hepimiz bu işin çözülmesini istiyoruz ama çok güvenmiyorum düzgün yapıldığına. Bizden neler saklanıyor bilmiyoruz şeklinde bir açıklaması olmuş. Siyasetçiler de diyorlar ki işte Pervin Buldan da dün yaptıkları, gazetecilere yaptıkları açıklamada da aynı şeyi söylediler. Biz bir şey saklamıyoruz diyorlar ama benim görebildiğim kadarıyla sizler bu konuda çok ikna değilsiniz. Devam edelim şöyle başka Ufuk Kaya demiş ki dinleyicimiz, bence toplumun sabrını zorluyorlar. Davulla tokmak da kendilerinde. Madem bu kadar bir önemli bir konu, toplumu ilgilendiren bu konuda neden referandum seçeneğini gündeme getirmedi siyaset diye de sormuş. Evet, bu konu çok konuşulmuştu o dönem itibariyle, çok tartışılmıştı. Bu yönde bir tercihte bulunulmadı. Darısı nereye? Anayasa değişikliğine. Ben hep söylüyorum, bu süreçleri hep oradan okumak, oradan görmek gerekiyor. Sonuçta ne olursa olsun bu iş oraya bağlanacak. Benim gördüğüm, benim okuyabildiğim kadarıyla. Şöyle bir devam edelim. Hangi başlıklar üzerinden? İstanbul'da bir deprem fırtınasından bahsediliyor. AFAD'dan da açıklamalar var bu konuyla ilgili olarak. Şöyle son iki gündür böyle bir deprem fırtınası, 304 deprem gözlem istasyonuyla izleniyor Marmara bölgesi. AFAD'ın yaptığı açıklama üzerinden bunu size aktarıyorum. 170'i aşkın sarsıntı, mikro depremler olarak değerlendiriliyor bunlar. AFAD'ın verdiği bilgiler üzerinden, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği bilgiler üzerinden sizlerle paylaşıyorum. En büyüğü 3 Nokia varan 170'in üzerinde mikro deprem aktivitesi yaşandı son 2 gün itibariyle. Derinliklerini söyledi AFAD yetkilileri. 5 ile 13 kilometre derinlikte yaşanan depremler bunlar. Dendi ki hani AFAD bütün gelişmeleri, bütün bu süreci dikkatle takip ediyoruz. En çok tabii merak edilen konu da ne? Acaba bu daha büyük bir depremin habercisi mi? En büyük endişemiz bu. Parantez açacağım hemen. Neden? Çünkü yaşadığımız evlere, altyapıya, çalıştığımız iş yerlerine güvenmiyoruz. Onlarla ilgili sorunumuz var maalesef. Bu yüzden depremden korkuyoruz. Deprem Kurulu üyesi ve Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Bahadır Aktuğ diyor ki hiç böyle bir endişeye gerek yok. Bunlar küçük ölçekli depremler, fayın bütününe yönelik kesin bir sonuca ulaşmamız için tek başına yeterli bir veri sağlamıyor. Yani büyük depremi tetikleyecek bir ürün, bir sonuç bizlere vermiyor şeklinde bir açıklaması olmuş AFAD'ın ve işte söylediğim gibi deprem bilim kurulu üyesi bilim insanlarının, tabii ki bilim insanlarına kulak vereceğiz. Tabii ki bilim insanlarının söylediklerine de inanacağız. Simge, devam edelim mi?
3: Yani olayın bir spesifik tarafı var. Diyanet İşleri Başkanı araç verilir verilmez. Ya bu devlette bu içinde bir öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki, anam.
0: 2013, yıl 2013. Neden bahsediyorum? Yıl 2013'ü gördüğünde ne oldu? Enerji politikaları açısından, enerjinin yönetimi konusunda çok önemli bir karar alındı. O yıla kadar elektrik dağıtım hizmetleri kamu eliyle yürütülüyordu. Daha sonrasında biz neye tanıklık ettik? Özelleştirmeler, değil mi? O özelleştirmeler sonrasında, o özelleştirme süreçleriyle ilgili de çok tartışma yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. Ve özel şirketlerin eline teslim edildi bu elektrik dağıtım sistemi, böyle tanımlayabiliriz değil mi? Şu an itibariyle 2013 yılı itibariyle ülkemizde 21 şirket elektrik dağıtım işini üstlendi. Tabii çok konuşuluyor, çok tartışılıyor faturaların kabarması vesaire, işte kaçakların, kaçak elektrikte yaşanan o işte kaçakların vesairenin bedelinin fatura ödeyenlere, düzenli fatura ödeyenlerin omuzuna yüklenmiş olması, hani kamu kaynakları nasıl kullanılıyor diye de sordurtuyor insana. Şimdi asıl mesele şu tabii, sokak ve cadde aydınlatmalarında kullanılan elektrik. Bu elektrik masraflarının karşılanması amacıyla her yıl bu şirketlere milyarlarca liralık kaynak ayrılıyor. Nereden? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden. 2026 yılında elektrik dağıtım şirketlerine de aynı şekilde 6,5, yani sadece 19 ayından bahsediyorum bu arada, 6,5 milyar lira, tekrar ediyorum, genel aydınlatma ödemesi olarak tanımlanan 6,5 milyar lira ödeme yapılmış. Emeğe saygı Mustafa Bildirici'nin haberidir. Onun hazırladığı haberden çok daha fazla detay var. Birkaç başlık daha aktaracağım size. Bir günden Mustafa Bildirici'nin haberi bu. Peki mesela dediğim gibi 6 milyar 459 milyon liradan bahsediyoruz. Her yıl katlanarak arttığını da bu ödemelerin bir grafik paylaşmış Mustafa Bildirici'nin haberinde. Yıllara göre genel aydınlatma ödemeleri nasıl artmış biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim size, nasıl katlanmış. 2022'de 10 milyar, küsuratlarını söylemeyeceğim, 10 milyar. 2023'te 23, 2024'te 32, 2025'te 36 milyar lira aydınlatma ödemesi bu şirketlere bir şekilde verilmiş. Ama bir de işin başka bir boyutuna dikkat çekiliyor haberde, ki bence önemli olan boyutu da bu. Demin az önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı ödemeleri aktardık. Bir de nereye bakalım? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir verisini karşılaştıralım. Paylaştığı bir veriyi gündeme getirelim. 2026 yılının ilk yarısında, yani o 6,5 milyar liranın aydınlatma gideri olarak o şirketlere ödendiği o ilk 6 ay itibariyle 1,8 milyon hane ülkemizde elektrik faturası ödeyebilmek için sosyal yardıma ihtiyaç duymuş. Bu bilgi söylediğim gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verileri üzerinden aktarıyoruz. Haberde ilginç bir karşılaştırma da yapılmış. Hadi ondan birkaç ayrıntı daha vereyim. Hani bu kaynak bir şekilde halk için, yani o şirketler yerine başka bir alanda kullanılsaydı ne yapılabilirdi diye. İşte mesela Kredi Yurtlar Kurumu'nun üniversite öğrencileri için belirlediği aylık burs ne kadar? 4000 lira. 134 bin kişinin bir yıllık bursu mesela bu para. Ya da 2026 yılı inşaat birim maliyetleri dikkate alınarak şöyle denmiş: 24 derslikli 76 adet yeni devlet okulu inşa edilebilirdi mesela. Ya da 8280 ücretli öğretmen kadroya geçiş maliyeti, ya da öğretmenin, ya da 5870 yeni kadrolu öğretmenin bir yıllık bütçe yükü tamamen bu parayla karşılanabilirdi. Örnekler devam ediyor. Ha, şu benim dikkatimi çekti orada. Hani Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir genelgesini dün konuştuk. Sendikaların tepkilerini de aktardık size. Bugün baktım sosyal medyaya ya da işte konvansiyonel medyaya baktığım zaman da bu konunun oldukça fazla konuşulduğunu da görüyorum. İyidir, konuşulsun. Deniyor ki Mustafa'nın haberinde, Mustafa Bildirici'nin haberinde bu parayla, bu 6,5 milyar lirayla 500 bin okul öğrencisine 108 günlük o eğitim öğretim yılı için 100 boyunca her gün ücretsiz öğle yemeği sağlanabilirdi. Yani bunlar hep tercih meselesi. Neyi öncelediğimiz, neyi öne aldığımızla ilgili bir durum. Bu önemli benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla. Şöyle bir bakıyorum. Süreyi de yine her zamanki gibi bir süre sorunum var. Süreyi ayarlama sorunum var. Şu dünyada neler olup bitiyor? Kalibaf'tan Orta Doğu'daki gerilim sürecine yapalım. İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan, Muhammed Bakır Kalibaf'tan Amerika'ya yönelik bir açıklama var. Ki orada da hani 6 hafta değil mi, öyle denmişti. İlk 28 Şubat'ta İran'a saldırdığında İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ne diyordu Trump? Ya biz bu işi 6 haftada çözeriz, biter, sistem çöker, yeni bir sistem kurulur İran'da diyordu. Bu kadar kolay görüyorlardı. Vallahi işte 6 ayın üzerinde zaman geçti ve Amerika'da da, Amerika içerisinde de Kasım'da ara seçimler de yaklaşırken bu konuda duyulan rahatsızlık daha yüksek sesle dile getiriliyor. İşte İran Meclis Başkanı Kalibaf da şöyle dedi. Bugün umutsuzluğa düşen Amerika, tam da benim anlattığım meseleleri gündeme getirerek, savaştan çekilse itibarını kaybedecek. Savaşa devam ederse kendi kendine onlarca sorun açacak başına. Dolayısıyla şu an itibariyle tam anlamıyla, tırnak içinde kullanıyorum, kendi yarattığı bataklığa saplanmış durumda Amerika Birleşik Devletleri. Bunu işaret eden ya da bunu anlatan ifadelerde bulundu. Kim? İran Meclisi. Bu dikkat çekiciydi. Son 7-8 dakikam biraz futbol, spor, düzeltiyorum. Çünkü kadın voleybol milli takımımız Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bugün parkeye çıkacak. Bir oradan birkaç bilgi vermek istiyorum size. Yani biliyorsunuz Türkiye, yani spor alanında Türkiye'yi istikrarlı şekilde mutlu etmeyi başaran kadın voleybol milli takımımızı konuşmazsak olmaz. Hak ettiklerinde almadıkları halde, üstelik hak ettikleri değeri görmedikleri halde, üstelik onlar karşılıksız yapıyorlar, biz de biliyoruz bunu. Şöyle, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası bugün itibariyle başlıyor. Türkiye bu turnuvaya Azerbaycan, İsveç ve Çekya ile birlikte ev sahipliği yapıyor, onu da söyleyelim. İlk maçımız bugün yani işte nerede, İstanbul'da Letonya ile olacak. Sinan Erdem İstanbul'da, Sinan Erdem spor salonunda bu karşılaşma oynanacak. A grubunda milli takımımız, şöyle söyleyelim, işte B grubu maçları, işte A grubu maçları İstanbul'da, B grubu maçları Çekya'nın Brno, umarım doğru telaffuz ediyorum, kentinde ve çeyrek finaller de orada oynanacak. Bakü'de de C grubu karşılaşmaları da Bakü'de, D grubu maçları da Göteborg'da oynanacak. 6 Eylül'de final. Umarız kadın voleybol milli takımımızda finalde olacaktır. Yeter mi? Vallahi şu ana kadar yaptıkları, bu tarihe kadar yaptıkları, ettikleri hedef final dedirtmiyor artık bize. Hedef o kupayı almak. Çünkü bugüne kadar elde ettikleri başarılar bize bunu anlatıyor. Grubumuzda kimler var? Onu da söyleyelim. İşte Letonya ile karşılaşacağız bugün dedim. Diğer takımlar Almanya, Slovenya, Macaristan ve Polonya. Organizasyonla ilgili yani bir bilgi, sadece maçları takip edeceksiniz. İlk 4 sırayı bitiren takımlar son 16'ya yükselecekler. Onu da hatırlatmış olalım. Türkiye'nin grubundaki rakiplerinin hiçbiri 2019'dan bu yana yarı finale çıkmayı başaramadı. Sadece Polonya 2019'daki turnuvada dördüncü olma başarısını göstermişti. Hani şöyle bir bakınca kadın voleybolcularımız açısından İşte görüyoruz, güveniyoruz da ayrıca. Oldukça avantajlı bir grup. Saat kaçta onu da söyleyeyim. Tabii saati, yeri ve zamanı, programın adı. Yerini söyledik, zamanını da söyleyelim. Sinan Erdem'de Türkiye saatiyle saat 19'da bugün Türkiye-Letonya karşılaşması. Pazar günü Slovenya ile yine aynı saatte. Maçlarımız hep 19'da, onu söyleyeyim. Yani 28 Ağustos'a kadar maçlarımız, işte 23 Ağustos'ta Slovenya, 24 Ağustos Macaristan, 26'sı Almanya, 28'inde de Polonya ile karşılaşacağız. Bütün karşılaşmalarımız saat 19'da. Hani hatırlaması da kolay bu arada. Kadın voleybol milli takımımıza da başarılar dileyelim. Peki mesela Avrupa'da futbolda ne yaptık? UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'le karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı ekibimiz Karakartal 3-0 rakibini mağlup etti. İlk yani bir turnuva, yani böyle maçlar açısından bakılırsa oldukça avantajlı bir skor, hatta yani Beşiktaş tur atladı diyebiliriz. Tebrik ediyoruz buradan Beşiktaş'ı ve Beşiktaş'ı tutan taraftarları, onlar mutlu oldular. Ama mutsuz olanlar var mı? Var. Trabzonspor yani evinde yani nasıl oldu açıkçası vallahi bilmiyorum. Hani özgüven, neden söylüyorum bunu? Futbol kalitesi, evet, özgüveni oldukça yukarıda. Muhammed Salah transferi, diğer transferler konuşuluyor, ediliyor. Trabzonspor yeterince belki de hazırlanmamıştı. Ferencvaros takımıyla karşı karşıya geldi Macar ekibi ve Trabzon'da ilk maçı 1-0 kaybetti. Şimdi haftaya yani Trabzonspor'un eleyemeyeceği bir takım değil, onu da söyleyelim. Yani UEFA Avrupa Ligi playoff turunda oynadı Trabzonspor. Dediğim gibi yenemeyeceği bir takım değil. Göreceğiz bakalım ikinci maçta. Ben Trabzon'un rahatlıkla tur atlayacağını söylerim. Yani en azından tahmin edebilirim ya da buna inanıyorum diyelim. Ve son birkaç dakikamız, güçlü iyi haber yok mu? İyi haber olmaz olur mu? İşte 3 dakika bile olsa, 1 dakika bile olsa o haberleri de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hani günün ağırlığını, bu işte konuşuyoruz saat 7'den beri, anlatmaya çaba gösteriyoruz bu başlıkları. İlginç, dikkat çekici haberler var. Bunlardan bir tanesi benim dikkatimi çekti. Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı, GETEM kısası, Engelsiz Erişim Derneği ile bir işbirliği. Benim dikkatimi çeken konu ne? Şu, genç girişimciler ve yazılımcılar görme engelli bireylerin kültür sanat hayatına tam katılımını sağlamak amacıyla özel bir mobil uygulama geliştirdi. Bu yeni değil. Bu yani birkaç aydır birkaç ay önce hayata geçirilmiş bir proje, ama paylaşmak istedim. Ne işe yarıyor bu uygulama? Müzelerde, sergi salonlarındaki tarihi eserleri sadece anlatmakta kalmıyor. Aynı zamanda eserin boyutunu, dokusunu gösteriyor. Yani bulunduğu ortamın mimarisini bile detaylı şekilde o mekansal tasvirlerle seslendiriyor. Şimdi görme engelli bireyler için bunun ne kadar önemli olduğunu hayal etmek zor değil. Şu çok önemli tabii, görme engelli ziyaret hiçbir refakatçiye ihtiyaç duymadan sergileri bağımsız şekilde keşfetmesini, gezmesini, o sergideki işte eserler hakkında bahsettiğim gibi işte hani boyutu, dokusu, bulunduğu ortamın mimarisi, dediğim gibi mekansal tasvirlerden bahsediyoruz. Bunları da keşfetmesini, özgür bireyler olarak bunu keşfetmesinde sağlıyor. Pilot müzeler var. Pilot müzelerde uygulamalar başlamış. Umarız bu proje Boğaziçi Üniversitesi'nin, Boğaziçi Üniversitesi tekrar edeyim onu, Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı ile Engelsiz Erişim Derneği'nin bu projesi, umarız hak ettiği desteği, finansal desteği de alır ve gerçekten de görme engelli bireyler, yurttaşlar açısından da çok belli bir uygulama daha da geniş şekilde dağılır topluma. Okullar açılıyor dedik ya, son bir buçuk dakikam ama bunu da hatırlatayım. Hani aklınızda olsun. Geçtiğimiz yıllarda da bu uygulama yapılmıştı. Erzincan, Ağrı, Edirne gibi yerlerde. Ya bir yerel dayanışma örneği. O haberler benim dikkatimi çekti. Anadolu Ajansı'nda da gördüm. Bu sene de var. Başka ajanslar da bunu gündeme getiriyorlar. Askıda kırtasiye. Yerel dayanışma önemli hele böyle bir süreçte. Eğitim öğretim yılı öncesinde mahallelerde esnafın bir esnaf başlatmıştı bunu birkaç yıl önce. Mütevazi bir dayanışma hareketi. Görüyorum, duyuyorum. Başka kentlerden, başka şehirlerden de buna dair haberler geliyor, bilgiler geliyor. Askıda kırtasiye panosu astı esnaf dükkanın önüne. Mahalle sakinleri ve çevre esnafı defter, kalem, çanta, boya setleriyle destek veriyorlar. Dediğim gibi pek çok kentte, Erzincan, Ağrı, Edirne, benim ulaşabildiğim 3 kentten bahsediyorum. İhtiyaç sahibi ailelerde kimseyle yüz yüze gelmeden, incinmeden okul ihtiyaçlarını da bu panodan rahatlıkla karşılıyorlar. Yüzlerce öğrencinin okul heyecanına, okula başlama heyecanına da ortak olan bir proje. Bütün ülkede bence hayata geçirilebilir askıda siye uygulaması. Vallahi ne diyeyim, helal olsun. Burada benim dikkatimi çeken konu, ihtiyaç sahiplerinin kimseyle yüz yüze gelmeden bir şekilde bu meseleyi halletmiş olması. Kimin aklına geldiyse aklına, fikrine sağlık diyelim ve bugünü de yavaş yavaş bitirelim. Hatta bugün cuma, haftayı da bitirelim. Yorulduk bu haftada, hep beraber yorulduk. 21 Ağustos 2026 cuma'nın gündemini aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında, size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarım Simge Erten, editörlerim İktür Karadeniz, İrem Başköy, yardımları için çok teşekkürler bu hafta içinde, önümüzdeki hafta ve ondan sonraki haftalar için de aynı şeyi söylüyorum. Pazartesi günü ben bu mikrofonda olacağım tekrar. Yapabilirseniz önümüzdeki iki gün boyunca aklınıza mukayyet olun. Ne diyeyim? Hoşça kalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridine yönelik son saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Yeni parti sahaya iniyor. İstanbul'da toplu taşımada turistlere yan kesicilik yaptıkları belirlenen 20 şüpheli yakalandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze şeridine yönelik son saldırılarını en güçlü şekilde kınadı. Üç ülke, İsrail'e ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine uyma ve gerilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınma çağrısı yaptı. Ortak açıklamada saldırıların Gazze'deki kapsamlı planın uygulanmasına yönelik diplomatik çabaları ve devam eden kiri sürecini baltaladığı vurgulandı. AK Parti, terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürürlüğe girecek kanuna ilişkin teşkilat mensuplarına bilgilendirme metni gönderdi. Metinde düzenlemenin af veya kişiye özel bir düzenleme olmadığı belirtilirken, Öcalan'ın bu düzenlemeden yararlanması mümkün değildir ifadesi kullanıldı. Yeni parti sahaya iniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel 24 Temmuz'daki parti kuruluşunun ardından ilk yurt gezisi programını başlattı. Saha çalışmalarının ilk durağı olarak Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'u seçen Özel bugün Trabzon'da, yarınsa Rize'de vatandaşlarla bir araya gelecek. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda 81 dosya görüşüldü. Toplantıda partiden istifa edenlerin dosyalarının sicillerine işlenmek üzere kaldırılmasına karar verildi. YDK'nın bir sonraki toplantısının 18 Eylül'de yapılacağı bildirildi. İstanbul'da toplu taşımada turistlere yönelik yan kesicilik yaptıkları belirlenen 20 şüpheli yakalandı. Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Eyüp Sultan'daki toplu taşıma araçlarında yabancı turistlere yönelik 3-5 kişilik gruplar halinde hareket eden şüphelilerin sıkıştırma ve perdeleme yöntemlerini kullanarak 25 ayrı yan kesicilik olayına karıştıkları tespit edildi. Çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin bu olaylarda mağdurları yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi. İstanbul'da bir araçta 83 kilogram skank ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Zeytinburnu'nda seyir halindeki bir araca operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada 83 kilogram skank ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı. Türkiye'nin güncel nüfusu belli. Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibariyle 86.320.602 kişi oldu. Ülke nüfusu bu yılın ilk 6 ayında 228.434 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı %50,01, kadın nüfusun oranı ise %49,99 olarak kaydedildi. Spor. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor. A grubu maçlarını İstanbul'un ev sahipliği yapacak son Avrupa şampiyonu Türkiye ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün 19'da Konya ile oynayacak. Futbolla devam edelim. Önce düne döneceğiz. Dün akşam temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Kupaları maçları vardı. Beşiktaş Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti. Eşleşmenin rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. Trabzonspor ise turu rövanşa bıraktı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk etti. Bordo Maviller 17. dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmanın rövanşı da 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan'da oynanacak. Bugünse Süper Lig'in ikinci haftası başlayacak. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasının açılış maçında bu akşam Galatasaray Erzurum FK'ya konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir stadındaki karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Sarı kırmızılı ekip bu sezonu iç sahada Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak başladı. 5 sezonun ardından Süper Lig'e dönen Erzurum Spor ise ilk hafta Ahmet Sportif faaliyetlere deplasmanda 3-0 yenildi. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarının karşılaşmalarında hatım. Yarın ligde 3 mücadele oynanacak. Saat 19'da Çaykur Rizespor Samsun Spor'la, aynı saatte Çorum FK Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Günün son maçında ise saat 21.30'da Fenerbahçe sahasında Konya Spor'u ağırlayacak. Türkiye Kupası'nda kura çekimi tarihi belli oldu. Zira Türkiye Kupası'nda birinci eleme turu kura çekimi 27 Ağustos Perşembe günü saat 14'te Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerinde gerçekleştirilecek.
0: Ekonomi.
1: Ticaret Bakanlığı okul alışverişi öncesi kırtasiye sektöründeki de denetimlerini arttırdı. Bakanlık yaklaşan 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde son 5 günde 3612 işletmede 179847 ürün inceledi. İncelemelerin ardından 367 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye sektörüne yönelik denetimlerin 81 ilde aralıksız devam edeceği bildirildi. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek gençlere sağlanan faizsiz evlilik kredisi kapsamı genişletildi. Yeni düzenlemeyle birlikte çiftlere yaş aralığına göre 250 bin liraya kadar 48 ay vadeli finansman sunulurken başvuru için aranan gelir sınırı da brüt asgari ücretin 2,5 katına yükseltildi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dünü %0,43 değer kaybederek 14.396 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 23 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.987 lira, çeyrek altın 11.400, tam altın 45.410, ata altın ise 46.258 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'lara bu dakikalarda %42'lik bir yoğunluk bekliyor. D100'de İncirli Merter yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. D100'de yoğunluğun yaşandığı bir başka noktada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönünde sağ şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor dedikten sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. TEM otoyolunun 0-10 kilometrelerinde Doğu İzmit Dilovası kavşakları İstanbul istikametine gidecek sürücüler, TEM Doğu İzmit ve Kuzey Marmara otoyolu Doğu İzmit kavşaklarından alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Bursa Yalova yolunun 36-40 kilometreleri trafiğe kapalı, ulaşım Yalova Bursa istikametinden iki yönlü sürdürülüyor. Ve bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. Türkiye'de tatil ve seyahatlerden günlük ulaşıma, turizmden şirketlerin uzun dönemli araç ihtiyacına kadar birçok alanda araç kiralama hizmetlerinden yararlanılıyor. Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle birlikte ise sektörün işleyişinde önemli değişiklikler geliyor. Ankara Ticaret Odası 57. Komite Üyesi Önderhan Gültekin, düzenlemenin sektöre etkilerini ve kiralama süreçlerindeki yeni dönem Radyo Sputnik editörü İrem Başko'ya anlattı. Bu özel haberimizi bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik özel haber. Türkiye'de tatil ve seyahatlerden günlük ulaşıma, turizmden şirketlerin uzun dönemli araç ihtiyacına kadar birçok alanda araç kiralama hizmetlerinden yararlanılıyor. Ancak araçların filolarda ne kadar süre kaldığı, şirketlerin hangi şartlarla faaliyet gösterdiği kimlerin araç kiralayabildiği ve müşterilerden hangi bilgilerin talep edildiği çoğu zaman bilinmiyor. Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle birlikte ise sektörün işleyişinde önemli değişiklikler geliyor. Araç kiralama sektörü hem işletmeler hem de müşteriler açısından birçok farklı kural ve uygulamayı içinde barındırıyor. Filoların nasıl oluşturulduğundan, araçların ne zaman yenilendiğine, kiralama şartlarından, müşterilerden istenen belgelere kadar süreçte birçok kriter bulunuyor. Yeni yönetmelik ise bugüne kadar şirketlerin uygulamalarına göre şekillenen bazı alanları ortak kurallara bağlıyor. Ankara Ticaret Odası 57. Komite Üyesi Önderhan Gültekin, araç kiralama şirketlerinin filo yenileme süreçlerinde yaş, kilometre ve maliyet kriterlerinin birlikte değerlendirildiğini belirterek, sektörün ortalama filo yenileme süresini Radyo Sputnik Edit İrem Başköy'e anlattı.
2: Sektörde ortalama filo yenileme süresi 2 ila 3 yıldır. Bir aracın filodan çıkartılmasında tek bir parametreye bakılmaz. Yaş, kilometre ve maliyet üçü birlikte değerlendirilir. Ancak en kritik faktör bakım ve işletme maliyetidir. Bir araç 100-150 bin kilometreyi geçtikten sonra garanti kapsamı dışına çıkar. Arıza riski ve sanayi masrafları katlanır. Müşteriye yolda mağduriyet yaşatmamak ve yüksek parça giderlerinden, sanayi maliyetinden kaçınmak için araçlar henüz yaşını doldurmadan yenilenir. Yeni yönetmelikte gelen 6 yaş ve 180 kilometre sınırı zaten sektör için mantıklı işletme sınırlarıyla tam uyumlu bir şekilde düzenlenmiştir.
0: Şirketlerin faaliyet şartları da değişiyor. Bugüne kadar sektöre özgü bir yetki belgesi sistemi bulunmazken yeni düzenlemeyle ticari olarak araç kiralayan işletmelere yetki belgesi zorunluluğu getiriliyor. İşletmelerin meslek odasına kayıtlı ve vergi mükellefi olması, kiralama faaliyetinden sorumlu kişilerin ise eğitim ve mesleki yeterlilik şartlarının karşılaması gerekecek. Düzenlemeyle belirlenen işletmelerin en az 10 araçlık filoya sahip olması, bazı işletmelerin de hibrit veya tamamen elektrikli araç bulundurması da gerekecek. Gültekin, araç kiralama sürecinde yerli ve yabancı müşterilere uygulanan belge ve kontrol süreçlerini şöyle anlattı.
2: Bizim için ilk kriter güvenlik ve yasal zorunluluktur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızdan çipli ehliyet, finansal riski ölçmek adına Findex kredi notu ve sürücü adına tanımlı kredi kartı isteriz. Ayrıca aracı teslim ettiğimiz an emniyetin kabus sistemlerine bildirim yapmak zorundayız. Yabancı müşterilerimizde ise ehliyetin yanında pasaport aslı, ülkeye giriş damgası veya vize süresi kontrol edilir. Avrupa Birliği dışı ülkelerden gelenler için uluslararası sürücü belgesi IDP aranır. Kabus sistemine pasaport numarasıyla kayıt girilerek yasal süreç tamamlanır.
0: Yeni yönetmelikte tüketiciden alınabilecek depozitoya da üst sınır getiriliyor. Buna göre 1 ila 6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük, 7 ila 29 günlük kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kira bedeli kadar depozito talep edilebilecek. Depozitonun aracı edildiği tarihi izleyen 7 gün içinde tüketiciye geri ödenmesi gerekecek. Yeni düzenlemenin hazırlık sürecinde Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirerek taslak metnindeki bazı kriterlerin değiştirilmesi için çalışmalarda bulunan Gültekin, düzenlemenin sektörü etkili.

0: standartları var. Bu durum sermaye güncellemesi açısından kısa vadede bir planlama gerektirse de esnafımızın mağdur olmaması adına 1 Ocak 2027 tarihine kadar yıl süresi tanımlandı. Dolayısıyla dürüst işletmeler için haksız rekabeti bitiren son derece sağlıklı bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Düzenlemeyi genel olarak olumlu buluyoruz. Çünkü bu taslak hazırlanırken biz Ankara Ticaret Odası 57. Meslek Komitesi olarak sahadaki küçük ve orta ölçekli esnaflarımızın sesini bakanlığımıza birebir taşıdık. Burada Ankara özelinde bir heyet oluşturduk ve direkt bakanlık yetkilileriyle birebir istişare halinde önerilerimizi sunduk. Bizi ve özellikle Anadolu'daki esnaf en çok memnun eden madde kademeli filo şartı oldu. Eğer tek bir yüksek alt sınır konulsaydı küçük esnafımız yok olurdu. Ancak düzenlemeyle büyük şehirlerde nüfusu 30 binden fazla olan yerlerde en az 10 araç, küçük illerde ve nüfusu az olan ilçelerde 5 araçlık bir eşitlik getirildi. Bu küçük esnafın çarkını döndürmesini sağlayan çok kritik bir adımdır. En önemli adım ilan sitelerinde yetki belgesi doğrulama zorunluluğunun gelmesidir. Düne kadar vergi kaydı olmayan, tek araçla korsan ilan verip vatandaşı mağdur eden yapılar vardı. Artık yetki belgesi olmayan ilan platformuna dahi giremeyecek. Ayrıca değineceğimiz farklı bir konu daha var. Ağır hasarlı pert araçların kiralanması veya çok yüksek kilometreli araçların kiralanması vatandaşta ağır mağduriyetler yaratıyordu. Depozito iadelerinde 7 gün sınırının getirilmesi doğrudan tüketici güvenini tesis ediyor aslında. Güvenin olduğu yerde hizmet kalitesi öne çıkar. Bu da işini düzgün yapan küçük işletmecilerin rekabet gücünü düşürmez, tam tersini arttırır.
1: Gültekin, düzenleme öncesinde sektörün en önemli sorunlarının denetimsizlik ve korsan araç kiralama olduğunu belirterek şöyle:
0: birçok sorun vardı. En büyük sorun denetimsizlik ve korsan kiralamaydı. Her önüne gelenin araç kiraladığı, vergisini ödeyen esnafın hakkının yendiği bir ortam vardı. Yeni kurallar Ticaret Bakanlığı ve Emniyet Entegrasyonu sayesinde bu sorunları büyük oranda çözecektir. Eksik veya geliştirilmesi gereken noktaya gelince mevzuat ve düzenleme güzel, ancak başarısı sahadaki sıkı denetime bağlı. İlan sitelerindeki filtrelemelerin tavizsiz uygulanması ve yerel zabıta emniyet birimlerinin ruhsatsız çalışan yerlere yönelik denetimleri arttırmasıyla ihtiyaç halinde esnaftan veya vatandaştan gelecek taleplerin tekrar değerlendirilerek düzenleme içerisindeki hataların, eksiklerin giderilmesi için girişimler mutlaka olacaktır. Bu da bir başlangıç. Henüz yeni başlıyoruz. İnşallah bundan sonrasında her şey hem esnafın hem vatandaşın yararına çok daha iyi noktalarda olacaktır.
1: Yönetmenin ardından izlenecek yol haritasına da değinen Önderhan Gültekin, geçiş sürecinde denetimlerin takipçisi olacaklarını ve sektör temsilcilerinin yeni kurallara uyumu için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
0: bizim için süreç daha yeni başlıyor, henüz bitmedi. Yönetmeliğin kağıt üzerinde kalmaması, sahada harfiyen uygulanması için denetimlerin takipçisi olacağız. Ticaret Bakanlığımız, Emniyet Teşkilatımız ve belediyelerimizle koordineli şekilde korsanla mücadeleyi sürdüreceğiz. 1 Ocak 2027'ye kadar bir geçici var. Bu süreçte hiçbir esnafımızın mağdur olmaması ve adaptasyonun sorunsuz sağlanması için komite olarak meslektaşlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Amacımız dürüst esnafın ekmeğini büyütmek ve sektörün itibarını en üst seviyeye çıkartmaktır. Bu yolda mücadelemize devam edeceğiz.
1: Araç kiralama sektöründe yeni yönetmelikte yetki belgesinden filo şartlarına, araçların yaş ve kilometre sınırından depozito uygulamasına kadar birçok alanda kurallar değişiyor. Ankara Ticaret Odası 57. Komite Üyesi Önderhan Gül.

0: Gültekin, düzenlemenin sektör etkilerini ve kiralama süreçlerindeki yeni dönemi Radyo Sputnik'e anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: İngiliz Başbakanı Keir Starmer'a sormuşlar. 3800-4000 kilometre ötede Diego Garcia'yı İran hedef nasıl alacak diye. Starmer diyor ki hükümet ülkeyi güvende tutmak için sürekli değerlendirmeler yapıyor ve bu yönde, yani saldırı yönünde hiçbir değerlendirme yok. Dolayısıyla ortada kanıt yokken aslında Netanyahu'nun dediği gibi bütün dünya yardım etsin. Bakın herkes tehlikede. Londra'yı da vurabilir, orayı da vurabilir. Yeni Zelanda da vurabilir. Ortaya bir iddia atıp ondan sonra birileri de orada bu başından beri buram buram bir yanıltma operasyonu kokan meseleyi tabii iki tarafta yalan söyleyebilir diye düşünen doğrudur. Savaşlarda olur böyle şeyler. Ama ortada birazcık da kanıt gerekiyor. Radar izi falan hani açıklasınlar. Yok öyle bir şey. Her şey algılar üzerinden.
3: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
1: 20. Akdeniz Oyunları başlıyor. Akdeniz Oyunları 75 yıllık tarihinde 20. kez Akdeniz ülkelerini buluşturacak. Akdeniz ülkelerini spor çatısı altında buluşturan Akdeniz Oyunları 1951'de Mısır'ın İskenderiye kentinde başlayan yolculuğunda 20. organizasyonunu İtalya'da gerçekleştirecek. 20. Akdeniz Oyunları 21 Ağustos 3 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek. Akdeniz hafızasındaki 26 ülkenin yer alacağı organizasyonda yaklaşık 5000 sporcu 32 spor dalında mücadele edecek. Türkiye 2026 Akdeniz Oyunlarına 137 kadın ve 198 olmak üzere toplamda 335 sporcu ile katılıyor. Ay Yıldızlı ekibimiz 28 branşta madalya mücadelesi verecek. Oyunların açılış töreni Taranto'daki Iacovone Stadı'nda gerçekleştirilecek. Müsabakalar 22 Ağustos'ta başlayacak ve 3 Eylül'deki kapanış töreniyle sona erecek. 2026 Akdeniz Oyunları 14 gün boyunca TRT ekranlarından izleyiciyle buluşacak. 20. Akdeniz Oyunları 22 Ağustos Cumartesi günü başlıyor. 1951'de İskenderiye'de başlayan oyunlar 75 yıl sonra 20. buluşmasını Taranto'da gerçekleştirecek. 26 ülkeden 5000 sporcu madalya mücadelesi verecek. 20. Akdeniz Oyunları'na 335 sporcuyla katılacak olan Ay Yıldızlı ekibimiz 28 branşta madalya mücadelesi verecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Çanakkale Boğazı'nın girişinde Gelibolu Yarımadası'ndaki eski Hisarlık burnunda yükselen Çanakkale Şehitler Abidesi 21 Ağustos 1960'ta ziyarete açıldı. Ancak abidenin hikayesi açılışından çok daha önce Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı cephelerinden biri olan Çanakkale'de başladı. 1915 yılında İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a ulaşmak ve Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak amacıyla büyük bir harekat başlattı. 18 Mart'taki deniz harekatında boğazı aşamayan İtilaf kuvvetleri 25 Nisan'dan itibaren Gelibolu Yarımadası'na asker çıkardı. Aylar boyunca devam eden çatışmaların ardından İtilaf kuvvetleri Yarımada'yı tahliye etmek zorunda kaldı. Çanakkale muharebeleri böylece Osmanlı açısından büyük bir savunma başarısıyla sonuçlandı. Savaşın ardından Yarımada, on binlerce askerin hayatını kaybettiği büyük bir savaş alanı ve hafıza mekanı olarak kaldı.

Gelibolu Yarımadası'na Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında 1915 yılında yapılan deniz ve kara muharebelerinde bilinen 57 bin aşkın Türk askeri şehit oldu. Yaralanıp hastaneye getirildikten sonra hayatını kaybedenlerle birlikte bu sayı 77 bin dolaylarına ulaşıyordu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anafartalar kahramanı olduğu bu büyük savaşta elde edilen zafer günümüz Türkiye'sinin kuruluşunun da yolunu açtı. Yıllar geçtikçe savaş alanında hayatını kaybeden askerlerin hatırasını gelecek kuşaklara taşıyacak büyük bir anıt yapılması düşüncesi de güç kazandı. Bugün Gelibolu Yarımadası'nın eski Hisarlık burnunda yükselen Çanakkale Şehitler Abidesi işte bu düşüncenin eseri. Şehitler için abide yapımı ilk kez Atatürk'ün bölgeyi ziyareti sırasında gündeme geldi. Abidenin öyküsündeki en önemli dönüm noktalarından biri ise savaşın üzerinden yaklaşık 30 yıl geçtikten sonra geldi. Milli Savunma Bakanlığı 1944 yılında Çanakkale cephesinde verilen şehitlerin hatırasını ve Çanakkale zaferini yaşatmak amacıyla bir proje yarışması açtı. Yarışmaya 37 proje katıldı. Kimi kaynaklara göre Feridun Kip'in de yer aldığı Doğan Erginbaş ve İsmail Utkular'ın hazırladığı birinci seçildi. Fakat ortada bir proje olması abidenin hemen yükselebileceği anlamına gelmiyordu. Türkiye'nin ekonomik koşulları nedeniyle gerekli kaynak bulunamadı ve proje yaklaşık 10 yıl boyunca hayata geçirilemedi. Takvimler 1952'yi gösterdiğinde projenin hala hayata geçirilememiş olması yeni bir girişimi beraberinde getirdi. İstanbul Valiliği'nin öncülüğünde abidenin inşa edilmesi için bir komite oluşturuldu. Komite, Şehitlikleri İmar Cemiyeti'ne bağlı olarak çalıştı ve Şehitlikleri İmar Cemiyeti Çanakkale Şehitler Abidesi inşaatına Yardım Komitesi adını aldı. Ve yıllardır bekleyen proje için nihayet tarihi gün geldi. 17 Nisan 1954. Çanakkale Şehitler Abidesi'nin temeli resmi bir törenle atıldı. Fakat abidenin tamamlanması sanıldığı kadar kolay olmayacaktı. İnşaat ilerledikçe bazı eksiklikler ve hatalar tespit edildi. Müteahhit değişiklikleri yaşandı ve yeni ihaleler yapıldı. Bütün bunların üzerine bir de maddi sıkıntılar eklendi. Çalışmalar zaman zaman durma noktasına geldi ve temeli 1954'te atılan abide yıllar geçmesine rağmen tamamlanamadı. Çanakkale'de şehit düşen askerler için yapılması planlanan dev yapı yarım kalmıştı. İşte tam bu noktada abide bir devlet projesi olmanın ötesine geçti. Şehitler Abidesi'nin yapımına destek olmak amacıyla 1953 yılında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Vefa Spor'un katılımıyla abide için özel bir turnuva düzenlenmiş, turnuvanın kazananı Fenerbahçe olmuştu. Çanakkale Şehitler Abidesi'ne sanat güneşi Zeki Müren de büyük katkı sağlayanlar arasındaydı. Müren, gazino programlarını yarıda keserek turneye çıktı. Oradan gelen parayı abidenin yapımının tamamlanması için Çanakkale'ye gönderdi. İnşaatın bir türlü tamamlanamaması kamuoyunun da gündemine girdi. Abdi İpekçi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptığı Milliyet gazetesi, yarım kalan abidenin tamamlanabilmesi için bir yardım kampanyası başlattı. Çağrı karşılıksız kalmadı. Toplumun farklı kesimleri Çanakkale'de hayatını kaybeden askerlerin hatırasına yükselen yapının tamamlanması için kampanyaya destek verdi. Böylece yıllardır imkansızlıklarla mücadele eden inşaat yeniden hız kazandı. Abidenin yapımında 7000 ton granit taş, 5400 ton çakıl, 4000 ton kum, 2300 ton çimento, 355 ton betonarme demiri, 887 metreküp kereste kullanıldı. Abide, devletin yanında halkın da katkısıyla tamamlanabildi. Bu nedenle Çanakkale Şehitler Abidesi'nin hikayesi yalnızca mimarlarının ve onu inşa edenlerin değil, tamamlanması için elini taşın altına koyan insanların da hikayesiydi. Teminin atılmasının üzerinden 6 yıl geçmişti. Açılış için özellikle anlamlı bir tarih seçildi. 21 Ağustos 1960. O gün 2. Anafartalar Zaferi'nin 45. yıl dönümüydü.
Açılış için İstanbul'a gelecek davetlileri taşıyacak vapurdan ziyaret Mortokoy'unda karaya çıkarılmasına kadar ayrıntılı bir hazırlık yapıldı. Törenin saat 15'te başlaması planlandı. Ancak daha saat 14.30 olduğunda alan dolmuştu. Arşiv belgelerine göre kalabalık öylesine büyüktü ki tören alanında neredeyse adım atacak yer kalmadı. Saatler 15'i gösterdiğinde İstiklal Marşı ile tören başladı. Milli Birlik Komitesi üyesi Kurmay Albay Fikret Kurtak, Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'in mesajını okudu. Gürsel mesajında abidenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Ardından İnşaat Komitesi Başkanı Emin Nihat Sözeri kürsüye çıktı. Temelin atılmasından o güne kadar geçen yılları, inşaat sırasında yaşanan sıkıntıları ve abidenin nasıl tamamlandığını anlattı. Gaziler, gençler ve kadınlar adına konuşmalar yapıldı. Şair Behçet Kemal Çağlar da kürsüye çıkan isimler arasındaydı. Konuşmaların ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, abidenin iki ayağı arasına gerilen kurdeleyi kesti. Ve Çanakkale Şehitler Abidesi 21 Ağustos 1960'ta ziyarete açıldı. Çanakkale Şehitler Abidesi yaklaşık 41,7 metre yüksekliğinde ve 4 büyük ayak üzerinde yükseliyor. Yapının tavanında mozaikten yapılmış Türk bayrağı bulunuyor. Abidenin ayaklarında Çanakkale muharebelerini anlatan kabartmalar bulunuyor. Bugün görülen alanın tamamı ise 1960 yılında hazır değildi. Abidenin çevresi ve şehitlik bölgesi sonraki yıllarda farklı düzenlemelerden geçti. Ana kaidenin ayaklarındaki rölyefler 2002'de tamamlandı. 2004'te tören alanı ve sembolik şehitlikte düzenlemeler yapıldı. Abide 2005 yılında restorasyondan geçirildi ve 2007'de alandaki yeni şehitliğin tamamlanmasıyla bugünkü görünümüne yaklaştı. Bugün abidenin arkasındaki sembolik şehitlikte Çanakkale muharebelerinde şehit düşen ve isimleri tespit edilebilen 59.408 askerin adı bulunuyor. 1915'te Gelibolu'da verilen mücadeleden 1944'te açılan proje yarışmasına, 1954'te atılan temelden yarım kalan inşaat için başlatılan yardım kampanyasına kadar uzanan onlarca yıllık bir hikayenin sonunda 21 Ağustos 1960'ta Çanakkale Boğazı'nın kıyısında yükselen abide ziyarete açıldı. Bugün Gelibolu'da denize karşı yükselen o dört sütun yalnızca bir savaşın zaferini değil, Çanakkale'de vatanı için yaşamını yitiren binlerce askerin hatırasını taşıyor. Farklı konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uzmanlar yaz aylarında deniz ve havuzdan çıktıktan sonra uzun süre ıslak mayoyla oturmanın enfeksiyon riskini artırdığı uyarısında bulundu. Islak ve nemli ortamın özellikle mantar ve vajinal enfeksiyonların görülme sıklığını artırabileceği belirtildi. Profesör Doktor Müzeyyen Uyanık yaz aylarında en sık yapılan hatalardan birinin ıslak mayoyu üzerinde kurutmaya çalışmak olduğunu söyledi. Uyanık deniz veya havuzdan çıktıktan sonra mayonun çıkarılarak kuru bir mayo giyilmesinin enfeksiyon riskini azaltacağını ifade etti. Vajinal enfeksiyonların yaz aylarında daha sık görüldüğünü belirten Profesör Doktor Uyanık, bu enfeksiyonların akıntı, kaşıntı, kötü koku, yanma ve ağrı gibi şikayetlere yol açabileceğini söyledi. Bu şikayetlerin büyük ölçüde alınacak basit önlemlerle önlenebileceğini dile getirdi. Yaz aylarında iç çamaşırının her gün değiştirilmesini tavsiye eden Uyanık, enfeksiyon durumunda ise gün içinde birkaç kez değiştirilmesinin faydalı olacağını belirtti. Pamuklu ve havaalan iç çamaşırlarının tercih edilmesini öneren Uyanık, parfümlü temizlik ürünleri ve deterjanların cildi tahriş ederek enfeksiyona zemin hazırlayabileceğini kaydetti. Günlük pet kullanımına da değinen Uyanık, petlerin sık aralıklarla değiştirilmediğinde nemli ortam oluşturduğunu ve enfeksiyon riskini artırdığını söyledi. Bu nedenle gün içinde sık değişim yapılamayacaksa pet kullanımının tercih edilmemesi gerektiğini belirtti. Uzmanlar yaz aylarında deniz veya havuz sonrası uzun süre ıslak mayoyla kalmanın idrar yolu ve mantar enfeksiyonları başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları arıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini sert sözlerle eleştirdi. Rusya, Ukrayna krizinin çözümü için ABD ile diyaloğa açık olduğunu ancak temel pozisyonlarından vazgeçmeyeceğini açıkladı. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor. Ayrıntılar bültenimizde. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini sert sözlerle eleştirdi. Çelik, İsrail'in Filistinleri vatansızlaştırmaya yönelik saldırganlığını mekansal soykırım olarak nitelendirerek E1 planının tehlike şam olduğunu söyledi. İsrail'in yeni yerleşim inşaatları için ihale açma planını kınayan Çelik, bu girişimin Batı Şeria'yı fiilen bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflediğini belirtti. İstanbul'da özellikle yabancı turistlerden toplu taşıma araçlarında yan kesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptıkları belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin mağdurları yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrattığı öğrenildi. Marmara Denizi'nin adaları açıklarında deprem hareketliliği sürerken 18-20 Ağustos arasında bölgede 117 deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi depremlerin büyüklüklerinin 0,7 ile 3,1 arasında değiştiğini açıklarken uzmanlar mikro deprem kümelenmesinin tek başına büyük bir depremin habercisi olmadığını belirtti. Profesör Doktor Tülsüz hareketlerin büyük bir depremin işareti olarak değerlendirilemeyeceğini söylerken Profesör Doktor Osman Bektaş da halkın paniğe kapılmasına gerek olmadığını ifade etti. Türkiye'nin güncel nüfusu belli oldu. Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 86.320.602 kişi oldu. Ülke nüfusu bu yılın ilk 6 ayında 228.434 kişi arttı. Erkek nüfusunun oranı %50,01, kadın nüfusun oranı %49,99 olarak kaydedildi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde 3 ceset bulundu. Kıyafetleriyle birlikte denizde bulunan cesetlerin 2 tanesinin kadın, 1 tanesinin erkek olduğu belirlendi. Ölen kişilerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. Nevşehir'de Sihirhaneli'ndeki tırın dorsesinden yola dökülen yaklaşık 1 ton patates nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Tır şoförüne 33.066 lira idari para cezası uygulandı. Dış gündemle devam edelim. Rusya, Ukrayna krizinin çözümü için ABD ile diyaloğa açık olduğunu ancak temel pozisyonlarından vazgeçmeyeceğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rybakov, Washington'un şu anda yapıcı bir kurmaya istekli olduğunu ve Moskova'nın tutumunu anladığını söyledi. Rybakov, sürecin başarısında ABD'nin Kiev yönetimi ve Rusya'nın stratejik yenilgisini isteyen Avrupalı ülkeler üzerindeki etkisinin belirleyici olacağını ifade etti. Suriye'de bir evde bulunan patlayıcı maddelerin infilak etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.
2: Ekonomi.
1: Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı'nca 275 sözleşmeli uzman personel istihdam edilecek. Bugün başlayan başvurular 11 Eylül'e kadar sürecek. Başvurular 21 Ağustos 11 Eylül arasında kariyer.siberguvenlik.go.tr üzerinden yapılabilecek. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi kapatalım. Borsa İstanbul endeksi şu sıralarda 14.396 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 10 kuruş, euro 56 lira 25 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın uzun bir süre sonra 7.000 lira bandını aştı. 7.028 puandan işlem görüyor. Çeyrek altın 11.466, tam altın 45.684, ata altını ise 46.526 liradan işlem görüyor.
2: Spor.
1: Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor. A grubu maçlarına İstanbul'da ev sahipliği yapacak son Avrupa şampiyonu Türkiye ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün 19'da Letonya ile oynayacak. Futbolla devam edelim. Dün akşam temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Kupaları maçları vardı. Beşiktaş Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i 3-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti. Eşleşmenin rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. Trabzonspor turu rövanşa bıraktı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk etti. Bordo Mavililer 17. dakikada kalesine gördüğü golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan'da oynanacak. Bugün ise Süper Lig'in ikinci haftası başlayacak. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasının açılış maçında bu akşam da Galatasaray Erzurumspor FK'yı konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Sarı'ndaki karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Sarı Kırmızılı ekip bu sezona iç sahada Arka Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak başladı. 5 sezonun ardından Süper Lig'e dönen Erzurumspor FK ise ilk hafta Ahmet Sportif Faaliyetleri deplasmanda 3-0 yenildi. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarının karşılaşmalarını da hatırlatalım. Saat 19'da iki karşılaşma bizleri beklemekte. Çaykur Rizespor Samsunspor'la karşı karşıya girecek. Arka Çorumspor Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Fenerbahçe Tümosan Konyaspor'la mücadele edecek. Türkiye Kupası'nda kura çekimi tarihi belli oldu. Zira Türkiye Kupası'nda birinci eleme turu kura çekimi 27 Ağustos Perşembe günü saat 14'te TFF Riva tesislerinde gerçekleştirilecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İstanbul ve Antalya parçalı ve az bulutlu. Ankara 33, İstanbul 30, Antalya 39 derece. İzmir az bulutlu ve açık 35, Trabzon parçalı yer yer çok bulutlu 27, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık. Gaziantep 38, Diyarbakır 39 derece. Van parçalı bulutlu 31 derece. Yayınımız Okan Aslan'la Muhabbet Arası programında ünlü isim Yeşim Salkın'la yapılan keyifli sohbetle devam edecek. Bu samimi sohbeti kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar, samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
4: Müziğin ve ekranların sevilen isimlerinden Yeşim Salkın bu kez samimi açıklamaları ve hayat tecrübeleriyle konuğumuz oluyor. Şöhretin perde arkası ve yaşamının dönüm noktalarına kadar birçok noktada Radyo Sputnik'te Okan Aslan'ı içten değerlendirmelerde bulunan Yeşim Salkın'ın sohbetinden öne çıkan anlar sizlerle.
5: Hanımlar, tekrar sizlerle birlikteyiz ve konuğumuz sevgili Yeşim Salkın. Neler neler yaşayarak geldik ya bugün vallahi.
6: Çok acayip.
5: İstanbul trafiği perişan ediyor insanı.
6: Evet, istanbul.com gidiyor istanbul.com istanbulgitmiş.com hatta vallahi onlara böyle çeşitli isimler, varyasyonlar. Ben arabada sürekli isim takıyorum.
5: Öyle mi?
6: Tabii kendime, arabayı kullanırken arabanın önüne geçen taksicilere.
5: Kızıyor musun? Ya, kızıyor musun?
6: Kızamıyorum ki, onlar da haklı. Bütün gün trafikte. Şimdi ben bir yerden bir yere gitmeye çalışırken eğer bu kadar sinir katsayım yükseliyorsa adamcağızı düşünsen 12 saat.
5: Trafikte çok vakit geçiriyor musun?
6: Ya genelde geçiriyoruz. Neden? Mesela buradan karşıya geçeceğim. Diyelim ki işim var. 2,5 saat. Kafada. Gittin, işini hallettin, döndün 2,5 saat, 5 saat. Hı. E bir de işin 2 saat sürse 7 saat.
7: Çok
6: bitti.
7: Fena, çok korkunç. Fena. Ve zamanın kıymeti yok. Zaman yetmiyor yani.
6: Şimdi mesela dedim ki gelirken abiyle, biz dedim yaşamıyoruz. Hı. Biz çalışıyoruz sadece. Hı hı hı. Yani Türk insanı bence, Türk milleti şu anda yaşamıyor. Hı hı. Ve bizim gibi olan insanlar, bizim gibi olan ülkeler sadece çalışıyorlar. Yani hayata bir şekilde yetişmeye, hı hı, adapte olmaya, işte kendini geçindirmeye, hı hı, çoluğunun çocuğun isteklerini yerine getirebilmeye veya eşinin ve karısının veya işte kocasının, hı hı hı, ya da işte kayınvalide görümce bunu akrabaları sülaleleri de dahil edebiliriz. Çünkü bu hafta sonu sen benim anama geldin, öbür hafta sonu sen benim anama niye gelmedinler de var. Yani öbür tarafta Elçin beni çok kıskanıyor, perdeleri niye değiştirdin diyen de var. Şimdi öyle olunca hani şey gibi oluyor artık yani, böyle ben bir film seyrediyor gibiyim yani, hı, Truman Show'daki gelişmiş versiyonuyuz. Yukarıdan biri bizi yönetiyor gibi.
7: Ama şimdi trafik dedik ya, az önce sevgili Yeşim Salkım'la onu konuşuyorduk. Yeşim Salkım araba kullanmayı seviyor.
6: Çok seviyorum. Allah'tan. Ben yarışıyordum eskiden.
7: Allah'tan.
6: Yani 17-18 yaşında.
7: O biri kullanıyor musun?
6: Tabii ki, ben 16 yaşında başladım. Rahmetli babam öğretti araba kullanmayı. Çok iyi araba kullanırdı. Hı. Ve bana demişti ki böyle bir yokuşa çıkartıp buradan arabayı kaydırırsan seni ehliyet kursuna sokmam.
7: Vay be.
6: Ve ben o arabayı milim kaydırmadım.
7: Hadi be. Hadi ya.
6: Böyle de bir inadım ben.
7: O gün bugün de trafikte devam
6: ediyor. Tabii. Yani benim kamyon kullanmışlığım var.
7: Hadi ya. Kamyon
6: kullanmış. Ben çekerim dedim tabii, çünkü gitmiyordu yani.
7: Vay arkadaş. Ya Yeşim Salkım'ın hayatı hakikaten deli dolu diyebilir miyiz? Çok. Yani? Çok dolu geçmiş
6: yani
7: bir
6: çok
7: hayat
6: deli
7: var.
6: Çok deli dolu bir kadınım aslında. Yani böyle dışarıdan bakıldığı
7: öyle
6: zaman.
7: Öyle görünmüyor diyecek miyiz? Evet, yani evet. Baktığı zaman sanki Yeşim Salkım, ben duyuyorum çünkü abi, çok sert diyenler var, çok ciddi diyenler var. Evet. Ama ben seviyorum yani Salkım'ı zaten seviyorum ama çok öyle insanı da seviyorum çünkü. Abi pardon da yani sosyal medya hesabına Yeşim Salkım'a bir bakın. Yaptığı evet. Açıklamalara bakın. Hüzün var, gözyaşı var.
6: Evet.
7: Türkiye'deki önemli konulara karşı kayıtsız kalmayan bir Yeşim Salkım var.
6: Gerçek bir Yeşim var orada.
7: Gerçeği o mu?
6: Evet, gerçeği o. Yani beni evimde de ben 80 yaşında annemle yaşıyorum. Son 5 senede ailemden 5 kişiyi gömdüm, kaybettim. Ve ölüme dokunmuş bir kadınım ben.
7: Ölüme dokunmak.
6: Evet. Yani ben ölüme dokundum. Yani onu okşadım, sevdim, yıkadım. Yani elimle toprağa koydum. Ben arkadaşlarımın cenazelerine gidemiyorum. Çünkü niye gidemiyorum? Bir insan gerçekten orada yatarken morgda onu gördüğünde şunu fark ediyorsun. Taş gibi bir beden yatıyor.
7: Hmm.
6: Ve artık ruh yok. Yani alnından öpüyorsun, kas katı. O eski öptüğün sıcaklık yok. Temas yok. Yani o sıcaklık yok artık. Onu hissetmiyorsun. Bu ölüme dokunmak. Ve bunda mesela şunu hissediyorum. Artık 35 yıldır bu mesleği yapıyorum.
7: Bile kolay ya.
6: 30 yıldır oyunculuk yapıyorum. Tabii ki zaman zaman geriye dönüşlerim oldu. Zaman inişim çıkışım oldu. Ama zaten normal olsam ben bu mesleği yapmam yani. ne bileyim, 2 tane kız çocuğum oldu. O kız çocuklarını kız çocuğu gibi büyüttüm. Hı hı. Ve babaları tabii ki var ama şimdi bir baba sevgisi eğer çocuğunuzla birlikte yaşamıyorsa, rahmetli anneannem derdi ki anne yaşarken babanın bir gözü kördür, anne gidince o ikisi de kapanır derdi.
7: Vallahi tüylerim diken diken.
6: Şimdi böyle de bir anneanneyle büyüdüm ben. Yani Giritli ve beni büyüten bir anneanne. Babamla işte annem çalışırlarken yine onlara emanet ediyormuş falan. Yani sonuçta ben bayağı hayatımı buraya yatırdım. Yani şey gibi anlatıyorum.
7: Kadınların kadınların yükü, kadınların ağırlığı ve kadınların dirayeti aslında ben hep daha farklı görmüşümdür. Daha tabii güçlü ama olduklarını düşünürüm yani. Özellikle Türkiye gibi bir yerde.

0: başlamasıdır. Özgürlük bir ekrana çıktığınızda, nasıl denize girerken bikinimizi, mayomuzu giyiyorsak, soğuk olduğunda paltomuzu giyiyorsak, ekranda haber sunuculuğu yaparken önceliği diksiyona vermektir.
1: Harika. Biz yani, bunun farkında mıyız peki?
0: İşte biz bunun farkında değiliz. Ve biz şunu zannediyoruz, işte elimize bir bu sosyal medyada telefonları aldıktan sonra ne kadar da mutluyum.
1: Halbuki
0: sorsan içimiz kanı, altın pijama üstü gömlek. O şeylerde var ya, programlarda var ya, sunuyorsun ya böyle, alt görünmüyor ya buraya kadar. Burada makyaj, saç.
1: Bir de bazıları yakalanıyor.
0: Tabii canım.
1: Şimdi girince kalkıp
0: kovalayınca. Tabii tabii, kovalayınca direkt yakalanıyor. Şimdi makyaj, saç full. Buradan bir kalkıyorsun. Aa, iyiymiş gibisin. Hiçbir şey yok. Alt perişan. Şimdi sosyal medyada böyle. Ben geçen gün dedim ki kardeşim, bu kadar hani biz hepimiz bu kadar, eğer günahsızsak, biz hepimiz bu kadar mükemmelsek, biz bu kadar mükemmel anneler, babalar, şahane çocuklar yetiştiriyorsak ve topluma çok faydalı, bir de sanatçılar var bunun içerisinde tabii. Böyleyse cehennemde kim yanacak? Yani kim yanacak, ben meraktayım. Hiçbirimiz yanmayacağız yani bu durumda. Çünkü şahaneyiz. Şimdi ben oraya kalktığımda kahvemi, yani ay sabah günaydın, nasıl da güzel bir gün diye Pollyanna'yı oynayamam. Özellikle işte bu son dünyada yaşanılanların ülkemize indirgediği sosyolojik boyutuna baktığında, bizim sosyolojik aile yapımızın nasıl değiştiğine, televizyonlara baktığın zaman, dizilere baktığın zaman zannedersin ki hani arkamızda bir savaş var, benim arkam alemde ama benim haberim yok. Öyle bir durum
1: bakıyor
0: var.
1: Musun bu arada? Hiç. Takip ediyor musun?
0: Yok.
1: Ciddi mi?
0: Yok, hiç etmiyorum.
1: Televizyon izlemiyor musun?
0: Seyretmiyorum. Ben de televizyon yok evimde.
1: Şaka yapıyorsun. Niye?
0: Ben televizyon bırakalı çok oldu ya.
1: Öyle mi?
0: Çünkü çok gerçek ve sahici olduğuna çok inanmıyorum. Yani çok özür dilerim, bunu kullanıyorum. Benim programlarımın bitmesinin sebebi de bu. Medya özgür olmalı.
1: Artık o özgürlük kalmadı.
0: Zaten hiç yoktu.
1: Hiç mi yoktu?
0: Hayır.
1: O zaman da mı yoktu?
0: Hiçbir zaman yoktu.
1: O zaman sen baya baya direniyordun, savaşıyordun yani. Orada
0: ben,
1: da bir arisi.
0: Ben yok. Çok büyük savaştım. Yani ben eğer ülkede bir donkişolarsa o benim işte.
1: Vay.
0: Gerçekten benim. Yani bunu söylemek benim tam 26 yılımı aldı. Ben 26 yıl boyunca çok büyük kendimi ifade edebilmek, kendimi anlatabilmek. Zaman zaman çok bağırdım. Bağırınca çok sesin duyulmaz zaten. Belki biraz daha sessiz konuşmalıydım. Daha kısa cümleler kurmalıydım. Daha etkili olabilirdim. Ya da ağlamalıydım, bilmiyorum. Bizim halkımız biraz daha mağdur tarafı. Sanki dinlemeye daha müsait. Ama işte benim de karakter, fıtratım da yok. Fıtrat bu yani. Ya böyle enteresan bir, yani bir geleneksel bir ailede büyüdüm. Bir kere babanın baba olarak saygı duyuldu. Biz babamıza terliğimizi
1: verirdik. Disiplinli
0: verirdik.
1: Miydi yani?
0: Tabii ki. Ve Allah, iyi ki de Allah. Öyleydi. Yani ben babam...
1: Hep çocukluktan bir hep öyle miydi?
0: Hep yani? Öyleydi. Ben babamın yanında sigara içmezdim. Çok önemli. Tütün maddesi zararlıdır arkadaşlar bu arada. Yani sağlığa zararlıdır. Ben hiçbir zaman işte bacak bacak üzerine atıp, biz Arnavutuz. Babamız akşamüstü saat işte böyle 7'ye telefona çağırdı. Yemeğe gelmeyecekse siz yemeğinizi yiyin diye. Biz o zaman yemek
1: yerdik. Ya ama bu daraltmıyor muydu ya?
0: Hiç.
1: Ciddi mi?
0: O an daraltıyordu.
1: Peki,
0: ama şimdi şey... bakıyorum çocuklar ellerinde tepsilerle. Benim özgürlüğüm, benim alanım, benim çocuğum kendi başına bireysel karar verebilir. Lan o çocuk daha 15 yaşında donunu toplayamıyor. Neyin kararını verecek?
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Peki sen böyle bir ortamda yetiştin, büyüdün de kendi çocuklarında bunları...
0: Elimden geldiğince...
1: Çünkü az önce 35 ergenliğini konuşuyorduk da.
0: Elimden geldiğince uygulamaya çalıştım. Ama 35'im bak, ergenlik bir uzamış. Arkadaşlar zannetmeyin öyle erken bitecek. Bak bu hani eskiden 13'te giriyor, 17'de tamamlarız diyordunuz. 18'de üniversite falan, 20'de baş göz ederiz. O bizden rahat yok. Canım daha çok beklersiniz. Siz hele bir 35'e getirin. O 35'te bile gecenin bir saatinde ördek ve yavruları şeklinde. Tabii ki.
1: O kadar.
0: Tabii. Çünkü anneye daha yakın çocuklar. Yani bu erkek çocuk için de

0: belli kız çocuk içinde. Mitokondriyal bütün o onun genlerini taşıdığı için, hı hı hı, özellikle de kız çocukları tabii, gecenin bir saati yanına gelip senin hiç düşünmediğin, yani bak o gece ertesi gün, ondan sonra da doğum gününe gidecek. Ben anneme hiç sormadım ne giyeyim diye. Zaten 3 tane kıyafetimiz oluyordu bizim. Bir de spor ayakkabımız oluyordu işte. Onu fırçalayıp fırçalayıp giyiyorduk o zamanlar. Yok gitti ki ülkede. Bu ki babamın durumu iyi oldu o halde. Geliyor diyor ki anne bunu mu giyeyim? Gece saat 11.30. Hı. Kızım okula kalkacaksın. Yat anneciğim, yarın karar veririz istersen. Hiç yardımcı olmuyorsun. Ben yarın ne giyeceğimi bilmiyorum. Akşam ne yediğimi unutmuşum. Sabah kalkacağım, onu hazırlayacağım.
1: Ama eskiden işimiz kolaymış aslında ya. Çok. Az önce, yani az ya, yok ya. Yani tercih, evet, tercih de demiyorsun.
0: Ama
1: şimdi
0: güzel,
1: çok ya.
0: Güzel.
1: O zaman mı daha güzeldi, bu zaman
0: biz
1: mı daha güzel?
0: Biz çok şanslıydık. Hayır. Ben şunu her zaman savunacağım. Hı. Hayalleri olmayan çocuklar ve böyle toplumlar bitmeye mahkumdur.
1: Çok güzel.
0: Çünkü artık bizim çocuklarımızın hayalleri yok. Benim erkek kardeşim böyle eskiden kibritler kullanılırdı, hı, evde. O kibrit kutularını, boşlarını biriktirip ondan tren yapardık.
1: Evet ya.
0: Yani biz, bir tane bisikletim vardı benim, kaptan. Sarı, böyle babam almıştı. O bisiklette işte bisiklete binmeyi öğretti bana. Çok uzun yıllar ben kullandım. Sonra benim kardeşime miras kaldı. Dolayısıyla da hani hiçbir zaman bundan gocunmadım. İyi ki böyle olmuş. Çünkü ben şu anda bir malın kıymetini biliyorum.
1: Ya müzik yeşimsi halkımda çocuklukta başlayan bir şey mi?
0: Tabii ki. Benim babam aslında Fransızca öğretmeni. Hı hı. Fakat kendi ilk sazını yapıyor.
1: Ciddi misin?
0: Evet, kendi memleketinde yapıyor. Kendi yapıyor.
1: Allah Allah.
0: Ve müziğe çok büyük aşık. Sonra babaannem bunu dövüyor. Sen şarkıcı mı olacaksın?
1: O zamanların klasik derdi.
0: Tabii tabii.
1: Ama bak, bence yeşimsi halkıma yaramış ya, söyleyeyim olaya.
0: Ya bir şey söyleyeyim mi? Babacığım bir dayak yemiş. Rahmetli babaannemden. Sen demiş, çabuk demiş, tamirhaneye gidiyorsun. Ay burası çok sıcak, birazdan havale geçireceğiz.
1: Vallahi billahi ya, çok sıcak. Arada bir halledelim onu.
0: Evet. Şey demiş ki babam o zaman 12 yaşında işte, hı, sünnette biraz geç yapmışlar o zamanlar, öyle oluyor. Babama bir bisikletle kol saati almışlar. Baba onları saklamış. Sonra gizliden öğretmen okulu sınavlarına girmiş. Ve Edirne Yüksek Öğretmen Okulu'nu kazanmış. Babamı da, bunu öğrenen babaanne bir güzel dövmüş.
1: Allah Allah.
0: Ondan sen demiş tamirhanede çırak olarak çalışacaksın. Orada meslek sahibi olacaksın. Tamirci olacaksın. Mesleğin olacak demiş.
1: Ay, inanılır gibi.
0: Şimdi babam diyor ki hem tamirhanede çalışıyordum, çok güzel araba tamir ederdi.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası.
1: Yeşim Salkım şarkılarını hepimiz biliyoruz artık ama... Ya başka bir şey ya. Vallahi billahi.
0: Öyle mi?
1: Allah ne güzel bir ses vermiş.
0: Ay çok teşekkür ederim.
1: Ne güzel şarkılar.
0: Ben sevmiyorum sesimi o kadar.
1: Niye? Yani hep mi böyleydi?
0: Şöyle. Ben mesela aslında hayır. Türk sanat müziği okumak istiyorum. Türk müziği. Hı. Geçen gün bir konserde mesela birkaç tane bir istek geldi. Hı. Unutamam seni, hı, müziğinden. Hı hı. Ve ben onu okudum hemen sahnede. Çok şaşırdılar. Dedim ki ben Türk Müziği bölümü mezunuyum. Melahat Pars'ın öğrencisiyim.
1: Evet.
0: İsmail Hakkı Özkan benim nazariyat hocam da işte usul ve kudüm velveleleri dersimize girerdi. Onu da bir türlü söyleyemezdik. Yani bu usulü anladık da hocam kudüm ne oluyor diye. Yani Süheyla 64 bizim hocamızdı. Yani benim babam benim hocamdı. Müzeyyen Senarlar bizim evimizdeydi. Aynen. Zeki Mürenler. O çok kıymetli isimlerle büyüdüm ben. Babam dolayısıyla. Hı hı. Ve babam Ut'la böyle meşk ederken ben 6-7 yaşında böyle onu dinlerdim. Sonra bana bir gün dedi ki kızım bir enstrüman çal. İşte mandoline başlattı.
1: Ne güzel bir şey ya. Yani çünkü o, evet, dönemde hani... Az önce saat başına gitmeden, hmm, evvel anlatıyordun ya,
0: evet,
1: yani
0: evet,
1: annelerin o dönem ailelerin aslında, hmm, ya doğru düzgün bir işin olsun, ne tabii yapacaksın canım, müziği anlarsın, şarkıcı olacağını ne yapacaksın?
0: Aynen, onlara göre müzik çalgı çengi.
1: Evet.
0: Yani çalgıcıya mı gideceksin?
1: Gibi.
0: Gibi. Aslında tabii hani gerçekten müziğin ruhun gıdası olduğunu doktorlarda görebiliriz. Hmm. Ben ameliyata giriyordum, çok ağır bir ameliyata giriyorum. Benim doktorum samba açmış. şeyde. Beni ameliyat edecek.
1: Lan bari klasik müzik açaydın
0: ya,
1: yani.
0: Ya beni uyuşturmuşlar içeride, samba çalıyor. Bak çok da ağır bir ameliyat bak.
1: Ya, hayır bir tane Yeşim Salkım şarkısı da koyaydın
0: adama
1: araya.
0: Adama şey dedim sonunda. Beni belimden uyuştur şey yaptılar. Epidural sezaryen yapacağım. Çünkü çok büyük bir tümör vardı rahimimde ve normal doğum yapamadım. Hı hı. Sonra da zaten o başka bir şeye döndü. Alındı. Zorlu bir süreç yaşadım.
1: Zorlu bir süreçti. Şükür geride kaldım.
0: Evet, çok şükür, çok şükür. Şu an iyiyim şu anda. Şimdi yattım. Narkozcu da diyorum ki o da eğleniyor. Şirelerde eğleniyor. İçeride bir Rio karnavalı var. Tabii. Rio'ya gitmişiz. Bir karnaval var. Hani bunu buradan da mı kessek? Öbür bir şey yapıyor falan. Dedim ki narkozcuya beni uyandıramazsan dedim bu sambaları rumbaları sorarım sonra dedim sana.
1: İlla ki karşılaşırız.
0: İlla ki karşılaşırız dedim. Ve böyle şey sonra işte bebek doğduktan sonra beni uyuttular işte o sırada. Dedim ki siz beni uyuttuktan sonra da bu beni dikerken affedersiniz gene bunları dinleyip dans mı edeceksiniz dedim. Bu hayat çekilmez başka türlü dediler
1: Allah
0: bana.
1: Allah ya.
0: Vallahi. Ya vallahi. Ve şuradan anladım. Doktorluk çok zor bir meslek. Çok kafayı yoran bir meslek. Evet, müzik ruhun gıdası. Onların ruhlarını besliyor. Onları iyileştiriyor. Müzik bizi iyileştirir. Yani bir insan sesi, bakın mesela bütün doğanın seslerine bakın. Doğanın sesleri, o doğadaki hayvanların sesi, bir rüzgarın tınısı, bir dalganın o bize vururkenki tınısı, böyle onları sadece ona konsantre
1: olup dinlediğinde. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bunu ilk defa duyuyorum ama gerçekten çok hoşuma gitti bu bakış açısı ya. Yani bir nevi o zaman şarkıcılar, sanatçılar gerçekten insanların hayatına dokunan, insanlara iyi gelen doktorlar gibi yani.
0: Evet öyle, çünkü hani müzisyenler müsaade etseler aslında bize. Hangi müziği yapmaya istediğimize müsaade etseler ve biz özgürce istediğimiz müziği yapabilsek, o zaman çok başka şeyler olurdu bu ülkede. Ama şu anda belli kalıplara uymak zorunda bırakılıyoruz. Biz her konuda kalıplara uymak zorunda bırakılıyoruz. İşte özgürlük bu değil. Anladın mı? Yani özgürlüğü karıştırdılar. Yani özgürlük bir kadının mesleğini yaparken o mesleği kime faydası olacak, kime dokunacak, ben burada nasıl faydalı bir iş yapıyorum da birisinin hayatına bugün etki bıraktım diyebileceği bir şeydir özgürlük. Yoksa bir haber spikeri olmak bugün kolay bir şey değil. Bir radyocu olmak, ben yaparım derim, buraya oturtursunuz beni, üçüncü gün ebeleme gübeleme beni atarlar buradan. Anlatabiliyor muyum? Çünkü onun bir matematiği var.
1: Hep böyle miydin? Hep bu bilinçle mi geçtin hayatı?
0: Ben hep böyleydim. Ben çok bilinçli bir dede ve anneanneyle ve teyzeyle büyüdüm. Ailem, babam, annem de öyleydi. Halılarım da öyleydi. Çok kalabalık biz Arnavutuz ya.
1: Ne güzel ya.
0: Bizde böyle korkunç kalabalık bir sülale var. Halen Arnavutluk'ta da öyle. Biz yazın giderdik böyle çocuklar. Koca bir avlu.
1: Of.
0: O avluya bizi salata akşam yemeği olacak. Ben o zaman 11-12 yaşındayım.
1: Sen şarkıları pilav... sana söyletirlerdi.
0: Sen pilavı yapıyorsun.
1: Ha, sen pilav mı yapıyordun? Şarkıları kim söylüyordu?
0: Şarkı marka onlar söylüyor. Büyükler söylüyor. Bir türküler işte türkü. O zaman şeyleri, oranın türküleri. Bizim oranın türküleri. Evet. Kendi kendilerine eğleniyorlar. Bir de güzel emir veriyorlar. Sen o çiçekleri sula. Sen şu ön taraftaki bahçe. Kapının önünü süpürdünüz mü? Öyle süpürmeyin. Sulayarak süpürün. Toz kalkmasın.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. 11 yaşında pilav mı yapılır Allah aşkına?
0: Tabii, yaptırıyorlardı. Ben çok güzel yemek yaparım.
1: Hadi ya. Çünkü en güzel yaptığınız yemek ne?
0: Şimdi benim ilk yemeğim karnıyarık.
1: Oo, vay arkadaş ya.
0: Evet, benim anne.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Birine yemeğe gideceksen benim Yeşim Salkım'a gideceksin.
0: Bana abicim. Hakikaten herkes de söyler. Bak Habil falan da bilir, bütün çevremdekiler.
1: Sen yedin mi yemek yoksa Yeşim Salkım?
0: Evet.
1: Allah seni kahretmesin, insan haber
0: verir. Bir gün
1: verir.
0: Bana da gelin eşinizle lütfen.
1: Vallahi gelirim ya.
0: Bana yakınsınız da zaten.
1: Allah'a gelirim.
0: Orada
1: ya.
0: Biraz yakın oturuyoruz. Evet, o yüzden vallahi çok isterim abim falan böyle. Önümüzde Ramazan, güzel bir böyle iftar masası.
1: Çok güzel olur ya.
0: Ben yemeklerimi kendim yaparım. Annem çok güzel yemek yapar benim. Teyzelerim çok güzel yemek yapar. Aslında aşçılık mesleği. Fakat tabii kadın da evinde çocuklarını beslemek için... şimdiki gibi hazır yemekleri almadan yapan annelerle büyüdük biz.
1: Ya bir yanım şu da var. Şimdi Yeşim Salkım... öyle bir hayat yaşadı ki yani uçaklar, tabii, arabalar, tabii, muazzam tabii, bir zenginlik, evet, içerisinde
0: şükür
1: falan.
0: Çok şükür.
1: Ama hep böyle miydi yani, hep yemeğini öyleydi, kendi yapardı. O zenginliğin, o muhteşem hayatın içerisinde böyle de bir mütevazilik
0: tabii
1: vardı.
0: Tabii ki yani, ben kendi yemeğimi yapardım. Yani ben mutfağa inip kendi kahvemi yapıp alıp odama çıkardım.
1: Ah, ne kadar güzel ya.
0: Benimle çalışan bütün insanlara gidip bugün sorun. Ah be Yeşim Hanım, siz
1: başka insan
0: başkaydınız derler. Hiç kimse benim o dönem benimle özelimi paylaşan, evimi paylaşan, benim bana yardımcı olan ev işleri tabii ki vardı. Çok kişi vardı. Ama mesela o Fatma vardı bir tane, mesela kulakları çınlasın. O odaya girdiğinde şey, odanızı temizleyeceğim derdi. Hadi gel beraber yapalım derdi.
1: Hadi ya.
0: Tabii. Hala da onu diyorum. Hala da birlikte yapıyorum. Kendi arabamı o zaman da kendim kullanıyordum. Şimdi de kendim kullanıyorum. Şoför sevmem. Yani şöyle, ben biraz kontrolü bırakmayı sevmiyorum. Bir de iki kere trafik kazası atlattığım için böyle daha kontrollü kullanıyorum. Çocuklarım varken çok tedirgin oluyorum. Ve diyorum ki hani ben dikkatli kullanayım, karşıdan gelebilecek tehlikelere karşı ben dikkatli olmalıyım. Trafikte kuralda bu olmalıdır. Hani ben biliyorum değil, ben dikkatli olayım ki ufacık bir şeyde önlemimi en azından kaçabileyim yani. Dolayısıyla da ben her zaman böyleydim. Benim işte 35-40 senelik annemin arkadaşları diyorlarmış. Ya Yeşim halen aynı.
1: Bunun peki sebebi ne? En büyük katkısı ne? Anne midir, baba mıdır? Yaşadığın çocukluk mudur?
0: Ya otun bile köküne bakacaksın derler.
1: Vay. Abi yaz bunu bir kenara abi.
0: Yani böyle hani çekeceksin, bakacaksın. O kök sağlamsa o insandan kötü bir ürün, kötü bir mamül çıkmaz. O yüzden belki de çocuklarım da böyle. Ha, zorlanmadın mı? Çok zorlandım. Yani ben 25-26 yaşında böyle bir varlığa sahip oldum.
1: Ya zor değil mi ya?
0: Çok. Çok. Ha, bir sene
1: en
0: boyunca.
1: Çok ne zorladı seni mesela?
0: Para. Güç.
1: Para.
0: Tabii.
1: Niye, nasıl?
0: Ya şöyle, şimdi kendin kazanırken biliyorsun ki kendi kazandığın bir para ve harcarken daha temkinli olmalısın. Sen kazanıyorsun, ona dikkat etmen lazım. Ama başka birinin, kocanın parasını şu anda kadınlar çok güzel harcıyorlar. Söylüyorum da onlara. Evet, eşinizin parasını harcıyorsunuz. Bunu hiçbir zaman unutmayın.
1: Sen bundan rahatsızlık mı duydun?
0: Evet. İlk bir sene o kadar rahatsızlık duymuşum ki aldım hediye ettim, dağıttım.
1: Hadi ya.
0: Tabii. Aldım dağıttım. Çevreme çok aldım. İnsanlara hep birilerini yapmaya çalıştım. Çünkü asıl amacım orada o parayı kendime harcamak değil. Birilerini mutlu edersem ben mutlu olacağım.
1: Bu güzel bir şey.
0: İşte bunu en azından, yani içinde bulunduğun zorluklardan çıkış yolun başkalarını mutlu etmekten geçiyor. Yani eğer doğru bir insansan, gerçek ve sadece bir insan.
1: Ama bu bir taraftan da kişinin kendisine de zarar vermez mi? Yani biz çok suistimali açık bir durumdur aslında.
0: Benim hiç yabancı düşmanım olmadı. Hepsiyle bir kahve içmişliğim var.
1: Abi Yeşim Salkım çok dobra gidiyor ya.
0: Yani hiç olmadı ama ben affetmeyi de bilen bir kadınım. Geçen gün çok güzel bir ayet okudum bir yerde. Hoşuma gidiyor bazı ayetleri okumak. Özellikle duaların sihrine inanırım. Kelimelerin gücüne inanırım.
1: Harika.
0: Ona çok inanıyorum. Çünkü siz ağzımızdan ne çıkarsa inan onu yaşıyoruz. Şöyle bir şey diyordu. Sen affet ve unut. Bana bırak, ben unutmam.
1: Vay, çok güzel.
0: Ben de dedim ki Allah'ım ben affettim ve unuttum.
1: Affetmediğin var mı peki?
0: Yok.
1: Affettiğin çok mu peki?
0: Çok.
1: Vay arkadaş, kim ne kadar olmuş demek ki yani.
0: Çok. Hani belki de affetmek demeyelim de vazgeçtiğim çok.
1: Aa.
0: Evet. Vazgeçtim onları düşünmekten, onları kendime anlatmaya çalışmaktan.
1: Bu çünkü çok yıpratıyor ya.
0: Çok.
1: Çok yorucu
0: yani,
1: değil mi?
0: Denedim ve de şunu gördüm. Kimseye kendini çok yani anlatamazsın insanlara.
1: Bir şey soracağım. Bu genelde neydi? Çekememekten falan, kıskanmak mı? Öyle bir his ya mi? Yani senin bulunduğun, senin olduğun konum, yaşadığın hayat, Türkiye'nin gerçekten çok özel.
0: Tabii ki en zengin ailelerinden bir tanesine.
1: Ama bir de
0: gelin olarak gittim açıkçası.
1: Ama bir de şarkıcı kimliği var. Yani bir de
0: o zordu da. Zaten mimar olsaydım.
1: Asıl başarması.
0: Hiç bu olmayacaktı ki, ben ressam olsaydım bunları yaşar mıydım? Mimar olsaydım, doktor olsaydım. Ama ben Oraya gittiğimde eşkıyayı çekmiştim.
1: Of be.
0: Yani biz tanıştığımızda ben albümleri 3,5-4 milyon satan, eşkıya filmini çeken,
1: evet,
0: bir sürü reklamlarda oynayan,
1: evet,
0: marka veremiyoruz herhalde burada ama birkaç tane markayla işbirliğine girmiş, reklamlarda oynamış, onlarla Türkiye turnesi yapmış bir kadınken, hı hı, 26 yaşında, hı hı, her şeyi bıraktım.
1: Peki bir şey soracağım, bu aslında bir şey mi, keşke mi yani?
0: Yani şöyle, evet, ben eskiden sorsan bana derdim ki hani ben, yok canım benim keşkelerim yok, böyle böbürleniyoruz ya biz boşluğa karşı, hı hı, hiç benim keşkelerim yok. Öbür türlü olsa nasıl olurdu diye evet merak ettiğim var. Durumlar.
1: Aa, ama şey vardır orada bence, çocuk olunca iş değişiyor değil mi? Yani
0: evet,
1: o,
0: evet ya.
1: Asıl keşke o işte ya.
0: Evet ya. Şimdi mesela ben ilk çocuğumu ilk aşkımdan yaptım. 5 kuruşu yoktu. Son çocuğumu da son aşkımdan yaptım. 11 yıldır bekar yaşayan bir kadın, buradan duyurulur.
1: 11 yıl.
0: Evet, 11 yıl oldu. Bu Türkiye tarihinde bir ilk, Sputnik olarak... Burada bak subliminal mesaj veriyorum arkadaşlar. Çok zor durumdayım. 11 senedir, aşık olmadığım...
1: Şurada telefon numaramız da var.
0: Bak telefon numarası 0505-171-66-56'ymış. Lütfen akraba, eş, dost, emmi, oğlu herhangi bir yerden rica ediyorum. Çünkü durumlar iyiye gitmiyor. Yaş çekilen ilerliyor.
1: Çekilciler. Duyan gelmeye başladı. Bak,
0: yaşım ilerledi. Çok yalnızım. Bir çiçek, bir böcek. Razıyım bir omuza. Sinemada olur, tiyatroda olur. Artık fazla bir şey istemiyorum. Mücevher falan almanıza gerek yok. Uygun bir yerde yemeğe gidebiliriz. Tatillere de gerek yok. Bu duruma geliyorsun işte.
1: Allah'ım ya.
0: Ya o kadar, ya içinde bulunduğum durumla eğlenmezsen, hı, inan baş edemezsin. Hı hı. Ve ben hani böyle şey gibi yaşıyorum. İyi korumuşum kendimi. Bir tek aşktan koruyamamışım kendimi.
1: Ah.
0: Yani ve
1: aşk korunması gereken bir şey mi ki ya?
0: Ya bazen bazı durumlarda koruman gerekiyor kendini. Çünkü her aşkta doğru aşk değil.
1: Ah işte o. Hı. Yani ona şey, onu yaşadığın zaman, çünkü evet, ne yaptığını da bilmiyorsun.
0: Sen tabii canım, akıl gidiyor kafadan.
1: Akıl gidiyor
0: sen,
1: kafadan.
0: Yani ben şimdi kızlarıma bakıyorum, yürürken bile böyle ebelek gibi yürüyor, ayaklarını falan çarpıyorlar.
1: Nasıl bir annesin?
0: Bilmiyorum, iyi bir anneyim yani, çok seviyorlar benle, ben ikisi de benle uyuyor falan böyle.
1: O kadar ya.
0: Tabii canım, biri böyle 1,76 boyunda oldu o 15 yaşındaki, öbürü daha ufak. Benim küçük bir yatağım var, ikisi de o yatağa geliyor. O bir yandan sarılıyor, öbürü bir yandan sarılıyor. Yani ben ya şey durum var aslında, bunu benim çevreme sormak lazım. Hı. Ben iyi bir anne olmaya çalıştım, hı, elimden geldiğince. Çevremde çok iyi bir anne olduğumu söylüyor ama hani derler ya, sen seni övme, bırak seni el övsün. Çevreme sormak lazım, bilmiyorum.
1: Ne güzel ya, vallahi çok güzel.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor.
0: İnsanlar delirdim deliriyorum .com şeklinde geziyor yani. Gerçekten arabadan inip böyle birbirlerinin üzerine atlıyorlar. O böyle kadının camını yumrukluyor o gün böyle böyle.
1: İnanılmaz.
0: Uçacak arabaya. İnanılmaz. Yani diyorsun ki nasıl bir şey yaşıyor ki? Nasıl bir kin? Nasıl bir
1: dışarıdayken
0: öfke?
1: Bildiğin korkuyoruz artık. Biz evet, de yani bunun bu, kadını erkeğin yok yani. Yok. Ne zaman ne olacak?
0: Evet.
1: Başımıza ne gelecek?
0: Tabii ki biz de kadınlar olarak, hı-hı, hayat, yani şimdi kadınlar da hayatlarındaki erkeğin hayatından endişe ediyor. Çocuğunun babası.
1: Ah evet.
0: Yani çocuk da babasından korkuyor, bir şey olacak mı? Görüyor çocuklarımız burada her şeyi. Bu haberler korku filmi gibi.
1: Hı-hı.
0: Yani haber almak yerine sürekli bir bilirkişi uzmanlarının çıkıp aynı şeyleri papağan gibi, hı hı, tekrar ediyorlar. Bu biraz bilmeye girdi artık.
1: Hı.
0: O yüzden acil bu televizyonların
1: kendine bir çeki düzen vermesi lazım.
0: Yani fabrika ayarlarına
1: dönmesi lazım.
0: Yani o TRT'de geçen ki bir konuşmaya denk geldim. Lise öğrencisi, bir kamyon şoförü kardeşimizin bir hitabeti var.
1: Hı hı.
0: Dedim ki ah be kardeşim, neden bu köyün stütüleri kapatıldı? Neden?
1: Neden?
0: Yani orada en azından imkanı olmayanlar orada meslek sahibi olup iki mürekkep yalayıp ne zararı olacaktı? Yani bizim çiftçimizin okumasının, gelişmesinin, atıyorum orada bir tarım mühendisinin yetişmesinin kime ne zararı olacaktı? Yani bir veterinerin yetişmesinin kime ne zarar olacaktı? Ya da işte hemşirelerin kendi memleketlerinde ebelerin doğum yaptırabilmesi. Bak insanlar doğuramıyor, ölüyor. Çocuklarını doğuramıyorlar, yolda kalıyorlar, hastanelere yetişemiyorlar. Yani bütün çözüm aslında matematik çok basitken biz kendi kendimize bir şeyleri o kadar zırdık ki. Şimdi ben bu insana hangi şarkıyı yaparsam yapayım? Öyle bir dünyaya getirdiler ki bizi zaten bir buçuk iki dakikada bu dijitallere de birkaç sözüm var. Çok kızgınım onlara. Şimdi bizler kategori olarak onların gözünde eskimiş olabiliriz. Ama Avrupa'ya eskimiş peynir ve eskimiş şarap içmeye giderken orası eskimiş olmuyor da.
1: Ya.
0: Buradaki mi eskimiş
1: ya,
0: oluyor?
1: Ya.
0: Ya da oradaki tarih eskimiş tarih eserlerine dokunup fotoğraflar çektirip hava atıyorsunuz da bizim tarihimiz mi eskimiş oluyor? Ya da bizler mi eskimiş oluyoruz? Çay bile demince içilir kardeşim.
1: Tabii ki, tabii ki, tabii ki.
0: Yani biraz demli olan insanları, biraz hayat tecrübesi olan, yani belli bir yaşa gelmiş insanları, bir, bu saygısızlık neden? Bir kategorisini ayırmayı bilin.
1: Benim.
0: Biz 90'larda çıktık. Tarkan da 90'larda çıktı. Ben de 90'larda çıktım.
1: Ama şöyle,
0: Yonca da 90'larda
1: ama
0: çıktı.
1: Şöyle bir şey var, orada araya gideceğim. Yani hala bilinen, şarkıları ezbere söylenen muhteşem isimler yani.
0: Tabii ki. Hakan Peker'i var.
1: Bugün görüyoruz, çıkıp iki gün sonrasında ortadan kayboldu.
0: Peki o zaman neden onların işte baktığınızda Şazam diye bir şey varmış. Sadrazam gibi bir şey yani. Ne o ya? Şazam. Ne bu yani? Şimdi eğer TikTok'tan yola çıkarak benim müziğimi kıyaslayacaksanız ben o diplomaları yırtarım arkadaş.
1: Of, çok doğru bir şey ya.
0: Bana bunu kimse yapamaz. Yapamaz. Ben çünkü nasıl bir başkasının mesleğine saygı gösteriyorsam.
1: Arkadaş, geride yıllar var ya. Muazzam bir yolculuk var ya.
0: Ya ben o bir yıl Batı müziği solfeji, sanat müziği solfeji dersleri, halk müziği ve Türk sanat müziğini eşek gibi, çok özür diliyorum. Okurken gece gündüz. O solfejleri, o usulleri vurmaya çalışıp sınavlara girerken geceleri ağlayarak gözlerimiz böyle tahtaya gittiğimizde nasıl okuyacağız diyorduk. Ama siz nasıl bu kadar hafife alabilirsiniz bir müziğimizi
1: helal
0: bize?
1: Helal olsun ya. Vallahi helal
0: ve
1: olsun.
0: Ve bunu yapanları, yani ben bir Kamuran Akkır'ı gördüğümde saygı duruşunda duruyorsa, ben bir Zeki Müren çıktığında veya X atıyorum Nalan Altın Örs'ü dinlediğimde, Yıldırım Bekçi'yi biz çok özledik. Türk müziğini güzel okuyan insanları.
1: Evet.
0: Gençler bilmiyor. Yemeni bağlamış telli başında türküsünü söylüyorum, onu bile bilmiyor.
1: Allah Allah ya.
0: Yani halbuki öbür hav şarkısından daha kolay bir türkü.
1: İnanılır gibi değil gerçekten yani, geldiğimiz nokta çok fena.
0: O da olsun, tamam, bu şey olsun yani, dedim ya kategorileri ayırsalar. Ya ben şarkı üretiyorum, dijitalıyorum. Arkadaş, bu nasıl bir şey? Dinlenmelerime bakıyorum. Bir kere editörlerin hiçbiri paylaşmıyor. Önceden tanıtım gönderiyoruz. Ellerine klibimiz. Biz saygı duyuyoruz size demek. Ve mesleğimizi
1: kesinlikle,
0: öncelikle.
1: Kesinlikle.
0: Ve bizden istediğiniz bir şeyi veriyoruz.
1: Evet.
0: Diyorsunuz ki bana iki ayda bir şarkı ver. Çünkü tükettiriyorsunuz zaten yaptığınız hata burada. Ama biz bunları yapıyoruz. Peki karşılığı bu mudur arkadaş? Benim 35 yılımın karşılığını bu dijitaller böyle mi veriyorlar bana? O zaman yazıklar olsun onlara. Ben onlara bir şarkı yazayım. Çünkü bu haksızlık. Yani rap de dinlensin. Ben bugün Şanışer dinliyorum. Koy bakalım Sertab'la ne biçim okumuşlar.
1: Of, çok güzel. Çok...
0: İzel'le ne biçim okumuşlar.
1: Evet, evet.
0: Niye dinlemeyeyim ben rap müzik? Ceza da dinle, hepsini dinliyorum. Ama kusura bakmasınlar da kadınları aşağılayan bir rapçiyi dinleyemeyeceğim.
1: Evet. Evet.
0: Dinleyemeyeceğim.
1: Helal olsun ya. Vallahi billahi. Aklımızdakinin, yüreğimizdekinin
0: dinleyemeyeceğim.
1: Böyle bir isimden
0: yani
1: dökülmesi
0: bir
1: mükemmel.
0: Güzel ve kaliteli isimlere, yılların radyosuna. Biz radyoyla büyüdük. Yani sen yılların radyocusunun önüne böyle çat çat çat bunu koyamazsın kardeşim.
1: Evet.
0: Koyamazsın. İster zaten çalmıyorsun beni.
1: Evet.
0: İster çalma, umurumda bile değil. Siz yokken vardık. Siz bir gün gene olmadığınızda biz gene
1: olacağız.
0: Biz çıkarız sokakta şarkılarımızı söyleriz. Alırız bir tane gitarcı, alırız bir tane bas gitar, davul, böyle akordiyonumuzu zaz gibi çıkar söyleriz. Atarız onu kendi kanalımıza. Bak bak bakalım kaç kişi seyrediyor.
1: Evet. Yani aslında bir kelime bölümümüz vardı. Kelime verip aklıma ilk gelenleri söyleyecektim ama.
0: Geçti mi? Ben çok konuşuyorum değil mi?
1: Olsun, çok güzel bir muhabbetti. Vaktimizin sonuna geldik ama evet. İki kelime vereceğim. Birincisi Radyo Sputnik.
0: Radyo Sputnik. Çok kalitelisiniz.
1: Ay, çok teşekkür ederim.
0: Özlem duyduğumuz, sohbet etmeyi özlediğimiz, biz radyoları seviyoruz. Biz hep sevdik.
1: Ya. Yeşimsel halkım.
0: Hep sevdik. Arkadaşlar lütfen radyo dedim. Hep radyo.
1: Bir kelime daha var. En son kelimemiz hep oluyor. Atatürk.
0: Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun askerleriyiz.
1: Ay canım benim ya. Sevgili Yeşimsel halkım. Yani saatler sürer. Evet. O kadar keyifli ki.
0: Çok özür diliyorum. Ben biraz yaş ilerledikten sonra çeneme vurdu.
1: Da. Yok ya, çok güzel. Valla ne olursun sen her zaman konuş ve her zaman o güzel şarkıları bekliyoruz.
0: Tamam. Çok güzel ediyorum. Gelecek. Ben o şarkılarla beraber de geliriz. Valla çok ziyarete.
1: Abi. Evet. Yeni şarkılarda sevgili Yeşim Saltım.
0: Siz davet ederseniz biz.
1: Başımız. Seve geliriz.
0: Siz de öyle.
1: Hanımlar beyler, tabii ki büyük isim sevgili Yeşim Salkım Radyo Sputnik stüdyosunda şeref verdi, konuğumuz oldu. Tekrarlayacağız programı. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbet seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
1: Köprülere, otoyollara gelen zam. Köprülere gelen zam bir senede

0: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Bir bayat ekmek kadar, yaktığımız elektrik kadar, geçtiğimiz köprü kadar insanın kıymeti yok, değeri yok. Bu ne Allah aşkına ya?
0: Radyo Sputnik.
2: Tarihte bugün.
3: 21 Ağustos 1911 sabahı Paris'teki Louvre Müzesi'nde her şey olağan görünüyordu. Müze pazartesi günleri ziyaretçilere kapalıydı. Çalışanlar koridorlarda işlerini yapıyor, sanat tarihinin en değerli eserleri duvarlarında sessizce duruyordu. Dışında Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sı yerinde değildi. Fakat asıl tuhaflık o sabah kimsenin bunun farkına varmamasıydı. Tablo Louvre'dan kaçırılırken ne alarm çalmış ne de güvenlik görevlileri hırsızın peşine düşmüştü. Hırsız karmaşık bir plandan çok müzenin güvenlik açıklarından yararlanarak Mona Lisa'yı dışarı çıkarmıştı. Hırsız İtalyan Vincenzo Perugia'ydı. Daha önce Louvre'da cam ustası olarak çalışmış, hatta Mona Lisa'yı koruyan cam düzeneğinin hazırlanmasına yardım etmişti. Bu nedenle hem müzenin koridorlarını hem de tablonun nasıl korunduğunu yakından biliyordu. Mona Lisa'nın sergilendiği salon kari boş kaldığında tabloyu duvardan indirdi. Yakındaki bir servis merdivenine götürdüğü eseri koruyucu camından ve ağır çerçevesinden ayırdı. Leonardo da Vinci'nin tuvale değil ahşap bir pano üzerine yaptığı yaklaşık 77'ye 53 santimetrelik Mona Lisa'yı işçi önlüğüne sardı, kolunun altına aldı ve müzeden ayrıldı. Bugün kurşun geçirmez camın arkasında sıkı güvenlik önlemleri altında sergilenen Mona Lisa'nın o gün Louvre'dan çıkışı şaşırtıcı derecede sakindi. Üstelik tablonun kaybolduğu hemen anlaşılmadı. Ertesi gün Louvre'a gelen ressam Louis Barot, Mona Lisa'nın bulunduğu yerde yalnızca 4 boş kanca ile karşılaştı. Müze görevlileri tablonun fotoğrafının çekilmesi için kaldırılmış olabileceğini düşündü. Ancak tablo geri gelmeyince arama başlatıldı. Tablonun boş çerçevesi servis merdiveninde bulundu. Böylece Louvre yönetimi acı gerçekle yüzleşti. Müzenin en önemli eserlerinden biri kimse fark etmeden çalınmıştı. Louvre kapatıldı, odalar, koridorlar, merdivenler ve depolar arandı. Fransa sınırlarında kontroller artırıldı. Fakat Mona Lisa, Louvre'a oldukça yakın bir yerde Perugia'nın Paris'teki odasında saklanıyordu. Soruşturma ilerledikçe şair Guillaume Apollinaire gözaltına alındı. Ressam Pablo Picasso sorgulandı. İki ismin şüpheli durumuna düşmesinde çevrelerindeki bir kişinin daha önce Louvre'dan bazı küçük tarihi eserleri çalmış olması ve ikilinin bu eserleri satın alması etkiliydi. Ancak Mona Lisa'nın kaybolması ile ilgileri olmadığı anlaşıldı. Bu sırada Parisliler Louvre'a akın ediyordu. Fakat görmek istedikleri tablo değil, tablonun bıraktığı boşluktu. İnsanlar duvardaki dört kancanın önünde duruyor, kayıp eserin nasıl çalındığını tartışıyordu. Mona Lisa'nın olmadığı yer, Mona Lisa'nın kendisinden daha fazla ziyaretçi çekmeye başlamıştı. Perugia tabloyu 2 yıl aşkın süre sakladıktan sonra 1913'ün sonlarında İtalya'ya götürdü. Floransa'daki sanat eseri tüccarı Fredo Geri'ye ulaşarak kendisini Leonardo adıyla tanıttı. Mona Lisa'nın elinde olduğunu ve eseri ait olduğunu düşündüğü İtalya'ya geri getirdiğini söyledi. Geri, Uffizi Galerisi Müdürü Giovanni Poggi'den yardım istedi. Yapılan incelemede tablonun arkasındaki Louvre işaretleri görüldü. Karşılarındaki eser gerçekten de 2 yıldır bütün dünyanın aradığı Mona Lisa'ydı. Polise haber verildi ve Perugia 12 Aralık 1913'te Floransa'daki otelinde yakalandı. Perugia mahkemede tabloyu para kazanmak için değil, ülkesine geri vermek amacıyla çaldığını savundu. Ona göre Mona Lisa, Napolyon tarafından İtalya'dan kaçırılmıştı. Fakat tarih bilgisi hırsızlık planı kadar başarılı değildi. Leonardo da Vinci yaşamının son yıllarında Fransa'ya gitmiş, tabloda daha sonra Fransa Kralı 1. François'nın koleksiyonuna katılmıştı. Yani Mona Lisa, Napolyon'un İtalya'dan götürdüğü eserlerden biri değildi. Perugia'nın milliyetçi duygularla mı hareket ettiği, yoksa tablodan para kazanmayı mı amaçladığı hiçbir zaman bütünlüğe kavuşmadı. 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezası daha sonra 7 aya indirildi. Mona Lisa İtalya'da kısa süre sergilendikten sonra Fransa'ya gönderildi ve 1914 yılının Ocak ayında Louvre'daki yerine yeniden asıldı. Eser değişmemişti ancak artık bütün dünya onun adını biliyordu. Gazetelerde aylarca süren haberler, sonuçsuz aramalar ve Picasso'ya kadar uzanan şüpheler Mona Lisa'yı küresel bir fenomene dönüştürmüştü. Ancak Louvre'un hırsızlıklarla sınavı Mona Lisa ile sona ermedi. 1998 yılında Fransız ressam Jean-Baptiste Camille Corot'a ait Le Chemin de Soie adlı tablo müzenin ziyareti açık olduğu saatlerde duvardan alınarak çalındı. Durum fark edilince müzenin kapıları kapatıldı ve ziyaretçiler arandı. Ancak hırsızın kaçmasına engel olunamadı. Yaklaşık 1 milyon 300 bin dolar değer biçilen tablo bir daha bulunamadı. Aradan 27 yıl geçtikten sonra Lourdes çok daha büyük bir soygunla gündeme geldi. 19 Ekim 2025 sabahı 4 kişilik bir grup Sen Nehri tarafına kurdukları araç tipi yük asansörüyle Apollon Galerisi'ne ulaştı. Grubun iki üyesi bir pencereyi kırarak içeri girdi ve elektrikli kesicilerle iki yüksek güvenlikli vitrini açtı. Birkaç dakika süren soygunda Fransız kraliyet ailesine ait 8 mücevher çalındı. Mücevherlerin maddi değeri 88 milyon euro olarak hesaplandı. Böylece Louvre 1911'de Mona Lisa'nın, 1998'de bir Corot tablosunun, 2025'te ise kraliyet mücevherlerinin çalındığı 3 büyük güvenlik skandalıyla tarihe geçti. Üstelik sanat dünyasını sarsan hırsızların adresi yalnızca Louvre değildi. Tarih boyunca dünyanın farklı ülkelerindeki birbirinden farklı yöntemlerle gerçekleştirilen soygunlara sahne oldu. Bazı eserler yıllar sonra bulunurken bazıları arkalarında yalnızca boş çerçeveler bıraktı. 1972'de Kanada'daki Montreal Güzel Sanatlar Müzesi'ne çatı penceresinden giren 3 silahlı soyguncu güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirerek 18 tabloyu çaldı. Daha fazla eser kaçırmayı planlayan hırsızlar tetiklenen alarm nedeniyle kaçmak zorunda kaldı. Çalınan eserlerin büyük bölümü hala bulunamadı. 1985 yılının Noel sabahında ise Meksika Ulusal Antropoloji Müzesi hedefteydi. İki veterinerlik öğrencisi havalandırma kanallarından müzeye girerek Aztek ve Maya uygarlıklarına ait 124 eseri çaldı. Aylar boyunca müzenin güvenlik açıklarını inceledikleri ortaya çıkan öğrencilerden biri yıllar sonra yakalandı. Çalınan eserlerin 111'i ailesine ait bir evdeki dolapta bulundu. Sanat tarihinin en büyük faili meçhul soygunlarından biri de 1990'da Boston'daki Isabella Stewart Gardner Müzesi'nde yaşandı. Polis kılığına giren iki kişi güvenlik görevlilerini bağladıktan sonra Rembrandt ve Vermeer'in eserlerinin de aralarında bulunduğu 13 parçayı alarak kayıplara karıştı. Aradan geçen yıllara rağmen ne hırsızlar ne de eserler bulunabildi. Müze çalınan tabloların boş çerçevelerini bugün hala duvarlarda tutuyor. 2019'da Almanya'nın Dresden kentindeki Yeşil Kasa'dan yaklaşık 132 milyon dolar değerinde kraliyet mücevheri çalındı. Soygunla bağlantılı kişiler yakalandı ve eserlerin önemli bir bölümü geri getirildi. Ancak bazı parçalar hala kayıp. Montreal'den Meksika'ya, Boston'dan Dresden'e uzanan bu örnekler, müzelerin kimi zaman tarihin en büyük suçlarının sahnesine de dönüştüğünü gösterdi. Bu hırsızlıklar arasında en çok hatırlananlardan biri ise 21 Ağustos 1911'de yaşandı. O gün Louvre'dan çıkarılan Mona Lisa 2 yılı aşkın süre sonra döndü. Fakat artık yalnızca Leonardo da Vinci'nin önemli bir eseri değil, bütün dünyanın tanıdığı bir kültür simgesiydi. Bugün Louvre'un en çok ilgi gören eserlerinden biri olan Mona Lisa, sanat tarihindeki yerinin yanı sıra 21 Ağustos'ta başlayan bu sıra dışı hikayeyle de hafızalardaki yerini koruyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Tarihte bugün.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Alihan Koriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna Koriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarla organize suç yapılanmalarının deşifre edildiğini açıkladı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari uyuşturucu ticareti hükümlüsü Adana'da yakalandı. Ayrıntılar bültenimizde. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Koriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna Koriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. Yurt dışına kaçma hazırlığında olduklarını belirlenen şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün tespitinin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaris Bozburun'da yakayı ele verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarla organize suç yapılanmalarının deşifre edildiğini açıkladı. İstanbul'daki operasyonda özellikle yabancı turistleri sıkıştırma ve perdeleme yöntemiyle soyan, çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin oluşturduğu organize hırsızlık yapılanması çökertildi. 25 ayrı hırsızlık eylemi gerçekleştirdiği ve günlük yaklaşık 400 bin lira suç geliri elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul'da 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari uyuşturucu ticareti hükümlüsü Adana'da yakalandı. Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılında özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin tercih başvuru işlemleri başladı. Tercihlerin e-okul üzerinden yapılacak tercih sistemine giriş için TC kimlik numarası ve başvuru formundaki güvenlik kodu kullanılacak. Kayıtlarla ilgili işlemler ücretsiz okutulacak öğrenci kursiyer yerleştirme kılavuzuna göre yapılacak. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 05.06'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Dış gündemle devam edelim. Soykırımcı İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 14 yaşındaki bir Filistinli çocuğu göğsünden vurarak yaraladı. 5 Filistinli ise gözaltına aldı. İsrail ordusunun Gazze şeridine yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Riyad ve Doğu Kudüs'lere Filistinlere yönelik baskın, saldırı ve gözaltılarda ciddi artış yaşanıyor. İsrail'in Ben Gurion Havalimanı yaşanan grev ve personel yetersizliği nedeniyle dünyanın en fazla aksaklık yaşanan havalimanları arasına girdi. Flight Radar 24 verilerine göre havalimanı uçuşlardaki aksaklıklar bakımından dünyada 10. sırada yer aldı. Uçuşların ortalama 90 dakika geciktiği havalimanında çalışanların yeniden göreve dönmesine rağmen durumun hafta sonuna kadar normale dönmesi bekleniyor. İş bırakma eylemi nedeniyle tüm check-in kontuarları kapatılmış ve uçuşlar geçici olarak durdurulmuş. İsrail Maliye Bakanlığı grevin ekonomiye maliyetini de 10 milyar dolar olarak açıklamıştı.
2: Ekonomi.
1: Tüketici güveni Ağustos'ta arttı. Türkiye Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi Temmuz ayında 89,8 iken Ağustos ayında %1 oranında artarak 90,8 oldu. Tüketici güven endeksinin yüzden büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, yüzden küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.474 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 10 kuruş, euro 56 lira 22 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 7.022, çeyrek altın 11.456, tam altın 45.639, atı altın ise 46.86 liradan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazilerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarına bakalım. Ankara, İstanbul ve Antalya parçalı ve az bulutlu. Ankara 33, İstanbul 30, Antalya 39 derece, İzmir az bulutlu ve açık 35, Trabzon parçalı, yer yer çok bulutlu 27, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu ve açık, Gaziantep 38, Diyarbakır 39, Van parçalı bulutlu 31 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Çok haber ve çok sesli müziğin adresi. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Haber ve müziğin en doğru adresi. Burası Radyo Sputnik.

0: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
1: Dünya haberi.
2: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Simferopol bölgesine İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın dünyada nükleer enerji zincirinin tamamında uzmanlığa sahip olan tek ülke olduğunu söyledi. ABD, İran'a tarihin en sert yaptırımlarının pazartesi günü açıklanacağını duyurdu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Kiev güçleri sivilleri hedef almaya devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu sefer de Kırım'a insansız hava aracıyla saldırdı. Rusya Federasyonu'na bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin başkanı Sergey Aksyonov, Simferopol bölgesine düzenlenen saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, bir çocuk olmak üzere 3 kişinin de yaralandığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın dünyada nükleer enerji zincirinin tamamında uzmanlığa sahip tek ülke olduğunu söyledi. Nükleer enerji konusunda düzenlenen toplantıda konuşan Putin, Rusya'nın nükleer santrallerinin güvenliği ve güvenirliği konusunda geleneksel olarak yüksek standartları korumakta olduğunu ifade etti. Rusya parlamentosunun alt kanadı seçimleri öncesinde geniş kapsamlı bir uluslararası gözlem misyonu hazırlığı yürütülüyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Eylül ayında düzenlenecek Devlet Duması seçimlerinin şeffaflığı ve uluslararası standartlara uygunluğu için yürütülen gözlemci daveti süreçlerine ilişkin detayları paylaştı. Buna göre seçimleri takip etmek üzere 12 uluslararası kuruluşa ve 100'ü aşkın ülkeye resmi davet iletildi. Rusya'da seçmenler 18-20 Eylül tarihleri arasında sandık başına giderek oylarını kullanabilecek. Ve Rusya'dan ABD'ye Ukrayna krizinin çözümü için diyalog açığız mesajı geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus basınına verdiği röportajda ABD ile ilişkiler ve Ukrayna'daki duruma dair değerlendirmelerde bulundu. Amerikan tarafının şu anda yapıcı bir diyalog kurmaya istekli olduğunu ve Rusya'nın tutumunu anladığını belirten Ryabkov, asıl önemli olanın Washington'ın Kiev yönetimini ve Rusya'nın stratejik yenilgisini hayal Avrupalı sponsorlarını ne ölçüde etkileyebileceği olduğunu ifade etti. Ryabkov, Washington'la diyaloğa açık kalıyoruz ancak bu ilkesel pozisyonlarımızdan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez diye konuştu. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom küresel pazardaki varlığını genişletmeye devam ediyor. Şirket 6 ülkede 17 yeni nükleer reaktör bloğu inşa etmek üzere anlaşma sağladı. Rosatom nükleer santral inşası için 15 farklı ülkeyle de müzakerelerini sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik ekonomik baskıyı arttırmaya hazırlanıyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tarihin en sert yaptırımlarının pazartesi günü açıklanacağını duyurdu. ABD'li bakan yeni yaptırımların İran'a uygulanan deniz ablukasıyla birlikte yürütüleceğini belirterek bu iki aşamalı bir darbe dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Trump'ın yaptırım hamlesine tepki gösterdi. Arakçı sosyal medyadan yaptığı açıklamasında ABD hükümetinin borçlarının rekor kırarak 40 trilyon doları geçtiğini hatırlattı. Arakçı bunu Amerikan kamuoyunun dikkatini ülke içindeki ekonomik sorunlardan uzaklaştırma girişimi olarak değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı da yaptırım tehditlerini ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç olarak nitelendirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Gazze'de barış planının tam olarak uygulanmasında kararlı olunduğunu bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, İsrail'den gelen aksi yöndeki açıklamalar tartışılırken Gazze'de barış planını uygulamaya kararlı olduklarını vurguladı. Bakanlık sözcüsü açıklamasında Başkan Trump'ın tarihi 21 maddelik Gazze barış planının tam olarak uygulanmasında kararlıyız ifadesini kullandı. Pigott, Barış Kurulu'nun Hamas'ın silahsızlandırılması planını açıkladığı 31 Temmuz günü uluslararası istikrar gücüne fon sağlama niyetlerini içeren resmi bildirimi de Kongre'ye gönderdiklerini kaydetti.

0: Alberta Kanada'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan edecek mi? Kanada'nın petrol ve doğalgaz zengini Alberta eyaleti ülkenin geleceğini ve birliğini doğrudan etkileyebilecek tarihi bir oylamaya hazırlanıyor. Eyalet Ekim ayında vatandaşlara Alberta'nın Kanada'nın bir parçası olarak kalması gerektiği yoksa bağımsızlık konusunda bağlayıcı bir referandum sürecinin mi başlatılması gerektiği sorusunu soracak. Kanada Başbakanı Mark Carney ve muhalefet lideri Poilievre ise eyaletin Kanada'nın birlik ve beraberliği içindeki kritik önemine vurgu yaparak birlik çağrısında bulunuyor. Fransa'da Anayasa Konseyi'nin onayladığı ölmeye yardım yasası yürürlüğe girdi. Düzenleme tedavisi bulunmayan ciddi hastalıkları olan 18 yaş üstü Fransızlarla uzun süredir Fransa'da ikamet eden ve yasadaki diğer koşulları karşılayan hastaların tıbbi yardımla hayatlarını sonlandırmasını öngörüyor. Portekiz'de kamuya açık alanlarda yüzü kapatan kıyafetlerin kullanımı yasaklandı. Yasağı ihlal eden kişilerin 150 ila 3000 euro arasında parasına çarptırılacağı açıklandı. Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrıldıktan sonra ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın 6 yılın ardından İngiltere'ye dönmeye hazırlandığı öne sürüldü. İngiliz basında çıkan haberlerde çiftin çocuklarının da Eylül ayında İngiltere'de okula başlayacağı yazdı. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya haberi.
2: CİMER'e başvurular var. Tartışma da yapılıyor. Hani birisinin canı sıkıldığı zaman, birisine kızdığı zaman, kamu kurumlarıyla bir sorunu olduğu zaman hemen CİMER'e bir yazı, arkasından da otomatik olarak bir soruşturma başlıyor. CİMER'de sistem bu şekilde işliyor. Yeni Parti Burdur Milletvekili İzzet Akbulut ne dedi biliyor musunuz? CİMER'e yazı yazmakla kendini meşgul ilan ediyor. Bir sürü yurttaş, bir sürü boş adam diyor ve CİMER'e herhangi bir şikayet gelince direkt soruşturma başlıyor. İnsanlar birbirleri arasında husumet varsa mesela CİMER üzerinden hesaplaşma yöntemini seçmeye başladılar. Toplumsal barış açısından da sıkıntılar yaratıyor bu durum diyor ve öneri ne biliyor musunuz? CİMER'e başvuru paralı olsun. Yani derdini yurttaşın anlattığı bir yer var. Hani bir de bundan mı para alınsın? Hani muhalefet ne anlatmaya çalışıyor? Doğrusu bunu anlamakta zorlanıyorum.
3: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Selin Yazıcı, Ebu Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sput.

0: Basın Turu.
1: Yepyeni bir günden herkese merhabalar efendim. 21 Ağustos 2026 Cuma'yı gösteriyor takvimler. Haftanın son iş gününde sizlerle birlikteyiz. Radyo Sputnik'te saatlerde 11.20 oldu mu? O halde hemen basın turunu başlatalım. Ben Selin Yazıcı.
2: Ben Ebru Dönmez.
3: Ben Serkan Başdımar.
1: Gazetelerimizi aldık. Bakalım Türk basını yine Türkiye'den, dünyadan olayları sayfalarına nasıl taşımış? Bugünün ilk gazetesi Hürriyet Gazetesi. Hürriyet Gazetesi iki gündür bizim böyle hop oturduğumuz hop kalktığımız bir haber sayfasına taşımış. Deprem fırtınası felaket sinyali değil diyor. Efendim Marmara Denizi'nde iki gün içerisinde peş peşe depremler meydana geldi. Yüzden fazla deprem meydana geldi. Bunlar son derece küçük ölçekliydi. 1,1 ile 3,2 3,2 büyüklüğündeki sarsıntılardı. Bir hasara yol açmadı. Çoğumuz hissetmedik bile bu sarsıntıları. Ancak acaba dedik ki bunlar büyük depremin habercisi mi diye kendi aramızda, mutlaka sizler de yapmışsınızdır, biz de kendi aramızda böyle konuşmalar yaptık ama sosyal medyada böyle inanılmaz derecede büyüdü bu durum. Böyle bir felaket tellalları da var biliyorsunuz. Ama bununla alakalı olarak uzmanlara sormuşlar efendim. Profesör Doktor Osman Bektaş, Profesör Doktor Şükrü Ersoy ve Profesör Doktor Süleyman Pampal sarsıntıların Büyük İstanbul depremi habercisi ya da öncüsü olmadığını söylemiş efendim. Depremlerin fayın hareketli ve diri olduğunu gösterdiğini söylüyor. Pampal da diyor ki depremlerin olduğu bölgede büyük deprem beklemiyoruz. Bu depremciklerle asıl deprem, ben buradayım, hazırlıklarınızı hızlandırın. Yani diyor bu büyük bir depremin hazırlık habercisi değil diyor. Ama büyük deprem olacak elbet bir gün diyor. Bu bölgede bir deprem yaşanacak. Hani bunlardan aslında diyor ders çıkarmamız, harekete geçmemiz, önlemlerimizi almamız gerekiyor diyor. Hızlanmamız gerekiyor diyor. Bunları bu şekilde almamız gerekiyor demişler. Bizim de böyle yine de böyle hani büyük deprem olmayacak deyince insan ister istemez hani habercisi değil bunlar deyince birazcık yüreğimize su serpilmiş oluyor.
2: Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Dünyadan bir haber aktaralım. Fransa'da yeni dönem başlıyor diyor. Nedir bu yeni dönem? Evet, bir yasadan bahsediyor. Bizim ötenazi olarak bildiğimiz ama biraz isminin değiştirildiği ölmeye yardım yasası devrede kabul edildi. Anayasa Konseyi tarafından onaylandı Fransa'da ve sadece iyileşmesi mümkün olmayan yetişkin hastaları kapsıyor bu yasa ve yürürlüğe girdi dünden itibaren. Parlamentoda Temmuz'da kabul edilmişti ve ardından Anayasa Konseyi tarafından da bazı çekinceler konularak onaylandı ve resmi gazetede yayımlandı. Kanun ötenazi yerine ölmeye yardım olarak nitelendiriliyor dediğimiz gibi ve 18 yaş üstü Fransızları ve uzun süredir Fransa'da ikamet eden hastaları kapsıyor. Tıbbi yardımla hayata son verme eyleminin doktora başvurduktan sonra hastanın kendisi tarafından gerçekleştirilmesini öngören yasa, söz konusu kişilerin hastalığa bağlı acı çekmesi ve özgür iradeleriyle karar vermesi şartını mecburi kılıyor. Ancak hasta bunu fiziki olarak yapabilecek durumda değilse o zaman bir doktor veya hemşire devreye girerek bunu gerçekleştiriyor. Çok tartışılabilir tabii ki. Ama öyle hastalar var ki bilemiyorum.
1: Evet, büyük acılar çekenler
2: belki onlar için yeni bir başlangıç olabilir.
3: Evet, akşam gazetesindeyiz. Sağlık çalışanı olan anneleri de ilgilendiren bir haber. Hastanelere kreş geliyor. Sağlık Bakanı Kemal Mimişoğlu, sağlık çalışanlarının %60'ının kadın olduğunu belirterek tüm hastanelere kreş ve kurulacağını açıkladı. Mimişoğlu, sağlık kuruluşlarında 24 saat boyunca hizmet sunacak güvenli kreşler kuracağız. Bu sene içinde 7 tanesine başlıyoruz. Hızlı bir start olmuş aslında baktığınızda da. Annelerin işlerini de kolaylaştıracak bir çalışma. Bir diğer taraftan da orman yangınlarıyla devam edeceğiz. Bu sefer ormanı bir kamyon yaktı. Balıkesir Sındırgı'da bir süt kamyonunda başlayan yangın ormana sıçradı. Alevler Kütahya Simav'da kontrol altına alınabildi. Olayla ilgili de 3 kişi gözaltına alındı.
1: Peki efendim, Takvim Gazetesi'ne devam edeceğiz. Takvim Gazetesi dün açılışı gerçekleştirilen Teknofest Mavi Vatan'dan görüntüleri, fotoğrafları sayfalarını taşımış. Mavi Vatan büyük gurur diyor. Teknofest Mavi Vatan Kocaeli'de dün kapılarını açtı. Vatandaşların yoğun ilgisi var. TCG Anadolu hani adeta damgasını vurdu diyebiliriz. ESAT ve SAS komandolarının gerçekleştirdiği rehine kurtarma operasyonunda adeta nefes sesleri kesti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar açılışta bir konuşma gerçekleştirdi. Şöyle bir cümlesi var, sizlere aktarmak istiyorum. Karadaki vatanımız yuvamızsa mavi vatan da bahçemizdir demiş efendim. Bu arada Bayraktar vatandaşları 30 Eylül'de Şanlıurfa'da düzenlenecek Teknofest'e de davet etmiş ve işte bu Teknofest'ten gerçekten hınca hınç vatandaşların doldurduğunu görüyoruz. Bu alanı, bu fotoğrafları da Takvim Gazetesi sayfalarına taşımış.
2: Bir Gün Gazetesi ile devam edelim. Bir Gün Gazetesi diyor ki halka karanlık şirketlere sefa, milyarlarca lira şirketlere fatura 1,8 milyon haneye diyor. Bu faturalarla ilgili 1,8 milyon hanenin sosyal yardım almadan faturalarını ödeyemiyorken bütçe yine şirketlere aktı demiş. 7 ayda 21 elektrik dağıtım şirketine 6,5 milyar lira ödendi diyor. Yine AK Parti iktidarına yönelik eleştiriler var. Bir Gün Gazetesi'nin haberinde elektrik faturasını ödeyebilmek için sosyal yardıma ihtiyaç duyan hane sayısının 1,8 milyona ulaştığını söylüyor ve iktidara yakın 21 elektrik dağıtım şirketi içinde kamunun bütçesinin bir kez daha seferber edildiğinden bahsediyor. Emekli asgari ücretle öğrenci faturalarını ödeyemezken şirketlere milyarlarca TL aktarıldı. Elektrik dağıtım şirketlerine genel aydınlatma ödemesi adı altında merkezi bütçeden ak kaynak Ocak-Temmuz 2026'yı kapsayan 7 aylık dönemde 6,5 milyar liraya dayandı diyor Mustafa Bildirici'nin Bir Gün Gazetesi'ndeki haberinde.
3: Yeni Şafak gazetesindeki Netanyahu korkuyor manşetiyle devam edelim. Gazze'de soykırım yapsa da stratejik yenilgiye uğrayan, İran'a rejim değiştirme planı başarısız olan ve Mekke ittifakıyla köşeye sıkışan Netanyahu, İsrail'deki seçimler öncesinde yeni provokasyona kalkıştı. Önce Suriye'yi bombaladı, ardından Türk askeri yapılanmasını tolere etmeyeceğiz diyerek de tehdit etti. Netanyahu'ya cevap İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Hemen o cevabı sizlerle paylaşalım. Anadolu Ajansı'na konuştu Duran. Türkiye bu saldırgan zihniyete karşı nasıl karşılık verecek sorusuna da şu cevabı verdi. Bizim devlet geleneğimiz derindir, tedbirli, seri kanlı ve kudretli bir ülkeyiz. Tarih güvenliğimiz, devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını da ortaya koymaktadır.
1: Nefes Gazetesi ile devam edelim. Nefes Gazetesi'nde özellikle şu haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul'da yurt odası ne kadar olabilir arkadaşlar?
3: İstanbul'da yurt odası.
1: Yurt odası ne
2: kadar 15 bin olabilir mi?
1: 76 bin liraya kadar çıkıyor desem ben sana. Yani YKS tamam ama şimdi öğrencilerin bir barınma sınavı var adeta. Özel yurtlar gerçekten ateş pahası. Ücretler oda tipi ve ilçeye göre aylık 25 ila 76 bin lira arasında değişiyor. Avcılar'da 20 ila 40 bin, Esenyurt'ta 15 ila 30 bin lira bandında efendim. Merkeze yaklaştıkça bu fiyatlar artıyor. Tabii ki öğrenciler de isterler ki okullarına yakın bir yerde olsunlar. Hani orada en azından bir yol masrafından da kurtulsunlar. Beşiktaş'ta efendim 36 binden başlıyor. Tek kişilik oda için bu fiyat 76 bin liraya kadar çıkıyor. Yani öğrenciler aslında bir büyük sınavı atlattılar YKS ile, inşallah kendi istedikleri bölümlere girdiler. Ama bundan sonrası hem aileler için son derece zor, onlar için de zor olacak. Birçoğu hem okuyup hem çalışmak zorunda kalacak. Baktığınız zaman özel yurtlarda işte ücret 76 bin liraya kadar çıktı diyoruz. KYK burs ücreti 4 bin lira. Yani burs, bu yurtlar bursun 19 katı. Böyle de bir durum ortaya çıkıyor. Rakamları az önce açıkladık ve burada yine nefesli bazı öğrenci arkadaşlarımıza uzatmış mikrofonlarını, onlara sormuş. İşte kimisi diyor ki 3 arkadaş ev kiraladık diyor. Ama işte 3 arkadaş diyor ev kiraladık ama mesela 3 arkadaş da 4 arkadaş da ev kiralıyorlar ama 4 odalı 5 odalı evler değil. Bunlar bir de yani onları da düşünmek lazım. Küçük küçük evlerde maalesef yaşamak zorunda kalıyorlar.
3: Yazılı sınavlar bitti, şimdi ekonomik sınavlar başladı.
1: Aynen öyle. Yani bundan sonraki sınav aslında daha ziyade hem aileleri tabii ki son derece ilgilendiriyor, hem de öğrenci, gençler işte bir yandan çalışmak zorunda kalacaklarını görebiliyorlar.
2: Milliyet gazetesiyle devam edelim. Bir uyarıyla devam edelim. Diyor ki Sağlık Bakanlığı analizlerinde E. coli riski çok yüksek çıktı. Nerede? Yeşilköy'deki iki plajda. Sakın denize girmeyin diyor. İstanbul'da deniz sezonu devam ediyor hala tabii ki. Bölgelerde de tatile gidemeyen insanlar şehir içindeki plajlara akın ediyor.
1: Yeşilköy kötüymüş.
2: Sağlık Bakanlığı Yüzme Suyu Takip Sistemi tarafından yayımlanan son analiz sonuçlarına göre su kalitesinin düşük seviyede olduğu ortaya koyulmuş. Düzenli olarak alınan deniz suyu numunelerinde yapılan E. coli ve intestinal enterok analizleri doğrultusunda belirlenen değerlendirmelerde diyor ki Yeşilköy Polis Merkezi önü ve Yeşilköy'de bir özel hastane var. Onun önündeki plajda yüksek riskli listede yer alıyormuş. 10 Ağustos'ta yapılmış son ölçümler ve su kalitesi düşük bulunan plajlar arasında bu aktardığımız iki plaj var. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da Bakırköy Belediye Başkanlığı'nın alanının geçici olarak kapatılması, bu konuda tabela, afiş, anons ve benzeri yollarla halkın bilgilendirilmesi ve gerekli her tedbirin alınması, yürütülmesi için yazışma yapıldığı da bildiriliyor. Buradan da duyuralım vatandaşlara. Gerçekten tehlikeli olabilir. Çeşitli hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.
3: Sabah gazetesiniz manşeti Mavi Vatan Emin Eller'de. TCG Anadolu'dan Bayraktar TB3'e, Akıncı'dan Çelik Kubbe'ye Türkiye için gurur projeleri Gölcük'teki Teknofest Mavi Vatan'da nefes kesti. Milli teknolojiyle güçlendirilmiş donanmamız dünyaya gövde gösterisi yaptı. Teknofest Mavi Vatan, milli gururumuz TCG Anadolu ve SİHA'larımızın gövde gösterisiyle Gölcük Tersanesi'ne başladı. On binlerce kişinin katıldığı fuarda şanlı donan Mavi Vatan'daki bükülmez iradesi dünyaya bir kez daha ilan edildi. İHA'lar, Milli Denizaltı Projesi, MİL'den ve Hava Savunma Sistemleri Türkiye'nin teknoloji vizyonunu gözler önüne serdi. Deniz Harbi'nde yeni nesil vurucu güç olarak geliştirilen Tufan, Kamikaze ve insansız deniz aracı ilk kez suya indirildi. Gerçekten görsel bir şölen oluşturuldu.
1: Milli Gazete ile devam edelim. Milli Gazete işte az önce öğrencilerin barınma sorunundan bahsederken kiraları da tabii ki düşünmüştük. Ev geriledi, kira arttı diye bir haberi var. Neymiş bakalım hemen detaylarına. İstanbul ve Ankara'daki yeni kiracı ve kira artışları konut fiyatlarındaki yıllık artışı aşarken dar gelirli vatandaşın barınma yükü de yine giderek ağırlaşıyor. Konut ve kira fiyatları arasındaki ayrışma özellikle İstanbul'da dikkat çekiyor efendim. Temmuz ayında İstanbul'da konut fiyatları yıllık %27,7 artarken yeni kiracı kira bedellerindeki yıllık artış ise %32,4 oldu. Böylece İstanbul'da yeni kiracının karşılaştığı kira artışı konut fiyatlarındaki yıllık artışı geride bıraktı. Üstelik konut fiyatlarındaki artışın enflasyonda kalması ev arayan vatandaş açısından da doğrudan bir rahatlama anlamına gelmiyor. Vatandaş bir türlü zaten rahatlayamıyor, yüzü gülemiyor.
2: Cumhuriyet Gazetesi'nden Aytunç Ürkmez'in haberiyle devam edelim. Karma eğitimin kaldırılması ve medreselere statü isteyen Hüdaparlılara suç duyurusu diyor. Laiklik Meclisi Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile partinin milletvekilleri Serkan Ramanlı, Şehzade Demir ve Faruk Dinç hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Karma eğitimin kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa teklifinde bulunan devrim yasalarınca kapatılan medreselere statü verilmesini isteyen Hüdapar milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke düzenlenmesi talep edildi diyor. Dilekçede Hüdaparlıların teklifi için yasama dokunulmazlığı kullanarak anayasal düzene karşı çıkan ve 100 yıllık yasaları lağvetmeyi hedefleyen bir metin denmiş. Hüdapar tarafından da Temmuz ayı içerisinde okullarda karma eğitimin kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa teklifi sunulmuştu ve teklif Milliyetin ve Kültür Gençlik Komisyonu'na sevk edilmişti. Hüdapar milletvekilleri sundukları teklifte okullarda eğitim türüne imkan ve ihtiyaçlara göre yalnızca kız ya da yalnızca erkek öğrencilere ayrılan sınıflar oluşturulmasını istemişti. Böyle bir fezleke yasa tasarısıyla bu Hüdaparları hakkında da suç duyurusunda bulunulmuş Laiklik Meclisi tarafından.
3: Dünya gazetesindeyiz. Türkiye'nin nüfus yapısındaki hızlı dönüşümden bahsedilmiş. Türkiye'de genç nüfus dönemi kapanıyor. TÜİK'in 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin verilerine göre 0-14 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payı %20,4'e gerilerken 65 yaş ve üzerindekilerin oranı %11,1'e yükseldi. Böylece de nüfus piramidinin tabanı daralırken üst yaş grupları genişledi. Ortanca yaş 34,9'a çıkarken 2000 yılında 24,8 olan bu değer 26 yılda 10 yıl arttı. 15,64 yaş grubunda 15 ila 64 yaş grubunda yaklaşık 59,1 milyon kişi bulunuyor ve bu grubun toplam nüfustaki payı da %68,5.
1: Ebru, sen bir tane postadan oku, foto maçla bitirelim, sporla bitirelim.
2: Tamam, ben de postadan...
1: Magazinsel bir şey bu, böyle biraz sohbet edelim ya. Yok böyle bir haberimiz hiç.
2: Evet, bir bakıyorum genelde böyle yaz bölgelerinden
1: tatil fotoğrafları.
2: Şimdi bir estetik mi değil mi o tartışılabilir ama şurada bir Rıza Şov düğüncü, Erkan Kolçak Köstenli, Rıza Kocaoğlu denize girerken görüntülenmiş bir... Nerede?
1: Akrobatik
2: Bodrum'da. Bodrum'da böyle sana da göstereyim
3: arkadaş
2: Serkan.
3: Arkadaş grubuyla beraber.
2: Sen mutlaka bu hareketleri yapabiliyorsundur ona eminim.
3: Evet. Ama denizden atlarken o hareketlere dikkat etmek lazım. Çünkü en ufak bir talihsizlik de
2: evet, diyor ki adeta iskeleden yuvarlanarak denize girdi diyor. Burada bir takım akrobatik hareketler göze çarpmış. Eğlenceli gözüküyor ama tabii burada... Rıza Kocaoğlu'nun fit görüntüsü de gözlerden kaçmıyor.
1: Yani aslında o haberlerin çoğu öyle yani. Erkek bedeni, kadın bedeni, o yani bir zorbalama üzerine de işte o kilo almış, onun selüliti gözükmüş, o yandan ama, çıkmış falan filan.
2: Ama aslında çokça kadın fotoğrafları yer alırdı böyle bikinili. Şimdi bir erkeğin olması bence biraz... Eşit olmuş.
1: Onlar da zorbalansın.
2: Onlar da zorbalansın.
3: Yok ama hiç zorbalanmıyorlar.
1: Murat Boz'u hatırlamıyor
3: ama
1: musun zamanında?
3: Şu an Ulusoy'un işte vücuduyla alakalı, hı-hı, çok kilo alındığı söylendi. Hatta gazetelerinde bayağı fotoğraflarla sergilendi.
2: Evet. Senelerce.
3: Spora başladı tekrardan.
2: Senelerce ama... magazin basını sanatçıları sellütleriyle
1: aynen
2: uğraştı
1: öyle.
2: Değil mi?
1: Biraz da sizin
2: göbeğinizle uğraşsınlar.
1: Göğsünüzle uğraşsınlar.
3: O açıyı kapatsınlar.
1: Peki Fotomaç gazetesi tabii ki bizi manşetiyle düne götürecek. Dün hem Beşiktaş'ın hem Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde mücadeleleri vardı. Beşiktaş'la yüzümüz güldü. Trabzon'la üzüldük ama Trabzon'a ben inanıyorum, inşallah Macaristan'da biz bu maçı alacağız. Trabzonspor Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 yenildi. 17. dakikada Salah'a yapılan net faulü hakem es geçti. Bunun ardından da gol geldi zaten. Evet. Yani gol de buradan oldu. Şimdi buradaki şeylere bakıyorum, istatistiklere bakıyorum. 90+5'te sarı kart tuşlu bir rakamlar vardı. Onlarım 24 şut attık. İkinci yarı tek golü oynadık ama maalesef mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldık.
3: Top yuvarlak muhabbeti vardır ya yani. Hı-hı. Sahada gerçekten hiçbir iş belli olmuyor. Genel anlamda topa sahip olan takım Trabzonspor ama Ferencvaros Macaristan ekibi de az da olsa bu gol pozisyonlarının değerlendirmesini bildi. 2-3 kere zaten kalemize geldiler. Hı-hı. Bir tanesi gol oldu. Ebru biz 34 şut çekmişiz. 3 tanesi kaleyi tutmuş. Yani sağdan
2: gerçekten
3: soldan gelen
2: şanssızlık.
3: Evet, Savioğlu soldan geliyor, sağ taraftan işte diğer bir kanat oyuncumuz ortalarını açıyor. Salah attı, o kadar orta var ki ama bir türlü
2: i̇şte...
3: ona açın da bir şanssızlığı vardı dün. Bir tane direkten dönen top.
1: Oynamayınca Trabzon olmuyor.
3: Yok,
1: gerçekten
3: şöyle bir şey var. Aslında
1: şey var.
3: Bu sene
1: geçen
3: kanatlar çok hızlı.
1: Bu böyle çok
3: bir tarafta
1: vardı.
3: Salah, bir tarafta Savioğlu, az önce de söyledim. Yani ona biraz aslında o denklemde uyumlu olması gerekiyor ona açın. Biraz yavaş kalıyor.
1: Salah vücutta da yani nasıl hızlı olsun ama o vücutta da bahsettiği sonuçta... kişi 2 metre boyunda Ebru yani o. Hayır. Vücutta da nasıl gibi hızlı olacak?
2: Evet.
3: Biraz
1: çok
3: hızlı
1: zor
3: olup
1: o bakalım ama yani. 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan'da bu maçın rövanşı oynanacak. İnşallah oradan güzel bir skorla Trabzonspor gelecektir. Beşiktaş cephesine baktığımızda Beşiktaş'ta Litvanya'nın Kaunas Žalgiris takımını adeta ezdi geçti desek yanlış bir şey söylemiş olmayız. 3-0 Tüpraş stadında oynanan bu mücadeleyi 3-0'la geçti. Son derece keyifli, güzel, görsel olarak keyifli, şık bir maç izlettiler.
2: Seyirci de çok yoğundu Selin.
1: Sen burada birebir görmüşsündür.
2: Evet, birebir gördüm. Yanlarından geçtim. Gerçekten Beşiktaş taraftarı akın akın.
1: Bir özlem mi duyuyorsun? Bir dakika. Şimdi seni daha yeni Galatasaraylı yapmışlardı.
2: Yok. Sadece gelişlerini gördüm. Ben ters yöne gidiyorum. Onlar stada doğru geliyorlar. Akın akın o kadar. Böyle çocuklar, babalar, eşler.
1: Sezonu çok güzel başladı. İyi de bir hava yakaladılar. Dolayısıyla o stat boş kalmaz gibi geliyor
2: evet,
1: bana da.
2: Evet, çok coşkulu gördüm. Dedim bu taraftarın bu enerjisiyle Beşiktaş bu maçı alır diye düşündüm ki gerçekten başarılı de olmuş. Tebrikler.
1: Peki inşallah rövanşlardan da yine güzel sonuçlar alacağız diyelim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Saat başında tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın. Basın turu.
0: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
4: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Şimdi Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan canlı yayınımızda. Mehmet Mitiler canlı yayınımızda. Rojin Kabayiş'in babası Nizamettin Kabayiş canlı yayınımızda. Şimdi Sabahat Akkiraz'ı dinliyoruz. İlahiyatçı İhsan Eli Açık, CHP'nin deneyimli ismi Murat Karayalçın, milli sporcu Şahika Ercümen. Sayın şimdi canlı yayınımızda. Alo.
5: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek. Paranın hareketi.
2: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Motorine zam geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı ikinci çeyrek yapı izin istatistiklerini yayımladı. 7 ayda 71,9 milyar liralık kaçak eşyaya geçit verilmedi. Ayrıntılarla devam ediyoruz. Önce borsaya bakalım. Borsa güne yatay başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yatay seyirle 14.396 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,18, holding endeksi %0,25 kazandı. Sektör endeksler arasında en fazla kazandıran %1,35 ile madencilik, en çok gerileyen %4,43 ile bilişim oldu. Serbest piyasada dolar 48,06 liradan güne başladı. Euro ise 56,24 lirayı gördü. Küresel piyasalara bakıyoruz. Küresel piyasalarda tahvil piyasalarına ilişkin belirsizlik devam ediyor. Küresel piyasalar ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararının tahvil piyasalarında geçici bir rahatlama sağlayabileceği beklentisiyle karışık seyrediyor. ABD hazinesinin müdahalesi politika yapıcıların son dönemdeki tahvil getirilerindeki hızlı yükselişten rahatsız olduklarının bir kanıtı olsa da bu adımın tahvil piyasasındaki riskleri azaltmayacağı tahmin ediliyor. Asya piyasaları da karışık seyrediyor. Tahvil piyasaları risklerle jeopolitik belirsizlikler Asya piyasalarında da etkili oluyor. Japonya'da Temmuz ayına ilişkin enflasyon enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle %1,9'da Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Söz konusu veri Japonya Merkez Bankası'nın bir sonraki adımının Eylül ayında faiz artırma olacağı yönündeki tahminlerin güçlenmesine neden oldu. Emtia piyasalarına bakıyoruz. Şimdi de güne yükselişle başlayan gram altın 7030 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11.459 liradan, Cumhuriyet altını 45.652 liradan satılıyor. ABD hazinesinin tahvil hamlesiyle neredeyse son 3 ayın zirvesinde olan altının onsu %0,7 artışla 4550 dolarda seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı da küresel arz endişelerinin hafiflemesiyle düşüşe geçti. Brent petrolün Ekim vadeli varili %0,4 gerileyerek 93,40 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas sürü ham petrolün Ekim vadeli varil fiyatı da 86,34 dolar seviyesinde bulunuyor. Yurt içinde de motorine zam geliyor. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 lira 93 kuruş artış yapılması bekleniyor. Böylelikle İstanbul'da motorinin litresinin 82,65 liraya, Ankara'da 83,75 liraya, İzmir'de de 84,4 liraya çıkması bekleniyor. Tüketici Güven Endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1 artarak 90,8'e yükseldi. Böylece endeks Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Hanelerin mevcut ve gelecek döneme ilişkin maddi durum beklentilerinde de artış görüldü. Geçen ay 88,3 seviyesinde bulunan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ağustos'ta %1,2 yükselerek 89,4 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu iş gücü girdi endekslerini de açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %1,7 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %2,2 azalırken inşaat sektöründe %5, ticaret hizmet sektörlerinde de %1,1 arttı. 2026 yılı ikinci çeyrek yapı izin istatistikleri TÜİK tarafından yayımlandı. Buna göre bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla 2026'nın ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı %2, daire sayısı %9,5, toplam yüz ölçümse %7,4 geriledi. 2026 yılı ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen toplam yüz ölçümün %78,2'sini belediyeler, %21,8'ini diğer yetkili idareler tarafından verildiği ortaya konuldu. Yapı ruhsatı verilen binaların kullanım amacına göre en yüksek yüz ölçüm payı 37,6 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalara ait oldu. Bu binaları da 4,5 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar takip etti. İçişleri Bakanlığı ve İşkur İşbirliği ile okullarda güvenliği artırmak amacıyla 30 bin bahçe görevlisi alımı gerçekleştirecek. 81 ili kapsayan 30 bin kişilik dev alımda en yüksek kontenjan mega kentlere ayrıldı. Kontenjanlarda İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekerken başvurular İşkur, E-Şube, E-Devlet ve Alo 170 üzerinden toplum yararına program kapsamında alınacak. İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlandıran yarısı bizden kampanya sürüyor. En çok talep alan ilçelerden olan Zeytinburnu'nda 515 riskli yapıda 5056 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Seyit Nizam Mahallesi'nde de toplam 117 yapının bulunduğu sokaklarda 50 yapının dönüşümü bitirildi. Mahallede riskli yapı süreci tamamlanan 8 yapıda yıkım başlarken 67 yapı ise sırada bekliyor. Kampanya dahilinde evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin liraya kadar hibe, 875 bin liraya kadar kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor. Kampanya 31 Aralık'a kadar sürüyor. 7 ayda 71,9 milyar liralık kaçak eşyaya geçit verilmedi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekiplerince Ocak-Temmuz döneminde yapılan operasyonlarda araçtan elektronik eşyaya, tütün ve alkolden akaryakıta, sergeden tıbbi eşyaya kadar birçok ürün grubunda 71,9 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi. Son yıllarda gümrüklerde kaçakçılığı önlemek için fiziki kontroller en aza indirilirken teknolojinin tüm imkanlarından faydalanılıyor. Bu kapsamda yapay zeka, X-ray tarama sistemleri, uydu takibi ve akıllı sensörler gibi yüksek teknoloji çözümleri kontrollerde kullanılıyor. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
5: Paranın hareketi.
0: Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik.
1: Enerjiniz sevdi.
2: Enerji sektöründen girişimlere alalım. Ben Serkan Baştımar, önce özetler. Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin üzerinden 6 yıl geçti. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tekirdağ Saray ilçesi sınırları içerisinde bir adet sondaj kuyusu açarak doğalgaz arayacak. İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti ülkesinin petrol ihracatının tamamen kesildiğini söyledi. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin üzerinden 6 yıl geçti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Ağustos 2020'de yaptığı tarih açıklamayla Karadeniz'de gerçekleştirilen doğalgaz keşfini kamuoyuyla paylaştı. Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna 1 kuyusunda yürüttüğü sondaj çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfi Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi olarak kayıtlara geçti. 2020'de Tuna 1 kuyusundaki çalışmaların tamamlanmasıyla kuyudaki miktarı 85 milyar metreküplük revizyonla 405 milyar metreküp olarak güncellendi. Karadeniz'de sürdürülen arama faaliyetleri sonraki yıllarda da yeni keşiflerle devam etti. Tuna 1'in ardından Haziran 2021'de Amasra 1, Aralık 2022'de Çaycuma 1 ve Mayıs 2025'te Göktepe 3 kuyularında gerçekleştirilen keşiflerle Karadeniz'deki toplam doğalgaz rezervi 785 milyar metreküpe ulaştı. İlk keşfin ardından Sakarya gaz sahasının geliştirilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldü. Filyos'un yaklaşık 170 kilometre kuzeyinde ve 2200 metre deniz derinliğinde kurulan deniz tabanı üretim tesisiyle Filyos doğalgaz işleme tesisi arasında 170 kilometrelik boru hattı inşa edildi. Karadeniz gazı 20 Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle karaya ulaştırıldı. İşleme süreçlerinin ardından yerli doğalgaz 30 Ağustos 2023'te BOTAŞ'ın ulusal doğalgaz iletim şebekesine aktarılarak kullanıma sunuldu. Sakarya gaz sahasında üretimin başlamasının ardından 12 kuyuya ulaşıldı. 2023'ten bu yana sahadan üretilen toplam doğalgaz miktarı 6,7 milyar metreküp oldu. Mayıs 2026 verilerine göre Türkiye'nin toplam doğalgaz üretiminin %92'si tek başına Sakarya gaz sahasından elde edildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tekirdağ Saray ilçesi sınırları içerisinde bir adet sondaj kuyusu açarak doğalgaz arayacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Trakya Bölge Müdürlüğü tarafından Tekirdağ ili sınırları içerisinde kalan Saray 4 adı altında bir adet noktada doğalgaz arama ve çıkarma faaliyeti planlanıyor. 1250 metre derinliğe kadar inilecek sondaj çalışmasında çatlatma metodu uygulanmayacak. Sondaj öncesi yapılan çalışmalar ışığında her bir kuyudan günlük maksimum 100 bin ila 150 bin metreküp üretim yapılabileceği tahmin ediliyor. İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, ülkesinin petrol ihracatının tamamen kesildiğini söyledi. İran Devlet Televizyonu'na konuşan Himmeti, ABD'nin deniz ablukasının ülkesine ve bölge ülkelerine etkilerini değerlendirdi. Himmeti, Katarlılarla veya Iraklılarla konuştuğumuzda ihracatlarının sıfıra düştüğünü söylüyorlar. Sonuçta bizim için de aynı durum söz konusu. Hiç petrol ihraç etmiyoruz. Gerçek bu. Fakat biz bunu öngörmüştük, dedi. Bu durumun öngörüldüğünü, hükümet ve Merkez Bankası'nın önceden tedbirler aldığını dile getiren Himmeti, Katar ve diğer ülkelerle bizim farkımız, onlar finansal rezervlerine ulaşabiliyorlar. Fakat Amerikalılar bloke ettiler, bizim ulaşmamıza izin vermiyor ifadelerini kullandı. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili Uluslararası vadeli piyasalarda 93,40 dolardan işlem görüyor. Dün 94,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün Ekim vadeli varil fiyatı günü 93,78 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre %0,4 azalarak 93,40 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Durham petrolün Ekim vadeli varil fiyatı da 86,34 dolar olarak belirlendi. Petrol fiyatlarındaki düşüşte Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının artırıldığına yönelik haberler, ABD'nin İran'a karşı ekonomik baskıya ağırlık vereceği sinyalleri ve ülkede ham petrol stoklarıyla üretiminin artmasının arz endişelerini hafifletmesi etkili oldu. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Enerjiniz sevdi.
3: Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programındasınız. Radyo Sputnik'tesiniz efendim. Lozan Anlaşması diye hep konuşuluyor. Lozan Barış Anlaşması. Lozan bir barış anlaşması. Bir Kandil vardı. Bir de bir şekilde onun siyasal anlamda temsilcisi de vardı. Bin tane isim değiştirerek bu sürece gelindi. İnfaz düzenlemesi kimleri etkiliyor? Kaç kişinin cezaevinden çıkması bekleniyor ve ne zaman girecek? TÜİK 2024 doğum istatistiklerini yayınladı efendim. Türkiye genç nüfus, genç nüfusa sahip. Türkiye işte, ya hayır efendim, Türkiye artık yaşlı nüfus. Nüfusumuzun %10'unun biraz üstü yaşlı nüfus olduğu için biz literatüre yaşlı nüfus olarak giriyoruz ve Türkiye nüfusu da bu anlamda alarm veriyor.
4: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. İstanbul ve İzmir'de iki ayrı operasyonda 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmada firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. İstanbul ve İzmir'de iki ayrı operasyonda 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yabancı turistleri hedef alıp hırsızlık yapan 32 şüphelinin belirlenip harekete geçildiğini, İzmir'de de iki organize suç yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldığını açıkladı. Buna göre iki ayrı operasyonda 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yeni parti sahaya iniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel 24 Temmuz'daki parti kuruluşunun ardından ilk yurt gezisi programını başlatıyor. Özel saha çalışmalarının ilk durağı olarak bugün Trabzon'da, yarınsa Rize'de vatandaşlarla bir araya gelecek. Partiye bir büyükşehir belediyesi daha katıldı. Az önce de aktarmıştık. Efendim, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldığını duyurdu. Spor. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor. A grubu maçlarını İstanbul'da ev sahipliği yapacak olan son Avrupa şampiyonu Türkiye ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün saat 19'da Letonya ile karşılaşacak. Ve dün akşam temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Kupaları maçları vardı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauna Žalgiris'i 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. Trabzonspor ise playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 1-0 yenildi. Her iki karşılaşmanın da 27 Ağustos Perşembe günü dış sahada oynanacak. Bugünse Süper Lig'in ikinci haftası başlayacak. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasının açılış maçında Galatasaray Erzurum FK'ya konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Okan Aslan'la gün ortası pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
3: Gündem Özel tekrar yayını.
0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayın.
3: Fethi Yılmaz'la Gündem Özel başlıyor.
4: Gündem Özel'den herkese selamlar. Evet efendim, ben Fethi Yılmaz. Gündem yoğun, siyasi gündem var. Biz bu tüm bu gündemin içerisinde hani bir nefes boşluğu adına memleketin, ülkenin kıyılarını konuşalım dedik. O yüzden memleketin kıyılarından bahsedeceğiz. Neden önemli kıyılar? Çünkü Türkiye'nin bakanlık verilerine göre 8592 kilometre kıyısı var. Deniz kıyısı, adalar dahil değil buna. Ve buna göllere eklediğimizde, buna nehirlere eklediğimizde bu rakam çok daha yukarılara çıkıyor. Hani şöyle düşünün, kıyı, tüm kıyı şeridinde yol olsa, olsun demiyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın, yol olsa 4 gün 11 saatte ancak gezebileceksiniz 80 kilometre hızdaki bir araçla. O yüzden önemli. Bu sadece şunun için değil, turizm anlamında değil, nehirlerdeki, nehir havzalarındaki kıyılardan da bahsedeceğiz. Çünkü bir anlamda Türkiye su fakiri bir ülke. O yüzden çok çok önemli, sulamada kullanılıyor. Hatta içme suyu olarak kullanıyoruz vesaire. Sularımız önemli, kıyılarımız önemli. İstedik ki bu programda ve bundan sonraki bununla ilgili bir iki program daha çekeceğiz. Ve kıyılarımızdaki durumu size anlatalım dedik. Konuğum da olacak. Bana meslektaşım gazeteci Yusuf Yavuz eşlik edecek. Bu kıyı meselesini konuşurken şu an hatta galiba, değil mi arkadaşlar? Sayın Yavuz, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkürler. Ben şimdi bir girizgah yaptım. Kıyı meselesi çok çok önemli. Ama öncelikle şeyden hemen başlamak istiyorum. Yani yaz gelince daha fazla kıyıları konuşuyoruz. Ehaliyle kıyı deyince aklımıza turizm ya da denize girmek vesaire geliyor. Yani o yaz tatili aklımıza geliyor. Halbuki 12 ay içerisindeki bu problemler devam ediyor ve ilk akla da işgaller geliyor, değil mi?
5: Evet.
4: Şimdi herkesin de şöyle bir atıf yaptığını görüyoruz. Mesela işte anayasanın 43. maddesi. Kıyılar devletin tasarrufu altındadır ve işte kamu yararı gözetilir deniyor. İşgallerle ilgili tablo nedir bugün, özellikle güney sahillerimizde?
5: Evet, aslında binlerce yıldır bu kıyılar ya da işte kamuya ait olan, herkese ait olan diyebileceğimiz, yani Roma hukukundan beri, evet, kimseye ait olmayan herkese ait olandır diye bir tabir vardır ve bu hukuki olarak da yıllarca kullanıla gelmiş. Bugün de baktığımızda özellikle güney kıyıları, hatta kuzeyde kara kıyılarından da kısmen bunun içine giren alanlar var. Bir şekilde her yaz bahsettiğiniz gibi, yani insanlar denizle, kıyıyla daha çok buluştuğu dönemlerde bu gerçekle bir kez daha yüzleşiyor. Geçmişte bunu özellikle 30'lu yıllarda, 40'lı yıllarda, hani böyle daha turizmin olmadığı dönemlerde, evet, İstanbul'un tamamen bir deniz kenti olduğunu görüyoruz. Bugün neredeyse işte 60'lı 70'li yıllardan itibaren İstanbul'da o eski denize girilebilecek alanların kalmadığını ve dolayısıyla hani millet denize hücum etti, halk denize giremiyor tartışmalarını siyasetin de gündemine gelmiştir geçmişte. Bugün özellikle Antalya, Muğla, İzmir hattına, yani turizm rantının, kıyı rantının yoğun olduğu bölgelere baktığımızda işgallerin aslında işgal adı üstünde, yani olumsuz ve negatif bir kavram. Yani işgal, yani bir ülkeyi işgal edersiniz ya da bir araziyi. Daha ağır bir tabir de vardır bununla ilgili, tecavüz denir. Yani bir hukuki deyimdir, bu hukuki terimdir. Yani işgal ve tecavüz diye birlikte kullanılır. Şimdi bakıldığı zaman özel turizm bölgelerinde geçmişte 80'li yıllarda ülke, evet, döviz girdisi olsun, cari açık kapatılsın vesaire gibi bir takım gerekçelerle kıyı turizmi öne çıkarıldı. Ve planlı ve altyapılı bazı bölgeler ayrıldı. Yani ne diyoruz? İşte BETÜYAP diyoruz, Belek bölgesi için. Yani planlaması ve altyapısının olduğu, yani işte kanalizasyonu, suyu, elektriği vesairesi gelsin, planlı bir turizm olsun. Çok güzel. Bunlar birkaç bölgede başladı. Yani Belek, Beldibi, Kemer, Göynük bölgeleri, hatta Alanya civarında ve turizm gelişim bölgeleri ilan etmeye başladık. Ardı ardına bunları yaptık. Fakat planlı başlayan iş Şirazesi'nden çıkmaya başladı. Örneğin çok çarpıcı bir örnek vereyim size. 1972 yılında Beydağları Sahil Milli Parkı'nı biz ilan ettik. Amaç hem halkın rekreasyon ihtiyacı karşılansın, hem bilimsel çalışmalar yapılsın, hem de turizm olsun bunun içerisinde. Yani biz doğal zenginliklerimizi, bunun içerisindeki milli parklarımızı, arkeolojik varlıklarımızı, kültür varlıklarımızı gösterelim ve bundan para kazanalım denildi. Bir alan ayrıldı, otel olsun, bir alan ayrıldı, işte kesin korunacaksın. Fakat geldiğimiz noktada 1969'da ilk çalışma başladığında 69 bin hektar olan Milli Park'ın sınırları bugün 31 bin hektara düştü. Yani ne demek istiyoruz? Yarısından fazlasının yutulduğunu. Bunun en büyük nedeni sürekli kırpılması, yani işgal edilmesi, özellikle kıyı alanlarının bir şekilde oteller ve diğer unsurlar tarafından işgal edilmesi, işte özel plajlar. Bugünlerde Bodrum'dan sosyal medyada çok dolaşan bir fotoğraf var, görmüşsünüzdür evet. Mutlaka. Yani altı şemsiyenin ya da altı şezlongun olduğu bir halk plajı deniliyor ve Bodrum Belediyesi de bununla ilgili açıklama yapmış. Aslında yani 500 metrelik bir alanın içerisinde 180 metresini falan halka ayaklığında özetlenebilecek bir açıklama yapmış. Yani hani özrü kabahatinden beter denilebilecek bir durum bu. Tablo tam da bu şekilde. Şimdi, aslında.
4: Şunu söyleyeceğim. Şimdi hani güney sahilleri, yani Ege ve Akdeniz sahilleri daha turizmin daha yoğun olduğu, özellikle deniz turizminin olduğu bölgeler olduğu için oradaki işgaller tabii ki çok daha fazla. Siz de örneklerini veriyorsunuz ama bununla ilgili Sayıştay raporları var. Yani bu işgallerin tespiti anlamında, hani mevzuat anlamında aslında çok bir eksiklik varmış gibi görülmüyor. Çünkü İçişleri evet. Bakanlığı dahi bu konuyla ilgili bir rapor yayınlıyor ve kıyı işgallerine dair bunu tespit ediyorlar. Hatta işte ecrimisil ücretleri dahi tespit edilemiyor ya da alınması gereken ücretler alınamıyor. Yani burada ne oluyor? Devlet çok mu hantal davranıyor? Yaptırımı mı yok? Tespit edilen şeyin neden cezası yok?
5: Şimdi bununla ilgili iki başlık söyleyebiliriz. Bir tanesi devletin, yani son yıllarda aslında kamunun adı üstünde ecrimisil, yani işgali ve cezalandırma sistemini koyan karar merceği olan kamunun bugünkü yaklaşımında bu tür işgalleri turizmin bir parçası olarak görmesi ya da ya bu işgallerden işte biraz gelir elde ediyoruz, dolayısıyla bundan kamu yararı kazanımı vardır şeklinde bir bakış olduğunu da görüyoruz. Ya bu iki çelişkinin arasında işgaller ödüllendirilmiş oluyor. Örneğin tam bahsettiğiniz noktada Antalya Kundu bölgesinde, Kemerazı ve Kundu Aksu ilçesi sınırlarında, yani o Antalya'nın doğusunda doğru giderken ilk büyük turizm alanlarından söz ediyoruz. Yani çok büyük otellerin, 5 yıldızlı otellerin, tatil köylerinin olduğu bir bölge. Burada yani inanılmaz rakamlara ulaşan bir işgaller var. Biraz önce bahsettiğim, yani planlama alanı oteller için ayrılan bir saha var. O saha bir şekilde planlı ama oteller adeta kıyıda neredeyse bir yürüyüş alanı bırakılmayacak şekilde kıyıyı işgal ediyor. Yani ilk 500
4: çok özür dilerim. 534 bin metrekarelik alan, hazine arazisi evet. işgal edilen.
5: Bu sadece Kundu ve Kemerazı evet. bölgesinden söz ediyoruz. Evet. Yani şimdi bu aslında Antalya'da ülkenin başka pek çok yerinde insanlar, bazen sivil toplum kuruluşları, bazen direkt vatandaşlar bu konuyla ilgili sorumluluklarını yerine getirerek bir takım başvurular yapıyorlar, şikayetlerde bulunuyorlar ama. Hı-hı. Yerel merciler bu işlemleri yerine getirmediği için, yani aslında başvurusunu yapıyor, belgesini koyuyor, şikayetini ortaya koyuyor ama işte bunda kamu yararı vardır veya turizme fayda sağlamaktadır. İşte vatandaş da bir şekilde girebiliyor gibi bir takım denetim raporları hazırlanıyor. Fakat buna yapılan, buna yönelik itirazlar geçtiğimiz 2 yıl kadar önce bu sefer Yargıtay savcılığına yapılan evet, bir itiraz başvurusu oldu. Ve burada aslında yeniden bir rapor hazırlandığında aynı bölgede, aynı noktalarda bahsettiğiniz oranlarda işgallerin olduğu tespit edildi. Vatandaşın denize erişiminin engellendiği tespit edildi ve aslında bununla ilgili 3 dönemdir görev yapan Antalya'da valiler başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe belediye başkanları, ilgili imarla ilgili özellikle kaçak yapılaşmanın, çünkü işgal sadece şezlong şemsiye değil, aslında tespitlerde var bu. Bakıldığı zaman oteller veya restoranlar orayı, işgal ettikleri alanı bir de inşa etmişler. Yani kaçak yapılar da inşa edilmiş, bir kısmına yapı kayıt belgesi alınmış vesaire ama bu da neticede mevzuata aykırı şekilde düzenlenen bir belge olmuş. Dolayısıyla hem imar mevzuatına aykırılıktan, hem kıyı kanununa, hem de işgallerle ilgili sorumluluğu görülen, yani görevini yerine getirmediği tespit edilen kamu görevlileri hakkında bir inceleme başlatılması ve yargılamaya, soruşturma izni verilmesini istiyor Sayıştay Savcılığı. Aslında bu geçtiğimiz yıl hazırlanan ve kamuoyuna bizim de haberlerimizle yansıttığımız bir konuydu. Şu aşamada soruşturma izninin verilip verilmediğine ilişkin elimize ulaşan net bir bilgi yok. Hı-hı. Ama bu çok çarpıcı bir örnek olarak.
6: Ama belediyelere verilmiş herhalde değil mi? Yani herhangi bir belediye ayrımı yapmaksızın hem CHP'li hem iktidar partisi.
5: Kesinlikle. Aslında Aksu Belediyesi ki sonradan onu da not olarak eklemiş, CHP'den seçilmişti. Daha önce AKP'den seçilen bir başkandı. Hı hı. İsa Yıldız.

0: engellendiğini görüyoruz. Yani veya şöyle diyorlar, ya herkese açık canım, gelebilir. İnsanlar bakın, kimseyi biz geri döndürmüyoruz.
1: Çitlerden atlayabilirler.
0: Evet, hem öyle hem de yani bir özel plajı. Bugün 2000 lira günlük. Yani bir plaja girdiniz, bir de gir çık. Turnike konulan plajlar var, evet. Fethi Bey. Yani turnike konulmuş, hatta Antalya Valiliği'nin kent merkezinde Mermerli Plajı diye bildiğimiz bölgeyi valilik devraldı, restore etti ve bir özel işletmeye kiraya verdi. Turnike koymuşlar. İnsanlar bununla ilgili imza kampanyası filan başlattılar. Çünkü yani denize erişim bir turnikeden para ödeyerek ya da işte oraya bir kart okutarak geçeceğiniz bir sisteme dönüşmüş vaziyette. Bu tam bir garabettir. Yani bugün Yunanistan'a neden gidiyor insanlar, tatil yapıyor diye tartışıyorlar. İşte son günlerde yine tam da yerli ve turizm gibi bir takım kavramlar gündeme geliyor. Ne demekse onu da çok bilmiyoruz ama aslında kıyıları bir şekilde işgalcilerin yağmalamasına izin veren bir denetimsizlik mekanizması var. Sayıştay, demin bahsettiniz, geçtiğimiz yıl Çevre Şehircilik Bakanlığı ile ilgili hazırladığı raporda özellikle Muğla kıyılarında korunan alanların, özellikle işte Ölüdeniz veya bölgede pek çok kıyıda korunan alan var biliyorsunuz. Yani her yaz gündeme gelir. Bakanlıktan bir işletmeci burayı kiralıyor. Yani aynı zamanda işgal de ediyor, kiralanan alanın sınırlarını taşarak. Daha sonra kiralayan kişiler üçüncü kişilere kiraya veriyor. Yani işgal eden bir kez daha işgal ettiriyor. Yani işgalcinin işgalcisinin işgalcisine uzanan bir süreç var. Böyle bir zincirleme, bir işgalden söz ediyoruz. Dolayısıyla bu konuda insanlar...
1: Peki bu, çok özür dilerim, böldüm. Bu işgal, mesela işgal ediyorlar. Bakanlık bunlara işte ecri misil diye, bakanlık ücretini, olması gereken ücreti geri alabiliyor mu? Çünkü o konuyla ilgili Sayıştay da çok, yani şu, dinleyicilere şunu da aktarmak lazım. Söylediğimiz, burada aktardığımız bütün bilgiler ya Sayıştay ya İçişleri Bakanlığı ya da bakanlıkların raporlarında var aslında. Yani Sayıştay denetimine de bakıldığında mesela diyor ki, bu ecri misil ücretlerini neye göre belirlediniz? Bunları çok ucuza vermişsiniz diye bir tablo çıkıyor.
0: Evet, kesinlikle bu bahsettiğimiz konular aslında devletin, kamunun hazırladığı raporlar. Yani işleyişi denetliyor, mevzuata uygun mu değil mi? Diyor ki yani siz burayı kiraya vermişsiniz ama işgaliye ücretlerini, alınması gereken paraları ya 8-10 yıl öncesinin rayiçleri üzerinden alıyorsunuz. Hala bunları güncelsiniz ve burada kamu zararı oluşmuş. Yani bir taraftan bununla kamu yararı var diye işgalden elde edilen parayı bir gelir olarak görüyorsunuz. Tamam, ona da razıyız ama onu da bari günlük rayiç üzerinden almayı becerebilseniz daha da iyi olacak. Yani onu da beceremeyen, daha doğrusu böyle bir denetimsizliğin ve gevşekliğin yaygınlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla sistem adeta böyle, vatandaş gidiyor, isyan ediyor, şikayet ediyor, başvuru yapıyor ve sürekli bir top çevirme, yani bugün git yarın gel, geçmişte 80'li yıllarda bu çok yaygındı ve hani artık mizah filmlerine, karikatürlere vesaireye konu oldu. Yani bugün git yarın gel diyen bir memur tipolojisi vardı.
1: Maalesef.
0: Bugün de ne yazık ki, ne yazık ki o günlere tekrar geri döndüğümüzü gösteren bir takım durumlarla karşı karşıyayız.
1: Ve her yaz başında, her yaz başında, her yaz ortasında ve sonunda bu konuyu konuşmak zorunda kalıyoruz ki tarif ederken dahi zorlanıyoruz değil mi? Yani gevşeklik, kesinlikle, diyoruz, başka bir şey, tarif etmekte zorlanıyoruz. Çünkü bakanlıkların ya da ilgili işte Sayıştay vs. ilgili kurumların raporları, şimdi mesela biraz önce işgallerden bahsettik. Eskiden tecavüz ifadesi de kullanılırdı yani bölgeye.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi önümde sizin daha önce yazdığınız bir haber de var. Orada İçişleri Bakanlığı'nın bu 560 bin kadar bir alanı, çok devasa bir alanı işgal eden otellerin isimleri var önümde. Tek tek okumayacağım çünkü muhakkak reklamlarını duymuşsunuzdur. En meşhur, en 5 yıldızlı, böyle şaşalı bir şekilde, ama hepsi hazine arazisini, yani sizin arazinizi, yani siz dinleyicilerin arazilerini işgal eden, vatandaşın alanını işgal eden oteller bunlar.
0: O otellerden bir tanesi 7 yıldızlıdır ve yakın geçmişte, belki kamuoyunun hafızasında tazeliğini koruyordur, Hollywood'dan ünlülerin açılışına ve

0: Evet.
1: Doğum günlerine, çeşitli etkinliklere, Paris Hilton'dan tutun da başka pek çok ünlünün açılışlarına getirildiği bir şatafatlı mekanlardan bir tanesiydi. 7 yıldızlı ünlü bir otelden söz ediyoruz. Tabii bir tarafta devlet yetkililerinin, kamu görevlilerinin bu zincirin içerisinde bir şekilde tabii ki işte tanıtım vesaire bunlar önemli, iş dünyası elbette önemli ama bu ilişkilerin de çok girift yani iç içe geçmiş olmaması gerekiyor. Yani devletin kamu görevlilerinin belli bir çizgide durması gerekiyor ki aslında o işgaller biraz daha ödüllendirilmesin ya da cesaretlendirilmesin diyelim.
0: Yani kimse yapılmasın demiyor bu arada. Hukuka uygun, usulüne uygun yapıldıktan kesinlikle sonra İçişleri Bakanlığı'nın raporundan. Şimdi şöyle bir tablo da yok mu Yusuf Yavuz? Biraz önce bahsettin. Çok girif yani. Şimdi bu otellerin tamamı Türkiye'deki en zengin iş adamlarının otelleri ya da firmaların. Çünkü böyle hani tabirimiz mazur görsünler. Gariban bir pansiyoncu böyle yarım kat ya da yanına bir şey attığında onu hemen yıkmak çok daha kolay ama bu oteller sürekli reklamları o şaşalı bir hayat veya da tatil sunuyorum diyen ve fiyatları da devasa yüksek olan bu otellerin büyük bölümü ve Oco yani güney sahilimizde Antalya'da özellikle işgalci durumunda ve bu işgallere biraz ses çıkarılmaması da o ilgili bürokrasiyle ya da iktidarla ya da ilgili bölgedeki belediye ile temastan kaynaklanıyor gibi görülüyor. Ve uyulmuyor çünkü.
1: Evet, işin bu yanı çok önemli. Bir taraftan da denetim mekanizması işlese bile sonuçta yargılama ve sorumluluğuna gidilme aşamasına gelindiğinde sistem biraz kilitleniyor orada. Örneğin Antalya Valiliği'nin benim takip ettiğim konularda aşağı yukarı son 7-8 yıldır hem hı hı. Büyükşehir Belediyesi hem diğer valilik bürokratları için raporlar var, tespitler var, kamu zararı olmuş, usulsüzlükler yapılmış vesaire. Bir kişiye, bir bürokrata bile soruşturma izni verildiğini bilmiyoruz, görmedik. Ya ben en azından benim bildiğim bilgim dahilinde değil. Varsa
0: peki,
1: da açıklarlarsa
0: seviniriz. Neden mesela Ali Yerlikaya döneminde de yani şu anki İçişleri Bakanı'ndan önceki dönemde bölgedeki birçok bürokrat ya da valili soruşturma izni istenmiş. Belediyelere veriliyor, valilere verilmiyor. Neden? Yani hani çünkü şimdi aynı bakanlık belediye soruşturun diyor ama valilik söz konusu olduğunda valiliğe dair soruşturma izni vermiyorum diyor. Hani valilikteki bu atamalardan kaynaklı mı? Neden kaynaklanıyor? Sizin tahmininiz nedir?
1: Tahminim şu aslında burada geçmişte biraz burada büyükşehir yasasının da yani valilikle ne alakası var diyebilirsiniz ama şöyle bir alakası var. 2012'de çıkan Büyükşehir Yasası başka pek çok konuda etkileri oldu ama bir taraftan da illerde özel idareler kapandı. Yani 30 tane ildeki özel idareler yani geçmişte valiliklerin bünyesinde olan
0: evet.
1: özel yani kırsala hizmet götüren veya işte inşaat, altyapı, okul vesaire bunları yapan özel idareler kapandı. Yerine yatırım birlikleri kuruldu. Yani İKOP'lar dediğimiz birlikler kuruldu valilikler bünyesinde. Burası biraz daha böyle özerk olsun istendi. Yani daha böyle şirket gibi çalışsın istendi. Fakat böyle olduğu zaman büyük ihale devreye girmeye başladı. Ve örneğin Antalya Valiliği'nin, Antalya İKOB'un bir yetkilisinin okulların veya işte kamunun inşa ettiği bir takım projelerin ihalesinde usulsüzlükler tespit edildi. Kamu zararının ortaya çıktığı İçişleri raporlarında var. Tekrar bununla ilgili soruşturma izni isteniyor, verilmiyor. Aynı kişiyi tekrar akçeli işler diye tabir edebileceğimiz hı hı. yani ihalelerle ilgili birime atama yoluyla tekrar getiriyorlar. Yani görevden uzaklaştırmak bir tarafa ödül gibi bir yeni görevlendirme yapılıyor. Örneğin yine bunları defalarca işledik. Yani özel araç şirketlerden ihale verilen şirketlerden diğer hususlar diye tırnak içerisinde bir madde ekleniyor şartnamelere. Özel araç tahsis ediliyor. Yani lüks işte o yılın modeli neyse son 2 yaşından fazla olmayacak. 4 çekerli araçlar da var. Sebep ne? İşte denetim için yani biz yapılan doğru gidiyor mu gitmiyor mu diye kontrol etmek için yani kontrolörlük gerekçesiyle
0: evet.
1: tahsisleri vesaire. Bununla ilgili bakanlığa yazışmalar yapıldığında bakanlık ihtiyaç varmış, uyardık, bir daha yapılmaması gerekir vesaire gibi gerekçeler bulabiliyor. Yani özellikle bu belediyelerdeki sistemin bir benzeri aslında valiliklerde de var. Hatta Antalya Valiliğinin YİKOP bünyesinde bir özel şirket de kuruldu. Aydaş adı altında özel bir şirket kuruldu. Ve pek çok ticari iştigal alanı olan, onlarca detayı olan bir konu. Bu apayrı bir meseledir. Bu ayrıca konuşmak gerekir. Konuyu dağıtmayayım ben.
0: Peki, şimdi bir başka, yine kıyılarla ilgili bir başka başlığa geçmek istiyorum. Bu işgal meselesini belli ki biz daha çok konuşacağız. Çünkü tespitler yapılıyor. İşte bütün ilgili bakanlıkların, ilgili devlet kuruluşlarının, öyle diyeyim, raporlarına bunlar yansıyor. Ancak yaptırım uygulama konusunda sıkıntılar var. Sıkıntılar devam ettiği sürece maalesef biz bu işgalleri de bu görmeye, her yaz görmeye devam edeceğiz. Ama bunları anlatmak gerekiyor arka arkaya ki sonlanabilsin. Hani hadi işgali geçtik biraz önce, ecrimisil alacaksınız bari güncel kamu yararı denilerek, hani biz kiralıyoruz, siz de bahsettiniz, ama para alıyoruz, bu da burada da kamu yararı var diye tırnak içinde rapora giriyorsunuz, bari oradan olması gereken güncel fiyatlardan alın da aynı kişi aldıktan sonra, bir sahilde vesaire aldıktan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü kişilere kiralayarak arka arkaya karlar gelmesin. Diğer başlığımız kirlilikle ilgili olacak. Çünkü asıl kıyı konusunda en önemli sorunlardan biri bu. Kirlilik ve bu yılda çok fazla arttı. İşte mikroplastik meselesi. Çünkü insanlar denizlere giriyorlar. Bu sadece tatil anlamında değil. Değil mi? Yani mesela İstanbul'da yaşayan insanlar Boğaz'a giriyor ya da yakın bir sahile giriyor. Belki işte Karadeniz coğrafyasında yaşayan insanlar denize giriyorlar. Denize girmek il değiştirmek anlamına gelmiyor. Hafta sonu bir kıyı şehrine, bir kıyı bölgesine gidip denize giriyorsunuz ve özellikle orada kıyı kirliliği, kıyıdaki bu mikroplastik meselesi güneylerde, kuzeyde de var, güneylerde de var. Bu durum için neler yapılıyor şu an? Oraya baktığımızda tabloyu nasıl özetliyorsunuz?
1: Aslında mikroplastik biraz popüler, yani son birkaç yıldır, yani bazen böyledir. İşte hem bilimsel camiada, akademi camiasında, hem de kamuoyunda bazı kavramlar, işte sürdürülebilirlik gibi veya geri dönüşüm gibi, mikroplastik gibi bir takım kavramlar moda olur ve bir süre sonra sönümlenir. Mikroplastik de bunlardan bir tanesi. Ama biz Antalya'da mikroplastiği konuşuyoruz ama denizden kamyonları çıktığını görüyoruz. Yani traktör tekerleri çıktı. Aslında makro bir yönetimsizlik sorunu var. Yani mikroplastik aslında yıllar öncesinden gelen, parçalana küçüle gelen son halidir. Bu biraz da çok görünür değildir elbette. Hı hı. Fakat sorun şu. Mikroplastiğe suçu atınca, yani sorunun kaynağı olarak mikroplastiği gösterince, aslında mikroplastiği yaratan nedenlerin üstü de örtülmüş oluyor. Örneğin bu konuyu aslında 20 yıldır yazıp çizen, sürekli vurgulayan bir insanım. Gazeteci olarak, evet, vatandaş olarak, ne derseniz deyin. Örneğin biz Demre Çayı'na gittiğimizde, Antalya Demre Çayı'na, hemen Akdeniz'e dökülen onlarca, 30-40'tan fazla büyük nehir ve binlerce irili ufaklı dereden söz ediyoruz. Demre Çayı sera atıklarıyla dolu. Sera naylonları, ipler, plastikler, ilaç kutuları, aklınıza ne gelirsin? Plastikten tutun da organik, yani seradan sökülen işte domates, patlıcan, biber, neyse, bunların kökleri. Alanya'ya giderseniz aynı şekilde. Orada muz gündemdedir. Gazipaşa aynı şekilde. Anamur öyle. Aslında havzaları, yani su havzalarını, nehir havzalarını yönetemeyen bir irade var ortada, bir idare var. Ama ya işte Suriye'den atmışlar veya komşu ülkelerden gelen plastikler işte dalgalarla bizim kıyılarımıza gelmiş, vuruyor. Ah, ne kadar da kötü, onları biraz işte şey yapalım, hani biz de burada bu gelen şeyleri toplayalım şeklinde bir bakış açısı var. Şimdi 22 Temmuz'da Antalya Valiliği Faselis'te, geçen programda da konuşmuştuk, evet, bir etkinlik yaptı ve işte bir çöp cihazına bütün protokol başına toplanmışlar, orada seyrediyorlar. Bir tane küçük cihaz ya anca bir havuzu ya da küçük bir liman içerisinde ya da bir koydaki temizliği yapabilir. O da yetersiz kalır. Sadece görüneni, yani pet şişe varsa, sigara kutusu varsa ya da başka bir takım atıklar varsa onları toplayabilir. Ama mikroplastiği aratabilecek ya da diğer organik kirliliği aratabilecek bir düzeyde değil. Bu bir görüntü, yani halkla ilişkiler meselesi. Sayın Vali bir açıklama
0: yapıyor. Çok özür dilerim. Bu negatif bir etki bile uyandırıyor bazen. Yani temizleniyor tabii şeklinde bir algı bile yaratıyor. Ama temizleniyor tabii dediğimiz, yani elimizde tutup çöpe attığımız o kutu ya da plastik, mikroplastik bambaşka tabii, dediğiniz gibi. Tabii. Buyurun
1: bir
0: devam edin.
1: Yanıltıcı ve aldatıcı bir şey de evet, dediğiniz gibi bazen ters et yapıyor. Çünkü aslında iletişim bu konuda çok önemli. Yani kamuoyu aptal değil insanlar. Yani orada ne ol? Elinize bir tane uzaktan kumanda alıp aracın uzaktan kumandasını, işte o cihaz neyse, böyle mutlu çocuklar gibi orada poz vermekle bir sorun çözülmüyor. 29 tane nehir var dedi Antalya'nın. İşte bunlardan atık geliyor şeye, yani mikroplastikler geliyor. Bunların girişlerine, yani nehirlerin ağzına birer tane koyacağız. Yani file gibi gelen atıkları toplamaya. Peki nehir havzasında, yani daha içerilerde, daha iç bölgelerde olan atıkları ne yapacağız? Şeyler, kamyonlarca olan atık bir nehrin ağzına konulabilen atık tutucularla önlenebilecek durumda değil. Bununla aynı şekilde işte şirketlerden veya bir takım sponsorluklar bularak bunlarla ilgili bir çalışma yürütüleceğini ve bunun da işte denizlerin temizliği konusunda yapılan çalışmalar ve örnek girişimler olarak kamuoyuna aktarıyoruz. Fakat Türkiye'nin 2000'li yıllardan bu yana özellikle Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde su çerçeve direktifi diye taraf olduğu bir Avrupa Birliği kanunudur aynı zamanda bu. Hı hı. Olmasaydı da bizim bunu yapmamız gerekiyordu. Nehir havza planları, nehir havza yönetim planları, yani bunun içerisinde evsel atıkları, endüstriyel atıkları, su havzalarını kirleten, yani hem suyun doğrudan kendisini koruyan, içtiğimiz, kullandığımız suyun doğrudan kendisini koruyan, hem de o sular vasıtasıyla denizlere ve yüzey sularına karışan kirliliklerin önlenmesini kurumsal olarak getiren bir mevzuat olarak getiren bir düzenleme bu. Fakat bunun 2000 yılında Avrupa Birliği bunu onayladı. 2003'ten itibaren Türkiye buna taraf oldu. 2015'e kadar bunların hazırlanması gerekiyordu. Sadece 6 tanesi hazırlandı. Ve bugüne kadar ben yerelde, özellikle yerel yönetimlerden, valiliklerden nehir koruma havza eylem planları ile ilgili bir açıklama duymadım. Bu mevzuatın getirdiği bir takım önleyici tedbirler var, yasal tedbirler var ama bunlar göz ardı edilirken bir taraftan biz kamuoyuna nasıl daha böyle halkla ilişkiler ya da PR çalışması gibi sunabileceğimiz bir takım projeler yapıyoruz ve bunun için de ayrıca bir kaynak ayırıyoruz. Ayrıca bir ulaşım, personel, maddi, manevi. Size sadece tek örnek vereyim. Bir çevre kurulu toplanıyor.
0: Evet.
1: İşte 10-15 kişiden oluşuyor. Geçen günü ihale tarama yaparken gördüm. 70 küsür bin liralık kurabiye yemişler. Afiyet olsun. Yani ama şimdi sordum.
0: 70 bin lira 15 kişi ne kurabiyesi yedi yani bunlar ya?
1: Ya 15-20 kişi, yani bakıldığında şimdi diyoruz ki yani kurabiyenin kilosu ne kadar kardeşim, altın kaplamalı filan mıydı bu?
0: Ne yani yaptınız yani?
1: Nasıl oluyor? Ya işte doğrudan teminle bu tarz şeyler yapılıyor. Ya inanılmaz bir kamu kaynağı, işte bir takım afişler hazırlanıyor, bir takım dev panolar hazırlanıyor. 8-10 kişinin katıldığı bir etkinliğe 15-20 kişilik bir kamu personeli seferber ediliyor. O görüntü verilsin. O fotoğraflar çekilsin, sosyal medyada veya haber bültenlerinde yer alsın ve bunu hiç sorgulamadan olup bitenleri olduğu gibi harfiyen aktaran da bir basın yayın camiası söz konusu olduğu, evet, için bu kısır döngüden bir türlü kurtaramıyoruz. Yani size çarpıcı bir örnek vereyim. 1990'ların sonunda Burdur Gölü ile ilgili, bizim bölgemizdedir biliyorsunuz.
0: Evet.
1: İşte Ramsar sulak alanı ilan edildi, koruma altına alındı, havaalanı tartışmaları falan. Sonra Burdur Gölü, bugün Antalya Burdur yolunu kullananlar bilir. Gölbaşı diye bir köy vardır, Isparta Gönen'e bağlı. Hı hı. Gölbaşı adı üstünde gölün başındaki bir köydü ve gölün kıyısındaydı yani köy. Adı üstünde Gölbaşı. Bugün Burdur Gölü Gölbaşı'ndan yaklaşık 10 kilometre falan çekilmiş vaziyette. Yani Gölbaşı'ndan Burdur Gölü'ne ulaşmak için 2 saat kadar yürümeniz gerekir.
0: Köyün hikayesi neden? Değişti bir anlamda. Yani göl de
1: çekildi. Kesinlikle öyle. Neden? Çünkü gölü koruma altına aldık ve uzun devreli bir gelişim planı hazırladık. Yani bakın hep eylem planı diyoruz, işte gelişim planı. Bir yerde eylem planı varsa orada eylemsizlik teşvik ediliyor. Bir yerde uzun vadeli gelişim planı varsa orada o gölün ya da o doğal alanın uzun vadede ölümüne terk edilmesi anlamına geliyor. Yani burada kamuoyuna verilen mesaj şu: biz valiliyiz, biz büyükşehir belediyesiyiz, biz ilin en önemli bu konudaki kurumlarıyız, il başkanıyız, işte il yöneticisiyiz vesaire. Bunlar kamuoyuna verilen her fotoğraf aslında şu mesajı veriyor: merak etmeyin, devlet burada, kurumlar burada, belediye burada. Ve haber bültenlerine bakıyorsunuz, işte şöyle bir eylem planı hazırladık, böyle bir proje hazırladık, kesin koruyacağız. Sonuç raporu var mı? Yok. Yağmur suyunu hasat etmek için Sünger Kent projesi yaptık. Sonuç ne kadar hasat ettiniz, nerede kullandınız, var mı sonuç?
0: Takip yok. Yok.
1: Takip yok. Dolayısıyla yok.
0: Tespit var. Çözüme dair, hani çözüm önerisi diye başlanılan şeyde de takip yok. Şimdi bir örnek de ben vermek istiyorum şundan dolayı. Şimdi hep güney sahillerimizi, çünkü şu an yaz nedeniyle insanlar, dinleyiciler şöyle düşünebilir. Hani çok fazla nüfusun yoğun olarak özellikle yaz aylarında buluştuğu alanlar oluyor Ege ve Akdeniz sahilleri. Hani kirliliğin bundan dolayı artması gibi bir durum söz konusu değil efendim. Benzer bir tablo değil. Karadeniz'de değil. De var. Kesinlikle. Mesela Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın DENİZ diye bir biliyorsunuzdur bir programı vardı 2014-2022. Ben bu raporu haberleştirdiğimde çok şaşırmıştım. Çünkü 2022 tam Covid'den çıkıştı. Hani insanlar 1,5-2 yıl boyunca evden çıkamadıkları için doğa bir anlamda kendisini tamir etmişti. Ve Karadeniz sahillerinde o dönem Karadeniz Teknik Üniversitesi plaj araştırması yaptı. Doçent Doktor Yahya Terzi ve ekibi 37 istasyonda çalışma yaptılar ve plajların %90'ının kirli ya da çok kirli olduğunu tespit ettiler.
2: Gündem Özel tekrar yayını.
0: Sadece şey değil, hani Karadeniz'de benzer bir tablo var.
1: Kesinlikle. Örneğin Espiye bu kirliliğin en yoğun olduğu bölgelerden biridir. Yine Samsun kıyıları. Yani
0: evet,
1: o bölgede
0: Samsun,
1: de,
0: Derme. Evet. Hopa'da, Artvin'de var.
1: Kesinlikle. Ya yani oradaki, yani aslında yapı aynı.
0: Çok özür dilerim. Bunu şunun için söyledim. Yani Güney ya da Ege sahilleri, insanlar denize giriyor diye sadece olmuyor.
1: Değil,
0: yani
1: değil,
0: bu yapısal değil. Bir sorun. Karadeniz'de de var.
1: Aslında yediğiniz domatesten, Karadeniz'de işte fındığından, tütününden, pirincinden, Bafra Ovası'ndan, o suyla üretiliyor bunlar. Ya da Adana Çukurova'daki karpuz veya işte Ankara'daki kavun.
0: Evet.
1: Yani hep bununla üretiliyor. Havza koruma planlarını sağlıklı bir şekilde yapıp denetim mekanizması işletilmediği zaman, yani şu anda özellikle biz Antalya'yı konuşuyoruz ama ülkenin tamamı için, ya yani Menderes Havzası da öyle,
0: evet.
1: Akarçay Havzası da öyle, Yeşilırmak Havzası da, Samsun'dan o Bafra ve Çarşamba'dan denize ulaşan Yeşilırmak Havzası'nın sularında da Kızılırmak ve Yeşilırmak aynı şekilde sorunlar var. Dolayısıyla yediğimiz ekmekten içtiğimiz suya kadar, yani buğdaydan, İşte arpadan, pirinçten, domates, her neyse, yani yediğimiz her şeye sirayet eden bir kirlilikten söz ediyoruz. Biz bunu ancak yüzerken, deniz kıyısına geldiğimizde veya Samsun'da da öyle, denize girerken karşılaşıyorsunuz. Yani malçık ve artık ötrofike olmuş bir su yüzeyiyle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla bunu bir şekilde göstermemek ya da örtbas etmenin yollarını da buluyorlar. İşte plajlara yeterince denetim yapılmadığını bildiğimiz alanlara bir takım mavi bayrak gibi etiketler konuluyor.
0: Bunu biraz daha detaylandırır mısınız? Yani bu, Sayın Yusuf Yavuz, ben mesela bir sahilde, dinleyiciler adına ben sorayım. Ben mavi bayrak gördüm, burası tertemiz, ben burada yüzebilirim diyebilir miyim?
1: Diyebilirsiniz ama daha dün örneğin Akdeniz Üniversitesi'nden bir akademisyen, bir hoca açıklama yaptı. Dedi ki Konya altında denize girmek yani riskli, yetişkin özellikle yaşlılar ve çocuklar için riskli. Neden? Görünürde evet yani bir Karadeniz'e kıyaslandı daha temiz bir su. Ama işte belli yerlerde kirlilik var. Fakat
0: mavi bayrak
1: yoğunluk, tabii ki Konya altının nerede tamamı mavi bayraklıdır. Örneğin yine Tekirova'da, Kemer'de, yine Alanya bölgesinde, Kargıcak'ta yani Antalya'da 230'un üzerinde mavi bayrak var, mavi bayraklı plaj var. Ve bunların yaklaşık 200 tanesi, belki 200'den biraz daha fazlası otel. Yani 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinden oluşuyor. Ve her biri işte her yıl bu mavi bayrak süreçleri yenileniyor. Bir takım katılım payları vesaire ya da katkı payları alınıyor. Otellerden yatak başına ücret alındığını öğrendim. Geçtiğimiz haftalarda Alanya, Kemer, Manavgat bölgesinde mavi bayrak konusunda bir araştırma yaptım ve turizmcilerle, plaj işletmecileriyle, vatandaşlarla konuştum. Örneğin mavi bayrak sorumlusu olarak da yıllarca turizm sektöründe çalışan bir vatandaşın aktardığı şöyle: denetimler ne kadar sık yapıldı diye sorduğumda, ya bir kez işte sezon başında gelinip denetim yapılıyor, ondan sonra bir daha yapılmadığını söyledi. Oysa yılın her 15 günde bir, yani su kalitesi,
0: yani bunun bir yönetmeliği yok mu?
1: Yılda değil. Şimdi şöyle bir sorun var. Bu denetimi aslında çok başlı bir yapı var. Yani bir özel vakıf ya da sivil toplum kuruluşunun denetim yetkisi olamaz. Olmamalı.
0: Tabii ki.
1: Hoş bakanlık da yaptığında bunu ne kadar sağlıklı yapıyor? Yani Sağlık Bakanlığı'nın yüzme suyu verilerini açıkladığı, bir internetten de dinleyenler ulaşabilirler. Böyle bir haritalama sistemi vardır yüzme suyu kalitesiyle ilgili. Yani burada yüzülebilir, burada yüzülmez ya da riskli falan gibi bir takım parametreler konulmuş. Yani sınır çizgiler, sınır değerler konulmuş ama yüzülebilir denilen yerlere bakıyorsunuz o gün, yani yüzerseniz hasta olursunuz. Yani ya cilt hastalığı ya başka bir takım sorunlarla karşılaşırsınız. Yani yüzmeye asla elverişli olmayan pek çok yere, ya bugün hemen açsın internetten yüzme suyu girilebilir alanlara baksınlar insanlar. İstanbul'un plajlarının bile yüzme için elverişli olduğunu, yayımlandığını görürler. Mavi Bayrak'ta da benzer bir şey var. Yani denetim her 15 günde bir bile bazı durumlarda yetmez. Çünkü su kalitesi sürekli değişebilir. Ani bir olay olur. Çarpıcı bir örnek daha vereyim bununla ilgili. Hı hı. 2 yıl kadar önce Antalya'da yine bir petrol kirliliği olmuştu. Konyaaltı sahillerinden ve Lara bölgesinde kıyıya vurdu. Ve çocukların, insanların yüzlerine zift bulaştı adeta. Yani vücuduna, eline, yüzüne neyse. Mavi bayrağı yarıya indirdiler.
0: Ne bu ya? Yani nasıl oluyor? Mavi bayrağı şöyle yarıya oluyor. İndirme hani... Bu başka bir...
1: Şöyle bir çözüm gibi görüyor. Yani mavi bayrağı yarıya indirdik. Hani birisi öldüğünde ya da birisi...
0: Ne bu yas gibi yani?
1: Yas gibi yani. Bunun böyle bir şeyi olmamalı. Yani yarısı...
0: Hayır,
1: ya
0: bu böyle bir usul olmamalı. Mü var yoksa birisi keyfine göre böyle bir şey mi yaptı yani? Demek mavi ya bayrağı yarıya indirdik ne ya?
1: Evet, evet. Yani bir usul icat etmişler ya da bunu ya yani vatandaşın... Yani sorgulamadan da evet yarıya inmiş ama yani yarı kirli mi diyeceğiz? Yani nasıl
0: abi, yarıya kadar mı gireceğiz yani?
1: Ya belinizden yukarısı denize girmesin filan, yani öyle bir durum var demek ki.
0: Yani izahı olmayınca mizahı oluyor işte, o yüzden böyle.
1: Kesinlikle öyle. Aslında bu sistem temelden sorgulanması gerekiyor. Çünkü 90'lı yıllarda ortaya çıkan bir kavramdı bu. İşte Avrupa kökenli, sonra Türkiye'de eski bir turizm bakanı olan... kurucusu, vakfın kurucusu eski bir turizm bakanı, hı hı, Abdülkadir Ateş beyefendi ve yönetiminde de çok sayıda turizm camiasının işte ünlü turizmciler var diyelim. Bir etiket olarak güzel. Yine o turizm camiasından konuştuğum, mavi bayrakla ilgili konuştuğum kişilerden şöyle söylendi. Ya işte engelliler için bir rampa hazırlıyoruz. Belli bir takım panolar koyuyoruz. Karette karettalar için işte bir iki tane göstermelik yuvalama alanı koyuyoruz. Bir takım standartlar var. Yani hani askeriyede falan böyle bir şey olur ya, denetim yapılacağı zaman böyle Uğur Dündar'ın eskiden televizyon programlarından hatırlarız. Yani üreticiler galoşla falan, evet, karşılardı. Aynen böyle bir dönem galoş ve işte bone takıp karşılarlar.
0: Ama üretim haneye girince.
1: Aynen öyle. Böyle bir görüntüyü kurtaracak bir şey kuruluyor. Bu tabii ki biraz abartarak da söylüyorum ama kuşkusuz hepsi için geçerli değildir. Fakat gelinen noktada karşı karşıya kaldığımız sonuçlar yani 232 tane mavi, 230'dan fazla mavi bayrağı olan bir kentten söz ediyoruz sahillerinde. Ama kıyılarda istisnasız her kıyıda kirlilik günden güne artıyor.
0: Çözüm
1: yine palyatif, yani günü kurtaracak. İşte derelerin ağzına atık kapanları koyalım. Efendim işte bir takım aletlerle arada bir temizlik yapalım ve karasal havza planını yapmadığınız sürece, bütüncül bakmadığınız sürece sadece oyalanırsınız. Ve çünkü bakın 2000 yılında çıktı düzenleme, 2003'te Türkiye'de devreye girdi, yavaş yavaş aradan 23 yıl geçmiş. 23 yıldır bu planlar sağlıklı bir şekilde yapılmış olsaydı biz bugün ne Adana Ceyhan Havzası'ndan ne Seyhan Havzası'ndan Akdeniz'e karışan plastik kirliliğini konuşuyor olurduk. Çünkü bu işin sadece bir kısmı ve çok popüler bir kısmı olduğu için öne çok fazla çıkarılıyor. Yani mikroplastik kelimesi de biraz insanlara daha kolay ulaşıyor sanıyorum.
0: Evet.
1: Ama makroplastikleri unutmamamız gerekiyor. Çünkü yani görüntüler öyle böyle değil. Daha
0: maalesef
1: çözüme yönelik kalıcı adımlar atılmasında yarar var. Bir de şunu da kısaca vaktimiz varsa vurgulamak isterim.
0: Bir iki yani, soru daha soracağım çünkü. Hemen geleceğim çünkü. Şimdi çözüm dedik ama bunlar çözüm değil. Bir anlamda çözüm olmuyorlar. Çözüm olmadıkları da belli. Kıyı şeritlerimiz bizden bahsediyoruz, bölgeden değil, memleketin tamamı kıyı şeridi de tablo benzer durumda, göllerimizde de maalesef tablo benzer durumda, nehirlerimizde de benzer durumda. Konuşmaya da devam edeceğiz ama şimdi Antalya'da Kasım ayında küresel iklim zirvesi var, COP31 ve Antalya'da bir maskot, ismi de Türk koymuş herhalde ama çok tartışmalara evet. Konu oldu. Neden çok tartışıldı bu maskot, valinin maskotu?
1: Ya aslında COP31 yani örneğin 2023'te Dubai'de yapılmıştı. Aslında salınımının azaltılması için bütün gelişmiş ülkelerin gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelere vereceği zekatın konuşulduğu diyelim bir zirvede Dubai'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapıldı. Bir çöl ülkesinde bile bir logo yapmışlardı ve İçinde ekosistem vardı. Yani işte develer, kuşlar, yeşil bir dünya. Yani ortak dünya, hepimizin ortak evi mesajı veren.
0: Çöl de olsa hayalini kuran. Hani
1: tabii. Çöl de olsa aynen öyle. Çöl de olsa yani dünyaya dair bir şeyi vardı. Şimdi Antalya biyoçeşitlilik bakımından Avrupa'nın birçok ülkesinden, hatta belli bölümleriyle tamamından daha önemli bir coğrafya. Birçok evet. ülkeden daha fazla, daha zengin diyebiliriz. Fakat bakıldığında Antalya Valiliği, COP31 ile ilgili ev sahibi olan kentin valiliği bir inisiyatif oluşturdu. Mavi Akdeniz İnisiyatifi adıyla. Ve burada okullarda işte kamuoyuna, öğrencilere, gençlere, halka bir takım etkinlikler yapılıyor. Deniz temizliği vesaire gibi. Seçilen maskot Turko adında, fakat adından öte Turko pet şişelerden, plastik atıklardan tanmış bir ve adına da geri dönüşüm kahramanı Turko demişler. Yani şimdi bu ismi kim seçti bilmiyoruz ama kamuoyuna yansıtılan...
0: Bir dakika, bir saniye, doğru anlamak adına şimdi bir saniye Sayın Yavuz. Yani iklim zirvesi için belirlenen maskot atık mı?
1: Plastik atıklardan oluşturulan bir sanal kahraman. Evet, plastik, yani kafasında pet şişenin kapağı var. Kulakları, ortasında yani karnında bir geri dönüşüm logosu vardır ya. Hani hep içtiğimiz evet. sudan işte evet. pek çok ambalajlara, o da ayrı bir kısır döngüdür. Ve adı geri dönüşüm kahraman. Şimdi COP31 aslında tuhaf ötesi ve Turko çizgi filmler hazırlanmış. Yani sanal filmler hazırlanmış ve Turko bir deniz kaplumbağasının yaşadığı balıkların, yani böyle işte çok inanılmaz güzel bir deniz ortamına.
0: Bu katı atık denizin içine de giriyor. Olmaması gereken. Hani
1: Kesinlikle. Yani aslında orada olmasını istemiyoruz ama o doğrudan yani Moltran'ı oluşturmuş pet şişe, işte süt kutusu, ambalaj, her neyse bir takım ambalajlardan toplanmış. Voltran'ı oluşturmuş ve denizin altına dalmış, bir kalette kaya tutunuyor, böyle çok güzel bir mesaj vermeye çalışıyor. Diyor ki çocuklar, buraya işte denize çöpünüzü atmayın, çöpünüzü ayrıştırın. İşte kağıtları ayrı kutuya koyun, plastikleri ayrı kutuya koyun, camları başka bir kutuya koyun filan, pilleri ayrı bir kutuya. Şimdi bu yani mesaj olarak bile çok sıkıntılı. Yani çocuklar ne düşünecek? Yani hem orada yani, olmasını istemediğimiz bir nesne ama
0: kahramanlaştırıyorsunuz o nesneyi ve o nesne denizin içinde.
1: Tabii bir anti kahraman yaratılmış yani valilik eliyle. Bir anti kahraman
0: çok ilginç. Kimin fikri, çok merak
1: mesaj
0: ediyorum.
1: Evet, biz de bunu sorduk, sorguladık. Henüz herhangi bir açıklama gelmiş değil. Gelirse onu da paylaşmış olacağız elbette. Fakat bir başka konu da şu. Turko adı bilirsiniz yani bizde de hani bizim toplumumuzda da böyle bazı işte gavur filan denir yani, evet. Veya başka bir takım dışlayıcı, işte milliyetini, kimliğini rencide edici veya bazen çok ağır hakarete varan bir takım şeyler vardır. İşte Karadeniz'de ayrı, Ege'de ayrı, yani o bölge kimin işgalinden kurtulduysa ona yönelik, bir Antep'te ayrı filan, yani kızdığı zaman birine hakaret anlamında bir etnisite söyleyerek, işte bazen Yunan olur, bazen Ermeni, bazen Fransız, İngiliz, İtalyan, evet, falan filan, evet, olur. Şimdi bu bir şekilde Türkler için aslında özellikle Yunanistan coğrafyasında, İtalya kültüründe, çünkü Osmanlı'yla tarihsel ilişkileri, sorunları vesairesi olan pek çok toplumda aslında bu şekilde bir aşağılama ve hakarete
0: Balkan coğrafyasında bazen, da Türko,
1: evet,
0: diye.
1: Evet, aynen.
0: Hatta Yeşilçam, evet, filmlerinde dahi vardır o. Tabii. Mizansen tekrar edilir. Yeşilçam filmlerinde, tabii, o Osmanlı'nın özellikle son dönemine dair, o Balkan Savaşları'nın olduğu döneme dair, tabii, filmlerde bir, tabii, aşağılama şeyi olarak Türko diye tarif edilir.
1: Bir dışlayıcı, evet, dışlayıcı, yani bir ötekileştirici tarafı da vardı. Şimdi bu belki düpedüz, yani bugün işte
0: ya bu kasıtla yapılmaması
1: böyle değil.
0: Yapılmasa bile ama
1: kesinlikle
0: hani
1: iyi niyetli bir çalışma olduğuna kuşkumuz yok. Ona bir şey demiyoruz. Fakat bunun bir araştırılması, bir incelenmesi gerekirdi. İkincisi, böylesine tartışmalı bir ismi, yani en küçük bir soru işareti olsa bile, yani uluslararası bir etkinlik, bütün dünyanın, tabii, gözü orada olacak, yani 100 binden fazla insan, 196 ülke katılıyor ve Antalya gibi yani bu işlere çok alışık, yıllardır 30 yıldır Antalya.
0: Bağlantı koptu herhalde Yusuf Yavuz'la ilgili. Arkadaşlar hemen bağlayabilirsek sözlerini bir tamamlasın. Zaten programın da sonuna doğru gelmiştik. Neyi konuşuyoruz efendim? Ülkenin kıyılarını konuşuyoruz. Güney sahillerimizden başladık, bize dair bilgiler verdik. Hem işgallerden bahsediyoruz, yapılan işgallerle ilgili. Bakanlık raporları, Sayıştay raporları, bu raporlardan aslında verdiğimiz veriler, konuştuğumuz rakamların hepsi bunlarla ilgili. İşte biraz önce de söyledim, hani hep güneyden konuşuyoruz ya da şöyle bir algı oluşuyor. Yani güney sahillerinin kirli olması, evet kirlilik var vesaire, ama orada yaz aylarında özellikle çok fazla turist akını oluyor ve bunun da etkisi oluyor deniyor. Ancak benzer bir tablo işte Çevre ve İklim Bakanlığı 2014'te 2022 yılları arasında yaptığı çalışmadan bahsetmiştim. Tekrar edeceğim. DENİZ kısaltılması ve denizlerde bütünleşik kirlilik izleme programı yapılıyor ve dörde ayrılıyor bu anlamda. İşte Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz kıyı sularından analizler yapılıyor. 2014-2022 yılları arasında raporlamalar yapılıyor ve o raporlamalarda mesela hani Karadeniz'deki plajların %90'ını kirli ve çok kirli olarak çıkıyor ki buna şundan dolayı önem veriyorum. Tam Covid sonrası yapılan bir, hani Covid sonrasında insanlar dışarı çıkamadılar bir şekilde, o doğa hani İstanbul'da yaşayanlar bilir, Boğaz Köprüsü'ne yunus balıkları, hatta böyle Haliç'e doğru dahi girmişlerdi. Bir anlamda o doğanın kendisini kısa sürede olsa bir yenileme fırsatı bulmuştu. Öyle bir dönemde bile böyle bir tablo ortaya çıkmıştı efendim. O yüzden sıkıntılı. Tam Yusuf Yavuz da işte Antalya'daki bu COP31 zirvesinde Antalya Valiliği'nin maskodundan bahsediyordu. Telefonla da bağlayabiliriz arkadaşlar. Maskodundan bahsediyordu ve o maskodun atıklardan oluşmasının, işte denize giriyor o atık, karettenin yanında, neden mesela hani Antalya'da madem böyle bir zirve yapılacaksa karette çok hani o anlamda bütün dünyaya da mal olmuş bir kaplumbağa cinsidir, neden o kullanılmadı onu da bilmiyorum. Bir anlamda yaşamın da yavaş yaşamın uzun yaşamın da simgesi olduğu için o yüzden önemlidir diye düşünüyorum. Arkadaşlar telefonla ulaşamıyor musunuz? O yüzden önemli. Sanırım Yusuf Yavuz tekrar hattımıza.
1: Evet.
0: Burada geldim. Mısınız? Heh. Bir hattan düştünüz. Şimdi evet. Antalya'daki meseleyi anlattınız. Son iki dakikamız kaldı. Ben de tam şunu anlatıyordum. Yani hani dediniz ya suyun altına giriyor, karette karetteyi tutuyor. Yani neden mesela Antalya karette karette gibi bir kaplumbağa cinsi tercih edilmemiş de bu tercih edilmiş? Bu da benim son sorum olsun. Son 1,5 evet. dakikamız.
1: Evet, hemen kısaca özetleyeyim. Aslında sadece karette karette değil, onlarca doğal simgesi olan, tabii, çok güçlü dünyaya mesaj verebilecek Antalya'nın doğal miras, doğal ve kültürel mirasa sahip. Ama iki gün önce yine Ekim ayında Antalya'da gerçekleşecek olan Uluslararası Uzay Kongresi'ni gördük. Uzay Kongresi'ne Caretta Caretta'nın o kadar doğru bir iletişim diliyle bir maskot olarak seçildiğini.
0: Bir dakika. Astronot kıyafeti şimdi, giymiş bir... Çok özür dilerim. Uzay Kongresi'nde Caretta Caretta astronot olarak simgeleniyor. İklim evet. Kongre, iklim işte COP31'de, yani dünyadaki 190 ülkenin katılacağı COP31 zirvesine atık mı simge oluyor?
1: Plastik atıklar ne yazık ki. Geri dönüşüm kahramanı ve Caretta'nın uzay kongresiyle ilgili nedenlerini de şöyle açıklamışlar. Yani onun 90 milyon yıldır bu kıyıları kullanıyor. Çok dünyada nadir bulunan bir tür ve nesli tehlike altında. Sürekli yumurtlamak için belli sahillere geliyor. Ömrünün bir kısmını karada geçiriyor ve tekrar denize dönüyor. Yani hem çift yaşamlı, hem karada hem denizde yaşayabiliyor. Ve onun yani mavi sulardan, turkuaz sulardan yıldızlara uzanan bir yolculuğunu metafor halinde kullanmışlar. Ve istendiği zaman zorlama bile peki. olabilir. Ama istenirse o coğrafyanın, o kültürün, yerelin mesajı bütün dünyaya beni koruyun, bizi koruyun, biz burada yaşıyoruz ve 90 peki. milyon yıldır buradayız diyebiliyor. İstenirse çok, her çok, şey olabiliyor.
0: Çok teşekkürler Yusuf Yavuz, yayına katıldığınız için. Son iki de memleketin halini anlatma bakımından çok iyi bir özetti. Yayınlarımıza kıyıyı konuşacağız. Türkiye'nin kıyılarını konuşacağız. Kıyılardaki problemleri konuşmaya devam edeceğiz efendim. Şimdilik Gündem Özel'den bu kadar. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.
2: Fethi Yılmaz'la Gündem Özel sona erdi. Gündem Özel tekrar yayınını dinlediniz. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
3: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 13'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Bahçeli İsrail'e seslendi. Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçilmelidir. Alihan Kuriş'in firari kardeşi yakalandı. Kaçtıkları araç eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı. Gram altı 4 ay sonra ilk defa 7 bin lirayı aştı. Ayrıntılar haberimizde olacak. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçilmelidir sözleriyle İsrail'e seslendi. Bahçeli yazılı açıklamasında İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir dedi. İsrail'in Suriye'deki son saldırılarının Türkiye'nin milli güvenlik hassasiyetlerini doğrudan sınadığını vurgulayan Bahçeli açıklamasında Kudüs Paktı, İslam Barış Gücü ve Ankara Deklarasyonu gibi stratejik içeren 7 maddelik bir çözüm planı önererek Türk milleti ayağa kalktığı zaman önünde durabilecek bir güç yoktur ifadelerini kullandı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında bu sabah saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın iki firari ismi Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı belirlendi. İki şüpheli Marmaris'in Bozburun ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Kuriş ile Yılmaz'ın kaçış organizasyonuna ilişkin çarpıcı bir ayrıntı da ortaya çıktı. Soruşturma kaynaklarından edinilen bilgiye göre ikilinin Muğla'ya götürülmesini sağlayan aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Söz konusu aracın sürücüsünün Mehmet Özmen isimli kişi olduğu tespit edildi. Özmen'in kullandığı belirlenen GSM hattının 16 Ağustos'ta saat 12.31'de kapandığı, söz konusu aracınsa aynı gün saat 15.05'te bir alışveriş merkezinin plaka tanıma sistemi kayıtlarına girdiği belirlendi. Polis Marmaris'te YK isimli üçüncü bir kişiyi de gözaltına aldı. Şüpheli YK İstanbul'da bir şirkette şoför olarak çalıştığını ve 16 Ağustos günü Bozburun'a geldiğini anlattı. Yeni partiye bir büyükşehir belediyesi daha katıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldığını duyurdu. Spor. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor. A grubu maçlarını İstanbul'da ev sahipliği yapacak olan son Avrupa Şampiyonu Türkiye ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün saat 19'da Letonya ile karşılaşacak. Futbolla devam edelim. Önce düne döneceğiz. Dün akşam temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Kupaları maçları vardı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauna Žalgiris'i 3-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti. Eşleşmenin rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. Trabzonspor ise turu rövanşa bıraktı. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk etti. Bordo Maviler 17. dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmanın rövanşı da 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan'da oynanacak. Bugün ise Süper Lig'in ikinci haftası başlayacak. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasının açılış maçında bu akşam Galatasaray Erzurum FK'ya konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir stadındaki karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarının karşılaşmalarını da hatırlatalım. Saat 19'da Çaykur Rizespor Samsun Spor, aynı saatte Çorum Kasımpaşa mücadeleleri oynanacak. Günün son karşılaşmasında ise saat 21.30'da Fenerbahçe sahasında Konya Spor'u ağırlayacak. Türkiye Kupası'nda kura çekim tarihi belli oldu. Zira Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi 27 Ağustos Perşembe günü saat 14'te Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerinde geçecek.
0: Ekonomi.
1: Ticaret Bakanlığı okul alışverişi öncesi kırtasiye sektöründeki denetimlerini arttırdı. Bakanlık yaklaşan 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde son 5 günde 3612 işletmede 479847 ürün inceledi. İncelemelerin ardından 367 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye sektörüne yönelik denetimlerin 81 ilde aralıksız devam edeceği bildirildi. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek gençlere sağlanan faizsiz evlilik kredisi kapsamı genişletildi. Yeni düzenleme ile birlikte çiftlere yaş aralığına göre 250 bin liraya kadar 48 ay vadeli finansman sunulurken başvuru için aranan gelir sınırı da brüt asgari ücretin 2,5 katına yükseltildi. İstanbul'da BIST endeksi 14.489 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 28 kuruş. Kapalı çarşıda altın fiyatlarına baktığımızda altında rally'nin devam ettiğini görüyoruz. Bugün itibariyle gram altın fiyatı 4 ay sonra ilk defa 7 bin lirayı aştı ve şu sıralarda 7053 liradan satılıyor. Çeyrek altın 11507, tam altın 45847, ata altını 46.693 lira. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Okan Aslan'la gün ortası pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
2: Çok güzel bir hanımefendi, sevgili Ömür Gül, hoş geldin.
3: Çok teşekkür ederim. Zaten gerçekten şu anda sokaktaki hayvanları alacak kadar bir yer yok. Birçok ilçede zaten rehabilitasyon merkezi bile yok. Kısırlaştırma yapamamaların nedeni bu zaten. Yok. Sadece bir şeye konsantre olup biraz bencilce davranan insanlar hayatta daha başarılı oluyorlar, onu biliyorum. Ama ben dayanamıyorum.
2: Sevgili Ömür Gedik'le tamamlıyoruz.
4: Günün önemli haberlerinin yanında zaman zaman sanatçı ve müzisyenlerin de konuk olduğu Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
2: Hadi ben o zaman.

0: Tarihte bugün.
1: 21 Ağustos 1911 sabahı Paris'teki Louvre Müzesi'nde her şey olağan görünüyordu. Müze pazartesi günleri ziyaretçilere kapalıydı. Çalışanlar koridorlarda işlerini yapıyor, sanat tarihinin en değerli eserleri duvarlarında sessizce duruyordu. Biri dışında. Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sı yerinde değildi. Fakat asıl tuhaflık o sabah kimsenin bunun farkına varmamasıydı. Tablo Louvre'dan kaçırılırken ne alarm çalmış, güvenlik görevlileri hırsızın peşine düşmüştü. Hırsız karmaşık bir plandan çok müzenin güvenlik açıklarından yararlanarak Mona Lisa'yı dışarı çıkarmıştı. Hırsız İtalyan Vincenzo Perugia'ydı. Daha önce Louvre'da cam ustası olarak çalışmış, hatta Mona Lisa'yı koruyan cam düzeninin hazırlanmasına yardım etmişti. Bu nedenle hem müzenin koridorlarını hem de tablonun nasıl korunduğunu yakından biliyordu. Mona Lisa'nın sergilendiği salon kari boş kaldığında tabloyu duvardan indirdi. Yakındaki bir servis merdivenine götürdüğü eseri koruyucu camından ve ağır çerçevesinden ayırdı. Leonardo da Vinci'nin tuvale değil ahşap bir pano üzerine yaptığı yaklaşık 77'ye 53 santimetrelik Mona Lisa'yı işçi önlüğüne sardı, kolunun altına aldı ve müzeden ayrıldı. Bugün kurşun geçirmez camın arkasında sıkı güvenlik önlemleri altında sergilenen Mona Lisa'nın o gün Louvre'dan çıkışı şaşırtıcı derecede sakindi. Üstelik tablonun kaybolduğu anlaşılmadı. Ertesi gün Louvre'a gelen ressam Lou Barot, Mona Lisa'nın bulunduğu yerde yalnızca 4 boş kanca ile karşılaştı. Müze görevlileri tablonun fotoğrafının çekilmesi için kaldırılmış olabileceğini düşündü. Ancak tablo geri gelmeyince arama başlatıldı. Tablonun boş çerçevesi servis merdiveninde bulundu. Böylece Louvre yönetimi acı gerçekle yüzleşti. Müzenin en önemli eserlerinden biri kimse fark etmeden çalınmıştı. Louvre kapatıldı, odalar, koridorlar, merdivenler ve depolar arandı. Fransa sınırlarında kontroller artırıldı. Fakat Mona Lisa, Louvre'a oldukça yakın bir yerde, Perugia'nın Paris'teki odasında saklanıyordu. Soruşturma ilerledikçe şair Guillaume Apollinaire gözaltına alındı. Ressam Pablo Picasso sorgulandı. İki ismin şüpheli durumuna düşmesinde çevrelerindeki bir kişinin daha önce Louvre'dan bazı küçük tarihi eserleri çalmış olması ve ikilinin bu eserleri satın alması etkiliydi. Ancak Mona Lisa'nın kaybolmasıyla ilgileri olmadığı anlaşıldı. Bu sırada Parisliler Louvre'a akın ediyordu. Fakat görmedikleri tablo değil, tablonun bıraktığı boşluktu. İnsanlar duvardaki dört kancanın önünde duruyor, kayıp eserin nasıl çalındığını tartışıyordu. Mona Lisa'nın olmadığı yer, Mona Lisa'nın kendisinden daha fazla ziyaretçi çekmeye başlamıştı. Perugia tabloyu 2 yıl aşkın süre sakladıktan sonra 1913'ün sonlarında İtalya'ya götürdü. Floransa'daki sanat eseri tüccarı Alfredo Geri'ye ulaşarak kendisini Leonardo adıyla tanıttı. Mona Lisa'nın elinde olduğunu ve eseri ait olduğunu düşündüğü İtalya'ya geri getirdiğini söyledi. Geri, Uffizi Galerisi Müdürü Giovanni Poggi'den yardım istedi. Yapılan incelemede tablonun arkasındaki Louvre işaretleri görüldü. Karşılarındaki eser gerçekten de 2 yıldır bütün dünyanın aradığı Mona Lisa'ydı. Polise haber verildi ve Perugia 12 Aralık 1913'te Floransa'daki otelinde yakalandı. Perugia mahkemede tabloyu para kazanmak için değil, ülkesine geri vermek amacıyla çaldığını savundu. Ona göre Mona Lisa, Napolyon tarafından İtalya'dan kaçırılmıştı. Fakat tarih bilgisi hırsızlık planı kadar başarılı değildi. Leonardo da Vinci yaşamının son yıllarında Fransa'ya gitmiş, tabloda daha sonra Fransa Kralı 1. François'nın koleksiyonuna katılmıştı. Yani Mona Lisa, Napolyon'un İtalya'dan götürdüğü eserlerden biri değildi. Perugia'nın milliyetçi duygularla mı hareket ettiği, yoksa tablodan para kazanmayı mı amaçladığı hiçbir zaman bütünlüğüyle açıklığa kavuşmadı. 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezası daha sonra 7 aya indirildi. Mona Lisa İtalya'da kısa süre sergilendikten sonra Fransa'ya gönderildi ve 1914 yılının Ocak ayında Louvre'daki

0: ziyaretçiler arandı. Ancak hırsızın kaçmasına engel olunamadı. Yaklaşık 1 milyon 300 bin dolar değer biçilen tablo bir daha bulunamadı. Aradan 27 yıl geçtikten sonra Lourdes çok daha büyük bir soygunla gündeme geldi. 19 Ekim 2025 sabahı 4 kişilik bir grup Sen Nehri tarafına kurdukları araç tipi yük asansörüyle Apollon Galerisi'ne ulaştı. Grubun iki üyesi bir pencereyi kırarak içeri girdi ve elektrikli kesicilerle iki yüksek güvenlikli vitrini açtı. Birkaç dakika süren soygunda Fransız kraliyet ailesine ait 8 mücevher çalındı. Mücevherlerin maddi değeri 88 milyon euro olarak hesaplandı. Böylece Lourdes 1911'de Mona Lisa'nın, 1998'de bir Coho tablosunun, 2025'te ise kraliyet mücevherlerinin çalındığı 3 büyük güvenlik skandalı tarihe geçti. Üstelik sanat dünyasını sarsan hırsızların adresi yalnızca Lourdes değildi. Tarih boyunca dünyanın farklı ülkelerindeki müzeler birbirinden farklı yöntemlerle gerçekleştirilen soygunlara sahne oldu. Bazı eserler yıllar sonra bulunurken bazıları arkalarında yalnızca boş çerçeveler bıraktı. 1972'de Kanada'daki Montreal Güzel Sanatlar Müzesi'ne çatı penceresinden giren 3 silahlı soyguncu güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirerek 18 tabloyu çaldı. Daha fazla eser kaçırmayı planlayan hırsızlar tetiklenen alarm nedeniyle kaçmak zorunda kaldı. Çalınan eserlerin büyük bölümü hala bulunamadı. 1985 yılının Noel sabahında ise Meksika Ulusal Antropoloji Müzesi hedefteydi. İki veterinerlik öğrencisi havalandırma kanallarından müzeye girerek Aztek ve Maya uygarlıklarına ait 124 eseri çaldı. Ay boyunca müzenin güvenlik açıklarını inceledikleri ortaya çıkan öğrencilerden biri yıllar sonra yakalandı. Çalınan eserlerin 111'i ailesine ait bir evdeki dolapta bulundu. Sanat tarihinin en büyük faili meçhul soygunlarından biri de 1990'da Boston'daki Isabella Stewart Gardner Müzesi'nde yaşandı. Polis kılığına giren iki kişi güvenlik görevlilerini bağladıktan sonra Rembrandt ve Vermeer'in eserlerinin de aralarında bulunduğu 13 parçayı alarak kayıplara karıştı. Aradan geçen yıllara rağmen ne hırsızlar ne de eserler bulunabildi. Müze çalınan tabloların boş çerçevelerini bugün hala duvarlarda tutuyor. 2019'da Almanya'nın Dresden kentindeki Yeşil Kasa'dan yaklaşık 132 milyon dolar değerinde kraliyet mücevheri çalındı. Soygunla bağlantılı kişiler yakalandı ve eserlerin önemli bir bölümü geri getirildi. Ancak bazı parçalar hala kayıp. Montreal'den Meksika'ya, Boston'dan Dresden'e uzanan bu örnekler, müzelerin kimi zaman tarihin en büyük suçlarının sahnesine de dönüştüğünü gösterdi. Bu hırsızlıklar arasında en çok hatırlanan biri ise 21 Ağustos 1911'de yaşandı. O gün Lourdes'dan çıkarılan Mona Lisa 2 yılı aşkın süre sonra döndü. Fakat artık yalnızca Leonardo da Vinci'nin önemli bir eseri değil, bütün dünyanın tanıdığı bir kültür simgesiydi. Bugün Lourdes'un en çok ilgi gören eserlerinden biri olan Mona Lisa, sanat tarihindeki yerinin yanı sıra 21 Ağustos'ta başlayan bu sıra dışı hikayeyle de hafızalardaki yerini koruyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Tarihte bugün.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Özel röportaj.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
2: Gazeteci Çağlar Tekin, Ceyda Karan'la Eksen programının konuğu oldu. Tekin, ABD'nin ambargolarına karşı Küba'nın uygulamaya sokacağı reformlar ve olası müdahalelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
3: Hani şunu söyleyebiliriz, yani şimdi büyük bir huzursuzluk oldu aşikar Küba için. İnsanlar bir kere temel ihtiyaçlarını gideremez durumdalar. Yani neredeyse sıfıra inmiş olan bebek ölüm oranları artıyor. İşte böyle baktığınız durumda işsizlik, beslenme vesaire, bunların hepsi tavan yapıyor. İşte Eylül ayı itibariyle bu yeni ekonomik reformlar başlayacak. Hani bir kapitalizme dönüş diye yorumlanan başlıklar. Evet. Hani ben buradan kapitalizme dönüş diye yorumlamayı tercih etmiyorum. Şundan tercih etmiyorum. Çünkü Kübalılar yaptıklarının ne olduğunu farkındalar.
4: Trump'ın İran krizine bu kadar sıkışmışken bir Küba şovu yapma riski var mı? Panama'ya gitti, BTX'e tehdit etti ama Batı medyasında işte ekonomik boğma operasyonu falan deniyor. Son olarak öngörüyor musun bir şey? Sen de bir şok, Küba şoku. Direnirler mi? Onu da sorayım yani. Evet.
3: Trump'ın bir deneme yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü tam da senin de bahsettiğin üzere, yani İran'da beklediği hiçbir şey elde edememişken bir şov ihtiyacı muhtemelen duyacak ve Küba'yı zayıf halka olarak görüp Küba'ya saldırmayı deneyecekmiş gibi geliyor. Umarım yanılıyorumdur. Küba buna direnir mi? Direnir. Yani Venezuela'da yaptığını yapamaz. Çünkü biz hani Türkiye'den konuşurken işte Venezuela'da sosyalist, Küba'da sosyalist falan diye konuşuyoruz. Doğru değil. Evet. Venezuela sosyalist bir ülke değildi. Venezuela Chavez döneminde solcuların yönettiği sosyalizme doğru bir miktar yelken açmış ama kapitalist bir ülkeydi. Hı-hı. Küba ise böyle bir ülke değil. Aşağı yukarı da yani 70 yıllık bir şeyi var. Oturmuş bir devlet yapılanması var. Halkın yurtseverlik seviyesi bambaşka bir boyutta. Yani buradan baktığımızda Venezuela ile bir tutmanın çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Ona rağmen aldığı bir yıkım Küba'da büyük sorunlar yaratır mı? Kesinlikle yaratır. Yani zaten ambargo ile kuşatılmış bir ülke, bir de ABD ordusundan hasar aldığı takdirde hayatta kalır belki ama hayatta kalması çok ciddi hasar aldığı gerçeğini değiştirmez.
2: Ceyda Karan'la Eksen programına konuk olan Çağlar Tekin, ABD ambargolarına karşı direnmeye çalışan Küba'nın Eylül ayı itibarıyla ekonomik reformlara başlayacağını belirterek, bunları kapitalizme dönüş olarak yorumlamayı tercih etmiyorum. Kübalılar ne yaptığının farkındalar dedi. İran'da beklediğini bulamayan ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya olası müdahalesine de değinen Tekin, Trump Küba'yı zayıf halka görüp saldırabilir ancak ABD Venezuela'da yaptığını Küba'da yapamaz ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
5: Okan Az gün ortası pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
6: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldığını açıkladı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde makilik ve ormanlık bölgede yangın çıktı. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına artış yapılacak, ayrıntılar bültenimizde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek Türkiye'nin egemenlik haklarının ihlal edilmesine seyirci kalmayacaklarını bildirdi. Bahçeli, İsrail yönetimine Türkiye'yi kışkırtmaktan ve ülkenin milli güvenlik alanlarına müdahale anlamına girebilecek girişimlerden vazgeçme çağrısı yaptı. İsrail'in saldırgan ve yayılmacı siyasetinin bölgenin geleceğini tehdit eden başlıca sorunlarından birine dönüştüğünü belirtti. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldığını açıkladı. Ünlüce, yeni parti çatısı altında kimseyi ötekileştirmeden dayanışma ve adalet anlayışıyla birlikte daha güzel bir gelecek inşa etmeyi hedeflediğini belirtti. Muğla'nın Menteşe ilçesinde makilik ve ormanlık bölgede yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor. İçişleri Bakanlığı uyuşturucu satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik 20 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 60 zanlıdan 41'ini tutukladı. 19'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Aliyan Kuriş suç örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın kaçış organizasyonuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin Muğla'ya götürüldüğü aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030'a kadar tahsisli olduğu, aracı Mehmet Özmen'in kullandığı belirlendi. Kaçış organizasyonuna yardım eden kişilerin tespitine yönelik soruşturma sürüyor. Mabel Matiz, Haleylim isimli şarkının sözleri ve video klibine ilişkin müstehcenlik suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Ünlü şarkıcı, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Dış gündemle devam edelim. ABD, İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanırken Bakanı Scott Bezant, yeni yaptırımların pazartesi günü açıklanacağını duyurdu. Bezant, yaptırımların İran'a yönelik deniz ablukası ile birlikte uygulanacağını belirterek bunun iki aşamalı bir darbe olacağını söyledi. ABD'li bakan, İran'la iş yapan müttefik ülke ve şirketlerinde yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ülkesine yönelik yeni tehditlere yıkıcı karşılık vereceklerini söyledi. Abdullahi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin kara, deniz, hava, savunma, uzay ve siber alanlarda kapsamlı hazırlık içinde olduğunu belirtti. İran Genelkurmay Başkanı, düşmanın her türlü yanlış hesabına ve yeni tehditlerine ezici ve caydırıcı karşılık vereceklerini ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'den gelen aksi yöndeki açıklamalara rağmen Gazze'deki barış planının tam olarak uygulanmasında kararlı olduklarını bildirdi. Bakanlık sözcüsü Tammy Picot, Başkan Donald Trump'ın 21 maddelik Gazze barış planının uygulanacağını vurguladı. Picot ayrıca uluslararası istikrar gücüne fon sağlama niyetlerini içeren resmi bildirimin Kongre'ye gönderildiğini açıkladı. Cezaevindeki eski Pakistan Başbakanı İmran Han hastaneye götürüldü. Pakistan'da tutuklu eski başbakan ve Pakistan Adalet Hareketi kurucusu İmran Han hastanede göz, kalp ve genel sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Aydala hapishanesine nakledildi. Doktorların Han'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirttiği bildirildi.
2: Ekonomi.
1: Vergi dairelerine olan borçların taksitlendirilmesine yönelik düzenlemede başvuru süresi 31 Ağustos pazartesi günü sona erecek. KDV dışındaki kapsama giren borçlar 72 aya, KDV borçları ise 12 aya kadar taksitlendirilebilecek. Yıllık tecil faizi %29 uygulanırken ilk taksit 30 Eylül'e kadar ödenecek. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına artış yapılacak. ABD ve İran arasındaki gerilim küresel ekonomilerde akaryakıt fiyatlarına yükseliş olarak etki ediyor. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 lira 92 kuruş artış yapılması bekleniyor. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.401 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 10 kuruş, euro 56 lira 30 kuruş, Kapalı Çarşı'daki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 7056, çeyrek altın 11513, tam altın 45860, ata altın ise 46711 liradan işlem görüyor. Spor. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor. A grubu maçlarına İstanbul'da ev sahipliği yapacak son Avrupa şampiyonu Türkiye ilk maçında Sinan Erdem spor salonunda bugün 19'da Letonya ile oynayacak. Futbolla devam edelim. Dün akşam temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Kupaları maçları vardı. Beşiktaş Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti. Eşleşmenin rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk etti. Bordo Mavililer 17. dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan'da oynanacak. Bugün ise Süper Lig'in ikinci haftası başlayacak. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasının açılış maçında bu akşam da Galatasaray Erzurumspor'u konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Sarı kırmızılı ekip bu sezona iç sahada Arka Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak başladı. 5 sezonun ardından Süper Lig'e dönen Erzurumspor ise ilk hafta Ahmet Sportif faaliyetleri deplasmanda 3-0 yenildi. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasına yarının karşılaşmalarına bakalım. Saat 19'da iki karşılaşma bizleri beklemekte. İlk olarak Çaykur Rizespor, Samsun Spor'u evinde ağırlayacak. Arka Çorum, Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Ve diğer taraftan saat 21.30'da Fenerbahçe, Tümosan Konya Spor'la kozlarını paylaşacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi tarihi belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci eleme turu kura çekimi 27 Ağustos Perşembe günü saat 14'te Türkiye Futbol Federasyonu Riva tesislerinde gerçekleştirilecek. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. 1 milyar 416 milyon dolar ise kayıp. Yok ortada. Türkiye parasıyla kaç liraya? Güzel kurla 58 milyar lira. Kayıp yok bu para ortada. Paralar milyarlar o kadar çok havada uçuşuyor ki. Yani bununla şu ülkede nerede bir feryat eden hani aç yatan bir çocuk varsa, nerede et yiyemeyen, süt içemeyen, yumurta yiyemeyen bir çocuk varsa hepsi doyar. Hepsi doyar. Hiçbir çocuk aç kalmaz. Hani ortada uçuşan paralara bak.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 20. Akdeniz Oyunları başlıyor. Akdeniz Oyunları 75 yıllık tarihinde 20. kez Akdeniz ülkelerini buluşturacak. Akdeniz ülkelerini spor çatısı altında buluşturan Akdeniz Oyunları 1951'de Mısır'ın İskenderiye kentinde başlayan yolculuğunda 20. organizasyonunu da gerçekleştirecek. 20. Akdeniz Oyunları 21 Ağustos 3 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek. Akdeniz Havzası'ndaki 26 ülkenin yer alacağı organizasyonda yaklaşık 5000 sporcu 32 spor dalında mücadele edecek. Türkiye 2026 Akdeniz Oyunları'na 137 kadın ve 198 erkek olmak üzere toplamda 335 sporcuyla katılıyor. Ay Yıldızlı ekibimiz 28 branşta madalya mücadelesi verecek. Oyunların açılış töreni Taranto'daki Iacovone Stadı'nda gerçekleştirilecek. Müsabakalar 22 Ağustos'ta başlayacak ve 3 Eylül'deki kapanış töreniyle sona erecek. 2026 Akdeniz Oyunları 14 gün boyunca TRT ekranlarından izleyiciyle buluşacak. 20. Akdeniz Oyunları 22 Ağustos Cumartesi günü başlıyor. 1951'de İskenderiye'de başlayan oyun 75 yıl sonra 20. buluşmasını Taranto'da gerçekleştirecek. 26 ülkeden yaklaşık 5000 sporcu madalya mücadelesi verecek. 20. Akdeniz Oyunları'na 335 sporcuyla katılacak olan Ay Yıldızlı ekibimiz 28 branşta madalya mücadelesi verecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de tatil ve seyahatlerden günlük ulaşıma, turizmden şirketlerin uzun dönemli araç ihtiyacına kadar birçok alanda araç kiralama hizmetlerinden yararlanılıyor. Ancak araçların filolarda ne kadar süre kaldığı, şirketlerin hangi şartlarla faaliyet gösterdiği, kimlerin araç kiralayabildiği ve müşterilerden hangi bilgilerin talep edildiği çoğu zaman bilinmiyor. Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle birlikte ise sektörün işleyişinde önemli değişiklikler geliyor. Araç kiralama sektörü hem işletmeler hem de müşteriler açısından birçok farklı kural ve uygulamayı içinde barındırıyor. Filoların nasıl oluşturulduğundan, araçların ne zaman yenilendiğine, kiralama şartlarından, müşterilerden istenen belgelere kadar süreçte birçok kriter bulunuyor. Yeni yönetmelik ise bugüne kadar şirketlerin uygulamalarına göre şekillenen bazı alanları ortak kurallara bağlıyor. Ankara Ticaret Odası 57. Komite Üyesi Önderhan Gültekin, kiralama şirketlerinin filo yenileme süreçlerinde yaş, kilometre ve maliyet kriterlerinin birlikte değerlendirildiğini belirterek, sektörün ortalama filo yenileme süresini Radyo Sputnik editörü İrem Başköy'e anlattı.
2: Sektörde ortalama filo yenileme süresi 2 ila 3 yıldır. Bir aracın filodan çıkartılmasında tek bir parametreye bakılmaz. Yaş, kilometre ve maliyet üçü birlikte değerlendirilir. Ancak en kritik faktör bakım ve işletme maliyetidir. Bir araç 100-150 bin kilometreyi geçtikten sonra garanti kapsamı dışına çıkar. Arıza riski ve sanayi masrafları katlanır. Müşteriye yolda mağduriyet yaşatmamak ve yüksek parça giderlerinden, sanayi maliyetinden kaçınmak için araçlar henüz yaşını doldurmadan yenilenir. Yeni yönetmelikte gel 6 yaş ve 180 kilometre sınırı zaten sektör için mantıklı işletme sınırlarıyla tam uyumlu bir şekilde düzenlenmiştir.
1: Şirketlerin faaliyet şartları da değişiyor. Bugüne kadar sektöre özgü bir yetki belgesi sistemi bulunmazken yeni düzenlemeyle ticari olarak araç kiralayan işletmelere yetki belgesi zorunluluğu getiriliyor. İşletmelerin meslek odasına kayıtlı ve vergi mükellefi olması, kiralama faaliyetinden sorumlu kişilerin ise eğitim ve mesleki yeterlilik şartlarının karşılaması gerekecek. Düzenlemeyle belirlenen işletmelerin en az 10 araçlık filoya sahip olması, bazı işletmelerin filolarında hibrit veya tamamen elektrikli araç bulundurması da gerekecek. Gültekin, araç kiralama sürecinde yerli ve yabancı müşterilere uygulanan belge ve kontrol süreçlerini şöyle anlattı.
2: Bizim için ilk kriter güvenlik ve yasal zorunluluktur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızdan çipli ehliyet, finansal riski ölçmek adına Findex kredi notu ve sürücü adına tanımlı kredi kartı isteriz. Ayrıca aracı teslim ettiğimiz an emniyetin kabus sistemlerine bildirim yapmak zorundayız. Yabancı müşterilerimizde ise ehliyetin yanında pasaport aslı, ülkeye giriş damgası veya vize süresi kontrol edilir. Avrupa Birliği dışı ülkelerden gelenler için uluslararası sürücü belgesi IDP aranır. Kabus sistemine pasaport numarasıyla kayıt girilerek yasal süreç tamamlanır.
1: Yeni yönetmelikte tüketiciden alınabilir depozitoya da üst sınır getiriliyor. Buna göre 1 ila 6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük, 7 ila 29 günlük kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kira bedeli kadar depozito talep edilebilecek. Depozitonun aracın iade edildiği tarihi izleyen 7 gün içinde tüketiciye geri ödenmesi gerekecek. Yeni düzenlemenin hazırlık sürecinde Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler gerçekleştirerek taslak metnindeki bazı kriterlerin değiştirilmesi için çalışmalarda bulunan Gültekin, düzenlemenin sektörü etkilerini Radyo Sputnik editörü İrem Başköy'e değerlendirdi.
2: Bu düzenleme dürüst ve vergisini ödeyen esnafımız için büyük bir yük değil, tam anlamıyla koruma kalkanı oldu. Yıllardır sektörümüzün en büyük sıkıntısı kayıtsız, merdiven altı, yetkisiz çalışan korsan yapılardı. Artık Ticaret Bakanlığı'nın yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi. Operasyonel tarafta 6 yaş ve 180 bin kilometre, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometre gibi nitelik standartları var. Bu durum sermaye güncellemesi açısından kısa vadede bir planlama gerektirse de esnafımızın mağdur olmaması adına 1 Ocak 2027 tarihine kadar yıl tanımlandı. Dolayısıyla dürüst işletmeler için haksız rekabeti bitiren son derece sağlıklı bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Düzenlemeyi genel olarak olumlu buluyoruz. Çünkü bu taslak hazırlanırken biz Ankara Ticaret Odası 57. Meslek Komitesi olarak sahadaki küçük ve orta ölçekli esnaflarımızın sesini bakanlığımıza birebir taşıdık. Burada Ankara özelinde bir heyet oluşturduk ve direkt bakanlık yetkilileriyle birebir istişare halinde önerilerimizi sunduk. Bizi ve özellikle Anadolu'daki esnafımızı en çok memnun eden madde kademeli filo şartı oldu. Eğer tek bir yüksek alt sınır konulsaydı küçük esnafımız yok olurdu. Ancak düzenlemeyle büyük şehirlerde nüfusu 30 binden fazla olan yerlerde en az 10 araç, küçük illerde ve nüfusu az olan ilçelerde 5 araçlık bir eşitlik getirildi. Bu küçük esnafın çarkını döndürmesini sağlayan çok kritik bir adımdır. En önemli adım ilan üzerinde yetki belgesi doğrulama zorunluluğunun gelmesidir. Düne kadar vergi kaydı olmayan, tek araçla korsan ilan verip vatandaşı mağdur eden yapılar vardı. Artık yetki belgesi olmayan ilan platformuna dahi giremeyecek. Ayrıca değineceğimiz farklı bir konu daha var. Ağır hasarlı pert araçların kiralanması veya çok yüksek kilometreli araçların kiralanması vatandaşta ağır mağduriyetler yaratıyordu. Depozito iadelerinde 7 gün sınırının getirilmesi doğrudan tüketici güvenini tesis ediyor aslında. Güvenin olduğu yerde hizmet kalitesi öne çıkar. Bu da işini düzgün yapan küçük işletmecilerin rekabet gücünü düşürmez, tam tersini arttırır.
1: Gültekin, düzenleme öncesinde sektörün en önemli sorunlarının denetimsizlik ve korsan araç kiralama olduğunu bilerek şöyle konuştu.
2: Birçok sorun vardı. En büyük sorun denetimsizlik ve korsan kiralamaydı. Her önüne gelenin araç kiraladığı, vergisini ödeyen esnafın hakkının yendiği bir ortam vardı. Yeni kurallar Ticaret Bakanlığı ve Emniyet Entegrasyonu sayesinde bu sorunları büyük oranda çözecektir. Eksik veya geliştirilmesi gereken noktaya gelince mevzuat ve düzenleme güzel. Ancak başarısı sahadaki sıkı denetime bağlı. İlan sitelerindeki filtrelemelerin tavizsiz uygulanması ve yerel zabıta emniyet birimlerinin ruhsatsız çalışan yerlere yönelik denetimleri arttırmasıyla ihtiyaç halinde esnaftan veya vatandaştan gelecek taleplerin tekrar değerlendirilerek düzenleme içerisindeki hataların giderilmesi için girişimler mutlaka olacaktır. Bu da bir başlangıç. Henüz yeni başlıyoruz. İnşallah bundan sonrasında her şey hem esnafın hem vatandaşın yararına çok daha iyi noktalarda olacaktır.
1: Yönetmenin ardından izlenecek yol haritasına da değinen Önderhan Gültekin, geçiş sürecinde denetimlerin takipçisi olacaklarını ve sektör temsilcilerinin yeni kurallara uyumu için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı.
2: Bizim için süreç daha yeni başlıyor, henüz bitmedi. Yönetmeliğin kağıt üzerinde kalmaması, sahada harfiyen uygulanması için denetimlerin takipçisi olacağız. Ticaret Bakanlığımız, Emniyet Teşkilatımız ve belediyelerimizle koordineli şekilde korsanla mücadeleyi sürdüreceğiz. 1 Ocak 2027'ye kadar bir geçiş süreci var. Bu süreçte hiçbir esnafımızın mağdur olmaması ve adaptasyonun sorunsuz sağlanması için komite olarak meslektaşlarımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Amacımız dürüst esnafın ekmeğini büyütmek ve sektörün itibarını en üst seviyeye çıkartmaktır. Bu yolda mücadelemize devam edeceğiz.
1: Araç kiralama sektöründe yeni yönetmelikte yetki belgesinden filo şartlarına, araçlar ve kilometre sınırından depozito uygulamasına kadar birçok alanda kurallar değişiyor. Ankara Ticaret Odası 57. Komite Üyesi Önderhan Gültekin, düzenlemenin sektör etkilerini ve kiralama süreçlerindeki yeni dönemi Radyo Sputnik'e anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Spor. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. MHP lideri Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Alihan Kuriş suç örgütü operasyonunda tutuklanan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'ten yurt dışına kaçacağı sırada yakalandılar. 2026-2027 eğitim öğretim yılında özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin tercih başvuru işlemleri başladı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. MHP lideri Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Türkiye'nin egemenlik haklarının ihlal edilmesine seyirci kalmayacağını bildirdi. Bahçeli açıklamasında Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlenen söylemlerden vazgeçilmelidir. İsrail yönetiminin izlediği saldırgan ve yayılmacı siyaset, bütün bölgenin geleceğini tehdit eden başlıca güvenlik sorunlarından birine dönüşmüştür, dedi. Alihan Kuriş, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'ten yurt dışına kaçacağı sırada yakalandı. Şüphelilerin eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına kayıtlı araçla hareket ettiği ortaya çıkarken araçta 58 bin euro bulundu. Kaçış organizasyonuna yardım eden kişilerin tespitine yönelik soruşturma var. Adana'da Alparslan Kuytu suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda da örgütün şifreli kapıları bulunan idari binasında yapılan aramada bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Şifreli sistemle girilen binada bazı odalarında şifreli kapı sistemiyle korunduğu anlaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir'de Forza ve Yalı taraftar grupları içinde faaliyet gösterdiği belirlenen iki organize suç yapılanmasına yönelik operasyonun detaylarını paylaştı. 8 ayda 8 ayrı şiddet eyleminin yaşandığı soruşturmada 28 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik 20 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 60 zanlıdan 41'i tutuklandı. Operasyonlarda 580 kilogram uyuşturucuyla 62.180 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 6.747.000 kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi. Mabel Matiz, Halil Eylül şarkısının sözleri ve video klibine ilişkin müstehcenlik suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Şarkıcı, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrencilerin tercih başvuru işlemleri başladı. Tercihlerin e-okul üzerinden yapılacağı tercih sistemine giriş için TC kimlik numarası ve başvuru formundaki güvenlik kodunun kullanılacağı belirtildi. Kayıtlarla ilgili işlemler ücretsiz okutulacak öğrenci kursiyer yerleştirme kılavuzuna göre yapılacak. Antalya Havalimanı 2. Terminal Otoparkı'nda emekli bir polis memuru beylik tabancasıyla kız arkadaşı Gürcistan uyruklu Elena Şeyh'e ateş açtı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Emekli polis gözaltına alındı. Spor. Süper Lig'in ikinci haftasının açılış maçında bu akşam Galatasaray Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor. A grubu maçlarına İstanbul'da ev sahipliği yapacak son Avrupa Şampiyonu Türkiye ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün 19'da Letonya ile karşılaşacak.
0: Ekonomi.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesine güncelledi. Listeye 56 yeni ürün eklenirken aralarında internet ve marketlerde de satılan Abalı markalı süzme çiçek balında taklit ve tahşiş tespit edildi. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına artış yapılacak. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 lira 92 kuruş zam yapılması bekleniyor. Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi 14.491 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 10 kuruş, euro 56 lira 30 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 7056, çeyrek altın 10513, tam altın 45860, atı altını ise 46711 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayan'la haftanın keyfi başlıyor.
2: Haftanın keyfinden herkese merhabalar. Haftanın kapanışında sizlerle keyifli haberler için biraz kültür sanat, biraz daha kültür sanatın teknolojiye bakan tarafını konuşmak için birlikteyiz efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Bugün size enteresan bir konu seçtim. Bugün biraz sizlerle sesin yolculuğunu konuşacağız. Sesin yolculuğu da ne ola ki demeyin. İlk o Thomas Alva Edison'ın o icat ettiği fonograftan bugünkü o Napster'lara, ses satanlara, müzik satanlara kadar geçen o macerayı konuşacağız. İnanılmaz bir macera var orada. Gerçekten de inanılmaz konuşacak şey var. Bir saate hepsini sıkıştırmaya çalışacağım sizlerle birlikte. O zaman haydi başlayalım. Şimdi ses diyoruz değil mi? Ses bir zamanlar doğduğu anda ölüyordu, kayboluyordu. Bir şeyi bugünün fazlasıyla doğal kabul ediyoruz. Ne yapıyoruz bugün? Mesela bir insanın sesini kaydedebilmek. Çok basit bir şey. Şu anda sizinle konuşuyorum. O ses bir sürü yerde kaydoluyor. İşte çıkarıyoruz mesela, konuşuyoruz. Bir tuşa basıyorsunuz, sesimiz hop orada kalıyor. Bir şarkıcı ölüyor ama sesi yaşamaya devam ediyor. 50 yıl önce kaydedilmiş bir konseri mesela açıp çatır çatır dinliyoruz ve acayip keyif alıyoruz. 100 yılı aşkın süre önce yaşamış bir insanın sesini bile duyabiliyoruz. Oysa insanlık tarihinin neredeyse tamamında böyle bir şey mümkün değildi. Mozart'ın müziğini biliyoruz ama Mozart'ın mesela nasıl konuştuğunu biliyor muyuz? Hayır. Beethoven'ın mesela bestelerini biliyoruz. Ama Beethoven'ın kendi eserlerini nasıl yorumladığını duyamadık hiç. Shakespeare'in mesela kelimeleri elimizde ama Shakespeare'in sesinin nasıl çıktığı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Çünkü insanlık görüntüyü ve düşünceyi saklamanın yollarını çok erken buldu. Mağara duvarına resim çizdi, yazıyı icat etti, heykel yaptı, sonra fotoğrafı geliştirdi ama ses başka bir şey. Ses doğduğu anda ölüyordu. Bir insan konuşuyor, hava birkaç saniye titreşiyor, sonra o titreşim yok oluyor, ses de yok oluyor. Müzik de aynı kaderi paylaşıyordu. Bir orkestrayı dinlemek istiyorsanız orkestranın karşısında bulunmanız gerekiyordu. Bir piyanisti dinlemek istiyorsanız piyanistin o anda piyano çalması gerekiyordu. Müzik bir nesne değildi, satın alamıyordunuz, cebinize koyamayıp eve götüremiyordunuz. Müzik gerçekleştiği ana ve mekana bağlıydı. İşte 19. yüzyılın ortalarında bazı mucitler ses dalgalarını bir yüzeye çizmeyi başardı. Edward Leon Scott de Martinville fonografı sesin izini kağıda geçiriyordu. Ama o izi yeniden sese çeviremiyordu. Yani insan sesi ilk kez görülebiliyordu fakat hala geri getirilemiyordu. Büyük kırılma 1877 yılında geldi. Thomas Alva Edison, telefon ve telgraf üzerine çalışırken ses titreşimlerinin fiziksel bir yüzeye işaretlenebileceğini düşündü. Ortaya çıkan cihazın adı fonograftı. Bugünkü gözle bakılınca kaba bir makine, bir silindir. Üzerine sarılmış ince bir kalay folyo var, bir diyafram, bir iğne, büyükçe de bir ağızlık. İnsan ağızlığa yaklaşıyor ve konuşuyor. Ses diyaframı titreştiriyor. İğne bu titreşimleri folyonun üzerinde bir iz olarak kazıyor. Sonra işlem tersine çevriliyor. İğne aynı izlerin üstünden geçiyor. Diyafram yeniden titreşiyor ve makine az önce söylenmiş sözleri size geri veriyor. Gürültülü, bozuk, mekanik ama tanınabilir bir insan sesi çıktı orada. İşte Smithsonian'ın kayıt tarihi arşivlerinde de vurgulandığı gibi Edison'ın 1870'li fonografı sesi hemen kaydedebilen hem de yeniden çalabilen ilk başarılı makineydi. Edison'ın ilk denemeleriyle özdeşleşen söz Mary Had a Little Lamp, yani o şarkı vardır ya, o şarkı. Bugün birkaç saniyelik bu kayıt bize estetik olarak pek bir şey ifade etmeyebilir ama işte fakat mesele şarkının güzelliği değil. İnsanın tarihinde ilk kez insan konuşmasını bitirdikten sonra sesin odada kalmaya devam etmesi önemli. Ses sahibinden ve zamandan ayrılmış durumda artık. Bence kayıt tarihinin en büyük devrimi de burada. CD değil, MP3 değil, Spotify değil. Çünkü onlardan önce çözülmesi gereken temel problem buydu. Bir saniye önce var olan, şimdi artık var olmayan titreşimi nasıl geri getirirsin? Bakış açısı bu. Edison bunu başardı ve ses ilk kez bir çeşit hafızaya kavuştu. Ama fonografın ciddi bir eksikliği vardı. Bir sesi kaybetmek başka bir şey, o sesi yüz binlerce insana ulaştırmak başka bir şeydi. Silindir üzerine kayıtların çoğaltılması zordu. Kayıt teknolojisinin bir endüstriye dönüşmesi için yalnızca kayıt değil, seri üretim gerekiyordu. İşte bu noktada Emil Berliner devreye girdi. 1887'de gramofon sisteminin temel patentlerini aldı. Silindir yerine düz diski kullandı ve tek bir ana kayıttan çok sayıda kopya üretmeyi kolaylaştıran yöntemleri geliştirdi. Düz disk daha rahat saklanıyordu, plak gibi düşünün, ve daha rahat çoğaltılabiliyordu ve ticari olarak dağıtılabiliyordu. Edison'ın sorusu şuydu: sesi nasıl saklarız? Berliner'in gramofonu buna ikinci bir soru ekledi: sesi nasıl çoğaltırız? Müzik endüstrisinin tohumu esas burada atıldı işte. Bir şarkıcı bir yerde bir kez söyleyecek, fabrikalar o performansın binlerce kopyasını üretecek ve sanatçı hiç gitmediği şehirlerde insanların salonlarına girecek. İşte 20. yüzyılın başında 78 devirlik plaklar yaygınlaştı. Büyük bölümü daha sonra alışacağımız vinilden değil, şelak denen sert kırılgan bir malzemeden yapılıyordu. Elinizden düşürdüğünüzde esnemiyordu, çatlıyor ya da kırılıyordu. Ama daha önemli sınırlaması süreydi. Yani bir yüzüne yaklaşık 3 ila 5 dakikalık kayıt yapabiliyordunuz. İşte bu dönemin kayıt stüdyoları da bugünkülere benzemiyordu tabii ki. Akustik kayıtta orkestranın önünde dev bir huni var. Müzisyenlerin yerleri enstrümanlarının ne kadar güçlü olduğuna göre ayarlanıyormuş. Güçsüz çalan çalgılar huninin dibine yaklaşıyor, yüksek sesli olanlar geriye çekiliyor. Bazen klasik orkestrasyon bile kayıt makinesinin ihtiyaçlarına göre değiştiriliyormuş. Yani daha ilk yıllarda kayıt icranın nötr bir tanığı değil, icrayı biçimlendiren bir güç haline dönüşmüş. Plak şirketleri de çok hızlı bir biçimde repertuar, yıldız ve mantığı geliştirmiş. Bir sanatçının adı artık yalnızca afişte değil, evde duran etiketin üstünde de yaşamaya başlamış. Kayıt numaraları, kapaklar, şirket logoları, dağıtım ağları ortaya çıkmış. Müzik tarihinin modern anlamdaki katalog fikri, yani geçmiş kayıtların yıllar sonra tekrar satılabilmesi de bu fiziksel arşiv sayesinde doğmuş. İşte burada müzik ilk kez ciddi bir para makinesine dönüşmeye başlamış. Mesela Victor'un 1909 kataloğunda sıradan 10 veya 12 inçlik plaklar yaklaşık 60 sentle 1.25 dolar arasında satılırken, mesela Caruso gibi opera yıldızlarının bulunduğu prestijli o Red Seal serisi 1 dolardan başlayıp 7 dolara kadar çıkıyormuş. O dönemin 7 dolarlık bir plağı bugünün alım gücüyle yüzlerce dolarlık lüks bir ürüne denk geliyor bu arada. Hani 7 dolar nedir ki abi deyip geçmeyin. Enflasyonu bilmem neyi düşünün. Yani kayıt şirketi yalnızca sesi çoğaltmıyor, yıldızın adını da fiyatlandırıyor. Peki sanatçı bu paranın ne kadarını alıyordu? Bunun tek bir cevabı yok. Mesela Caruso gibi yıldızların özel ve ayrıcalıklı sözleşmeleri varmış o zamanlarda. Ama sıradan sanatçı açısından sistemin nasıl çalıştığını gösteren çok somut bir örnek var. Mesela 1927'deki ünlü Bristol kayıtlarında müzisyenlere kayıt seansı için 50 dolar ödenmiş. Ayrıca satılan her plak için 2,5 sent telif garantisi verilmiş. Yani daha ilk plak çağında bugüne kadar sürecek temel gerilim kurulmuş. Plak şirketi üretim, dağıtım ve pazarlama sermayesi koymuş. Sanatçı ise satış fiyatının tamamını değil, sözleşmesinde tanımlanan küçük bir payı almaya başlamış. İşte bu teknik sınırın kültürel sonucu çok ilginç. Nedir? Teknoloji müziği yalnızca saklamıyor, müziğin biçimine de karışmaya başlamış. Popüler şarkının birkaç dakikalık bir forma yerleşmesinde radyo programcılığı, işte ne bileyim, dans kültürü ve ticari tercihlerin yanında kayıt ortamının fiziksel sınırlarının da payı varmış. Yani makinenin yapabildiği şey bestecinin ve icracının yapmayı tercih ettiği şeyi etkilemeye başlamış. Ve kayıt endüstrisinin ilk büyük yıldızlarından biri Enrico Caruso olmuş. Caruso'dan önce hani bir opera sanatçısının şöhreti büyük ölçüde konser salonlarına bağlıymış. Yani kayıtla birlikte sanatçı artık bir şehirde bir akşam 1000 kişiye değil, aynı performansın kopyaları aracılığıyla dünya yanında milyonlarca insana ulaşabilmiş. İşte Caruso

Birini dinleyeceğiz. Bu parçayı yalnızca eski bir opera kaydı olarak değil, müziğin ilk kitlesel nesneye dönüştüğü dönemin sesi olarak düşünün. Bir adamın bir yüzyıldan uzun süre önce söylediği, bedeni çoktan yok olmuş ama birkaç dakika bizim odamıza girebiliyor'yu dinleyelim hep beraber.

Evet, size bu konularda teknik bir sürü bilgi veriyorum ama bu şarkı hakkında daha önce de size anlattım. Tekrar anlatmakta fayda görüyorum. Carozo'nun bu şarkısı Vestila Gioba nedir? Palyaço'nun şarkısı. Pagliacci operasının en önemli, en önde gelen aryalarından bir tanesi. Kostümünü giy, yüzünü boya. İnsanlar para verdi, onları güldürmek zorundasın. Kalbin parçalanmış olsa bile gül palyaço diyor şarkı efendim. Daha sonra bir metafora dönüştü tabii ki bu. Nasıl bir metafora dönüştü? İnsanlar içleri kan ağlarken bile birilerini güldürmek zorunda olduklarında işte bu şarkı sıkça ve doğru biçimde söylenmeye başladı. İnsanlık tarihinin en eski dediğim gibi metaforlarından biridir. Hadi bunu söyledikten sonra tekrar konumuza gelelim. Efendim ne demiştik? İşte Caruso'nun sesini dinledik. Mikrofon sesi yakınlaştırdı. Bant gerçeği değiştirdi. Bugün kulağımıza biraz uzak, biraz hayaletimsi gibi geliyor bu kayıt değil mi? Ama tam da o yüzden çok önemli. Çünkü yalnızca bir şarkıcı değil, kayıt teknolojisinin henüz çocukluk dönemini duyduk beraber. Yani ilk kayıt sistemlerinden bugün bildiğimiz anlamda bir mikrofon yoktu. Sanatçı büyük bir huninin önüne geçiyor ve ses enerjisinin diyaframı fiziksel olarak hareket ettirebilmesi için yeterince güçlü söylemek zorunda kalıyor. Yani arka planda mesela soft bir müzik olmaz. Adam Vestila Gioba diye bağırıyor. Bağırmasa o belki de o kadar kayıt yapılamayacak. İşte bu hangi enstrümanların kolay kaydedilebildiğinden şarkıcının nerede durabileceğine kadar her şeyi etkileyen bir sistem. 1920'lere gelelim. 1920'lerde elektrikli kayıt sistemleri ve mikrofon yaygınlaşınca sadece ses kalitesi yükselmedi. Şarkı söyleme biçimi de değişti. Mikrofon insan sesini büyütmekten daha fazlasını yaptı. Şarkıcı ile dinleyici arasındaki mesafeyi küçülttü. Artık salonun en arkasındaki dinleyiciye bağır bağır bağırmanız gerekmiyordu. Nefesiniz, fısıltınız hatta en küçük nüansınız kayıtlara girebiliyordu. İşte Bing Crosby gibi o Crooner'ların başarısı da bununla yakından ilişkiliydi. Neden? Şarkıcı artık sahnenin

öbür ucundan değil, sanki kulağınızın hemen yanından söylüyor gibi söylüyordu. Teknoloji yeni bir vokal estetiği yaratmıştı. Mikrofon yalnızca var olan müziği daha iyi kaydetmedi. Daha önce mümkün olmayan bir yakınlık biçimi üretti. Kayıt tarihinin tekrarlanan kuralı işte burada ortaya çıktı. Yeni teknoloji önce eski alışkanlıkları daha iyi yapmak için kullanıldı. Sonra biri çıkıp bununla daha önce yapılamayan ne yapabiliriz diye sormaya başladı. Asıl devrim işte o ikinci soruda başladı. 1930'larda Almanya'da geliştirilen ve savaş yıllarından olgunlaşan o manyetik bant bu ikinci soruya cevap verebilecek en güçlü silahlardan biri oldu. Savaş sonrasında teknoloji Amerika'daki stüdyolara yayıldı ve kayıt ilk kez gerçekten düzenlenebilir bir malzemeye dönüştü. Mesela Bing Crosby'nin burada ikinci kez karşımıza çıkması burada tesadüf değil. Şimdi radyo programlarını sürekli canlı yapmak istemiyordu Bing Crosby. Kaliteli biçimde önceden kaydedip düzenleyebilmek çok büyük bir avantajdı onun için. Band teknolojisinin Amerikan yayıncılığında ve stüdyolarında benimsenmesini hızlandıran isimlerden biri de işte o oldu. Böylece kayıt yalnızca müzik endüstrisinin değil, radyo yayıncılığının zaman düzenini de değiştirdi. Canlı olmak zorunda olma baskısı azaldı. Doğrudan diske kayıt döneminde performans büyük ölçüde olduğu gibi kayda geçirilmeye başlandı. Hata yaptınız mı? Yeniden başlamak gerekiyordu. Bantta ise sesi kesebiliyordunuz. Başka bir parça ile birleştirebiliyordunuz. Silip yeniden kaydedebiliyordunuz. İşte farklı performansları yan yana getirebiliyordunuz. Bugün bilgisayarda yapıyoruz ya, kes kopyala yapıştır. Kontrol C, kontrol V. İşte o dönemde gerçekten makas ve yapıştırma bantlarıyla yapılıyordu. O yüzden mesela kontrol C'de, kontrol X'te mesela makas ikonu vardır. Neden? Kesiyorsunuz siz onunla. Onun için onun adı kestir. Cut olarak geçiyor. İşte bu noktada kayıtla gerçek olay arasındaki bağ gevşedi. Fonografın mantığı olan her şeyi saklamaktı. Manyetik bandın mantığı hiçbir zaman tek parça halinde yaşanmamış bir performansı varmış gibi kurmak oldu. Şarkıcı bir cümleyi pazartesi, diğerini salı söyleyebilirdi. Gitar çarşamba, vokal harmonisi perşembe günü eklenebilirdi. Dinleyici ise hepsi aynı anda gerçekleşmiş 3 dakikalık bir performans gibi bunu duyuyordu. İşte Les Paul'a geliyoruz burada. Les Paul bu dönüşümün en önemli isimlerinden biri. Onu bugün çoğu insan gitar modeliyle tanıyor. Ama kayıt teknolojisi açısından da çok büyük bir deneyiciydi. Overdub ve çok katmanlı kayıt teknolojileriyle kendisini ve Mary Ford'un sesini defalarca üst üste bindirdi. Şimdi Library of Congress'in, yani Kongre Kütüphanesi'nin arşivlerinden Les Paul'un bazı kayıt çok sayıda ayrı performansını bileşimi olarak üretildiği özellikle anlatılıyormuş. Burada çok kanallı kayıt, yani multitrack mantığı gelişti işte. Bugün bilgisayarlarımızda da kullandığımız o mantık. Davulu bir kanala, bası başka bir kanala, gitarı başka bir kanala, vokali başka bir kanala kaydedebiliyordunuz. Sonra her birinin seviyesini ayrı ayrı değiştirebiliyordunuz. Sağa sola yerleştirebiliyordunuz. Yankı ekleyebiliyordunuz. Bazı bölümleri öne çıkartabiliyordunuz. Kayıt artık performansın fotoğrafı olmaktan çıktı. Kayıt bir tasarım haline dönüştü. Bu müzisyenin çalışma biçimini de değiştirdi. Artık bütün grubun aynı anda kusursuz çalması gerekmiyordu. Ritim bölümü önce kaydediliyor, vokal sonra ekleniyor, solo gitar işte sonradan yeniden denenebiliyordu. İşte bir müzisyen kendi üzerine ikinci, üçüncü, onuncu katmanı çalabiliyordu. Bugün ev bilgisayarına yüzlerce kanal açabilmenizin atası aslında bant makinelerindeki birkaç fiziksel kanaldı. İşte tam bu sırada fiziksel format da değişiyordu. 1948'de Kolombiya 33 devirlik mikro oluklu long play'i tanıttı, LP'yi tanıttı. Bir 78'liğin birkaç dakikalık yüzü yerine LP'nin bir yüzüne yaklaşık 20 küsür dakika sığabiliyordu. İnanılmaz bir gelişme bu. Bu yalnızca daha çok müzik demek değildi. Albüm denen şeyi güçlü bir kültürel birikime dönüştürdü. Bir sanatçı artık tek tek şarkılar değil, 40 dakikalık bir bütün tasarlayabiliyordu. Parçaların sırası, A yüzünün kapanışı, B yüzünün başlangıcı önem kazandı. Albüm kapağı büyük bir görsel alana dönüştü. Müzik
tek bir şarkının ötesinde paketlenmiş bir dünyaya dönüştü. 1949'da RCA'nin 45 devirlik 7 inçlik plağı geldi. İşte o plak gibi plak. Gerçekten de. Bir bakıma modern müzik ekonomisinin iki temel ürünü iyice ayrıştı. 45'lik single şarkının hızlı ve ucuz taşıyıcısı, LP yani long play bir albümün alanı. Sonraki onlarca yıl boyunca pop kültürünü bu iki format birlikte taşıdı. Şimdi bu format ayrımı aynı zamanda iki ayrı para modelini de getirdi. Single hızlı tüketilen ve radyoyu besleyen üründü. LP ise daha pahalı, daha uzun ömürlü ve sanatçının kariyerini albüm üzerinden kuran ürün haline geldi. Fiziksel satış döneminde sanatçının kazancı yine mağazadaki etiket fiyatının tamamı değildi. Mesela Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'nin daha sonraki tarihsel sözleşmeleri karşılaştırmak için kullandığı modelde öne çıkan sanatçı için fiziksel satışlarda ortalama telif oranı yaklaşık %17,5 olarak kabul ediliyormuş. Bu kaba bir sektör ortalaması. Yani yıldızın pazarlık gücü var burada, yapım masraflarının geri alınması, işte sözleşmelerde kesintilerin gerçekliğinden ne filan bir sürü bir şeyler var. Ama mesela 1950'lerin sonlarında stereo plakların yaygınlaşmasıyla başka bir boyut açıldı. Mono kayıtta tek bir alandan gelirken stereo iki kanal arasında bir mekan kurmaya başladı. İlk stereo kayıtlarının bazılarında bu oyuncağın heyecanı çok belli. Davul neredeyse bütünüyle bir tarafta, gitar öbür tarafta. Yapımcılar sesin yalnızca ne kadar yüksek olacağını değil, nereden de tasarlamaya başladı. Ve 1960'larda bütün bu teknolojiler aynı noktada birleşti. Daha iyi mikrofonlar, bant makineleri, çok kanallı kayıtlar, efektler, stereo alanlar vesaire vesaire. Şimdi stüdyo artık grubun çaldığı şeyi saklayan bir oda olmaktan çıktı, başlı başına bir enstrüman haline geldi. Yani çalınan gitar değil sadece enstrüman, stüdyo da bir enstrüman oldu. Mesela Beatles'ın birkaç yıl içinde değişimi bunun en net örneklerinden bir tanesi. İlk kayıtlarda temel hedef hala grubun çaldığı şarkıyı mümkün olduğunca iyi yakalamaktı. Ama mesela Revolver dönemi geldiğimizde soru değişti. Bu dört müzisyenin sahnede ne çaldığını nasıl kaydederiz değil. Hoparlörden çıkacak dünyayı nasıl kurarız? Tomorrow Never Knows bunun sembollerinden bir tanesi. Birazdan size bu şarkıyı çalacağız. Band döngüleri, ters çevrilmiş sesler, değiştirilmiş vokal, stüdyo manipülasyonları filan. Yani dinlediğiniz şey 4 kişinin önüne mikrofon konmuş basit bir performans değil. Kaydedilmiş parçaların bir araya getirilmesiyle inşa edilmiş bir ses mimarisi. Burada önemli bir tersine dönüş gerçekleşti. İlk plak konserin kopyasıydı. Şimdi konser bazen plağın kopyasını üretmeye çalışıyordu. Stüdyoda yaratılan bazı seslerin sahnede aynısını çıkarmak o günün teknolojisiyle neredeyse imkansızdı. Kayıt canlı performansın gerisinde değil, önünden gitmeye başladı. Birazdan Tomorrow Never Knows'u bu yüzden dinleyeceğiz. Sesin yalnızca saklanmadığını, parçalanıp yeniden kurulduğunu dönemin şarkısı olarak nasıl yeniden kurulduğuna bakacağız. Yani Edison sesi zamandan kurtardı. Band ve stüdyo teknolojileri şimdi sesi gerçeklikten de büyük bir ölçüde kurtarıyor. O zaman haydi Beatles'dan Tomorrow Never Knows'u dinleyelim efendim.

0: Efendim Beatles'dan Tomorrow Never Knows'u dinliyorsunuz. Haftanın keyfi programında ben Serhat Ayan. Evet, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Şimdi duyduğunuz gibi yani orada bir başka bir şey yapılmaya başlandı. Sesle oynandı, şarkılarla oynandı. Şimdi baktığımızda bu manyetik band deyince ne anlamalıyız? Kasetleri anlamalıyız. Kaset müziği kişiselleştirdi. Mesela CD sesi yazıya çevirdi. Beatles'dan sonra kayıt teknolojisinin yönü bir süre iki ayrı hatta ilerledi. Bir tarafta stüdyoya girip daha karmaşık, pahalı ve güçlü hale geldi. Öbür tarafta dinleyicinin elindeki cihazlar küçüldü, ucuzladı, kişiselleşti. İşte bu ikinci hattın kahramanı kasetti. Philips, kompakt kaset sistemini 1963'te Berlin'de tanıttı. İlginç olan şey şu, kaset ilk tasarımında hedef yüksek sadakatli müzik dinlemekten çok pratik ses kaydı ve dikte yapmaktı. Açık makaralı band sistemleri iyi ses veriyordu ama kullanımları zahmetli. Bandı makaralara geçirmek, işte cihazı ayarlamak gerekiyordu. Böyle yuvarlak yuvarlak bantlar vardı. İki ayrı tarafa takıyordunuz, onu onun içinden öbür tarafa geçirip tık diye sokuyordunuz içeri. Bir sürü iş yani. Kaset bütün bandı küçük plastik bir kutunun içine sığdırdı ve kapattı. İşte sonra ses kalitesi gelişti. Stereo kaset cihazları yayıldı. Dolby gibi gürültü azaltma sistemleri devreye girdi ve kaset müzik için ciddi bir format haline geldi. Fakat kasetin kültürel devrimi yalnızca küçük olması değildi. Kaset sıradan insana kayıt yapma gücü verdi. Radyoda sevdiğiniz şarkı başladı mı tak kayıt tuşuna basıyordunuz. Ben bunu yapıyordum. Eskiden FM kanalında bir tane şey vardı, bizim kanalımız vardı. Düşünün, koca FM bandında. Sonra iki oldu. Polis radyosu da geldi oraya. Orada böyle geceleri çok güzel şarkılar çalardı. Ben oraya bir kaset koymuştum. Kaset böyle bekliyordu. Ne zaman sevdiğim bir şarkı çalmışsa hemen çat diye basıyordum. Biraz başını kaçırıyorduk ama hemen kaydedebiliyorduk. Yani plağı da kasete çekebiliyordunuz. Evet, plakçılara gidip biz korsan kasetler yaptırırdık. Yani abi şu plaktan bu şarkı, bu plaktan bu şarkı. İşte ne bileyim, kaset atıyorum 100 liraysa adam sizden 150 lira alırdı. Ve arkalı önlü müthiş albümlerimiz olurdu. Karışık kaset. Ah, bu bizim zamanımızın malları. Arkadaşınıza sevdiğiniz şarkılardan bir seçki hazırlayabilirdiniz mesela. Birinize aşkınızı söyleyemiyorsanız işte 60-90 dakikalık bir kaset yapardınız ona. İçinde sürekli aşk şarkıları olur falan böyle. O şarkıların sıralamasıyla anlatırdınız. İşte bugünkü aslında playlist kültürünün analog atası olarak bunu düşünebiliriz. Sonra ne oldu? 1979 yılına geldik. Sony Walkman'i getirdi. Ve kasetin yarattığı bu kişi müzik kültürü mekandan kurtuldu. Şimdi plak böyle odanızın bir yerinde duran ve sizin çaldığınız, çalmak için başına oturduğunuz ve kurulduğunuz bir şeydi. Ama Sony Walkman'i, ilk Walkman'i TPS'ydi, o hatırlayanlar belki vardır bunu. Kayıt yapmıyordu, sadece çalıyordu. Şimdi şirket bunun satmayacağını düşünmüş zamanında Sony bunu ilk yaparken. Ama tersine belki de insanlık tarihinin en büyük başarılarından biri geldi. Çünkü yeni bir teknik özellikten çok yeni bir davranış öneriyordu. Müziğinizi yanınıza alın. Kasetin başka bir özelliği de kayıt endüstrisinin daha sonra MP3 dönemleri göreceğimiz bir korkuyla erken tanıştırmasıydı. Evde kopyalama. Şimdi bir albümü satın alan kişi arkadaşına çekebiliyordu. İkili kasetler vardı. Bakın, ikili müzik sistemleri vardı. Birine hedef kaseti, birine işte çalacağınız kaynak kaseti koyuyordunuz. Onu oradan ona hop diye aradan müthişti. Radyodan da kayıt yapabiliyordunuz. İşte 1980'lerde plak şirketlerinin home taping karşıtı kampanyalar başlatmasını da burada görüyoruz. Dijital korsanlık tartışmasının analog provası gibiydi bu. Teknoloji bir kez tüketiciye kopyalama gücü verdiğinde endüstri aynı soruyla karşılaşıyordu. Kontrol kimde olacak? İşte gramofon müziği eve getirdi, Walkman müziği evden çıkardı. Metroda, otobüste, yürürken, koşarken, seyahatte kendi özel ses dünyanızın içinde olabiliyordunuz. Kamusal alanın içinde kişisel bir soundtrack yaygınlığı başladı. Bugün kulaklıkla şehirde yürürken yaptığınız şeyin kültürel temeli orada, dedesi bu. Sonra 1982'de compact disk geldi. CD'ler geldi. Sony ve Philips'in ortak geliştirdiği CD kayıt tarihindeki bambaşka bir sınır aşıldı. Ses fiziksel bir oluğun biçimi ya da manyetik bant üzerindeki o sürekli değişim olmaktan çıktı, dijital sayılara çevrildi. Standart bir ses serisi 16 bit çözünürlük ve saniyede 44.100 örnekleme kullanıyordu. Yani şimdi bu teknik bir cümle tabii ki. 14.000 ne abi, standart 16 bit ne filan. Şöyle sadeleştireyim size. Şimdi analog kayıtta ses dalgasının fiziksel benzeri saklanır. Dijital kayıtta makine sesin seviyesini çok kısa aralıklarla ölçer ve bu ölçümleri sayılara çevirir. Çalarken bu sayılar yeniden elektrik sinyaline sonra da hoparlörden sese dönüşür. Şimdi tüketici açısından CD'nin vaatleri çok çekiciydi. Plak çıtırtısı, bant sarma derdi yok, iğneyle onun aşınması derdi yok, sarma derdi yok, işte ne bileyim bant atlama, track atlama derdi yok. Şarkı seçmek için plağın üstünde iğne gezdirmek ya da kaseti böyle bızız bızız bızız diye ileri geri sarma yok. Yani şöyle söyleyeyim size, bizim zamanımızda bir şarkıyı 10 kere dinlemek isterseniz her çaldığınızda hop geri geliyordunuz bir daha, hop geri geliyordunuz bir daha. O yüzden bir kasetin önlü arkalı aynı şarkısını yaptığımız zamanlar çoktu. Açıkça söylemek gerekirse ve Walkman'lere koyduğumuz pillerin 1/4'ü bu sarma işine gidiyordu. İşte mesela 8. şarkıyı istiyorsanız mesela CD'de hop 8'e basıyorsunuz ve 8'i dinliyorsunuz. Bu kadar basit. İşte Sony'nin 1982'deki CDP 101'i çıktığında müzik endüstrisinin dijital taşıyıcı çağına girdi. CD 1980'lerin sonu ve 1900'lerde 90'larda dev bir ticari başarıya dönüştü. Benim müzikle daha haşır neşir olduğum zamanlar. İnsanlar aynı albümü yeniden satın aldı. Önce plak olarak sahip oldukları albümleri CD'ye çevirdiler. Kayıt şirketleri için müthiş bir dönemdi. Ama ironik biçimde CD o şirketlerin birkaç yıl sonra yaşayacağı büyük krizinde altyapısını hazırladı. Rakamlar CD'nin ne kadar büyük bir ekonomi yarattığını gösteriyor. Şimdi CD'ye göre yalnızca Amerika'da 2000 yılında 943 milyon tane CD satılmış. Amerika kayıtlı müzik gelirleri 1999'da nominal olarak 14.6 milyar dolarlık o dönemin rekoruna ulaşmış. Üstelik sektörün çok sevdiği bir avantaj var. Dinleyici çoğu zaman zaten plaktan ya da kasetten sahip olduğu albümü daha yüksek fiyatlı CD olarak yeniden satın alıyor. İşte katalog bir kez daha paraya çevrildi. İşte CD çağının zenginliği sanatçının satış fiyatını cebine koyduğu anlamına gelmiyordu tabii ki. Fiziksel üründe pres, ambalaj, dağıtım, mağaza payı, şirket yatırımı, işte bu sözleşmede geri alınabilen kayıt masrafları vardı. Bu yüzden de mesela milyon satan albümle sanatçının banka hesabına giren para arasında bazen çok ciddi mesafeler oluşabiliyordu. İşte dijital çağ daha sonra üretim ve dağıtım maliyetlerinin büyük kısmını azaltacaktı ama o zaman da başka sorun çıkacaktı ortaya. Maliyeti düşen müziğin gelirinden sanatçıya daha mı fazla para kalacak? Yani çünkü bir plağı kopyalamak da bir dijital dosyayı kopyalamak aynı şey değil. Analog kopyalarında her nasılsa her nesilde bir miktar kalite kaybı oluşabiliyor. Dijital ise uygun biçimde kopyalandığında aynı bitlerden oluşuyor. Birinci kopya ile 11. kopya arasında teorik olarak fark yok. İşte müzik artık yalnızca dinlenebilir bir kayıt değil, bilgisayarın işleyebileceği bir veri haline dönüştü. Sorun şuydu. CD kalitesindeki dijital ses dosyaları 1990'ların bilgisayarları ve internet bağlantıları için büyüktü. İşte burada MP3 devreye girdi. Amaç kulağın algısal özelliklerinden yararlanıp duyumsal açıdan daha az önemli kabul edilen bazı bilgileri çöpe atmak ve dosyayı dramatik bir biçimde küçültmekti. İşte bu teknolojinin geliştirilmesinde çok hoş bir müzik hikayesi var. Mühendis Karl-Heinz Brandenburg sıkıştırma algoritmalarını geliştiren Susan Vega'nın Tom's Dinner şarkısını a cappella vokalini zorlu bir test malzemesi olarak kullanmış. Çıplak insan sesi sıkıştırma hatalarını saklamanın zor olduğu bir malzemeymiş çünkü. Vega'nın sesi kötüleşmeden küçülebiliyorsa sistem doğru yoldadır demiş bu adam. Bu nedenle Susan Vega'ya yıllar içinde gayri resmi olarak MP3'ün sesi denmiş. İşte birazdan o yüzden Tom's Dinner'a a cappella versiyonunu bu yüzden programda dinleyeceğiz. Şimdi müziğin fiziksel bir nesneden bilgisayar dosyasına dönüşmesinde doğrudan laboratuvarın içine girmiş bir sesten bahsediyoruz. Ve bu noktada 100 yıl önceki gramofonla aradaki farkı düşünün ya. Gramofon çağında müzik üzerinde fiziksel iz bulunan bir diskken, kasette manyetik bir bant, CD'de lazerle okunan sayısal bir veri. MP3'te müziğin artık bir taşıyıcıya ihtiyacı yok. Dosya tek başına var olabiliyor. Müzik nesneden ayrılıyor. Haydi gelin o zaman şarkımızı dinleyelim efendim hep beraber.
1: I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet.

0: And it's time to catch the train.
1: Efendim işte müziği böylece bir dönüşümünü gördük. Böyle bir dönüşümünün hikayesi. Şimdi MP3 zamanlarına gelince tabii orada bambaşka bir dünya var. Şöyle MP3 müziği nesneden kurtardı. Streaming sahipliğini de ortadan kaldırdı. Orası bambaşka bir şey. Şimdi Susan Vega'yı dinledik. Artık kayıt tarihinin en sert ve ekonomik kırılmasına geliyoruz burada. Çünkü MP3 yalnızca daha küçük bir ses dosyası değildi. Müziğin kopyalanma maliyetini neredeyse sıfıra indiren bir teknolojiydi. Şimdi bir plak üretmek için ham madde gerekiyor, pres gerekiyor, kapak, depo, kamyon, mağaza gerekiyor. Kaset için plastik gerekiyor, bant gerekiyor, üretim hattı gerekiyor, CD için disk basmanız gerekiyor, işte yine kapak mapak gerekiyor filan. Ama bilgisayardaki bir MP3'ün ikinci kopyasını üretmek için hiçbir şey gerekmiyor. Ctrl-C, Ctrl-V yapıyorsunuz. Farklı kaydet diyorsunuz. Bu kadar basit. Kopyalı diyorsunuz. Kaç tane kopyalı derseniz o kadar kopyalıyor. İşte 1999'da Napster ortaya çıktığında müzik endüstrisinin paniği tam olarak buydu. Napster ilk dijital müzik dosyası değildi. İlk korsanlık da değildi. Ama milyonlarca insanın birbirinin bilgisayarındaki şarkılara ulaşmasını son derece kolay hale getirdi. İlk çıktığında ben bunu deli deli kullandım. Ne yalan söyleyeyim, deli deli kullandım ve müzik endüstrisinin 100 yıllık kıtlıktan beslenen modeli ilk kez bolluk problemiyle karşılaştı. Plak şirketleri için müzik değerliydi çünkü bir kopyayı üretmek, özür dilerim, dağıtmak ve satmak gerekiyordu. İnternette ise bir şarkının milyonuncu kopyasıyla ilk kopyası kadar ucuzdu. Ve o kadar kolay yaratılıyordu. Mesela Metallica'nın Napster'la bir kavgasını gördük. O kavga sembolleşti. Tartışma yalnızca korsanlık iyi mi kötü mü değildi. Dijital dünyada müziğin ekonomik birim olarak ne olduğuna dair büyük bir kriz çıktı ortaya. Şimdi bu sarsıntının büyüklüğü küresel rakamda görmek mümkün. IFPI'nin mesela bugünkü karşılaştırmalı serilerine baktığımızda müzik gelirleri 1999'da 22.3 milyar dolar seviyesindeyken 2014'te 13.1 milyar dolara kadar indi. İşte nominal dolar üzerinden yaklaşık %41'lik bir küçülme yaşandı. İşte bu düşüşün tamamı Napster'a ya da korsanlığa yazmak doğru bir şey değil. Ama yani fiyatlandırma, albüm talebinin değişmesi, yeni dağıtım kanalları filan bunlara baktığımızda ve hani müziğin o MP3 dönüşümüne geç tepki vermesi de biraz burada önemli bir pay oldu. O Napster'ın yarattığı kültürel alışkanlıkta geri bir türlü döndürülemedi. İnsanlar ilk kez aklıma gelen şarkıyı şimdi bulmalıyım duygusuna alıştı. Eskiden mağazanın önüne gider orada kuyruk beklerdik, mağaza mağaza gezerdik. Sizde bu albüm var mı abi, sizde bilmem ne var mı abi diye. Yani mesela plakçılarda şey olurdu, güncel mesela popüler müziği satan kasetçiler, metal müzik satan kasetçiler, işte ne bileyim cazdan anlayan ve onu satan kasetçiler. Ben çocukluğum Kadıköy'de geçtiği için o Kadıköy'de hepsinin ayrı ayrı yerlerini biliyordum ve o yüzden de müzik kültürüm biraz şey oldu. Mesela sevmediğim adamın dükkanına girmezdim, o beni mesela belli bir müzik tarzından geriye attı o yüzden. Neyse. Müzik tüketiminde hız beklentisi değişti tabii. Daha sonra iTunes çıktı işin içine, streaming servislere girdi. Korsanlığa yalnızca fiyatla değil, hız ve kolaylık beklentisini meşru biçimde karşılayarak mücadele etmeye başladılar. Apple 2000'li yılların başında başka bir cevap verdi. Merhaba dedi, iPod. Binlerce şarkıyı cebe koydu. iTunes Store'sa insanları korsanla mücadele ederek durduramayacaksak satın almayı korsandan daha kolay hale getirelim fikrine yaslandı. Yani tek şarkının 99 cent gibi bir fiyatla satılması albüm ekonomisini de değiştirdi burada. İnsan sevdiği tek parça için bütün albümü almak zorunda kalmasın dediler. Haklılardı. Ama dijital mülkiyet dönemi bile uzun sürmedi. Sonra Spotify geldi. Spotify 2008'de Avrupa'da yayına başladığında, ardından streaming modeli büyüdüğünde çok daha değişik bir temel çıktı ortaya. Artık müzik dosyasını da satın almamaya başladık. Bir kataloğa erişimi satın almaya başladık. Yani bu kayıt tarihinin 3 aşaması gibi düşünebilirsiniz bunu. Şöyle, plak çağında bu albüm benim diyordunuz ve rafta fiziksel bir nesneyi gösteriyordunuz. MP3 çağında bu şarkı bende diyordunuz ve sabit diskinizdeki dosyayı gösteriyordunuz. Streaming çağında çoğu zaman hiçbir şey sizde değil. Aboneliğinizin sürdüğü, hizmetin çalıştığı ve lisans anlaşmaları izin verdiği sürece onlara erişebilirsiniz. İşte işin ironik tarafı şu, müzik nesne olmaktan çıktığında sektör önce çöktü, sonra tarihte hiç olmadığı kadar büyüdü. IAPA'ya göre mesela küresel kayıtlı müzik pazarı 2025'te 31.7 milyar dolara ulaştı. Yani demek ki neymiş? Siz para kazanmayı bilirseniz bunlardan para kazanabilirsiniz. İşte artık büyük kayıtlı müzik gelirinin %69.6'sını oluşturmaya başladı ve dünyada ücretli abonelik hesabı kullananların sayısı 837 milyona ulaştı. Yani 31.7 milyar dolar var, demek ki sanatçılar çok zenginleşti filan da düz bir sonuç çıkartmıyoruz. Düz adam olmuyoruz. Neden? Streaming'e para önce platforma gidiyor. Kayıt hakkı sahiplerine gidiyor. Yayıncılık hakkı sahiplerine gidiyor. Mesela Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu 2021 verilerinde streaming gelirlerinin yaklaşık %32'si platformlarda kalıyor diyor. %53'ü kayıt haklarına, %15'i beste ve sözün yaratıcılık haklarına gidiyor. Yani kayıt şirketine giden bölüm içinden sanatçı kendi sözleşmesindeki oranı alıyor. Büyük şirketlerde sanatçıya uygulanan bu royalty oranı %26'ymış yaklaşık. Yani bağımsız ve kendi master kaydına sahip sanatçı için tablo tabii ki bambaşka olabilir ama olmayanlar için öyle değil. Şimdi biz Spotify bir streaming için sanatçıya şu kadar para ödüyor cümlesi yanlış. Yani belli bir belirlenmiş bir sabit bir stream fiyatı yok. Ülke, abonelik türü, toplam dinlenme havuzu, hak sahipliği, sözleşme vesaireler etrafında dönüp duruyor. Şimdi mesela yine Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'nin 2020 verileriyle örnek bir hesap yapılmış. 1 milyon stream tipik bir öne çıkaran icracı için yaklaşık 1200 sterlin kazandırıyormuş. Yani bu Türkiye'de çok daha düşük, ben size söyleyeyim. Tipik bir söz yazarı için 1176 sterlin gelir anlamına geliyormuş. Yani bu evrensel bir tarife değil tabii, dediğim gibi. Türkiye'de bu oranlar çok daha düşük. Öte yandan streaming havuzu muazzam. Spotify yalnızca 2025'te müzik endüstrisindeki hak sahiplerine 11 milyar dolar ödeme yapmış. Ama işte bu 11 milyar dolar şeye gidiyor mu, şarkıcıya gidiyor mu, gitmiyor. Net söyleyeyim size. Müzik böylece performanstan nesneye, nesneden dosyaya, dosyadan hizmete dönüştü. Bu dinleme alışkanlıklarında etkisi de büyük. İşte albüm sırası yerine işte playlistler, koleksiyonlar yerine arama kutusu, kıtlık yerine sınırsız bir katalog falan. Bunlar işte bir zamanlar para biriktirip plak alanlar için şimdi düşünülmeyecek şeyler. Ama sonra başka bir şey geldi. Yapay zeka geldi. Yapay zekayla siz sevdiğiniz müzikleri de yapabilmeye başladınız. Bu da bizi apayrı bir yere getirdi. Şimdi sizler için ben sık sık çalıyorum. Dediğim gibi Serhat Ayan YouTube kanalına gittiğinizde orada zaten örneklerini göreceksiniz. Sizler için bir caz ama noir caz, böyle kara bakışlı bir caz hazırladım sizlere. Kırmızı Başlıklı Kız'ın hikayesine yönelik bir caz parça hazırladım. Programımızı da onunla sonlandıralım istiyorum. Müziğin belki de geleceği son nokta gibi düşünebiliriz bunu. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçlarından ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Çok mutlu, çok keyifli kalın. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'ın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile devam eden savaşın bir noktada sona erdirilmesi gerektiğini söyledi. Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye sektörüne yönelik denetimlerini 81 ilde sıklaştırdı. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında kırmızı bülten talep edildiğini açıkladı. Gürlek, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyada Netanyahu ve Afek Moskoviç'in de aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturma yürütüldüğünü belirtti. Netanyahu ve Moskoviç hakkında soykırım suçundan verilen yakalama emirlerinin ardından kırmızı bülten İçişleri Bakanlığı'na iletildiği ve ilgili evrakında Dışişleri Bakanlığı'na gönderildiği bildirildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 53 tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 68. duruşmasında tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın savunması alındı. Aktaş, savunmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğinde bir yapı kurulduğunu ve bu sistemin amaçlarından birinin İmamoğlu'nun siyasi hayatını finanse etmek olduğunu iddia etti. Yaklaşık 15 saat süren duruşma 25 Ağustos Salı gününe ertelenirken bugüne kadar 53 tutuksuz sanığın savunması alınmış oldu. Yeni partiye bir büyükşehir belediyesi daha katıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce sosyal medya hesabına yaptığında CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldığını duyurdu. Kadın cinayetlerine bir vahşet daha eklendi. Antalya Havalimanı 2. Terminal Otoparkı'nda emekli polis memuru beylik tabancasıyla kız arkadaşı Gürcistan uyruklu Elina Şengün'ü öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan emekli polis memuru ise işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile devam eden savaşın bir noktada sona erdirilmesi gerektiğini söyledi. Pezeşkian, savaşın sürmesinin İran açısından kaçınılmaz bir hedef olmadığını, ülkenin gücünü ve kazanımlarını koruyarak savaşın bitirilmesi gerektiğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı, güç ve itibar sahibi olduğumuz bir dönemde savaşı bitirmemiz daha iyi ifadesini kullandı. Kanser tedavisi uygulanan 50 kiloluk piton tarihi geçti. İngiltere'deki Chester Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Jodie Foster adlı piton, çenesindeki kötü huylu tümör nedeniyle uygulanan elektrokemoterapi tedavisiyle sağlığına kavuştu. Yöntemin bir yılan üzerinde ilk kez kullanıldığı bildirildi.
2: Ekonomi.
1: Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye sektörüne yönelik denetimlerini 81 ilde sıklaştırdı. 10-14 Ağustos tarihleri arasında 3612 kırtasiye işletmesi denetlenirken 479840 incelendi. Mevzuata aykırılık tespit edilen 367 işletme hakkında idari yaptırım uygulanırken denetimlerin eğitim dönemi öncesinde aralıksız sürdürüleceği bildirildi. İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıran Yarısı Bizden kampanyası kapsamında Zeytinburnu'nda 515 riskli yapıda 5056 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Seyit Nizam Mahallesi'nde 50 yapının dönüşümü tamamlanırken riskli yapı süreci biten 8 yapıda yıkım başladı, 67 yapı ise sırada bekliyor. Kampanya kapsamında konut başına 875 bin liraya kadar hibe, 875 bin liraya kadar kredi ve 125 bin lira taşıma desteği verilirken başvurular 31 Aralık'a kadar sürecek. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri yılın ilk 7 ayında 71,9 milyar lira değerinde rak eşya ele geçirdi. Operasyonlarda araç, elektronik eşya, tütün, alkol, akaryakıt ve tıbbi malzemelerin de aralarında bulunduğu çok sayıda ürün grubuna el konuldu. Kaçakçılıkla mücadelede yapay zeka, X-ray tarama sistemleri, uydu takibi ve akıllı sensörler gibi teknolojik imkanlardan da yararlanılıyor. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST düzey endeksi 14.513 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 10 kuruş, euro 56 lira 25 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 7.077, çeyrek altın 11.547, tam altın 46.002, ata altın ise 46.868 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
2: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaçtır? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım başlıyor.
3: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Öncelikle biliyorsunuz her zaman ne yaparım ben? Telefon numarası vereceğim. 0505 171 66 56. Ne yapacağız? Ya soru soracaksınız ya da en kötü selam vereceksiniz. 0505 171 66 56. Anlatıyorum ve söylüyorum. Nereden söylüyorum? Önce kademeliği konuşacağız zaten bugün. Sayın Bülent Bey'i bağlayacağız. Ama daha komiği merak ettikleri için onları da anlatıyorum. Editörüme de anlatıyorum. Ya yolda ben hiç tanımadığım bir insanla geldim desem. Yaptım bunu. Ya sinirim bozuldu. Sinirim bozuldu arabayı kullanırken böyle, sağ olsun çok iyi bir insanmış herhalde. İyi bir insanmış. Beni buraya başkası getirdi. Hiç tanımadığım bir arkadaş getirdi. İnanamazsınız. Gerçekten şaka yapmıyorum. Dayanamadı adam, peşimden geldi. Dedi ki yani gidemiyorsunuz yani. Siniriniz bozuk belli. Ben götüreyim sizi dedi. Şu an bir arkadaşım var benim. Şaka değil. Bakıyorsunuz ha. Bak. Şaka değil, çok ciddiyim. İşte deli olunca öyle oluyor herhalde. Bülent Yayla'yı bağlamadan neden bağlamıyorum şu anda? Önce kademeliğe geleceğim. Unuttum. Valla metni unuttum. Metin sizin için yapmıştım. Yani biliyorsunuz ben dümdüz, dümdük bir insan olduğum için. Dur. O şey yapmadan, beyefendiyi bağlamadan, çünkü şey yani kendi artık kademeli emeklilik dernek başkanı adam, yani adıma saygısızlık da yapmayayım. Bir anlatayım dedim de şey, iPad'i unuttum ya. Canlısılar. Yani yapacak bir şey yok. Tamam, o zaman şuradan giriyorum. Ay, olduğu kadar, olmadığı kadar. Ne yapalım? Kademeli emeklilik. Hepimiz emekli olmak istiyoruz. Hepimiz istiyoruz değil mi? Dernek olarak çok ciddi anlamda çalışıyorlar. Yani Emma Dara ayrı çalışıyor, işte Bülent Bey ayrı çalışıyor. Birazdan bağlayacağım zaten, anlatacak o kendisi. Yani hak yenildiğinin herkes farkında. EYT'de herkes emekli olduğu sonuç. Peki biz niye olmuyor? Yani bunu aslında konuşmak istedim ve sevdiğiniz bir konu bu bu arada. Yani değil mi? Birazdan bağlayacağız kendisine. Sorularım olacak ona. Sizin de sorularınız varsa lütfen bana yazın WhatsApp üzerinden. Tekrar 0505 171 66 56. Soralım. Niye Bülent Yaylı'ya niye sormuyor ki? Boşuna mı çalışıyor bu adam? Yani anladınız mı? Sorak yani. Bence mantıklı. Şimdi bakayım. Aa, Bülent Yaylı zaten yazmış. Boşver. Cevap vermiş. Ne zaman bağlayacağız? Bakayım. 15-10. Bağlayın. Bülent Bey'i bana bağlayın. Ona soracağım. Bağlayacaksınız mı? Yakışıklı. Yakışıklı bağlayacağım mı? Çok yakışıklı. Benim var editörüm var ya. Hem güzeli var hem yakışıklısı var. İnanamazsınız. Geyik artık yapacağım yani. Kusura bakmayacaksınız. Bülent Bey'le bir konuşalım. Nedir ne değildir. Sorun nedir. Bu niye gelmiyor bu kademe? Bir konuşalım. Değil mi? Bence mantıken.
4: Mantıklı.
3: Ben de kademi bekliyorum yavrum yani. Balık baleduk mu? Bak hala cevap vermiyorlar. Döveceğim ha. Aramıyor mu? Açmıyor mu? Biliyor. Ay, sizinle eğleniyorum şu an gibi oldu. Ben arayayım mı? Tamam. O zaman şimdi şeyi kutlayalım. İlknur Hanım'ın evliliğini kutlayalım. Hatta. Bülent Bey.
5: Merhaba Melis Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ederim. Nasılsınız?
5: Teşekkür ederim. İyiyiz. Sizler nasılsınız?
3: Biz de iyiyiz. Direkt size girdim. Konuyu hiç açmadım. Yani kademeli herkesin derdi zaten. Bunu biliyok. Siz de Evet. Bunu çok dürüst bir şekilde anlatacak bir bireysiniz. Bu kadar dernek başkanlığını da havadan yapmıyorsunuz neticede. Sizden ricam birkaç sorum var. Beni cevaplar mısınız?
5: Tabii ki seve hanım.
3: Yaşasın.
5: Belirtmek isterim ki ben federasyon, kademeli emeklilik federasyonu ve emeklilikte tarihe takılanlar derneği teşkilat başkanıyım.
3: Başkanım be.
5: Hem dernek hem federasyon başkanımız Sayın Filiz Koç Konca'dır. Ona da buradan saygılarımızı sunalım.
3: Aynen.
5: Sorularınıza seve seve bütün yürekliliğimle cevap vermeye çalışıyorum.
3: Severim. Başkan severim. Biliyorsunuz ben başkan severim. Başkanlarım benim. Okey, sorumla başlıyorum o zaman. Herkesin en sevdiği soruyla, ilk soruyla başlıyorum. Kademeli emeklilik talebiniz tam olarak nedir? Hadi bana söyleyin.
5: Tabii ki. Hem size kademeli emeklilik talebimizi hem de radyonuzun sevgili seyircilerine bunu seve seve anlatabilirim. Öncelikle çok net söyleyelim. Biz ikinci bir EYT talep etmiyoruz. Herkesin yaş şartı tamamen kaldırılsın ve bütün çalışanlar hemen emekli edilsin şeklinde bir talebimiz bulunmuyor. Bizim itirazımız işe giriş tarihinin tek başına insanların emeklilik kaderini belirlemesi nedir?
3: Peki bir şey soracağım Bülent Bey.
5: Buyurun.
3: Soracağım.
5: Buyurun lütfen.
3: İlla emekli olmak zorundalar mı?
5: İlla emekli olmak zorunda mıyız?
3: Değil mi? EYT'de de oldular. Hadi oldular. Peki biz olmak zorunda mıyız? Neden olmak zorundayız? Bana bir anlatın ya.
5: Tabii ki. Şimdi bir sosyal güvenlik uzmanına emekli olmak zorundalar mıyı anlatmaya çalışayım. Dilimiz döndüğünce, lügatımız yettiğince. Sayın Melis Hanım.
3: Güzel anlatın ama. Esprili anlatın. Öyle severim ben.
5: Tabii ki. Bu işin duayenlerinden.
3: Estağfurullah. Bülent Beyciğim.
5: Sizler de biliyorsunuz ki ilk iş hayatına girdiğimiz an itibariyle bizlerin maaşlarından sigorta primi kesiliyor. Ve bu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazinesine yatırılıyor. Niçin yatırılıyor? Hepimiz iş hayatında bir zaman sonra sağlık sorunları olabilir veya primlerimizi doldurmuş, emekliye hak kazanmış olduğumuz için emekli olmak, yaşlandığımızda hani bize bakacak.
3: Yok, kimse yok. Peki bir şey sorayım mı?
5: Buyurun.
3: Soracağım. Vallahi soracağım. Buyurun. Ben tabii biliyorsunuz az deli değilim yani. Soracağım. Tek sormak istediğim şey şu. Öncelikli olarak daha doğrusu. Niye 8999? Niye?
5: Niye?
3: EYT'nin farkı var.
5: 99 üzerinde duruyoruz değil mi?
3: Hı hı. Onu soruyorum.
5: Şöyle tabii ki siz sorularınızı soracaksınız. Bizler de niçin bunları savunduğumu da söyleyeceğiz seve seve.
3: Tamam, söyleyin işte. Soydum söyleyin, sordum söyleyin.
5: Yaşanan adaletsizliğin en görünür hale geldiği tarih burası.
3: Değil mi?
5: Bir kişi 8 Eylül 99 tarihinde sigortalı olduğu için EYT kapsamında emekli olabiliyor. Benimle aynı yaşta veya benden yaşça küçük bir insan. En az primle emekli.
3: Değil mi? Emekli oldular. İşte ben bunları aslında soruyorum yani komik olsun diye. Ben bunu basamıyorum bu arada. Bir dakika Bülent Bey. Ben WhatsApp'a basamıyorum. Bastım hiçbir şey açılmıyor. Aha, açılmıyor yani WhatsApp'larım açılmıyor. WhatsApp'tan sorular geldi de Bülent Bey. Konuyla alakalı şey basamıyorum. Bastırın bana. Peki bir şey daha soracağım. Sorayım mı?
5: Buyurun. Buyurun buyurun.
3: Hazır mısınız?
5: Tabii ki.
3: Sizin burada gördüğünüz temel mağduriyet bu. Tarih değişikliği sebebiyle yaşanan bir sıkıntı var anladığım kadarıyla. Birkaç ayla, o ay bile değil aslında, bir günle bile yaşanan problem var. Tabii. Peki kademeli emeklilikten kaç kişinin yararlanmasını bekliyorsunuz?
5: Tabii. Şimdi az önceki sorulara da ufak bir üstünden geçmek istiyorum. Aynı yaşta, bir önceki sorunuz, aynı yaşta aynı iş yerinde çalışan insanların arasına emeklilikte 17-20 yıl fark gelir. Bunun ana sebebi de sigorta giriş tarihi yüzünden. Bir günlük farkın karşılığı 17-20 yıla tekabül etti. Biz şimdi siz dediniz ya, neden özellikle 8 Eylül 99 sonrasına? Çünkü Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemine baktığımız zaman hiçbir şekilde, bırakın aynı yaşta akran olanları, nesiller arasında 17-20 yıllık bir fark görünmüyor ve bunu siz çok iyi biliyorsunuz. Melis Hanım, işiniz gereği bunu gelemesinizdir. Emeklilikte kaç kişinin yararlanmasını bekliyoruz? Şimdi bizim şöyle bir

0: artıyor. Sayın Yayla, şöyle yapak mı? Şimdi mesela benim sorularım var. Mesela İlker Bey'im var benim. her zaman sağ olsun benimle birlikte yayınlarda olur. Bize selam söylemiş. Kartepe'den selamlarını iletmiş. Yoğunluktan dolayı sizinle konuşamıyorum demiş. Size de selam söylemiş bu arada. Şimdi şu soruları bir bakayım. Tekrar size soru soracağım. Yine harikasınız demiş. Bakayım, dur bir saniye, isme bakacağım. Yaylarsın sen beni. XXX mi bilmiyorum. İsim evet. Söyleyin diyorum. Söyleyin diyorum. Söylemiyorlar ya. Eşit maaş hakkında bilgi verebilir misiniz? Çalıştığım şirket yıllara göre falan. Biliyorsunuz maaş ayrımı her ay.
1: Şimdi
0: çok iyi biliyorsunuz zaten bunu Yayla. Evet. Sayın Yayla. Dur Yayla, bekleyin. Yayla Bey. Bülent Bey. Ben bir önce şunları okuyayım. Çünkü siz o kadar bilgilisiniz ki bu konuda, böyle hırsla cevap veriyorsunuz biliyorum. Ama bir okuyayım, ona göre cevap verelim.
1: Tabii.
0: Eğer size de içinde uygunsa. Ankara'dan Gökhan Bey mesela yazmış. Seversiniz Ankara'yı.
1: Evet.
0: Kıdam tazminatı ilgili. Onu ayrı yazsın. Gökhan Bey ayrı yazar mısınız özel olarak bu biraz konu? Melisa değil, benim ismim Melis bu arada. Melisa'nın anlamı başka, Melis'in. Şimdi ben yazanlara tabii biliyorsun böyle yapıyorum Sayın Yayla Bey. Sabri Bey'e çok selamlarımı iletiyorum. Melisa Çiçek'tir, Melis Balırısı. Ben Balırısıyım, dikkat edin ha. Şimdi ben bunları okudum, bütün soruları okudum Sayın Bülent Yaylacığım. Tekrar soru soracağım, hazır mısınız buna?
1: Tabii ki.
0: Şimdi çünkü bana geliyor yani. Peki bana şunu söyleyebilir misiniz? Kademeli emeklilikten yararlanan kişileri konuştuk. Peki nasıl bir kademeli bekliyoruz biz?
1: Tabii ki. Kademeli emeklilik federasyonu, emektar ve ETT. Bu yapının altında bulunan diğer derneklerimizle birlikte bildirim bekleyen kişi kademeli de sigorta giriş yılına göre değil. Çünkü akranlar arasında oluşan şu anki farkın 17-20 yıllık farkın asıl sebebiyeti sigorta giriş tarihidir. Hı hı. Ve bilimle mücadele eden, atıyorum 2007, 2008, 2004 gibi girişi olan aynı yaştaki arkadaşlarımızın da tekrar aynı mağduriyeti yaşamaması veya birden sonra da aynı mağduriyetlerin yaşamaması adına bir ders şunu söylüyoruz. Biz prim gününe göre bir kademeli emeklilik istiyoruz. Primini dolduran giriş yılına bakılmaksızın.
0: Değil mi?
1: Sigortaya ne zaman girmiş? Hangi tarihte girmiş, akranıyla arasında kaç yıl fark var mı, sigorta girişi hiç önemli değil.
0: Değil mi? Mantıklı değil. Olan bu değil mi zaten Bülent Bey? Yani ben ödediysem primimi, arkadaşım yani 9000 gün bile olsa ödedim arkadaşım, ben primimi ödedim la. Artık niye ben emeklilik için bir şey bekliyorum değil mi?
1: Sayın Melis Hanım, şöyle bir şey var. Biz bu dernekleri ve federasyon kurmadan önce dünyanın sosyal güvenlik hizmetlerine baktık. Sigorta giriş yılına göre bir emeklilik sistemi dünyada çok az ülkede uygulanıyor. Onlardan bir tanesi biziz ve bu gelişmiş Avrupa ülkelerinde bizden ileri seviyedeki ülkelerde bu ne yazık ki sigorta girişine göre değil, prime göre emeklilik sistemleri var.
0: Şöyle düşünelim mi? Mesela şunu düşünelim. Mesela örnek veriyorum size. Yani siz bu konu piri olduğunuz için soruyorum yani. Hani herkes bilsin diye soruyorum. Şimdi örnek veriyorum. Ben yurt dışı borçlanma yapıyorum. İşim bu. Para alıyorum, kazanıyorum. Çok güzel. Ben seviyorum bu işleri. Ama adam Almanya'da yaşamış 50 sene, oturmuş ya da eşi oturmuş, onlara borçlanma yapıyoruz. Ve onlar hızlı bir şekilde emekli oluyorlar. Ama ben şu anda ülkemde, kendi ülkemde borçlanmayı komple ödeyip EYT gibi bile olsa emekli olamıyorum.
1: Peki buna bir örnek verebilir miyim sizin söylemiş olduğunuz konu?
0: Lütfen hocam, buyurun.
1: Avrupa'da staj görmüş bir kişi, onu borçlanıp borçlanıp Avrupa'dan EYT yasasından yani 7.000'den faydalanabiliyor ama Türkiye'de staj veya çıraklık yapmış bir insan faydalanamıyor.
0: Çok komik.
1: Aynı şekilde anne, Avrupa'da doğum yapmış bir anne bunu borçlanabiliyor, Türkiye'den emeklilik hakkını alıyor, EYT'den faydalanabiliyor ama ne yazık ki Türkiye'de aynı şartları taşıyan bir başka anne ödeme yaptığı halde 7.400 yani EYT yasası.
0: Ya komik değil mi? Bence Bülent Bey zaten en komiği bu değil mi yani?
1: Evet.
0: Yani çok komik. Kadın burada yaşamış, burada çocuk doğurmuş, burada vergi ödemiş ama onu ben borçlandıramıyorum. Yani en fazla 720 gün bir çocuk 720 gün yapabiliyorum. Ama yurt dışında yaşıyorduysa yaşadığı yani
2: sadece yaşadığı için

0: para ödeyip emekli ettim ben adamları ya.
1: Bu
0: şimdi bu da biraz artık yani.
1: 120 binden borçlanabilmek için çocuk borçlanması için de çocuktan önce sigorta girişinizin olması gerekiyor.
0: Bir de var.
1: Borçlanması için mücadele eden sayın annelerimiz var. Sosyal medyalarda
0: kendilerine ama komik. Görüşürüz. Bence komik hocam.
1: O insanlar da istiyor aynı hakkı ama o insanların sigortası çocuklarından önce olmadığı için borçlanamıyor mesela. Burada da bir eşitsizlik var.
0: Komik değil mi hocam? Yani şimdi biz yani affedersin ama Almanya'da yaşadı diye birine her şeyi yapıyoruz, her şeyi sağlıyoruz. Evet, onlar emekli oluyor. Benim anam, babam, dayım, amcam olamıyor. Niye olamıyor? Evet. İşte dediğiniz gibi yok işte çocuk önce doğdu sonra doğdu. Niye ben yapıyorum o zaman Almanya'daki, niye önce doğdu sonra doğdu meselem var. Ben yani bu konuda çok ciddi bir bence yapılacak, zaten yapıldığını düşünüyorum. Siz de buna çabalıyorsunuz zaten. Ama yani valla sinirleniyorum ha. Sinirleniyorum.
1: Sayın Filiz Koç Konca Hanım başkanımız 1,5-2 yıl önce Çalışma Bakanlığı'na gitti. Orada bir simülasyon çalışması yaptı Sayın Bakanımızın baş danışmanına. Orada bu konuda bir bilgisayarlı bir simülasyon çalışması yaptı. Bugün Çalışma Bakanlığı'na gidilebilmesi bu sayede oldu ve bu sayede bizler bakanlığa ilk sesi duyuran dernek ve federasyon olduk. Bunun nedeni de şu: bizler akranlarımızdan 17-20 yıl geç emekli olmak istemiyoruz. Neredeyse emekli olduğumuzda 58-60 yaşında bizler. Bugün EYT'den faydalanıp emekli olmuş yaşıtlarımızdan 3 katı bir sigorta primi ödeyeceğiz. Ve işin tuhaf yanı ne biliyor musunuz? Maaş bağlama oranlarımız da düşürülecek.
0: Değil mi bir de?
1: Biz kademeli emeklilik istiyoruz. Hem aylık bağlanma oranlarının artırılmasını da talep ediyoruz bunu isterken. Bugün Türkiye'de maaşların düşüklüğünün asıl sebebiyeti 2008'de çıkardılar yasayla birlikte.
0: Şimdi Bülent Bey, sizinle daha önce özel olarak da konuştuk biliyorsunuz. Evet. Yani maaş hesaplıyız biz, üstadlarımdan sağ olsunlar elle yapabilen. Siz de çok iyi biliyorsunuz bu konuyu. Ama şaka gibi artık. Yani bu konu şakaya döndü. Yani biz bak, para değil yani mevzu emekli olmak ve para değil.
1: Tabii ki.
0: Mevzu hak. Hak. Evet. Biz hak almak istiyoruz. Siz de buna çabalıyorsunuz. Zaten sağ olun, Allah razı olsun yani dernek başkanınıza dahil olmak üzere. Parayla bir işimiz yok bizim şu anda. Ya bana 3 lira da verse sıkıntı yok ama hakkımı versin lan. Hakkımı yani, değil mi? Oradayız. Biliyorsunuz benim ne kadar hani dümdüz bir tip olduğum. Biliyorsunuz siz çok saygılı ve çok düz bir insan olduğunuz için yani işinizde, mesleğinizde ben biraz böyleyim biliyorsunuz. Bir şey anlatacağım. Bir şey anlatacağım. Sizi böleceğim. Böleceğim çünkü önce şarkı koyacağım. Orada tekrar konuşacağım size ama çok komik bir şey anlatacağım. Önce kendi kardeşime buradan sevgiler ve saygılar yolluyorum. Babam ikinci elinden olsa da Cem. Kardeşim benim yarım yaşım kardeşim bile olsa beni azarlıyor sağ olsun. Çok seviyorum, çok mutluyum. Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz. Bir de tesadüf yolda biraz insanların sinirleri bozulabilir biliyorsunuz. Yani olabilir. Bir hiç tanımadığım bir arkadaş beni buraya getirdi. Çok komik ama. Sağ olsun beyefendi, biraz sinirim bozulmuştu. Beni trafikte gördü ve kendi getirdi. Sağ olsun şu anda da beni bekliyor. Ona da ayrıca saygılarımı iletiyorum. Çünkü iyi insanlarla karşılaşmak böyle bir şey Bülent Bey. Siz de çok iyi bir insansınız. Derneğiniz için yaptığınız her şeyi bildiğim için. Buradan bağlayacağım. Gerçekten çok komik. Bakıyor şu an bana. Bak öyle dümdüz bak bana. Gerçekten beni başkası getirdi. Vereceğim, müzik arası vereceğim sana. Ama şey, hiç tanımadığım biriyle ben geldim şu an. Onu kafanıza bence koyun. Bülent Bey'i devam ettiriyorum. Eğer vakti varsa Bülent Bey.
1: Tabii ki, tabii
0: var
1: ki.
0: Mı? Bir şarkı arası veriyorum. Bülent Bey'le devam ediyorum.
1: Tabii ki. Ben de...

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
1: Tekrar merhabalar. Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Şimdi Bülent Bey'le devam edeceğiz kademeli emeklilik konuşmaya. Ama ben tekrar telefon numaramı vermek istiyorum ki siz sorularınızı sorabilin. 0505 171 66 56. 0505 171 66 56. Şimdi kademeli üzerinden devam edeceğiz. Bülent Bey tekrar buradasınız diye umuyorum. İyisiniz.
2: Evet.
1: Çok güzel, çok memnun oldum. Şimdi size bir soru iletmek istiyorum.
2: Buyurun.
1: Şimdi 99 ile 2008 arasında işe başlayanlar var ya, EYT dışı kalanlar diyelim.
2: Tabii. Evet.
1: Bu kapsamda yeni bir düzenleme istiyoruz zaten kademeli olarak. Evet. Peki bana şunu söyleyebilir misiniz? 2008 öncesi işe girenler illa bu sabrı yapsın mı, istesin mi, hakkını alsın mı?
2: Şimdi Melis Hanım, tabii ki bizler hakkımızı isterken 99-2008 olarak değil de bizler az önce bahsettiğim gibi prim gününe göre bir emeklilik sistemi olursa, hı hı, 2008'den sonraki iş hayatına başlayan kardeşlerimiz, yarın çocuklarımız, bu, hı hı, insanların da böyle bir problem ortadan kalkacak. Otomatikmen, hı hı, burada bir kesim olmayacak. Bakın bizim gibi bir kesim için değil, hı hı, istediğimiz hak. Hı hı. Bütün çalışan bugün atıyorum sosyal güvenlikte çeşitli adlar adında. Emekli sandığı olabilir, bağkur olabilir veya SGK olabilir. Hı hı. Bu insanların hepsi eşit bir şekilde aynı primle, prim sistemine göre emekli olsun diyoruz. Hı hı. Ve bu dünyada uygulanıyor. Almanya bunun en son prime göre bir, evet, kademeli emeklilik uygulaması yaptı.
1: Peki şunu sorayım mı size? Şimdi yeni yasama dönemi gelecek. Yani seçim dönemi gelecek, evet, biliyorsunuz. Yani bunu artık hani herkes biliyor. Peki meclis yeniden çalışmalara başladığını düşünelim. Öncelikle bir komisyon sizce oluşturulmalı mı? Yani bu kademeli için. Çünkü EYT'de hakkını alan aldı. Almayan kaldı, kenarda kaldı. Peki önceliği bence olmalı mı, sizce olmalı mı? Sizce olmalı mı? Öyle diyeyim.
2: Şimdi Melis Hanım, tabii ki bir komisyon kurulmalı. Çünkü bugün Türkiye'de sosyal güvenlik konusunda mağdur o kadar çok insan var ki. Staj, çırak, kademe, hı-hı, doğum boşanması isteyen ve birçok memuriyette çeşitli görevlerde bulunan insanlar da, hı-hı, bu konuda muzdarip. Tabii ki bunların tek tek değil de tüm sorunların ele alınacağı komisyon kurulu. Bu konuda adım atılabilecek, yüce meclisimizin adım atabilecek ve bu işi işlevsel hale getirebilecek bir komisyon elbette şarttır. Bunu biz bütün partilere gidiyoruz. Genel başkanlar, vekiller falan.
1: Onu biliyorum. Siz çok aktif çalışıyorsunuz zaten. Filiz Hanım da çok aktif çalışıyor. Yani evet, bu konuda onda bir sıkıntı yok.
2: Evet. Bireysel anlamda bir parti değil. Bir partiye hadi gittik, görüştük, anlattık. Genel başkanımıza anlatıyoruz. Vekillerimize anlatıyoruz. Bununla ilgili soru önerisi veriyor. İşte efendime söyleyeyim, yasalar verilebiliyor, yasa, hı-hı, önerileri. Ama topyekun mecliste grubu bulunan bugün bütün partilerimiz bir araya gelip bu konuda nasıl bir çözüm, hı-hı, üretebileceklerini kendilerinin komisyonda görüşmesi.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela şeyden geleceğim. Mesela bir beyefendi yazmış. İsim yazmayınca ben Son Umut 4 diye okuyacağım. Size de gelecek lafım. Şimdi mesela demiş ki emekli oldu diye suçlu mu? İşte devlet yıllarca görmezden geldi hakkımızı. Yanlış anladım galiba, size şey söylüyor Bülent Bey'in, hani sizin söylediğinizi. Bakın şöyle bir sıkıntı var. Siz girmeden konuya ben önce bir kısaca özetleyeyim. Bülent Bey elinden geleni zaten yapıyor, onu geçelim. EYT ile oldular, neden oldular? Şöyleydi, eskiden ben bunu hep anlatıyorum, siz de bunu Bülent Bey çok iyi biliyorsunuz zaten, mevzu hakimsiniz.
2: Evet.
1: EYT dediğimiz şey şuydu, eskiden insanlar için bu haktı. Sonra bunu değiştirdiler. Değiştirince insanlar dedi ki arkadaşım, ben zaten işe girdiğimde 5000 günde emekli olacağım biliyordum, sen bunu değiştirdin dediler ve geri haklarını aldılar. Şimdi EYT'den geçtim, biz kademeliden ne istiyoruz? Madem EYT'li bu kadar hakkını kolay alabiliyor, biz de istiyoruz o zaman. Değil mi? Yani doğru anlıyorum Bülent Bey.
2: Şimdi Melis Hanım, şunu söyleyeyim. Öncelikle arkadaşımız belki bizi yanlış anlamış olabilir. veya bir yanlış telaffuz.
1: İşte anlatıyoruz işte. Anlasın diye anlatıyoruz yani arkadaş. Hiç çünkü amacımız bu. Biz hepimiz emekli olmak istiyoruz.
2: Emekli oldu demiyoruz. Hak mıydı? Evet, bir de diyoruz ki EYT'ye kapsamının içinde bulunan insanlar için haktı. Ve biz de diyoruz ki EYT'den sonra ETT, emeklilikte tarihe takılanlar ortaya çıktı mecburen. Bizler diyoruz ki akran olan insanlar arasında dünyada görünmemiş bir şekilde bir rağbet var. Kardeşim 17-20 yıllık fark olmaz.
1: Evet, doğru. Bence çok mantıklı yani.
2: Evet. Siz EYT'den hakkınızı aldınız ve bizim ailelerimizde kendi abi, ablalarımız, kardeş olanlar var. Ablası ETT'de olup ETT yani emeklilikte tarihe takılıp kardeşi EYT'nin kapsamı içinde olan insanlar var. Şimdi biz diyoruz ki siz hakkınızı aldınız. Buradan yana bir bilinç yok. Niye aldınız, niçin aldınız demiyoruz. Hakkınızı aldınız diyoruz. Ama bizler de haklarımızı alalım diyoruz.
1: Aynen. Evet, şimdi mesela şey yazmış Bülent Bey, sizi böleceğim çünkü şey, buyurun. Arada bir böleceğim sizi. Mesela Zafer Işık Bey yazmış, şey demiş, iyi yayınlar demiş, çok teşekkür ediyoruz öncelikli olarak tabii ki. Kademelinin de yasal olması gerektiğini, zaten hakkını alan aldı, biz de alalım kısmında ve en düşük emekli aylığın en az 60 bin lira olması bence mantıklı, mantıklı çünkü geçinemiyor insanlar. Bunu iletmiş mesela size. Siz zaten bunun için çaba, şimdi Bülent Bey, Bülent Yayla, Sayın Bülent Yayla yani yayınımıza bağlanmasının en büyük sebebi budur. Gerçekten emek emek bu işi yapıyorlar. Yani kendi Filiz Hanım dahil olmak üzere emek emek bu işi yapıyorlar. Gerçekten herkesle görüşüyorlar. Her kişiye, her bireye soruyorlar. O yüzden ben buraya almak istedim. Sağ olsun beni de kırmadı Bülent Bey. Burada yani amaç şu. Madem EYT'den herkes emekli oldu, neden kademeli gelmesin? Yani Bülent Bey'in anlatmak istediği anladığım kadarıyla bu. Ama soru soracağım. Evet. Sorayım mı?
2: Ben ufak bir şey ekleyebilir miyim?
1: Lütfen buyurun.
2: Sayın Melis Hanım. Lütfen. Bakın bir sonar anket şirketine, firmasına... ülkemizin yöneticilerine, siyasi parti genel başkanlarına, önemli uç noktadaki insanlara ulaşan bir anket yaptırdık. Sadece bir tane değil, 3 tane anket yaptırdık. Bunlardan bir tanesi emeklilikte tarihe takılanlarla ilgili. Akranlar arasında 17-20 yıllık farkı makul buluyor musunuz? Bu konunun giderilmeli mi diye.
1: Evet.
2: %70'i evet giderilmeli dedi. Sonar anketinin yapmış olduğu anket çalışmaları elimizde mevcut. Bir de biz son anketimizde şunu yaptık. Türkiye'de emekli maaşlarının düşüklüğüne alakalı bir anket yaptık. Yani EYT'lilerle, EYT'den emekli olan insanların bugün en düşük 23 bin lira maaş almasını ve maaşların artırılması konusunda bir anket yaptık. Ve %73. Bakın sadece biz federasyon olarak
1: çok iyiymiş o.
2: EYT'lileri değil, EYT'den emekli olmuş insanların da veya bizden sonraki emekli olacak veya iş hayatına girecek insanların da geleceğini etkileyecek konuda her zaman daha sağduyulu davranmaya çalışıyoruz. Biz size de isterseniz programdan sonra sonar anket şirketine yaptırdığımız anketleri de atabiliriz. Bunları da seyircilerimiz de...
1: Aslında iyi olur. Ben onu şey yaparım. Yayın için bir dahaki hafta mesela o anketleri ben yayına uygun hale getiririm. Çünkü çalıştığınızı çok iyi bildiğim için. Güzel olur. Bana atın lütfen Bülent Bey. Rica edeceğim
2: hatta
1: sizden.
2: Bir milletvekilimiz, bir siyasi partimizin milletvekiliyle görüşmeye gittiğimizde şöyle söylemişti Sayın Cihan Bey, Sayın Fatma Hanım ve Sayın Filiz Hanım'a. Bir anketten bahsediliyor. Bu anketi bir gösterip kendisine verdiğimiz zaman ya biz parti olarak Türkiye'nin muhalefet anama partisi bu parti. Şöyle demişti Sayın Vekilimiz, buradan da kendilerine Kandı Hanım'a da selam söylüyorum. Biz de parti olarak böyle bir anket yaptırmayı düşünüyorduk. Siz bizden önce yapmışsınız. Biz bunu kullanmak için sizden rica ediyoruz dedi ve kendileri bunu sosyal güvenlik konusunda kullanmak adına bu anketi kendileriyle paylaştı.
1: Güzelmiş, iyiymiş. Demek ki bizim için çabalıyorlar ha. Millet konuşuyor da, öyle böyle konuşuyor da bizim için çabalıyorlar anladığım kadarıyla. Değil mi?
2: Tabii ki.
1: Peki o zaman sorum geliyor. Hazır mısınız Bülent Bey?
2: Tabii ki, buyurun lütfen.
1: Şimdi vatandaşın karşısına çok sayıda kademeli emeklilikle ilgili, dediğim gibi hani herkes bir şey konuşuyor. Herkes bir şey konuşuyor. Peki bunların hangisi sizin rasyonunuzun resmi olarak savunduğu model? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Yani emekliliği şöyle biz savunuyoruz. Bana onu söyleyin. Yani 5000 günde savunuyoruz, 10.000 günde savunuyoruz. Bir şey savunuyorsunuz. Bunu bana anlatın. Bunu istiyorum.
2: Tabii ki Melis Hanım. Şimdi bizler bir yaş kriteri aslında dile getirmiyoruz. Getirmemeye özen gösteriyoruz. Neden bunu yapıyoruz? Özellikle çünkü biz prim diyoruz. Primde atıyorum aynı yaşta insanlardan kimisi erken işe girebilir. Diğeri atıyorum üniversite hayatını tamamlayabilir. Ondan sonra doktorasını yapabilir falan falan gibi bazı mücbir sebepler oluyor. Veya ben Anadolu'nun küçük bir ilçesindeydim.
1: Evet.
2: Yoksa başlangıcım yapılmadı çalışma hayatına girdiğim zaman. Bizler niçin bir yaş söylemiyoruz? Sen primini ne zaman doldurdun? Bugün atıyorum Ali'ye diyebiliriz ki 46 desek Ali belki 47'de dolduracak. Belki 50'sinde, belki 53'ünde dolduracak. Bunu ben bilmiyorum.
1: Tabii.
2: Öyle değil. Prime göre olduğu için burada bir yaş şeyi yapmıyorum da. Prim madalın.
1: Anladım. Yani primi bitirsin. Yaşın evet. Ne olduğunu bir önemi yok anladığım evet. Kadarıyla. Doğru değil mi? Anlıyorum.
2: Yaşın bir önemi yok. Bir prim ve aylık bağlanma oranlarının artırılması konusunda söylemlerim.
1: Ay o aylık bağlanma oranları zaten.
2: Evet.
1: Bize bela. Bize bela evet, olan tek şey bu herhalde. Aylık bağlanma oranlarının. Evet. Çünkü mantıken baktığınız zaman onlara, şimdi şöyle düşünün Bülent Bey. Şimdi siz bir kademeli düşünüyorsunuz. Tamam hadi yapıyorsunuz. Her tabii ki emeğinizi hepsini veriyorsunuz ama 2000 öncesi hiç hizmet mi yok? Aylık bağlanma oranı orada patlıyor mesela.
2: Evet,
1: bir de o sıkıntı.
2: 2008 aratım.
1: Aynen. 2000 öncesi yok. Adama para gelmiyor oradan.
2: Evet.
1: Şimdi bunun da düzeltilmesi lazım.
2: İşte biz de bunu dile getiriyoruz. Bizim siyasi partilerde de biz bunu bütün sosyal medya çalışmalarımızda da sağ çalışmalarımızda da bunu dile getiriyoruz. Biz sadece emekli olalım bitsin demiyoruz. Biz hakkımızı alalım. Hakkımızı alırken maaş bağlama alanma oranlarımızın da asgari ücretin en az 1,5 katı üstü seviye. Çünkü biliyorsun ki daha önce %10 olmak zorundaydı. Asgari ücretin %10 altına inmemeliydi. Bugün ama ne yazık ki bakıyorsunuz asgari ücret nerede? En düşük emekli maaşı nerede?
1: Peki bir size bir şey soracağım. Sorayım mı? Hazır mısınız Bülent Bey?
2: Evet.
1: Son olarak yani vatandaşlardan yani kademeli emeklilik bekleyenler var ya hepimiz bekliyoruz. Ya ben bile bekliyorum yani öyle düşünelim. Yani kendim tabii için ki bile konuşuyorum. Yani bir sosyal güvenlik uzmanı olarak bile bekliyorum. Peki bana şunu söyleyebilir misiniz? Çıkacak mı? Cevap veremeyeceksiniz ama değil, sordum değil. Gene de
2: bütün mağdur ve mağdur olmayan uzaktan yakından bu konuya kulak veren herkesin ilk sorduğu soru budur. Kademeli emeklilik çıkacak mı?
1: Ben de sormak
2: aslında
1: zorunda kaldım.
2: Bunun cevabını biz sayın siyasilerden de net olarak alamıyoruz ve ne yazık ki bizler de bizim gibi mağdur olan dostlarımıza, yoldaşlarımıza bunu çıkabilecek %100 diyemiyoruz arkadaşlar. Sosyal mecralarda veya birçok alanlarda tarihler veriliyor. Bazı kişiler tarafından ne yazık ki itibar edilmemesini rica ediyoruz.
1: Aynen. Bakın, ya çok komik değil mi ya?
2: Evet Melis Hanım ki çok iyi biliyorsunuz. Biz bu işe ilk girdiğinde 7438 sayılı kanun henüz çıkmamıştı. Bu yola ilk girdiğimiz an itibariyle 2023 yılından önce girdik. 12. aylarda 10. aylarda girdik. O zamandan beri birçok insan tarih veriyor. Ve geldik 2027'ye dayandık. Ve hala o tarihler boş çıktı. Torba yasalar denildi. Komisyonlarda denildi. Şu tarihte denildi ama hepsi boş çıktı. Biz şunu söylüyoruz. Resmi gazetede Cumhurbaşkanlığının imzasıyla yayınlanmadığı sürece hiçbir şekilde söylenen tarihlere evet itibar etmeyelim.
1: Daha önce de katılıyorum.
2: Ve buradan bütün seyircilerimize sizin aracılığınızla bir de bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ederek şunu söylemek isterim ki federasyonumuz ve derneklerimiz kurulduğu an itibariyle bizler şunu yaptık. Sayın Devlet Bahçeli ile iki kere görüşme gerçekleştirdik. Kendi makamında, kendi genel merkezlerinde.
1: Evet.
2: Bunun yanında Sayın Cumhurbaşkanımızın kızı Sümeyye Erdoğan Hanım'la görüşme gerçekleştirdik.
1: Allah razı olsun, sağ olsunlar.
2: Bunun yanında
1: oldular.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın danışmanı Cevdet Yılmaz Bey ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Bey ile burada Sayın Hayati Yazıcı ile bunun yanında diğer siyasi parti genel başkanlarıyla bugün Türkiye'de ekranlara gördüğünüz.
1: Olmuyor değiller yani zaten sizin de hani hep görüştünüz ya. Evet. Yardımcı oluyorlar yani sağ olsunlar başkanlarımız hepsi tabii yardımcı ki. Oluyor. Ama işte biraz beklemek gerekiyor değil mi mantıken? Evet. Yani öyle ya Instagram'da onu paylaştım bunu paylaştım şimdi çıkacak falan. Sizin dediğiniz bu anladığım kadarıyla. Yani neticede bizim için bir şey yapıyorlar. Devlet başkanlarımız dahil olmak üzere. Siz de bunu çabalıyorsunuz. Anladığım kadarıyla bu yani. Biz sadece bekleyeceğiz. Doğru anlıyorum değil mi?
2: Tabii ki tabii ki biz mücadelemizi veriyoruz ve buradan şunu da söylemek istiyorum. Sayın Filiz Hanım'dan bir söz aldık biz. Sayın Cumhurbaşkanımızla inşallah bu konuyu görüşmek için her yolu deniyoruz.
1: Halleder
2: yani
1: halleder.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız hariç bugün Türkiye'de görüşülebilecek bütün her yerle, herkesle, kişilerle, kurumlarla her türlü görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz.
1: Yok onun şüphem yok zaten ya. Yani dernek olarak çok aktif çalıştığınızı biliyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizi kale aldığını çok iyi biliyorum. O yüzden yani sağ olsun işte onu bekleyeceğiz yani. Beklemek gerek bir şey yok yani. O garanti, grantu dediğiniz gibi yani yok sosyal medyada onu yayınladı, bunu yayınladı. Hiçbir anlamı yok. Neticede tabii. Biz ne diyorsak o olacak yani. Yapacak bir şey kalmadı sanıyorum anladığım kadarıyla.
2: Evet. Zaten Melis Hanım şunu söylemekte bir bahis görmüyorum. Bugün arz talep meselesidir her şey. Hı hı. Biz neyi ne kadar talep edersek karşımızdan silahlar ne kadar bunu arz edersek o kadar talepte bulunup o evet. kadar isteğimizi alabiliriz.
1: Evet ama neticede özetle Bülent Bey yani devletimiz de bizim için aslında çalışıyor. Yani ne olması gerektiğini bize zaten anlatıyor söylüyor. Yani ben çabalıyorum sizin için ama... Bu diyor anladığım kadarıyla özetleyeceğim ve sonlandıracağım sizi. Doğru mu anlıyorum? Yani çünkü devletimiz bizim için bir şey yapıyor. Yani yapmıyor diye konuşuyorlar ya. Yapmaz olur mu ya? İşim gücüm yok Allah'ını seversen. Boş boş mu oturacaklar? Ne alakası var yani? Siz de buna çabalıyorsunuz ve görüyorsunuz bakın kaç kişiyle tabii, görüştüm diyorsunuz.
2: Bizlerde de biz bunlar zaten şey yapabiliyoruz. Şey biliyoruz. Bu partilerde veya iktidar tarafında da biz bunları zaten seziniyoruz.
1: Yok yok bu konuda ben hem dernek olarak size çok saygım var o yüzden Sayın Bülent Yayla'yı bağladım. Hem de devletime de ayrı biliyorsunuz ben severim. Devletimi severim. Yaşasın devletim yani. Çünkü ben düzen seviyorum. Düzen tipiyim. Sizi o zaman uğurluyorum. Kısacık başka bir konu koyacağım. Çok az vaktim kaldı. Size çok teşekkür ederim Bülent Bey. Bize verdiğiniz katkı için çok teşekkür... Olur mu öyle şey? Aşk olsun. Siz net bir şekilde bu kademeliği anlattınız. Ben bu kadar anlatamazdım. Çünkü siz dernek olarak bunu yapıyorsunuz. Ben işte biliyorsunuz böyle işte konuşuyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun.
2: Bir kapatmak istiyorum Melis Hanım'ın izni müsaadenizle.
1: Estağfurullah.
2: Biz bütün dinleyicilerimizden, bütün sosyal medyalardan... Kademeli Emekli Federasyonu, ETT'der 1999 ve Emekler derneklerimizi takip almalarını, oradaki bütün çalışmalarımızı, yaptıklarımızı, bütün sosyal medyalarımızdan bizleri takip ederek görebilirler.
1: Bence çok mantıklı, aynen öyle. Çünkü yani sürekli sormanın bir anlamı yok ki, takip etsin, görsün yani arkadaşlar. Şimdi ben şeye gireyim, siz de dinleyin ha, 2027 emekliliklerine gireceğim. Çok az vaktim kaldı. Çok teşekkür ederim Bülent Bey. Ben katkınız için çok selamlar dernek başkanımız Filiz Hanım'a da saygılarımı lütfen iletin. Çok tabii. Size sevgiler, saygılar anladınız siz artık.
2: Saygılar bizden. İyi yayınlar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Şimdi kademeliği artık öğrendiniz. 2027 Ocak'ta mı emekli olacaksınız? Ne zaman olacaksınız? Anlatayım mı? Anlatmayacağım. Anlatmayacağım. Haftaya anlatacağım. Şimdi şöyle 2026 yılının Ağustos ayındayız şu anda. Ocak ayındaki emeklilik zamları konuşulmak kısmında şu anda. Sanıyorum ki 2026 daha karlı olacak 2027'ye göre. Ben bunu haftaya size anlatayım. Vaktim çünkü doldu kademeliden yürüdüğüm için bu hafta. Ama mantıken emekli olmak isteyenler enflasyon tahminleri sebebiyle 2026'yı seçecek gibi görünüyor. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya bunu anlatacağım. Bir detaylı okuyayım tam. Size oturtacağım. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok çok çok iyi bakın.
0: Melis Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma %% kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Uyuşturucu satıcıları ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik 20 ilde operasyon düzenlendi. Şarkıcı Mabel Matiz bir şarkısı ve video klibi hakkında müstehcenlik suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu ticareti suçundan hükümlü firari şahıs Adana'da yakalandı. Ayrıntılar bültenimizde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek Türkiye'nin egemenlik haklarının ihlal edilmesine kalmayacaklarını bildirdi. Bahçeli, Türkiye'yi kışkırtacak ve milli güvenlik alanlarına müdahale anlamına gelebilecek girişimlerden vazgeçilmesi çağrısı yaptı. İsrail'in saldırgan ve yayılmacı siyasetinin bölgenin geleceğini tehdit eden başlıca güvenlik sorunlarından birine dönüştüğünü söyledi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçmaya çalışırken Marmaris Bozburun'da yakalandı. Şüphelilerin eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına kayıtlı araçla hareket ettiği ve araçta 58 bin euro bulunduğu belirlendi. Kaçış organizasyonuna yardım eden kişilerin tespit edilmesine yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik operasyonda örgütün şifreli kapılarla korunan idari binasında arama yapıldı. Binadaki bazı bilgisayar kasaları ve hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Şifreli sistemle girilen binadaki bazı odaların da özel şifreli kapılarla korunduğu belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir'de Forza ve Yalı Taraflar grupları içerisinde faaliyet gösteren iki organize suç yapılanmasının deşifre edildiği soruşturma kapsamında 8 ayda 8 ayrı şiddet eyleminin gerçekleştirildiği belirlenirken operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı. Gürlek, organize suç yapılanmalarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bildirdi. Uyuşturucu satıcıları ve yasa dışı kenevir ekibine yönelik 20 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 60 şüpheliden 41'i tutuklanırken 580 kilogram uyuşturucu ve 62.180 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 6.747.000 kök kenevir ve skank bitkisi imha edildi. Şarkıcı Mabel Matiz bir şarkısı ve video klibi hakkında müstehcenlik suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Matiz, soruşturma kapsamında yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılında özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler için tercih süreci başladı. Tercihler e-okul üzerinden yapılacak ve sisteme girişte TC kimlik numarasıyla başvuru formundaki güvenlik kodu kullanılacak. Yerleştirme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu ticareti suçundan hükümlü firari şahıs Adana'da yakalandı. Emniyet ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan hükümlünün işlemleri tamamlandı. Şüpheli daha sonra cezaevine gönderildi. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 05.06'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. İlk belirlemelere göre depremle ilgili olumsuz bir durum bildirilmedi. Dış gündemle devam edelim. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 14 yaşındaki bir Filistinli çocuğu göğsünden vurarak yaraladı. İsrail güçlerinin bölgede düzenlediği operasyonlarda ayrıca 5 Filistinli gözaltına alındı. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskın ve gözaltıların sürdüğü bildirildi. İsrail'in Ben Gurion Havalimanı grev ve personel yetersizliği nedeniyle dünyanın en fazla aksaklık yaşanan havalimanları arasına girdi. Flight Radar verilerine göre havalimanı uçuşlardaki aksaklıklar bakımından dünyada 10. sırada yer aldı ve uçuşlarda ortalama 90 dakikalık gecikme yaşandı. Çalışanların göreve dönmesine rağmen havalimanındaki yoğunluğun hafta sonuna kadar normale dönmesi beklenirken grevin ülke ekonomisi maliyetinin 10 milyon dolar olduğu açıklandı. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Ukraynalılar da Zelenski gözden düştü. Kimse ilgilenmiyor. Komedyen olarak körfezle boy gösterdi. Size yardım ederiz dedi. Sizi savunuruz İHA'larımızla dedi. Rheinmetall başkanı da ancak hanım işi Ukrayna'nın İHA'ları Lego seti gibi tabirlerde bulununca bozulmuş. Zelenski kaba bir şekilde yanıt vermiş. Ukrayna'daki her hanımı gerçekten İHA üretebiliyorsa o zaman her ev hanımı Rheinmetall'in CEO'su da olabilir demiş. Tehlikeli işler diyeceğim var. Ukrayna Körfez Savaşı'na atılmaya hevesli, gündemde kalmak için Zelenski'nin çabaları bağlamında ve İran'da BM'ye bildirimde bulunmuş bize karşı aktif askeri saldırganlığa katılacak hareketler olarak diye.
3: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 21 Ağustos 2026 günlerden cuma, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bir haftayı tamamlıyoruz. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a açtığı ekonomik savaş başlık buradan. Trump bunu D-Day diye andı. İkinci Dünya Savaşı'nda batılı müttefik güçlerin Normandiya çıkartması meşhur D-Day ile anılır. Tabii Amerika'da sıkışmış durumda, İran'da da etkiler eksik değil elbette. Ama askeri açıdan Hürmüz Boğazı'nı açamıyor. İsyan gemisi diye anılıyor artık. USS Abraham Lincoln uçak gemisi İran misillemelerinde lojistik hatların zarar gördüğü ortaya çıkmıştı. Gemide isyançı psikolojinin bozulduğu, yemeklerin yetersiz olduğu genç denizciler için nihayet Amerika'ya geri dönüyor. Onun yerini USS George Washington uçak gemisi Asya'dan çekildi, aldı. Trump şu an askeri bir seçeneğe başvurmayacakmış gibi gözüküyor. Bunun yerine tabii D-Day olunca, ekonomik baskı olunca Trump çok sert açıklama yapmıştı. Kuş uçurtmayacağız, kimse İran petrolü alamayacak demişti. Ekonomik boğma operasyonu denmişti. Amerika'da da etkiler tabii ki gözüküyor ama Çin ne yapacak? Türkiye gibi ülkeler ne yapacak? İran'la ticaret yapan ülkeler. Soru bu. Ama tabii Batı'da Wall Street Journal gazetesinin başlık attığı gibi Amerika hala dünya düzenini sağlamaya muktedir mi soruları soruluyor. Aktaracağım sizlere İran krizinin etrafındaki görüntüyü. Tabii bunun üstüne bir de İsrail ile Türkiye arasında Suriye üzerinden bilek güreşi eklenmiş durumda. Türkiye'de sınırın dibinde İdlib bölgesinde İsrail bir hava üssünü vurdu. Amerika ortalığı teskin etmeye çalışıyor. Bugün yine buraya bakacağız. İsrail Amerika'da tabii ara seçimlere gidilirken biraz lobinin çok para dökmesine rağmen zorlandığı haberleri geliyor. Bu krizde Trump Türkiye'ye arka çıkmadı, soruları geçiştirdi, yanıt vermedi ama büyükelçi, Türkiye'deki büyükelçi Irak Suriye özel temsilcisi Tom Barak kendini paraladı arayı bulmak için. Bugün Amerika'yı yakından izleyen gazeteci Sarp Sinan Hacır konuğum olacak son bölümde. Türkiye-İsrail gerilimini konuşacağız. Suriye'nin Dışişleri Bakanı, yeni Suriye demek lazım herhalde, o da Pakistan'ı ziyaret etti. Mekke anlaşması tartışmaları da devam ediyor. Suriye bağlamı da bir anda çıktı ortaya. Tabii bölgeden başka haberler var. Hepsini aktarmaya çalışacağım size. Amerika'nın Hizbullah'ı İran muhafızlarının adeta kolu ilan eden yaptırım kararı. Gazze, Trump'ın barış planı ile ilgili son notlarda bütün hepsi gündemde olacak. Bunun dışında tabii Ukrayna krizi ile ilgili de notlarım olacak sizlere. Özellikle Kiev'de yolsuzluk, Amerika'nın müzakere arayışları donmuş gözüküyor. Rusya'dan açıklamalar var. Asya, Çin'den haberler var. Latin Amerika'dan haberler var. Hepsini derleyip toplayıp size aktaracağım bugün önümüzdeki bir saat içerisinde. Sonra da birazcık kendi bölgemize dönerek haftayı kapatacağız. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekansından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolünü tıklarsanız dinleyebilirsiniz. Aynı şekilde Telegram hesabı, X'ten canlı yayın yapıyoruz. Buradan da internet üzerinden de Eksen'i takip edebilirsiniz diye hatırlatalım. Başlayalım.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Amerika İran meselesinden başlayayım. Tabii Temmuz ayında 13 gün boyunca ABD İran'ı vurdu. Mutabakat süresi doldu. Şu anda bir askeri gerilim yok ama ABD'den İran'ı ekonomik boğma operasyonu. Donald Trump bu hafta açıklama yaptı. D-Day dedi. Normandiya çıkartmasına atfen. Nereden yani bu kadar bağlantı kurduklarını çözemiyorum benzetme olarak. Temel olarak tabii hiçbir ülkenin İran'la ticaret yapmaması, İran devletinin içeriden çökmesini sağlayacak bir ekonomik baskı operasyonu. Aslında yeni değil tabii, İran'a kaç 40 yıldır 50 yıldır baskı uyguluyorlar darbe düzenlemelerinden bu yana. Dolayısıyla yani buradan tam olarak ne çıkacak, tabii bütün bu askeri gerilimin İran'a bedelleri var, onu unutmamak gerekiyor. Amerika'nın da hala dünyanın önemli bir askeri gücü olduğunu unutmamak gerekiyor. Ama tabii askeri açıdan da Amerika'da ekonomik açıdan da sıkıntılı bir resim var ara seçimlere giderken. Donald Trump dün akşam yine İran'la ilgili konuşmalar yaptı. Başka çaremiz yoktu saldırmaktan diye söylemler geliştirdi. İran nükleer silah edinecekti diye iddia etti. İlginç şeyler de söyledi. Körfez ülkelerinden bahsetti. Yani Obama'nın yaptığı anlaşma, nükleer anlaşma İran'ın nükleer programını sınırlandırıyordu zaten. Ama eğer devam etseydi yani İran bir şekilde nükleer program geliştirip İsrail'i haritadan silecekti, Orta Doğu yok edecekti. O yüzden Amerika'ya anlatmaya çalışıyor bu macerayı, çünkü anketlerde durum parlak değil. Bundan bahsederken tabii nitekim gördünüz, bu iş başladığında işlediği Amerika saldırdı İsrail'e birlikte. Neyse, saldıran kendileri, İran yanıt verdi. Herkesi şaşırtacak şekilde yarı tarafsız ülkelere füze fırlatmaya başladılar. Tabii İran Körfez bölgesinde hedefleri vurdu ama bu hedefler Amerikan hedefleriydi. Körfez ülkeleri Amerikan üslerine ev sahipliği yapıyorlar. Dolayısıyla Trump hani savaşı sanki kendileri başlatmamış gibi İranlıların, bir de üstelik yarı tarafsız bir diye bir ifade kullanarak, ilginç bir biçimde böyle tarafsızlık nerede diyeceğim, başka bir ülkeyi vurmak için topraklarınızı sonuna kadar açıyorsanız artık orada pek bir yarı tarafsızlık ya da tarafsızlık diye bir şey yok tabii, ama Trump bu şekilde formüle etti. Evet, tabii bunlar iç politikaya demeçler, mesajlar, böyle algılamak gerekiyor. Stratejik, burada stratejik akıl gören yok. İran'da boyun eğmiş değil. Amerika'da dün aktardım size, ulusal borç 40 trilyon dolara ulaştı. Kongrede tartışmalar var. Başkan yardımcısı J.D. Vance tabii politikaları savunmaya çalışıyor. İran'la savaşta yeni bir döneme girildiğini söyledi en son. En etkili araç ekonomik baskı dedi. Artık askeri yani yeniden savaşa da dönemez haldeler. Ticari gemiler, yani bir şekilde petrol akışı sağlıyoruz dedi. Dün Axios'ta benzer bir, ben biraz pompa haber diye anlamıştım ama doğrusu yani Amerikalılar çaktırmadan Hürmüz'den bir takım petrol çıkarttıklarını söylüyorlar. Amerika'daki akaryakıt fiyatlarını düşürdüğünü iddia etti ama açıkçası gelen haberler çok da düşük olmadığına işaret ediyor. Galon başına 4 dolar, hatta bazı yerlerde tabii serbest piyasa 7 dolara yakın. Amerikalıların cebine %25'lik, onlar için büyük bir oran bu, bir darbe var. Dolayısıyla da J.D. Vance tabii bu politikaları savunmaya çalışıyor. Bu kadar borç tartışmaları vesaire. Hazine Bakanı Amerika'nın Scott Bessent tabii bütün bu ağır İran'ı boğma operasyonu başlamışken onun da yorumları alındı. Onun yorumları daha çok petrol fiyatları yeniden arttı. Yani %2,5'tan fazla arttı yeniden. Ve şaşırmış Scott Bessent, yani D-Day ilan edilince böyle aniden yükseldi, niye yükseldi ben anlamadım demiş. Anlamadım bir artış demiş. Yani tabii enteresan işler. Tabii tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız. Venezuela'da işe yaradı. Venezuela'yı ele geçirdi Amerikalılar zaten. Küba'da yarıyor. Abloka uyguluyorlar. Bu hafta konuşmuştuk Küba'yı. İran'da da işe yarayacak dedi. Böyle bir durum var. Tabii yeniden askeri duruma geri dönmek en azından kısa vadede, Kasım'dan sonra ne olur bilmiyoruz ama işte Eylül, Ekim, Kasım başı seçimler var. 2 aylık sürede Amerika İran'ı yine vurabilir mi? Vurabilir, kısa dönemli, ama artık ara seçimler yaklaşırken daha riske giriyor her şey. Üstelik de mühimmat stoklarının zorluklarını herkes yazdı, çizdi. En son USS Abraham Lincoln uçak gemisi çok tartışılıyor tabii. 272 gün sonra Amerika'ya geri dönüyorlar nihayet. Adeta bir kurtarma operasyonu düzenlendi bu uçak gemisine. 9 aydır konuşlu. Denizciler de işte intihar girişimleri, efendim delirmeye başladıkları pek çok iddia yine Amerikan medyasında yer aldı. Dolayısıyla da onun yerini Asya'dan çekilen USS George Washington uçak gemisi taarruz grubu aldı. CENTCOM bölgeye ulaştıklarını duyurdu ve tabii ki USS Abraham Lincoln uçak gemisi de ABD'ye geri dönüyor. Lojistik sorunlar, tayin yetersizliği, tabii askerler, genç askerlerin yüksek kaloride yiyeceklere ihtiyaçları var. Ama tabii İran'ın başta Bahreyn'deki 5. filo olmak üzere bölgede sert misillemelerinin Amerikan lojistik hattını ağır zedelediği artık ortaya çıkmış durumda. Gerçi Amerikan tarafı bunları reddediyor. Brett Cooper, CENTCOM komutanı işte bu gemilere bu ziyaret sırasında yok öyle şey, problem yok gibi açıklamalar yapmış ama nihayetinde USS Abraham Lincoln'u kurtardılar bölgeden, öyle söyleyelim. Tabii bu arada bir takım Amerika'da iddialar da ortaya atılıyor. MS Now isimli bir yayın Pete Hegseth her şeyi örtbas etti iddiasında bulunmuş. Yani Trump çünkü hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor, yalan haber bunlar diyor. Ama Pete Hegseth Amerika'nın Körfez'deki üslerinde ki hasarın derecesini gizledi. Yani lojistik sorunlar buradan kaynaklanıyor deniyor. Dolayısıyla en başta Bahreyn tabii. Ağır hasar aldığını yazdı. New York Times yazdı, diğerleri yazdı. Hepsi yazdı aslında bakarsanız. Tabii Pentagon'dan yapılan açıklamada bu haberlerde en son Pete Hegseth'in tedarik krizini örtbas ettiği haberleri de yalanlandı ama ailelerin falan şikayetleri var. Ben pek çok Amerikalı podcastçiyi dinledim. Gerçekten yani denizciler çok zor durumda gözüküyorlar. Velhasıl Trump artık bir süre Kasım ara seçimlerine kadar çok da askeri seçeneğe başvurmayacakmış gibi bir manzara var. Onun yerini de yeniden bir ekonomik boğma operasyonu alıyor gibi. İranlar

ekonomik yaptırım yeterli değil elbette. Ama bu ekonomik yaptırım politikaları ben senelerdir terörizm olarak nitelendiriyorum. Çünkü sivil halkı vuruyor. Açıkça başka türlü ifade edemiyorum. Neyse. İran Dışişleri Bakanlığı tabii buna meydan okuyan bir açıklama yapıyor. Amerika'nın tarihte benzeri görülmemiş bir ahlaki çöküşe bu politikaların işaret ettiğini söylemişler ve 70 yıllık direniş geleneğiyle öyle boyun eğmeyeceklerini dile getirmişler. Ama İran'daki durum da tabii bir parça toparlanmış olmalarına rağmen bu ekonomik Amerikan ekonomik ablukasına eğer başka ülkelerde gerçekten boyun eğerse diye bir soru ortaya atmak gerekiyor elbette. Dün akşam gördüm sosyal medyada videoları da paylaşılıyordu. İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti petrol ihracatının artık fiilen durduğunu söylüyor. Yani tabii sadece İran'ın değil Katar, Irak, Körfez ülkelerinin de neredeyse durduğu söylenebilir. İran'a gelince, bize gelince hiç petrol ihraç etmiyoruz demiş. Tabii biz bir de yurt dışı varlıklarına da erişemiyoruz. Yani onlar yine bunu kapatabiliyorlar ama biz de yani bunları öngördük diyor. Yani yeterli döviz rezervimiz var. Hani durum parlak değil ama biz bunların hesabını yaptık iddiasında bulunmuş. Tabii piyasadan gelen haberler, özellikle Çinliler tabii İran petrolü alıyorlar. Bir bu savaş başladığında derde epey bir İran petrolü de birikmişti tankerlerde. Çin'in çok petrol alımı yaptığı söyleniyordu ama ticaret kaynakları bunların kademeli olarak satıldığını ve Eylül-Ekim teslimatları için tekliflerin azaldığını söylüyor. Fiyatlarda da keskin bir artış olduğunu söylüyorlar. Tabii petrol piyasalarını nasıl etkileyecek bakmak gerekiyor. Bu koşullarda bugün İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan mesajlar var. Tahran'da Tabipler Birliği, kendisi bir doktor aynı zamanda, genel kurulunda konuşmuş. Savaşın bir noktada sona ermesi gerektiğini söylüyor. Artık zaferimiz söz konusu. Savaşı bitirmeliyiz mesajı veriyor. Güç ve itibar sahibi olduk. Dünya zaferimizi kabul etti. Yani bu dönemde bitirsek daha iyi. Yani biraz bana tabii bir doktor olduğu için, politikadan da fazla anlamadığı için iyimser geliyor doğrusunu söylemek gerekirse. Tabii bir yandan zorbalık olursa yanıt vermememiz anlamına gelmiyor diyor. Açıkça verdiği mesaj İran içerisinde de sertlik yanlıları ve reformcu kanadın bu çatışmayı bitirmekten bahsettiği söyleniyor. Amerika asla kuyruğu, yani ipin ucundan tuttu mu bırakmaz tabii. Yani bilmiyorum, ben İranlardaki reformcu kanattaki iyimserliği çok paylaşamayacağım. Ama Pezeşkiyan bugün biraz da hani bu işi bitirelim diyor. Bitirmek için bir İslamabad mutabakatı imzaladılar zaten. Ne oldu? Amerika mutabakatı evirdi, çevirdi, mutabakata aykırı adımlar attı. Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir anlaşma yaptığınız zaman yerine getirmesinin hiçbir garantisi zaten yok. Bilemiyorum Pezeşkiyan'ın bu çıkışından sonra tam neler olacak. Tabii bu ekonomik tehdit aynı zamanda başka ülkeleri de ilgilendiriyor. Çinliler örneğin Amerikan yaptırımlarına uymayı kendi şirketlerine genel olarak yasaklamışlardı. Bu bir ucu Ukrayna krizinde Rusya'ya da uzanıyor. Öbür ucu İran'a da uzanıyor. Dolayısıyla bu tehdidi, Trump'ın D-Day tehdidini hayata geçirebilmek için ülkelerin boyun eğmesi gerekiyor. Türkiye'de aynı şekilde. Türkiye'nin en sonunda ticaretinde de artışlar olmuştu. Bundan sonra ne olacak? Biraz buna bakmak gerekiyor. Yani bu kararın ticareti de var. Orada onu da hatırlatmak gerekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri her türlü işlemleri durdurduğunu açıklamıştı ama bölgede en İran karşıtı pozisyonda zaten Birleşik Arap Emirlikleri gözüküyor. Dolayısıyla bunları göreceğiz. Burada Orta Doğu'dan Çin'e ziyaretler var. Ürdün Kralı 2. Abdullah Çin'i ziyaret ediyor. Hemen arkasından Kuveyt Dışişleri Bakanı da oraya gidecekmiş. İşte yeni enerji araçları, yeşil enerji, pek çok alanda işbirliğini Çinliler tabii bütün dünyada arttırmaya çalışıyorlar. Amerika karşısında daha sempatik bir alternatif olarak ortaya çıkıyorlar. İşbirliği yapılacak. Ama bu İran krizinde tabii Çin'in tavrını yakından takip etmek elbette gerekiyor. İranlılar bunun dışında Amerika'ya tehditlere boyun eğmeyeceklerini tekrar ediyorlar. Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi en son açıklama yaptı.

her türlü seçeneğe hazır olduklarını, yıkıcı karşılık vereceklerini de belirtmiş durumda. Evet, böyle bir resim var efendim. Tabii İran sıkıntısı Amerika'nın dünya hegemonyası ile ilgili, buradaki çatlaklarla ilgili, bunların idare edilmesi, stratejik hedefler vesaire hiçbir zaman tutmamıştır ama yani yeni işler değil belki. Giderek daha maceracı olan, üstelik tam aksi iddialarla Donald Trump başkan seçilmişti. Bunu da hatırlatmak gerekiyor. Wall Street Journal gazetesi Amerikan düzeni, dünya düzenini sağlamaya muktedir olup olmadığını sorguluyor. Müttefiklerin tabii şüphe duyduğunu söylüyor. Tabii İran savaşında silah stoklarının ciddi şekilde tükenmiş olması, aynı anda başka çatışmalar, kabiliyetleri. Yani bu Asya'ya uzanıyor tabii, Tayvan'a uzanan bir hatta. Burada aslında günlerdir yazılıp çizilen CSIS'in raporu meşhur, Patriot önleme füzeleri sayıları çok azaldı, işte 2000'lerden 700'lere 800'lere düştü. Taht stokları, bunlar savunma sistemleri tırnak içerisinde, 500'lerden 200'lere 300'lere düştü. Tomahawk'lar, JASSM'lar, bunlar saldırı silahları, bir kısmı daha kolay yenilenebiliyor ama tabii Amerika'nın mühimmat biriktirmesi gerekiyor özetle. Bütün bunları yaparken tabii müttefikleri de bu mühimmatlardan bekliyorlar. Çünkü Trump'ın asli karakteri zaten başkalarına silah satmak ve para kazanmak bunun üzerinden. Dolayısıyla da üretim sorunları var. Yani bu makalede anladığım kadarıyla Rusya, Çin, Kuzey Kore gibi ülkelerin zaten böyle bir sorunlarının olmadığına dikkat çekiliyor. Hakikaten Amerika'nın hegemonyasına, askeri hegemonyasına yönelik tartışmaların bir parçası diyelim. Bütün Amerikan müttefiklerini etkiliyor. Yani Ukrayna'yı anlatıyorum, Körfez ülkeleri aynı şekilde, Avrupaların doğru düzgün füze savunması da yok zaten. Böyle bunları tartışıyorlar. Başkalarına saldırmazlarsa savunmaya da ihtiyaç duymazlar aslında. Çok basit ama tabii hayat böyle gitmiyor. Evet, gelelim Türkiye-İsrail krizine. Bu hafta gündeme damgasını vuran diğer başlık da buydu. Salı günü 18 Ağustos'ta İsrail uçakları Ebu Zuhur hemen İdlib'de Türkiye sınırının 60-70 kilometre ötesinde Halep bölümünde bir hava üssünü vurdular. Size detaylarıyla bu hafta aktarmıştım. Aslında tabii Esad devrildiğinde bütün Suriye ordusunu darmaduman etmişti İsrailler. Geçen sene T-4 üssünü vurmuşlardı. Türkiye'ye aslında İsrail ile Türkiye arasında böyle Suriye'nin güneyi kuzeyindeki nüfus alanları ile ilgili mesaj da verilmişti. Bir anda tabii kriz yaşandı. Ankara yanıt vermedi ama Tombarak'tan, Büyükelçi'den ilk tepki geldi. Sonra tabii Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Netanyahu Türkiye'yi uyardık, mesaj yolladık dedi. Yeni Suriye'nin Dışişleri Bakanı'yla 4 gün önce. Önce telefonda konuşmuş Mossad şefi, sonradan ortaya çıktı bütün bunlar. Evet, ben dün haberleri aktarırken size son değerlendirmemi de yapmıştım. Yani İsrail'in Suriye'nin bir daha öyle bir ordusu falan olan, güçlü ya da orta ya da az güçlü, hani içeride işte iç güvenlik vesaire onları ipleyeceklerini düşünmemek lazım tabii ama böyle dış, yani bir devlet dediğiniz ülke sınırlarını ancak korumakla mümkün, böyle bir orduya sahip olmasına bence İsrail izin vermeyecek. Yani bu konuda da zaten uluslararası hukuk egemenlikmiş, bağımsızlıkmış falan, bunlarla çok ilgilenmiyorlar. Yeni doktrinleri icabı biraz da bununla alakalı. Yani Türkiye tabii 27 Ekim'deki seçimlerde İsrail'de Netanyahu ve aşırı sağcı ortakları için kullanışlı bir Türkiye söylemi ortaya çıktı. Ama bence bunun ötesinde açık bir biçimde yeniden bir kendi sınırlarını savunabilen bir devlet olmasına izin vermeyecekleri anlamına geliyor. Benim gördüğüm bunlar. Şimdi bu kriz tabii geldiği noktada bugün Ankara'dan bir kırmızı bülten talebi çıktı. Interpol'e Netanyahu hakkında uluslararası tutuklama talebinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklaması bu. İnsanlığa karşı suç ve soykırım suçlarıyla yürütülen kovuşturma kapsamında böyle bir talepte bulunduklarını açıkladı. Tabii uluslararası
Ceza Mahkemesi'nde bir dava var. Onun dışında UCM'yi daha bir özel mahkeme diye görmek lazım. Taraf Rokçüsü'nün imzacısı ülkeleri bağlıyor. İsrail imzacısı değil örneğin. Türkiye'de öyle. Ama bir de Lahey Adalet Divanı asıl uluslararası manada mahkeme olarak onu almak lazım. Orada dava sürüyor. Güney Afrika Cumhuriyeti açmıştı ama bir sonuçta çıkmadı henüz. Dolayısıyla Interpol Türkiye'nin bu talebine ne yanıt verebilir sorusu çıkıyor ortaya, göreceğiz birlikte. Diğer yandan bu krizi yatıştırma çabaları var. Programın son bölümünde Sarp Sinan Hacır'la da konuşacağız ama İsrail Hayom gazetesi Trump yanlısı Miriam Adelson'un, ABD'de İsrail lobisinin güçlü paralı isimlerinden birisi, ona ait. İsrail Hayom, Türkiye'nin stratejik derinliği artık İsrail'in hesaplamalarının bir parçası başlığına tam bir habere yer vermiş. Ebu Zuhur üssünün vurulmasıyla ilgili. Burada tabii Türkiye NATO üyesi bir ülke. Herkesin aklına 5. madde geliyor. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için diye. Gerçi bu otomatik bir madde değil. Önce 4. madde konsültasyonlar, yani danışmalar işletiliyor. Her ülke askeri destek vermek zorunda değil. Hepimizin bildiği meseleler. İsrail Hayom'un haberine bakılırsa İsrail'deki askeri çevreler Türkiye dışında konuştu. Türk kuvvetlerine yönelik aldılar. Zaten 5. madde kapsamında değil. Son varmışlar. Yani İdlib tabii Suriye toprakları içerisinde. Dolayısıyla Suriye'de herhangi bir yere Türk askeri ya da Türk kuvvetleri ya da hava savunması her neyse konuşlandırılırsa orayı gönül rahatlığıyla vurabileceklerini düşünüyorlar. Öyle anlaşılıyor. Aynı şekilde Kıbrıs hatırlatması da yapmışlar orada. Kıbrıs'ı da mı vurmak gibi planları var diye doğrusu aklıma düştü. Gerçekten hiç de bir şeyi gördüğünüz gibi, yani artık umursamıyor İsrail uluslararası hukuk dediğim şey. Sonuçta bir rıza mekanizması ama ülkelerin kendi güçleri oranında bir şekilde uyguladıkları aslında sorumluluk dünya barışı bakımında. Ama böyle bir çerçeve var. Diğer yandan İsrail'in ABD Büyükelçisi Leiter de açıklamalar yapmış. Diyor ki, yani biz istihbarat aldık. Türkiye askeri varlığını önemli ölçüde genişletecekti. Biz tırmandırmak istemiyoruz. Kırmızı çizgi aşıldı, o yüzden vurduk diyor. Ama tabii bir mutabakattan bahsediyor. İsrail'in harekete geçmek zorunda kaldığını söylerken, nedir o mutabakat? Benim size aslında 2 gündür izah ettiğim sözlü diyelim, şifahi diyelim, nasıl ifade ederiz bilmiyorum, yazılı olmadığı muhakkak. Zaten İsrail Suriye ile de, yeni Suriye ile de bir güvenlik anlaşması yapmış değil. Üstelik topraklarını işgal ediyor Kuneitra Dera bölgesinde Dürzilere hamilik olarak, ama şifaen hani güney tarafı İsrail'in daha nüfus alanında, kuzey Türkiye'nin. Dolayısıyla bu nasıl bir mutabakat? İsrail ta gelip Türkiye sınırının dibini vuruyor. Şifayen böyle bir mutabakat olduğu iddiasının da altı çok dolu değil ama böyle demiş ABD Büyükelçisi. Tabii bütün bunlar İsrail'de büyük bir tartışma kopardı. Dün bir kısmını aktardım. Akşam saatlerinde ben görmemişim Eksen yayını sırasında. Eski Başbakan Ehud Barak bu Epstein dosyalarında çok gündeme gelmişti. Netanyahu'nun tamamen çığırından çıktığını söylüyor. Türkiye ile bu kapışma sorumsuzca ve aptalcadır diye ifadeleri var. Eski Savunma Bakanı Moshe Yalon, görevden uzaklaştırmamız lazım artık Netanyahu'yu diyor. Tek tek sayıyor. Suriye'de, işte Lübnan'da, Gazze'de, her yerde İsrail için olumsuz sonuçlara yol açtığını. Yani aslında temelden politikalara karşı çıktığı için değil. Biraz tabii siyasi itirazlar burada. Daha çok Amerika'ya bağlıyor. Yani Amerika'da tabii Amerika'da artık eleştiriliyor daha açıkça Netanyahu. Ve ABD'yi küstürmeme kaygısı İsrail siyasetine de yansıyor bir şekilde. Yani İsrail'i yıkıma götürüyor. Dolayısıyla bir an önce Netanyahu'yu görevden uzaklaştırmak lazım. 27 Ekim'de seçimler var. Anketlerde aslında eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot önde gözüküyor. Yaşar isimli bir partisi var onun. Birinci parti çıkıyor ama
Öyle ya da böyle bir muhalefet bloğu eksik kalıyor anladığım kadarıyla. Arap partilerine ihtiyaçları var. Onların da 10 sandalye alması bekleniyor. Ram, İsrail'in Hamas'ı, Müslüman kardeşleri denen parti. Onun dışında Hadaş var. Daha solda Arap, yani Arap listesi. Bakalım 27 Ekim seçimleri hakikaten Netanyahu için kritik bir önem taşıyor. Tabii başka anketler de var. İsrail'de de sadece Amerika'da ve İran'da ekonomik sorunlar, tartışmalar yok tabii. İsrail'de en son bir grev, dün vaktim olmamıştı size aktarmaya ama Ben Gurion havaalanı, zaten havaalanı idaresi Amerikan savaş uçaklarından şikayet ediyordu. İşgal ettiniz sivil havaalanı diye. Şimdi bir de grev söz konusu olmuş. Yani bayağı check-in'ler, işte güvenlik, bagaj hizmetleri askıya alınmış grevle. Ortalık biraz karışmış, uçuşlar çok aksamış. Netanyahu öfkeli, işçilere sinirlenmiş. Bayağı bir problem olmuş, bayağı da kayıplar var. Evet, dönelim Suriye'ye efendim. Suriye'nin yeni Suriye diyelim. Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani bu gerilimin hemen ardından İslamabad'a gitti. Pakistan'ı ziyaret ediyor. Şahbaz Şerif, işte Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı İshak Dar, İran krizinde arabuluculuk yapan isimler. Aynı zamanda Asım Münir, o var mı yok olmayabilir. Neyse, kapsamlı bir ziyaret. İlginç şeyler var tabii bu Pakistan temaslarında. Bir yandan tabii İsrail'le müzakereleri başlatmaya, İsrail'le gerilimi azaltmak istiyor yeni Suriye. Ama güvenmiyoruz ABD. Yani burada birazcık biz Amerika sayesinde iktidara geldik. Amerikan yönetimi bizi korur. İsrail'den bakış açısı var, bilmiyorum. Yani ben öyle okuyorum bu lafları. Amerika'ya da söyledik İsrail'e güvenmediğimizi diye. Tabii yani Trump'ın El Şara hakkında çok cici lafları olduğunu da biliyoruz. Zaten Erdoğan'la birlikte biz yarattık onu diye bir ifade kullanmıştı. Neyse, sonuçta 20 yıldır Pakistan'ı ziyaret eden ilk Suriye Dışişleri Bakanı olmuş. Mekke anlaşmaları ile ilgili açıklamaları ilginç. Gerçi yani çok da benim anladığım açıklamalardan çok da hevesli değil bu anlaşmalara. Katılsa ne olacak yani bu arada? Hani Suriye Mekke anlaşmaları savunma paktı diye kimilerinin anda anlaşmaya, hangi askeri varlığı var da neye yarayacak ya da hangisi, bana biraz olayın kendisi saçma geldi ama herhalde sormuşlar, soru üzerine yanıt veriyor. Değerlendiriyoruz ama henüz karar alınmadı. Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye tabii çok önemli ülkeler bölgede, elbette seçeneklerimizi inceliyoruz, henüz bir kararımız yok demiş. Olsa ne yazar diyeceğim ama zaten yani çok da böyle hevesle üstüne atlar bir görünümde, hani biz de katılmak istiyoruz Mekke anlaşmalarına da demiyor doğrusu. Tabii İsrail'in Suriye'nin müttefikleri veya ortaklarının kim olacağına karar verme hakkı yok demiş yeni Suriye'nin Dışişleri Bakanı. 14 yıl boyunca Türkiye bizi destekledi diyor. Ama işte benim söylediğim gibi İsrail de desteklemişti Esad yönetimini yıkmak için ve şimdi bir daha elbette bu haliyle kabullenecektir İsrail, Amerikan projesi olduğu için. Ama yani öyle güçlü bir ordu sanımı vesaire, öyle bir ülke olmasına izin vereceklerini ben çok düşünmüyorum. Tabii uluslararası hukukta hangi hakla bunu İsrail yapıyor sorusu gayet meşru ama burada tabii rejim değişikliği olunca meşruiyet sıkıntısı, seçimler, hani bu egemenlik meselesi önemli bir mesele. Egemenlik ve meşruiyet meselesi önemli bir mesele. Aslında öyle de çok takan var mı bilmiyorum tabii, onu da belirtmek lazım. Neyse, sonuçta Pakistan'da tabii Ortak Bakanlar Kurulu, efendim İş Konseyi, Yatırım Fonu, İran'la barışma tırnak içerisinde Pakistan'ın arabuluculuk yapması, Suriye'ye, Suriye halkına yaptıklarının tanınmasını istediklerini söylemiş. Valla Suriye halkının bir bölümü de El-Kaide'nin yaptıklarını son derece eleştiriyor. Onu da belirtmek gerekiyor burada. Neyse, az çekmedi Suriye'deki Şii insanlar. Evet efendim, bir yandan Suriye'nin içerisinde de SDG komutanı Mazlum Abdi entegrasyonun tamamlandığını söylemiş. Anayasada Kürt halkının tüm bileşenlerinin
meşru haklarının yer alması için yoğun siyasi çalışma yürüteceğiz diyor. Ben anlamadım ne dediğini. Entegrasyon tamamlandı ama daha henüz talepleri yerine gelmeden mi tamamlandı? Onu mu söylüyor? Hakikaten ilginç laflar. Gerisi FASO, FISO. Benim bildiğim şartları vardı. Şartlar yerine gelmezse entegrasyon olmayacaktı. Şimdi anladığım kadarıyla entegrasyon tamamlanmış ama şartlar için çalışacaklarmış. Öyle çıkıyor sonuç. Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu arada Mısır ve Suudi Dışişleri Bakanları'yla görüşmeleri var. Özellikle Türkiye Mısır'ın bu Mekke Paktı'na katılmasını istiyor. Yani bir Sünni blok oluşturma gibi bir kaygı var ama Mısır'da çok da sıcak bakmıyor deniyor. Suudi Arabistan Mısır'ı istemiyor deniyor. Yani pek çok iddia ortaya atılıyor. Herkesin tabii hiç el atamadığı, hiçbir şey değiştiremediği artık Trump'ın alanı olan Gazze'de de dün Türkiye, Mısır, Katar, İsrail'in son saldırılarını sert bir biçimde kınamışlardı. Trump'ın Gazze planına taş koymaya çalışıyor İsrail diyorlar. Yani tabii İsrail Uluslararası İstikrar Gücü kurulacaktı. Gazze'ye girecekti. İsrail onay vermemiş. Yani Trump'ın Gazze planı çok da uygulanmıyor. Can kayıpları da artıyor. Bugün New York Times gazetesine Amerikan Dışişleri Sözcüsü Tammy Piggott konuşmuş. Barış planının tam uygulanmasında biz kararlıyız diyor ama yani İsrail izin vermedikten sonra nasıl hayata geçirecekler? En son bu hafta aktarmıştım Gazze ile ilgili son durumu. Trump barış planında Jared Kushner bölgeyi ziyaret etmişti. Hamas'ın tamamen silahsızlandırılması, tünellerin tamamen ortadan kaldırılması. Bunlar olmadan İsrail çekilecek, çekilmeyecek diye de takvim de vermiyorlar hiçbir şekilde. Dolayısıyla yeni bir şey yok açıkçası. Hatta yani Gazze'de bir gelişme olmadığı gibi Batı Şeria'da da yerleşimci işi tavan yapmış durumda son bir ayda. Öyle ki İsrail ordusundaki komutanlar bile Savunma Bakanı'nı uyarmışlar. Rastgele silahsız sivil Filistinli Araplara, topraklarına saldırıyorlar. Yani bu şekilde intifada başlatabilirler kışkırtmaların sonucunda. O yüzden de kontrol dışına çıkabilir diye korkmuşlar. Lübnan saldırıları sürüyor bu arada İsrail'in. Bitmiyor. Güney Lübnan'ı sürekli vuruyorlar. Lübnan hükümeti ABD ile birlikte doğrudan İsrail'e müzakereye oturmuştu. Saldırılar devam etmesine rağmen Lübnan Cumhurbaşkanı Vatikan'ı ziyaret etmiş. Vatikan'dan yardım istiyor. İsrail de çok takar Vatikan'ı. Papa da bizden talep ediyor. Hemen uygulayalım diyecekler. Sanki yalan dolan tabii ki böyle bir şey yok. Hizbullah yeniden açıklama yapmış. Yani İsrail'le müzakerelerden çekilin diyor diyorlar. Direnişe bağlılık bloğu var parlamentoda. Parlamentoda Hizbullah'a bağlı milletvekillerini temsil eden. Bu arada Amerikalılar tabii Hizbullah Lübnan siyasetinin bir gerçeği, parlamentonda bir parçası ama Amerikan Hazine Bakanlığı bugün itibariyle Hizbullah'ı devrim muhafızları Kudüs gücünün doğrudan emri ve kontrol altında hareket eden bir güç olarak tanımladı ve terör yaptırımları kapsamında yeniden bir tanım getirdi. Gerçekten çok acayip. Yani Hizbullah tabii dediğim gibi parlamentonun bir parçası, siyasi hayatın bir parçası. Sadece bir direniş, silahlı direniş örgütü diye nitelemek mümkün değil. Ama öyle devrim muhafızlarının kolu dediler. Türkiye ile bu arada Türkiye üzerinden bir takım finansmanlar gerçekleştirildiği iddialarıyla bazı şahsiyetlere de yaptırım kararları açıklanmış. Bu apayrı Lübnan dosyası, İran ekonomik yaptırımlarıyla alakası yok diyorlar. Evet, Orta Doğu'dan başka Pakistan yani genişletilmiş Batı Asya diyelim, Orta Doğu'da demeyelim, İngilizlerin kullandığı bir kavram Orta Doğu malum. Pakistan Başbakanı İmran Han hastaneye kaldırılmış, kan basıncı, dalgalanmalar, anksiyete olduğunu söylüyorlar. 2022'de alenen Amerikan darbesiyle kenara itilmişti. Ve daha sonra hakkında pek çok iddia ortaya atıldı, hapse tıkıldı. Tabi siyasi hareket olarak hala Pakistan'da güçlü İmran Han. Bangladeş'te de bir renkli devrim olmuştu. Sorosçu Muhammed Yunus Nobel ödüllü o geçici hükümet olmuştu. Öğrencileri ayaklandırdılar. Ve seküler Şeyh Hasina darbeyle devrildi. Bunu da tabi dünyaya demokrasi açılımı olarak sundular. Yani bir ülkelerin başına güvenlik belası çıkartıyorlar. İçeride kışkırtma yapıyorlar. Ondan sonra tabii olay çıkıyor. Olay çıkınca şiddet uygulandı diyorlar.
O kötü, birileri iyi, o kötü oluyor. Genellikle böyle değiştiriyorlar bu işleri. Şimdi yeni bir tabii lider seçmiş Bangladeş Milliyetçi Partisi BNP. Mirza Fahrul İslam Alamgir yeni lider olmuş parlamentoda. Evet, yani Bangladeş'te artık renkli devrim coğrafyasının bir ülkesi. Neyi değiştirecek bu isimler, onu çok bilemiyorum doğrusu. Evet, ABD'de bir ilk defa Kanada, Kaliforniya'da Kaliforniya Temsilciler Meclisi'ne bir Afgan kökenli siyasetçi Ayşe Vahap kazanmış seçimleri. Bu özel seçim, bir özellikle bir taciz iddialarıyla istifa eden bir parlamenter vardı. Onun yerine yani kısa süre ara seçimlere kadar görevde olacak. Yani göreve bu arada Ocak'ta yeni ara seçim sonrası yeni seçilenler başlayacağı için işte 5 aylık falan bir süre temsil edecek. Ama tabii İsrail lobisi çok sıkı çalışıyor. Çok paralar harcıyorlar. Onlara rağmen Afgan asıllı ilk defa böyle bir ismin siyasetçinin seçilmesi tabii dikkat çekici olmuş. Evet, Ukrayna krizinden notlarım da var. Onları da aktarayım. Kaliningrad bölgesinde özellikle NATO sürekli bir uçuş halinde avakslar, uçaklar, tatbikatlar etrafında Rusya'ya karşı böyle bir caydırıcılık, elektronik tatbikatları, haberleri görüyorum. Bütün bunların Donbas'taki krize tabii hiçbir faydası yok. Haftalık bir açıklama yaptı Rusya Savunma Bakanlığı. 11 yerleşim kontrol altına alınmış. En son Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Zelenoye'yi kontrol altına almış Rusya güçleri. Bu hafta Kiev'e, Kiev'deki askeri sanayi tesisleri çok ağır saldırılar düzenlendi. Tabii Ukrayna İHA'ları da Rusya'ya fırlatıldı. Ama tabii fiili olarak son bir ayda Ukrayna'nın tahıl ihracatı alt üst oldu. Odessa ablukası devam ediyor. Şimdi onun için sızlanıyorlar. Bu hafta aktarmıştım size. Aynı zamanda Moldova sınırındaki geçiş noktaları da hedef oluyor. Vagonlar aynı şekilde. Avrupa Komisyonu'na bu tahıl krizi nedeniyle Kiev başvuruda bulunmuş. Çiftçiler tabii etkileniyorlar. Ek talepte bulunmuşlar. 220 milyon euro talep etmişler Avrupa Komisyonu liman ablukası yüzünden. Olmaz demiş. Ukrayna'yı savaş için yumrukları olarak, atlama tahtası olarak kullanıyorlar. Ondan sonra da saldırılarını alkışlıyorlar. Sonra her şey tersine dönüp darbe alınca bu sefer dertlerine pek de deva olamıyorlar. Ama tabii başka yerlere paralar gidiyor elbette. Bir Alman gazeteci vardı. Frankfurter Allgemeine Zeitung'un Belgrad, Sırbistan'ı ziyaret etmişti Zelenski. Ortak basın toplantısında Ukrayna'da daha fazla Rus'u öldürmeye yardımcı olmak için ne yapabiliriz diye sormuştu. Gafını hemen anlayıp Rus askerleri diye düzeltmeye de çalışmıştı. Tabii Moskova'nın tepkisini çekmişti. Rusya İçişleri Bakanlığı bu gazeteci Michael Martens'i arananlar listesine almış. Bu arada Michael Martens'in kökeni, aile kökeni hiçbir sürpriz yok. Nazi, evet, Nazi ordusunda görev yapmış. Hakikaten büyük bir Rus düşmanlığı, bunun nasıl bu kadar olabilir diye düşündüğünüzde muazzam bir Nazi devamlılığı olduğunu herkes de görüyorsunuz. Bütün lider kadrosu, işte gördüğünüz gibi gazeteciler, dedeleri, babaları hepsi bir yerlerden Alman Nazi ordusunda görev yapmış tipler çıkıyor. Ruslar kin ve düşmanlığa tahrik gerekçesiyle bu kararı almışlar ceza kanunları uyarınca. Evet, Polonya'nın liberal başbakanı Donald Tusk, o da Kiev'deki banderacıları kültürel motif olarak görmeyi tercih ediyordu. Biliyorsunuz özellikle onunla öne çıkıyor. Ay ne gerek var şimdi bu Naziler, Maziler falan diyoruz şeklinde. Polin katliamı, Polonyalıları katletmişler. Ne önemi var bunların falan. En son Kuzey Akım'la ilgili çok çarpıcı bir çıkışı var. Kuzey Akım tabii Avrupa'da enerji krizi en önemli sorun. En başta Almanya'da. Almanya'da da uyduruk bir soruşturma yürütüyorlar. Bir Ukraynalıyı kurban seçtiler. CIA'nin terör sabotajı meselesinin üstünü örtmek için atmadıkları takla kalmadı. Yani Alman devleti hakikaten kendi terör altyapısına yönelik bu kadar ağır bir sonuçlar doğuran bir sabotajı doğru düzgün soruşturamıyor. Sayfalar boyunca işte 5 adam, 1 kadın ve 1 yat falan gibi haberler yazdılar.
Neyse, yani benim hakikaten Radoslav Sikorski Polonya Dışişleri Bakanı'na güveniyorum bu konuda. Kuzey yakımı halledince teşekkürler Amerika diye tweet atıp sonra silmek zorunda kalmıştı. Neyse, sonuç itibariyle Almanya önemli bir enerji hattından oldu, projeden oldu. Polonya'nın liberal başbakanı son dönemde bu kurban seçilen Ukraynalı'ya yönelik soruşturma konusunda değerlendirme yapmış. Fikrimi değiştirmeyeceğim. Bu boru hattını inşa edenlerin utanması gerektiğini düşünüyorum. Onu devre dışı bırakanların değil. Yani terör saldırısı ve sabotajı soruşturmayın diyor. Neden? Çünkü Rus düşmanı gerçekten inanılır gibi değil. Avrupa'nın enerji bakımından düştüğü bugün 4-5 kat fazla para ödüyorlar. Halka yansıtmamak için sübvanse ediyorlar. Zengin Avrupalılar tabii, o ayrı da. Gerçekten inanılır gibi değil. Açık açık böyle konuşabiliyorlar bu adamlar ve bunun tek bir sebebi var. İdeolojik olarak ırkçı olmaları, başka izahı yok böyle bir anlayışın. Evet. Bunun dışında tabii Amerika-Rusya ilişkileri de tıkanmış durumda. Steve Witkoff, Jared Kushner gelebilir, ne getirdiklerine bağlı diye Sergey Lavrov'un açıklamaları vardı. Hala böyle bir tarih yok elbette. En son Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov açıklama yapmış. Amerikan tarafı yapıcı bir diyalog kurmaya istekli görünüyor. Tabii Avrupa'yı nasıl etkileyecekler diye soruyor. Avrupalılar istemiyorlar çünkü Amerika'nın bu işlerin dışında kaldıklarını düşünüyorlar. Tabii bütün bunlar, biz diyaloğa açığız her zaman Rusya olarak, ama ilkesel pozisyonumuz değişmeyecek, kalıcı bir çözüm gerekiyor burada bir güvenlik mimarisinde ve tabii ki Ukrayna'daki bu Rusların tabii hakları özel olarak hepsi koşulları arasında. Tabii son 10 günde Ukrayna'ya olası yeni silah verileri, bu Atakam sistemleri Biden döneminde 500 tane verildi, hiçbir işe yaramadı son tahlilde. Türkiye'den 70 Atakam Amerikan Kongresi'ne bildirim yaptı Amerikan Dışişleri, öyle ortaya çıktı, öyle öğrendik. 15 gün itiraz olmazsa devredilecek deniyor. Maria Zaharova, Rusya Dışişleri Sözcüsü, açıklama yapmış. Özellikle de bu haberler konusunda iki ülkeden izahat beklediklerini söylemiş. Ukrayna'da sürdürülebilir çözümlerin dinamikleri ve olasılıkları üzerinde açık, etkisi nedeniyle bu yanıtı almak istiyoruz, almayı bekliyoruz demiş. Evet, misket bombaları içeren unsurlar, mühimmat, Atakams füzeleri transferi meselesi de böyle bir talep, tekrardan bir açıklama var. Efendim, Ukrayna bu arada Donbas çatışmasında, Novorossiya'da Ukrayna ordusunun durumu parlak değil. Kramatorsk, Slavyansk, güneyde Zaporoje, Orehov hattında Ukrayna ordusunun zor durumda olduğunu zaten Telegram kanallarına bakarak, tek tek yerlere, haritalara, ciddi bu işlerle ilgilenenlere bakarak görebilirsiniz rahatlıkla. İnsan bulamıyorlar. Sokaklarda her gün onlarca video görüyorum. İnsan avlıyorlar cephe hattına sürecek. Die Zeit gazetesi Almanya'da özel tabii Saksonya-Anhalt'ta eğitim alanları oluşturmuşlar. Ben daha da yüksek zannediyordum, hatta öyle olabilir de deniyor ama firar etmiş oraya giden askerler. Zaten gönüllü olarak yazılmayıp zorunlu tutulmuşlar. İstatistikle tutmuyorlar, olsa daha yüksek olacağından emin değilim. Artık Avrupalılar tabii Rusya'ya karşı savaşta bir sıçrama tahtası haline getirdikleri için ya da vurucu güç haline getirdikleri için Ukrayna'yı ve zordalar. Kadınlar artık, kadınlar askere, cepheye daha da önce başlamıştı ama artık kadın erkek ayrımını ortadan kaldırma. Avrupa Komisyonu temsilcisi erkekler ve kadınlar arasında ayrım yapmadıklarını, koruma, sığınma, yani askerden ya da cepheden kaçmak için gidenler hep erkekler konuşuluyordu. Kadınları da işin içine katmış, hakikaten eşitlik diye buna derim ben yani. Bir iyi ve nüfusunu Batı Avrupalılar imha ediyorlar tabii, Batı Avrupalılar ve doğudaki ortakları, nüfus olarak söylüyorum. Zelenski para istiyor, yine hep para istiyor, bir türlü bitmiyor. Tabii kaynak lazım, en büyük zorluk para diyor ama onu aştı artık. Hava savunması yok, patriot yok, hakikaten çok ağır. Askeri sınai tesisleri vurulduğu zaman dümdüz oluyor, videoların hepsi Telegram hesaplarında var. Bir de üstelik tabii
Zelenski para istiyor ama habire yolsuzluk, yolsuzluk, yolsuzluk. Dün iki gündür aktarıyorum size, eski yardımcısı tutuklandı. Ses kayıtları ortaya çıktı. Yolsuzluğu önlemek değil, yönetmekten bahsediyorlar. Gerçekten sistematize yapıp yolsuzluğu sistematize edip yönetmek. Şimdi o ses kaydındaki şahsiyetin başkanlık ofisine atadığı, ofisinin başına atadığı CIA yetiştirmesi Kirill Budanov olduğu iddialıyorum Ukrayna kaynaklarından. Bütün iş adamlarıyla bu rüşvet, yolsuzluk dolaplarının oradan döndüğü söyleniyor. Bilmiyorum nereye varacak bu işler. Ama tabii Zelenski'ye asıl öfke Savunma Bakanı, meşhur drone çocuğu, öyle diyelim, Mikhail Fedorov'u görevden alması. Yeni Savunma Bakanı onaylandı parlamentoda. Ama bir takım STK'lar batılı, özellikle Amerika'daki Demokrat Parti, herhalde komedyen Zelenski artık yeterince işe yaramıyor, onun yerine genç dinamik droncu Fedorov, hani onu mu desteklesek modundalar. Seçim tabii yapılamaz diye bir anlatı var Ukrayna'da. Hakikaten anayasa parlamento seçimlerini men ediyor çatışma durumunda. Ama devlet başkanlığı seçimi yapılamaz diye bir şey yok tabii. Fedorov seçim diye tutturdu çünkü arkasını anladığım kadarıyla Batı'nın rüzgarını alıp Zelenski'ye rakip çıkmak istiyor. Fakat henüz tabii Batılılar Zelenski'nin kullanım alanından vazgeçmiş gözükmüyorlar. Bütün medya karsanız, ay o zaman da Rusya'nın istediği olur, görev süresi 2 yıl oldu biteli, hani Rusya meşru değil diyor, hani seçim yapılırsa öyle olur gibi böyle kıvıran kıvıran yorumlar gördüm ben. Yani demokrasi demokrasi dedikleri şey, Kiev'de bir banderacı, bildiğin aşırı sağcı adamları, ırkçı üstelik adamları iktidara getirdiler. Bir de üstelik Avrupa demokrasi diye millete kaktırmaya çalışıyorlar. Hakikaten bu yolsuzluk dosyaları, ama kendi fonladıkları yapıların yolsuzluk dosyaları durumu daha da göze sokuyor diyebiliriz. Evet, Rusya'da bu arada seçim olacak 20 Eylül'de. 18-20 Eylül 3 gün, tabii çok geniş bir coğrafya Rusya Federasyonu. 100'den fazla ülkeye gözlemci daveti gönderildiğini dışişleri sözcüsü açıkladı. Bağımsız Devletler Topluluğu, Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS, ASEAN, Afrika, Orta Doğu, Latin Amerika'dan pek çok ülkeye davetleri yollamışlar. 55 ülkeden temsilciler de gelip takip etmeye hazır olduklarını iletmişler. Evet, dün nükleer sektörün 81. kuruluş yıl dönümü toplantıları vardı. Enerjiyle ilgili devlet başkanı Vladimir, tabii Rusya'nın dünyada nükleer enerji zincirinin tamamında uzmanlığa sahip bir ülke olduğunu vurgulamış. Tabii yeni yatırımlar sivil nükleer enerji alanında, nükleer santraller, küçük nükleer santraller, dijital ekonomi, bu arada işte tabii pek çok yapay zeka teknolojileri, veri depolama, işleme merkezlerinin elektrik ihtiyacı artıyor. Dolayısıyla bu alanlara yatırım yapma vurgusu yapmış. Rosatom'un projeleri var tabii yurt dışında. 6 ülkede 17 yeni nükleer santral bloğu inşa edilecek. Türkiye'de tabii Rusya ile bağlantılı Akkuyu var. Rusya'nın başka ülkelerde de girişimleri tabii ki var. İran'da işte Buşehir santrali, bunlardan bahsediliyor efendim. Evet, Asya'dan Çin ithalatı rekor kırmış. 10 trilyon yuan eşiğine ulaşmışlar. Bayağı bir artış bütün dünyadan. Pek çok ürün, Çin pazarı büyük bir pazar tabii ki, Çin pazarı, yük trenleri Avrupa'dan, demiryolu ağları, işte Afrika'dan, Avrupa'dan, her yerden ürünler. Çinliler işlerine, ekonomik meselelere bakıyorlar. Şu an için özel bir çalışmanın ortasında değiller. Zaten sürekli yeni robot fuarı başladı. Ben görüntüleri izleyip kaçıyorum biraz ama neyse. Yine de tabii başka alanlarda gerçekten Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'yı giderek arkada, geride bırakıyorlar. En son denizcilik, tabii gemi üretimi, 115 bin tonluk yerli petrol tankeri teslim etmişler. 249.8 metre uzunluğunda 115 bin ton kapasiteli bir tanker. Tamamen yerli ekipmanlarla yapmışlar. Bir de enerji tasarruflu bir sistem kullanmışlar burada. İlginç hakikaten.
petrol tankeri piyasasında giderek Çinliler öne çıkıyor. Konteyner gemileri Rusya'nın Murmansk Kuzey Deniz Yolu'nda Murmansk Limanı'na demirlemiş. Giderek tabii bu hatlar çok konuşuluyor, ticaret hatları. Barış olsa dünyada, yani rekabet devam etsin tamam, ama tabii maalesef her yer jeopolitik çatışma alanına çevriliyor. Bu limanlardan insanlar için sivil ürünler yüklense vesaire diyeceğim var. Hep bu haberleri görünce aklıma o düşüyor. Öyle tam olmuyor elbette. Asya bölgesinde en son Japonya'yı dün konuştuk Doktor Barış Adıbelli Hoca'yla. Tokyo'da Sanae Takaichi'nin milliyetçi ve militarist hamlelerine karşı protesto gösterisi yapılmış efendim çarşamba akşamı. On binlerce Japon askeri genişleme çabalarını eleştirmiş. Barışçı anayasa, pasifist anayasa diyorlar. Takaichi hemen istifa et diyorlar. En son Rusya'ya karşı çok saldırgan açıklamalar gelmişti Japonya'dan. Daha önce Çin'e karşı elbette bu notu da iletmek istedim sizlere. Evet, şimdi fakat biz bölgemize dönüyoruz. Gazeteci meslektaşım Sarp Sinan Hacır'la az sonra burada olacağız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda gazeteci, meslektaşım Sarp Sinan Hacır. Hoş geldinize.
2: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili Sinan. Yaz tatilinde seni alıkoydum, onu da belirteyim. Kırmadın beni. Tabii artık Ağustos sonu, yaz artık bitiyor. İnsanlar nefes almaya çalışıyorlar. Bir yoğun bir dünya gündemi, özellikle bizim gibi dünya takip edenler için. Çok teşekkür ediyorum, tekrar altın çizeyim. Şimdi tabii bu hafta Türkiye-İsrail meselesini konuştuk. İsrail'in bu zuhur hava üssünü vurması üzerinden Türkiye açısından işte tam da Mekke Paktı diye Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan bir anda bir gerginlik oldu. Burada Amerika'nın rolüne biraz bakmak istedim doğrusu. Sen Amerikan politikalarını çok yakından takip ediyorsun. Trump hiç yorum yapmak istemedi. Biliyorum meseleyi ama konuşmayacağım dedi. Türkiye Büyükelçisi, Genel Vali Irak ve Suriye Genel Valisi diyebileceğimiz Tom Barak çok paniklemiş gözüktü doğrusu. Şimdi ama kriz yatıştı mı? Onu da bilmiyoruz. Önce senin bir değerlendirmeni rica edeceğim. Yani İsrail niye şimdi bunu yaptı? Hakikaten içerideki seçimler nedeniyle Netanyahu'nun bir hamlesi mi? Yoksa onun arkası daha mı derin? Amerika karşısındaki İsrail'in durumunda soracağım ama önce bir genel durumu senin değerlendirmeni rica edeceğim.
2: Evet, öncelikle şunu söylemek lazım. İsrail için işler işte kendilerinin istediği gibi gitmiyor son dönemde. Özellikle Suriye konusunda kendilerine çizdikleri paradigmanın işte hedefledikleri ölçüde bir gelişim göstermediğini, Suriye'deki onların hayal ettiği parçalı, etnik olarak bölünmüş yapının ortaya çıkmadı ve dahası kendilerine dost, yakın gördükleri Avrupa ve ABD tarafından da onların parçalı görüntü yerine daha stabil ve birleşik bir Suriye'nin tercih edildiğini gördük. Yani bu Suriye ile ilgili alınacak kararlarda hiçbir noktada İsrail'in bu konudaki taleplerinin karşılık bulmadığını gözlemledik. Özellikle bugün YPG terör örgütünün içinde bulunduğu noktada dün itibariyle artık fesihinin de entegrasyonun tamamlandığı söyleniyor. Tabii bunun teknik boyutlarının ne olduğunu ileride zaman gösterecek ama ortaya çıkan görüntüde o İsrail'in Suriye üzerinde herhangi bir çatışma ortamında kendi yanına çekebileceği, kullanabileceği bir yapının çok da eskisi gibi kalmadığını burada görüyoruz. Şimdi bu İsrail için neden önemli? Şunu söylemek lazım. Bugüne kadar İsrail birçok Orta Doğu'da ülkeyle mücadele etti. Ama uzun bir süredir belki yani Yorur Savaşı'ndan itibaren de denebilir. Çok bir lojistik bağına bağlı konvansiyonel bir güçle kendi sınırında çatışma ortamına gireceğini düşünmeden hareket ediyor. Birçok noktada işte Filistin'de yaptığı katliamlarda, soykırımda, Lübnan'da yaptığı işgalci politikalarda ve İran'da olan sürtüşmelerinde iyi kötü bir yani çok etrafı sarılı yapılarla mücadele ettiği için çok büyük bir kendini varoluşsal tehdit altında hissetmiyor. Ama şimdi bu Suriye'deki yeni ortaya çıkan denklemde Türkiye'nin onlara doğrudan bir sınır bağlantısının oluştuğu ihtimalini düşünüyorlar. Burada şu kritik, tabii ki siz de seçimden bahsettiniz. Kasım ayında neticede bir seçim olacak İsrail'de ve bu seçimin sonuçlarını etki edeceği düşünülen hadiseler
1: Ekim'de. 7 Ekim.
2: Evet. Şimdi bu seçim denkleminde ne olacak? Nasıl bir durumda Netanyahu'ya etki edecek, hani kazandıracak mı, kaybettirecek mi, bu bir konu. Ama şunu söylemek lazım, biz bu sene içerisinde Antalya Diplomasi Forumu'nda Ehud Barak'ın diplomatlarından Daniel Levy ile bir röportaj yapmıştık ve bu Levy şunu söylemişti bize: bugüne kadar izlediğimiz hem Türkiye karşıtı hem de İran karşıtı İsrail politikalarında bunu hem Netanyahu'nun kişisel kariyeri için hem de İsrail devletinin çıkarları öyle gerektirdiği için okumak lazım. Yani bunu sadece tek bir açıdan okumak mümkün değil. Ben doğru bulmuyorum diye yanına ekledi ama sonuç olarak İsrail devleti de bu Netanyahu'nun kendi kariyer çekincelerini biraz kullanarak mümkün olduğunca işte düşman gördüğü yapılır, zayıflatılması, yok edilmesi veya parçalanması üzerine bir takım politikalar uyguluyor. Yani bunu şu anda bir seçim politikası, bir seçim kampanyasının olarak değerlendirirsek ben küçümsemiş olacağımızı düşünüyorum. Burada tamam seçim var, evet Netanyahu'nun politik kariyeri için önemli bazı şeyler var ama bir yandan da İsrail uzun bir süredir Türkiye'yi düşman görüyor, düşmanlaştırıyor. Avrupalılara, Amerikalılara Türkiye'nin işte silah satılmaması gerektiğini, politik meşruiyet sağlanmaması gerektiğini bunları sürekli tekrarlıyorlar, vurguluyorlar. Yani bu artık İsrail'in tabii ipinden de boşanmış bir ülkeden bahsediyoruz. Hiçbir şekilde uluslararası normlar, yasalar, hiçbir şeyi düşünmeden, hiçbir şey kendine bir sınır olarak görmeden davranan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani Gazze'de yaptığı katliamlar, Lübnan işgali, yani Suriye'de İsrail'in hiçbir anlatabileceği bir argümanı yok. Neden sana silah doğrulmamış yeni bir yönetimin unsurlarını vuruyorsun? Ki Ahmet Şara yönetimi yani bana soracak olursan birçoklarında şaşırttı. Yani burada özellikle Esad'ın düşüşünden sonra mesela Rusya çıkacak mı acaba Suriye'den artık diye bakıldığında bu konuda da öyle bir görüntünün ortaya çıkmadığını gördük. Böyle bir yapı var. HTŞ gibi bir örgütten, bir gruptan sonuçta ortaya çıkmış bir yapı var. Bu nasıl olur Suriye'nin tamamını tek çatı altında tutabilecek diye sorarken bugün geldiğimiz noktada iyi kötü ülkenin büyük bir kısmını belki %90'dan fazlasını tek çatı altında tutabilen bir noktaya gitti. Böyle olunca da İsrail işte o beklediği yani zayıf, güçsüz birçok devletçikle sarılı bir noktada bulunamayacağını görüyoruz. Bu tabii İsrail'in biraz da paniğini arttırıyor. İsrail şunu düşünüyor. Biz müsaade edersek yarın öbür gün gelecekler. Yani sadece şeyde de kalmayacak. Ne denir? Kuzeyinde de kalmayacak. Güneye doğru, Şam'a doğru, belki Şam'ın aşağısına doğru radar sistemleri, hava savunma sistemleri, hava üsleri birçok noktada İsrail'i gözetleyecek, İsrail'in bölgedeki sadece Suriye'deki değil, Lübnan'daki ve hatta Filistin'deki askeri harekatların hareketliliğini genel olarak gözetleyebilecek ve belki de müdahale edebilecek bir askeri yapın oluşmasını istemiyorlar. Ama bana soracak olursan boşa kürek çekiyorlar. Yani bu sürdürülebilir bir politika değil. Bu her gün...
1: Peki hemen buradan ABD'ye geçersek yani burada tabii şimdi bu yeni Suriye'nin oluşması, rejim değişikliği, eski El-Kaide'nin Suriye'de hükümet olması falan bunların arkasında açıkça kendileri söylediği için de rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani kendi casus şefleri nasıl yetiştirdik diye anlatıyorlar. Dolayısıyla bu bir Amerikan projesi aynı zamanda. Ortakları, paydaşları var. Şimdi Trump peki senin anlattıkların da hakikaten önemli tabii. Burada İsrail aynı zamanda Suriye'deki bir Amerikan projesine karet çekmiş olmuyor mu? Nereye kadar çekebilir? İran meselesi yüzünden zaten bir Amerika'da İsrail'in durumu biraz daha sarsılıyormuş gibi bir izlenim var pek çok. Ben podcastçilerde de Amerikalı dinliyorum. Ne dersin? Yani Türkiye'nin eli burada İsrail'e karşı Amerika nezdinde daha mı güçlü? Trump yorum yapmıyor ama öte yandan. Nasıl anlamak lazım bütün bunları?
2: Açıkçası ben zaten Amerikan projesi dendiğinde tek bir Amerikanın olduğunu da düşünmeyenlerdenim. Yani Amerika'nın Obama dönemi Amerikası bambaşka bir Amerika. Bugün geldiğimiz Tom Barak'la Donald Trump'ın elindeki kurmaya çalıştığı strateji bambaşka bir Amerika. Hani iyisi kötüsü bir yana bunların birlikte hareket etmediklerini, aynı şeyi hedeflemediklerini ve Orta Doğu için vizyonunun da aynı olmadığını söylemek lazım. Burada nedir ki bizim bunca zamandır Orta Doğu dizaynında, Arap Baharı'ndan tutalım da işte hem Esad'ın düşüşünü hem Mısır'daki değişimleri her şeye gözümüzdeki görüntü burada etnik temelli bazı devletlerin ortaya çıkması üzerine kuruluydu. Yani ana maksadım bu oldu. Fakat biz bugün geldiğimiz noktada bu ihtimalin özellikle en son YPG'nin yaşadığı Avrupa yenilgiden sonra çok bunun olmadığını ve bunun olmamasında da ABD'nin arkasındaki desteği çektiğini görüyoruz. Yani burada artık o eski düşündüğümüz planın başarısız olduğuna, bunun sürdürülebilir olmadığına ikna olan bir ABD'nin artık orada olduğunu fark ederek şu anki konuları da yorumlamamız gerekiyor. Ne demişti Tom Barak o dönemde? Biz terör örgütü için bir kurşundayı sıkmayacağız demişti. Bu onların yıkılışına giden süreçte de en önemli noktaydı. Bugüne baktığımızda Tom Barak bir şey söylüyor. Bu hafta yaşanan olaylardan ötürü. Diyor ki Türkiye bu konuda müdahale edebilirdi. Türkiye sınırına yakın bir noktada Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına yakın bir noktada böyle bir saldırı yapılıyor. Türkiye'ye bununla ilgili bir haber bir şey verilmiyor. Ve bunun sonucunda Türkiye eğer isteseydi uçaklarını kaldırabilir, kendisine bir tehdit algılayarak müdahale edebilirdi. Aklı selim davrandılar diyor. Şimdi bu aslında Türkiye için avantajlı bir durumun habercisi. Nedir? Zaten İsrail'in küresel çaptaki itibarının en zayıf olduğu dönemlerden birinden geçiyoruz. Bu sadece halkların, insanların neler düşünüyorsundan öte devletlerin algısında tehditkar, saldırgan, genişlemeci bir devlet olarak kendini ortaya koyuyorsun demek İsrail olarak yani. Şimdi burada Türkiye şunu yapıyor. Benim sınır bölgemde böyle şeyler yapıyorsun ve ben şu anda buna ses çıkarmıyorum. Ben savaş istemiyorum, sen savaş istiyorsun. Bu algıya oturtuyor. Şimdi bu karşı tarafın yalnızlaşmasına ve karşı tarafın belki büyük bir karşılaşma olduğunda çevresinde çok da fazla dost bulamamasına yol açacak bir nokta. Ve Tom Barak'ın bunu söylemesi o yüzden önemli. Çünkü Tom Barak aslında biraz da Türkiye'nin bu konuda saldırgan olmayan taraf olduğunun vurgusunu yapıyor. Bunu Amerikalı resmi bir ağzın söylemesi bu yüzden çok kritik önemli. Birçok noktada da aslında ABD ile İsrail'in şu anda sürtüşmeler içinde olduğunu görüyoruz. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in işte İsrail içinde bizi savaşta tutmak isteyenler var açıklamasından tutun. Gazze planında Jared Kushner'ın orada Netanyahu'yu ikna etmeye çalışıp Gazze planının ilerlemesiyle ilgili bir sonuç alamamasına, işte İran konusunda hala türlü çözüme girilemeyen bir yerde durulması. Yani çok çok fazla konu var ve bu konuların hepsinde neredeyse ABD'nin neden İsrail'le birlikte yürümek istediğini bir türlü kendi kendine ikna edemiyor. Kendini anlatamıyor bunu. Ve bu yüzden Trump'ın zaten ben en İsrail yanlısı başkanım. Ben Kudüs'ü başkent olarak tanıdım. Ben Golan Tepelerini İsrail'in toprağı olarak tanıdım diye kendini söylemesine rağmen birçok noktada İsrail tarafından ya yalnız bırakıldığına ya doğrudan kandırıldığına, manipüle edildiğine burada ikna oluyor. Ki biz bir haber duyduk. Neydi? Bir başkanlık yarışı. 2028 adaylığı için ABD içerisinde bir burada yarış var. Nedir? Marco Rubio, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance arasında ve bu yarışı J.D. Vance'in kazandığına yönelik çok fazla raporlar geliyor. Bu raporların içerisinde aslında biz şunu görüyoruz. Ben müesses nizam, savaş yanlıları tarafından kandırıldım. Bana yanlış bilgi verildi. İran'ın çökeceği söylendi. Ama bana J.D. Vance demişti ki İran savaşına girme. Buradan istediğini elde edemezsin. Buradan başarılı ayrılamazsın demişti. Yani bu kazanç, yani J.D. Vance'in biraz daha ön plana çıkmasının sebebi verdiği tavsiyenin çok kilit ve Trump'ın kariyerini eğer dinleseydi belki bugün hani sadece Venezuela'da galip gelen bir Amerikan başkanı olarak kendini kamuoyuna sunacaktı. Ama bunu yapamıyor. Şimdi Amerika için bir şey daha çok önemli, bir şey daha çok kritik. O da NATO'nun geleceği açısından. Neticede Türkiye ile İsrail'in sürtüşmesi bir NATO ülkesiyle NATO ülkesi olmayan bir ülkenin karşı karşıya gelmesi anlamına gelir. Ve bu tam bir korku senaryosu. Siz de başında söylemiştiniz Tom Barak'ın ciddi şekilde tedirgin olduğuna. Ben tahmin ediyorum ki bütün Avrupa ülkeleri de böyle bir karşılaşmadan korkuyorlar. Neden? Çünkü siz şimdi 5. madde dediğinizde böyle bir yani Türkiye 5. maddeyi saldırı altına girdiğinde uygularsa, yani ben çağrı yapıyorum, bizi gelin, bize yardımcı olun, savunun İsrail'e karşı dediğinde bunu kimse ciddiye almazsa, birçok NATO ülkesi yardıma koşmazsa,
1: ki almazlar ki almazlar,
2: %99.9 yani evet. Ve bu noktada ne olur artık NATO aslında fiili olarak bitmiş olur, NATO'nun hiçbir caydırıcılığı kalmamış olur. Yani bunu belki sadece bu konuda değil, belki Rusya konu söyleyebilirsiniz. Yani bir Baltık ülkesinin, bir Polonya ülkesini çağırdığında acaba NATO'nun yüzde kaçı gelecek? Yüzde kaçı büyük çatışmaların parçası olmak isteyecek? Durum böyleyse NATO'nun yapacağı tek şey 5. maddenin sınanmamasını sağlamak üzerinedir. 5. madde sınandığı anda NATO fiilen artık kendini imha etmiş anlamına gelir. Ve bu yüzden aslında biraz da İsrail'e kızıyorlar. Yani bunun sınanmasına müsaade edilmemesi gerektiğini düşünüyorlar. Burada İsrail de buna çalışıyormuş şu anda son gelen haberlerde. Yetkilileri.
1: Evet, ama galiba yurt dışındaki güçler sayılmaz falan gibi bir sonuca varmışlar. Kıbrıs, Suriye falan.
2: 6. maddesinde NATO'nun aslında 5. maddeye öyle bir ek yapıyor. Diyor ki sınırları içerisinde NATO ülkeleri sınırları içerisinde yapılan saldırılar bunda geçerlidir diyor. Yani bunu böyle yedirebilirler mi? Açıkçası yedirebilirler. Hani bundan yana büyük olduğunu düşünmüyorum ama bu Türkiye için büyük bir avantaj demek. Neden? Çünkü eğer böyle bir çatışma olacaksa NATO ülkesi olduğu için Türkiye'yi vurmaktan imtina ettikleri anlamına geliyor. Türkiye sınırları içerisinde bir müdahale yapmaktan imtina ettikleri anlamına geliyor. Ama böylesi bir çatışma olursa ve bizim askerimize, bizim unsurlarımıza Suriye'de müdahale etmeye kalkarlarsa aynı koruma kalkanı onların üzerinde olmayacak. Yani İsrail sınırları içerisinde İsrail unsurlarını, onların askeri üslerini, radar sistemlerini, hava savunma sistemlerini, hava üslerini koruyacak herhangi bir böyle bir unsur olmayacak. Yani özetle şunu söylemeye çalışıyorum. İsrail biraz boşa küret çekiyor. Şu anda arkasında bir momentum var. 7 Ekim 2023'ten bu yana elde ettiği bir momentum var. Her yere saldırıyor, her yeri bombalıyor. Katar'ı bombalıyor, Lübnan'ı bombalıyor. Her yeri, aklınıza gelebilecek her yere saldırıyor. Ve bunun da getirdiği momentumla biraz da gündemden düşmesi. Yani İsrail X ülkeyi vurdu dendiğinde eskisi kadar bile haber olmuyor artık. Çünkü neden? Sürekli vuruyorlar. Bunun momentumuyla biraz da böyle bir saldırılarla Türkiye'nin orada askeri varlığını arttırmasını engellemeye çalışıyorlar. Ama sıkıntı şurada. Nereye kadar? Hangi güne kadar? Hangi yıla kadar Suriye'yi vurmaya devam edeceksin? Suriye'yi vurmak için nasıl bir argümanınız var? Ellerindeki argümanlar çok sınırlı, çok kısıtlı. Ve bunu Netanyahu son Donald Trump ziyaretinde ona haritalarla anlatmaya çalışmış. Orada gittiği noktada önüne çıkardığı haritalarda işte sen bize kızıyorsun Suriye'de belli noktaları işgal ettiğimiz için ama bak Türkiye ne kadar işgal etmiş diye Türkiye'nin terörle mücadeledeki operasyon noktaları gösteren haritaları önüne çıkarıyor ve Amerikalı yetkililer ona bu Şam'ın izniyle Türkiye şu anda orada diye yanıt veriyor. Yani Amerika tarafından
1: Şam'ın izni değil, Amerika'nın onayı da var. Trump beraber getirdik iktidarı diye Erdoğan'la şarayı açıklamaları var. Yani biraz tuhaf olmuş bu.
2: Durum böyleyse nasıl İsrail istediğini elde edecek? Nasıl İsrail şarayı ötekileştirebilecek, düşmanlaştırabilecek, oranın kaynaklarını vurabilecek? Oraya yatırım yapmak isteyen, yatırıma gelen Amerikalılar, Avrupalılar var. Yani bu, o yüzden diyorum, sürdürülebilir bir proje değil. Devamının getirmesi çok zor. Yani 6 ay sonra yine vurmaya devam edecek mi? Türkiye'nin kurmaya çalıştığı üsleri sürekli vurarak nereye kadar gidecek?
1: Türkiye'nin üst kurmasına izin vermeyeceklerini söylüyorlar. Çok açık bir biçimde Netanyahu'nun açıklamaları var. Yani muhalefet tam olarak ne yapar, belki İsrail muhalefeti de çok farklı gözükmüyor pek çok açıdan ama onu bilemiyorum. Fakat yani Türkiye buna boyun eğip üst kurmaktan ya da

0: Meclisi arasında da bir görüşme gerçekleştiğini biliyoruz. Ve bu görüşmede de aslında Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı üzerinden bir takım anlatılar yapılmış. Belli ki Suriye'den aldıkları cevaplardan da tatmin olmadıklarını görüyoruz buradan ki böyle bir saldırı yapıyorlar. Yani burada Türkiye neticede yani bana kalırsa uzun bir süredir realist bir dış politika izliyor. Herhangi bir ideolojik takıntılar üzerinden değil de realist bir dış politika izliyor. Ve istese de istemese de Ahmet Şar'a geçmişinde nasıl olursa olsun Türkiye'nin yanında yürüyen bir ülke olarak o da aynı şeyleri takip etmek mecburiyetinde. Durum böyleyse eğer gerçekçi bir realist bir politika izlenecekse orada da İsrail'in de burada bunu durduramayacağını anlaması gerekiyor. Ne oldu mesela? Lafkiye limanında Türk gemileri gözüktü ki İsrail tarafından en büyük şikayet kaynaklarından birisiydi o. Yani burada Türkiye ile Suriye eğer müttefik iki ülke olarak varlığını sürdürecekse pekala kimseye sormayacaklar. İsrail'e sormayacaklar oraya üst kurabilecekler. Ben Türkiye'nin burada boyun eğeceğine hiç ihtimal vermiyorum. Yani bir defa İsrail'in momentumu yavaş yavaş bitiyor. Uzun büyük çatışmaları kaldırabilecek durumdalar mı? Hem hava savunma mühimmatı açısından hem ordusunun sahip olduğu enerji ve moral açısından böyle bir şey yapabilecekler mi? Ben açıkçası çok emin değilim. Ama ne istiyorlar? Zaten muhtemelen Mekke Anlaşması'nın Türkiye için başlıca motivasyonlarından birisi de oydu. Yani işte Türkiye'ye bir hızlı bir müdahaleyle askeri kabiliyetlerini, donanmasını vesaire azaltabilir miyiz? Güçsüzleştirebilir miyiz? İşte Yunanistan etkisi, Kıbrıs tartışması ki Kıbrıs'ı da onlar da bir üs olarak Türkiye'nin burnuna dikme telaşı. Ama ben açıkçası çok bu konuda başarılı olabilecekleri kanaatinde değilim. Dediğim gibi benzini bitmek üzere olan İsrail karşımızda ve birçok noktada başında dediğim üzere ipinden boşanmış bir şekilde ülkesini felaketten felakete sürüklüyor. O yüzden yani önümüzdeki haftalar çok yani biraz gergin geçecek gibi gözüküyor. Türkiye çünkü şu anda kendini bu hikayenin aklı serim karakteri olarak dünyaya gösteriyor. Onlar vuruyor biz vurmuyoruz. Onlar savaş istiyor biz istemiyoruz şeklinde ama Türkiye'nin sabrı da belli bir noktadan sonra taşıyacaktır ve İsrail için bunun bedeli ağır olacaktır diye düşünüyorum.
1: Anladım. Çok kısa bir de yani iki dakikam kaldı çünkü. Şimdi tabii bu denklem bir ucu hakikaten Yunanistan'a uzanıyor. IMEC meselesi işte Mekke paktı falan tartışılırken Suudi Arabistan'da işin için olduğu için konuşuldu vesaire. Üstüne bu İsrail-Türkiye krizi geldi vesaire. Şunu sormak istiyorum. Tabii Amerika'da çok güçlü bir İsrail lobisi var. Amerika'da çok güçlü bir Yunan lobisi de var. Yani bunlar eskisi gibi boruları ötmeyecek mi bu örneklemeler oraya mı varacak sence?
0: Şimdi Ceyda Hanım sizle çok uzun aylar önce yaptığımız röportajlarda yani bu işin nereye varacağını ben şöyle anlatmıştım. İsrail lobisi tabii güçlü ve açıkçası ben kısa vadede İsrail lobisinin kongre üzerindeki etkisinin kalacağını da düşünmüyorum onu söyleyeyim kısa vadede. Ama uzun vadede İsrail o kadar çok nefret topladı ki, o kadar çok düşmanlık yaptı ki kamuoyunun büyük kısmında büyük bir kendisine karşı bir antipati uyandırdı. Ve burada bakın şu anda politik olarak Amerika'da konuşulan iki hareket var. İki hareketten bahsediyoruz. Nedir? Birisi demokratlar içinde zafer üstüne zafer kazanan ilerici solcular. İşte Michigan'da Abdullah Said'i izledik. New York'ta Zoran Mamdani'yi izledik. Birçok noktada ilericilerin artık Demokrat Parti'nin sesinin daha gür çıktığını görüyoruz. Öbür tarafta ise Tucker Carlson bir politik hareket başlatıyor ve onun üzerinden bunun artık bir siyasi partiye mi evrilecek yoksa farklı bir şey mi olacak bilmiyoruz tabii ama bu iki hareketin de iki farklı politik arka plandan gelen iki hareketin ortak noktası nedir diye soracak olursanız İsrail istemiyorlar. İsrail'den bıkmışlar. Yani bu bence en kritik nokta. Yani kongre üzerinde evet etkileri şu anda hala yüksek ve bir süre daha böyle gidecek gibi görünüyor.
1: Gidecek.
0: Ama uzun vadede bunu sürdürülemez olduğunu da biliyorlar. O yüzden zaten agresif bir şekilde kendilerini Amerikan askeri sistemlerine, istihbaratına, savunma sanayine entegre edecek yasalar geçirmeye çalışıyorlar. Ama dediğim gibi yani İsrail iyiye gitmiyor. Kendi çıkarları için dahi iyiye gitmeyen bir noktadalar. O yüzden etkilerini izleyip görmek lazım.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Bir ara Amerika'da

0: konuşmamız lazım. Bu Tucker Carlson'ın son hareketi olmak üzere MAGA'daki yarılmalar. Ama ben dünyadan yeni döndüm. Daha ilk hafta yeni başladım. Dünyayı böyle anlama, anlamlandırma çabamızı pekiştirmek için bir de yayın sözü almış olayım ilerleyen tarihte. Çok teşekkürler. Çok sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili
1: Sarp. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Evet efendim, haftayı biraz İsrail-Türkiye ile kapattık. Salı gününden beri gündemimizde konuşuyoruz. Tartışmalar tabii bir ucu Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüyor, dolaşıyor. İki önemli müttefikini idare etmek Amerika'ya düşüyor. Dolayısıyla bir de o mercekten bakmaya çalıştık. Bugünlük, bu haftalık bu kadar diyelim. Pazartesi dünyadan gelişmelerle, değerlendirmelerle tekrar burada olacağız. İyi hafta sonları.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Here she comes again.

0: Radyos anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail yönetimine tepki gösterdi. Yeni partiye bir büyükşehir belediyesi daha katıldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Gökköy'de bir meyve bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara unsurları bölgeye sevk edildi. Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulundu. Adalet Bakanı Alek, küresel somut filosuna saldırıdaki sorumluluğundan dolayı Netanyahu ve Afek Moskoviç için kırmızı bülten talep edildiğini açıkladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail yönetimine tepki gösterdi. Çelik, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planına şiddetle kınıyoruz. Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı Gazze'leştirmeye dönük soykırım politikası devam ediyor dedi. İsrail ordusu ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırıları düzenledi. Bazı beldelerde patlamalar gerçekleştirdi. Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen müzakerelerin 5. turunun ardındansa 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşma imzalanmıştı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pezeşkian, ABD ile savaşın sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, savaş bir noktada sona ermeli. Bugün güç ve itibar sahibi olduğunuz, tüm dünyanın zaferinizi kabul ettiği bir dönemde savaşı bitirmemiz daha iyi dedi. Yeni partiye bir büyükşehir belediyesi daha katıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldığını duyurdu. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde ölü bulunan 3 kişinin kardeş olduğu belirlendi. 24 yaşındaki Gülşah Sakar, 17 yaşındaki Ali Sakar ve 10 yaşındaki Belay Sakar'ın cenazelerinde herhangi bir darp veya boğuşma izine rastlanmazken, soruşturmada kayıp olarak aranan 4. kardeş deniz dışında başka bir noktada sağ olarak bulundu. Ankara'da geçen ay yapılan müstehcenlik soruşturması kapsamında operasyon düzenlenen ve 7 kişinin tutuklandığı gece kulübü kapatıldı. Söz konusu işletmenin fuhuşa aracılık ve fuhuşa yer temin etme nedeniyle kapatılmasına karar verildi. İstanbul'da düzenlenecek Yeşilay bisiklet turu yarım maraton nedeniyle 23 Ağustos pazar günü 3 ilçede bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda sabah 7'den program bitimine kadar Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta bazı caddeler trafiğe kapalı olacak. Sürücüler alternatif güzergahları kullanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği hileli gıda listesinde Kırklareli'ndeki Saffet et ürünlerine ait sucuklarda at ve eti bulundu. Ayrıca Mersin ve Manisa'da da farklı işletmelerde tek tırnaklı et tespit edildi.
0: Ekonomi.
1: Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 19.166 gence ödeme yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 kişiye toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Güneşten elektrik üretimi Temmuz'da rekor kırdı. Türkiye'de güneşten elektrik üretimi Temmuz'da bir önceki aya göre %10,2 artarak 5,4 terawatt saatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlayan düzenleme için başvurular 31 Ağustos ertesi günü sona erecek. Yapılacak taksitlendirmelerde uygulanacak tecil faiz oranı ise yıllık %29 olarak belirlendi. Akaryakıt ürünlerinden motorunun litre fiyatına zam geliyor. Motorunun litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 lira 92 kuruş artış yapılması bekleniyor. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.491 puan seviyesinde, İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 10 kuruş, euro 56 lira 30 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 7056, çeyrek altın 11.513, tam altın 45.860, ata altını ise 46.711 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %63'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'ya geçişlere baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçük Yalı, Bostancı ve Altunzade'de, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğunluk yaşanıyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Yani insan aklıyla dalga geçen bir durum söz konusu. Yani bunu yiyen var mıdır diye düşünüyorum.
3: Eski ajandı diye bir kurum var. Yapay bir kamuoyu yaratarak. İnsanlar da zaten henüz sorgulamıyorlar. Ya adam Atlantik'in ötesinden gelip burada benim özgürlüğümü neden bu kadar umursuyor? İsrail çatır çatır sivilleri katlederken hiç evet. Bunu umursamıyor. Tam tersine destek veriyor, silah veriyor. Bana gelince bunu umursuyor demiyor insanlar. Neden umursasın ki senin özgürlüğün orada?
2: Etki ajanları deyince Angelina Jolie diye birisi var. Halep'e gelmişti değil mi olaylar başladığında?
3: Vallahi ben de sanatçı olduğunu düşünüyordum.
2: Evet, Afganistan'a da gitmişti.
3: Evet.
2: Irak işgalinden sonra Irak'a da geldi. Yani CIA'nin gülü mü diyelim, ne diyelim artık ona?
0: İsmet Özçelik'le Ankara Parkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

Çanakkale Boğazı'nın girişinde Gelibolu Yarımadası'ndaki eski Hisarlık burnunda yükselen Çanakkale Şehitler Abidesi 21 Ağustos 1900'da ziyarete açıldı. Ancak abidenin hikayesi açılışından çok daha önce Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı cephelerinden biri olan Çanakkale'de başladı. 1915 yılında İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a ulaşmak ve Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak amacıyla büyük bir harekat başlattı. 18 Mart'taki deniz harekatında boğazı aşamayan İtilaf kuvvetleri 25 Nisan'dan itibaren Gelibolu Yarımadası'na asker çıkardı. Aylar boyunca devam eden çatışmaların ardından İtilaf kuvvetleri Yarımada'yı tahliye etmek zorunda kaldı. Çanakkale muharebeleri böylece Osmanlı açısından büyük bir savunma başarısıyla sonuçlandı. Savaşın ardından Yarımada, on binlerce askerin hayatını kaybettiği büyük bir savaş alanı ve hafıza mekanı olarak kaldı.

Gelibolu Yarımadası'na Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında 915 yılında yapılan deniz ve kara muharebelerinde bilinen 57 bin aşkın Türk askeri şehit oldu. Yaralanıp hastaneye getirildikten sonra hayatını kaybedenlerle birlikte bu sayı 77 bin dolaylarına ulaşıyordu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anafartalar kahramanı olduğu bu büyük savaşta elde edilen zafer, günümüz Türkiye'sinin kuruluşunun da yolunu açtı. Yıllar geçtikçe savaş alanında hayatını kaybeden askerlerin hatırasını gelecek kuşaklara taşıyacak büyük bir anıt yapılması düşüncesi de güç kazandı. Bugün Gelibolu Yarımadası'nın eski Hisarlık burnunda yükselen Çanakkale Şehitler Abidesi işte bu düşüncenin eseri. Şehitler için abide yapımı ilk kez Atatürk'ün bölgeyi ziyareti sırasında gündeme geldi. Abidenin öyküsündeki en önemli dönüm noktalarından biri ise savaşın üzerinden yaklaşık 30 yıl geçtikten sonra geldi. Milli Savunma Bakanlığı 1944 yılında Çanakkale cephesinde verilen şehitlerin hatırasını ve Çanakkale zaferini yaşatmak amacıyla bir proje yarışması açtı. Yarışmaya biri proje katıldı. Kimi kaynaklara göre Feridun Kip'in de yer aldığı, Doğan Erginbaş ve İsmail Utkular'ın hazırladığı proje birinci seçildi. Fakat ortada bir proje olması abidenin hemen yükselebileceği anlamına gelmiyordu. Türkiye'nin ekonomik koşulları nedeniyle gerekli kaynak bulunamadı ve proje yaklaşık 10 yıl boyunca hayata geçirilemedi. Takvimler 1952'yi gösterdiğinde projenin hala hayata geçirilememiş olması yeni bir girişimi beraberinde getirdi. İstanbul Valiliği'nin öncülüğünde abidenin inşa edilmesi için bir komite oluşturuldu. Komite, Şehitlikleri İmar Cemiyeti'ne bağlı olarak çalıştı ve Şehitlikleri İmar Cemiyeti Çanakkale Şehitler Abidesi inşaatına Yardım Komitesi adını aldı. Ve yıllardır bekleyen proje için nihai tarihi gün geldi. 17 Nisan 1954. Çanakkale Şehitler Abidesi'nin temeli resmi bir törenle atıldı. Fakat abidenin tamamlanması sanıldığı kadar kolay olmayacaktı. İnşaat ilerledikçe bazı eksiklikler ve hatalar tespit edildi. Müteahhit değişiklikleri yaşandı ve yeni ihaleler yapıldı. Bütün bunların üzerine bir de maddi sıkıntılar eklendi. Çalışmalar zaman zaman durma noktasına geldi ve temeli 1954'te atılan abide yıllar geçmesine rağmen tamamlanamadı. Çanakkale'de şehit düşen askerler için yükselmesi planlanan dev yapı yarım kalmıştı. İşte tam da abide bir devlet projesi olmanın ötesine geçti. Şehitler Abidesi'nin yapımına destek olmak amacıyla 1953 yılında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Vefa Spor'un katılımıyla abide için özel bir turnuva düzenlenmiş, turnuvanın kazananı Fenerbahçe olmuştu. Çanakkale Şehitler Abidesi'ne sanat güneşi Zeki Müren de büyük katkı sağlayanlar arasındaydı. Müren, gazino programlarını yarıda keserek turneye çıktı. Oradan gelen parayı abidenin yapımının tamamlanması için Çanakkale'ye gönderdi. İnşaatın bir türlü tamamlanamaması kamuoyunun da gündemine girdi. Abdi İpekçi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptığı Milliyet gazetesi, yarım kalan abidenin tamamlanabilmesi için bir yardım kampanyası başlattı. Çağrı karşılıksız kalmadı. Toplumun farklı kesimleri Çanakkale'de hayatını kaybeden askerlerin hatırasına yükselen yapının tamamlanması için kampanyaya destek verdi. Böylece yıllardır maddi imkansızlıklarla mücadele eden inşaat yeniden hız kazandı. Abidenin yapımında 7000 ton granit taş, 5400 ton çakıl, 4000 ton kum, 2300 ton çimento, 355 ton betonarme demiri, 887 metreküp kereste kullanıldı. Abide devletin yanında halkın da katkısıyla tamamlanabildi. Bu nedenle Çanakkale Şehitler Abidesi'nin hikayesi yalnızca mimarlarının ve onu inşa edenlerin değil, tamamlanması için elini taşın altına koyan insanların da hikayesiydi. Teminin atılmasının üzerinden 6 yıl geçmişti. Açılış için özellikle anlamlı bir tarih seçildi. 21 Ağustos 1960. O gün 2. Anafartalar Zaferi'nin 45. yıl dönümüydü.
Açılış için İstanbul'dan gelecek davetlileri taşıyacak vapurdan ziyaretçilerin Morto Koyun'da karaya çıkarılmasına kadar ayrıntılı bir hazırlık yapıldı. Törenin saat 15'te başlaması planlandı. Ancak daha saat 14.30 olduğunda alan dolmuştu. Arşiv belgelerine göre kalabalık öylesine büyüktü ki tören alanında neredeyse adım atacak yer kalmadı. Saatler 15'i gösterdiğinde İstiklal Marşı ile tören başladı. Milli Birlik Komitesi üyesi Kurmay Albay Fikret Kurtak, Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'in mesajını okudu. Gürsel mesajında ABD'nin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Ardından İnşaat Komitesi Başkanı Emin Nihat Sözeri kürsüye çıktı. Temelin atılmasından o güne çeken yılları, inşaat sırasında yaşanan sıkıntıları ve ABD'nin nasıl tamamlandığını anlattı. Gaziler, gençler ve kadınlar adına konuşmalar yapıldı. Şair Behçet Kemal Çağlar da kürsüye çıkan isimler arasındaydı. Konuşmaların ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, ABD'nin iki ayağı arasına gerilen kurdeleyi kesti. Ve Çanakkale Şehitler Abidesi 21 Ağustos 1960'ta ziyarete açıldı. Çanakkale Şehitler Abidesi yaklaşık 41,7 metre yüksekliğinde ve 4 büyük ayak üzerinde yükseliyor. Yapının tavanında mozaikten yapılmış Türk bayrağı bulunuyor. Abidenin ayaklarında Çanakkale muharebelerini anlatan kabartmalar bulunuyor. Bugün görülen alanın tamamı ise 1960 yılında hazır değildi. Abidenin çevresi ve şehitlik bölgesi sonraki yıllarda farklı düzenlemelerden geçti. Ana kaidenin ayaklarındaki rölyefler 2002'de tamamlandı. 2004'te tören alanı ve sembolik şehitlikte düzenlemeler yapıldı. Abide 2005 yılında restorasyondan geçirildi ve 2007'de alandaki yeni şehitliğin tamamlanmasıyla bugünkü görünümüne yaklaştı. Bugün abidenin arkasındaki sembolik şehitlikte Çanakkale muharebelerinde şehit düşen ve isimleri tespit edilebilen 59.408 askerin adı bulunuyor. 1915'te Gelibolu'da verilen mücadeleden 1944'te açılan proje yarışmasına, 1954'te atılan temelden yarım kalan inşaat için başlatılan yardım kampanyasına kadar uzanan onlarca yıllık bir hikayenin sonunda 21 Ağustos 1960'ta Çanakkale Boğazı'nın kıyısında yükselen abide ziyareti açıldı. Bugün Gelibolu'da denize karşı yükselen o dört sütun, yalnızca bir savaşın zaferini değil, Çanakkale'de vatanı için yaşamını yitiren binlerce askerin hatırasını taşıyor. Farklı konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Tarihte bugün. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: İtalya'nın tarihi Como kentinde bisiklet kullanımına yönelik yeni bir yasak geliyor. Kararın nedeni ise dikkat çekici. Belediye Başkanı Alessandro Rapine ise Temmuz ayında elektrikli bisikletin çarpması sonucu yaralandı. Rapine ise kazanın ardından şehir merkezindeki bazı bölgelerde bisiklet kullanımının yasaklanması için harekete geçti. Eylül ayından itibaren yaklaşık 30 caddeden oluşan bölgede bisiklet sürmek yasak olacak. Bisikletliler bu bölgeden geçerken araçlarından inmek ve bisikletlerini yürüyerek götürmek zorunda kalacak. Yasak sadece elektrikli bisikletleri kapsamayacak. İtalya'daki trafik kuralları nedeniyle elektrikli ve normal bisikletler arasında ayrım yapılmayacak. Belediye Başkanı Rapine ise kararın kamu güvenliği için gerekli olduğunu söyledi. Rapine ise kendisine bisiklet çarpmasının ardından bu konuda bilgi topladığını belirtti. Belediye Başkanı kazada hastaneye kaldırılmadığını ancak olayın kendisini bu önlemi almaya yönelttiğini ifade etti. Çarpan bisikletlinin kimliği ise henüz belirlenemedi. Yasak, Como'nun tarihi kent merkezindeki yaklaşık 30 caddeyi kapsıyor. Bu yolların çoğu eski kentin en geniş caddeleri arasında bulunuyor. Aynı yollar kuryeler tarafından da sık kullanılıyor. Como kent merkezinde zaten otomobiller için sınırlı trafik bölgesi uygulanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte araç trafiğine yönelik kurallar da sıkılaştırılıyor. Yeni trafik düzenlemeleri kapsamında bazı araçların şehir merkezine girebilmesi için yıllık izin belgesi alması gerekecek. Ayrıca şehre girilen her gün için 3 euro ücret alınacak. Restoran ve mağazalara yapılacak teslimatlarsa sabah 6 ile akşam 23 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek. Bisiklet yasağı kentte tepkiyle karşılandı. Kararın durdurulması için çevrim içi imza kampanyası başlatıldı. Yerel yurttaş grubu Civitas Como yasağın tartışmalı ve hatalı olduğunu savundu. Nova Como Derneği de kararı protesto etmek için 12 Eylül'de bisiklet sürüşü düzenleyeceklerini açıkladı. Como bisiklet kullanımına kısıtlama getiren ilk İtalyan kenti değil. Palermo'da da 2023 yılından bu yana bazı ana caddelerde bisiklet kullanımına yönelik kısıtlamalar uygulanıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te kiralık elektrikli skuterler 2023 yılında yasaklanmıştı. Kent yönetimleri özellikle yoğun bölgelerde tek kişilik araçların kullanımına yönelik güvenlik kurallarını giderek sıkılaştırıyor. İtalya'nın tarihi Como kentinde bisiklet kullanımına yönelik yeni bir yasak getiriliyor. Belediye Başkanı Alessandro Rapinese'nin elektrikli bisiklet çarpması sonucu yaralanmasının ardından alınan kararla Eylül ayından itibaren yaklaşık 30 caddeden oluşan bölgede bisikletliler araçlarından inerek yürümek zorunda kalacak. Karar elektrikli ve normal bisikletler arasında ayrım yapılmaksızın uygulanacak. Kentte tepki çeken yasağa karşı imza kampanyası başlatılırken 12 Eylül'de protesto amaçlı bisiklet sürüşü düzenlenecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talep etti. Türkiye dahil 11 ülke İsrail'in Suriye'deki saldırısını kınadı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı cesetleri kıyıya vuran ikisi çocuk üç kardeş hakkında açıklamada bulundu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Türkiye İsrail Başbakanı Netanyahu'yumuzu bülten talep etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek Netanyahu hakkında soykırım suçundan yürütülen kovuşturma kapsamında kırmızı bülten yayınlanmasının talep edildiğini açıkladı. İlgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir dedi. Türkiye dahil 11 ülke İsrail'in Suriye'deki saldırısını kınadı. Türkiye, Cezayir, Endonezya, Filistin, Katar, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları İsrail'in Suriye'nin kuzeybatısındaki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği hava saldırısına şiddetle kınadıklarını bildirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli de İsrail'in Suriye yönelik saldırılarına tepki göstererek Türkiye'nin egemenlik haklarının ihlal edilmesine kalmayacağını söyledi. İsrail yönetiminin izlediği saldırgan ve yayılmacı siyaset bütün bölgenin geleceğini tehdit eden başlıca güvenlik sorunlarından birine dönüşmüştür diyen Bahçeli, İsrail'in saldırganlığına karşı 7 maddelik öneri sundu. Suriye konusunda uzmanlaşmış uluslararası ilişkiler uzmanı Ahmet Ramadan, İsrail'in Suriye'de düzenli bir ordu varlığı istemediğini ve bölgedeki operasyonlarıyla Türkiye'nin nüfuzunu sınırlamayı hedeflediğini belirtti. Ramadan, Ankara'nın yeni bölgesel kuralların dayatılmasına izin vermeyeceğini vurguladı. Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın dünyaca ünlü Rus çizgi filmi Maşa'nın yapımcılarına ve dağıtıcılarına yaptırım uygulama kararına sert tepki gösterdi. Peskov, bu çizgi film dünyayı iyiliğiyle, insancılığıyla ve kelimenin iyi anlamıyla en güzel insani değerlerin propagandasıyla fethetti. Bu durum Kiev rejiminin çirkinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor, dedi. Süleymancıların eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin yürütülen fethi kabir ve yeniden inceleme sürecinde ağabeyi Mehmet Beyazıt Denizolgun'un savcılığa sunduğu dilekçe ortaya çıktı. Ağabey Denizolgun, kardeşinin poşette boğulmuş olabileceğini ve olay yerinin toplanması için saatlerce beklendiğini öne sürdü. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı cesetleri kıyıya vuran ikisi çocuk üç kardeş hakkında açıklamada bulundu. Yapılan çevre ve kamera araştırmaları neticesinde üç kardeşin olay öncesinde birlikte bulunduklarını gösteren görüntü kayıtlarının edildiğini belirtirken olay kapsamında ele geçirilen cep telefonları ve bilgisayarların incelemeye alındığı, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik soruşturmanın titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürüldüğü kaydedildi. Yalova'da 8 aylık hamile Sultan P'de eşi Muhammed D tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Acil sezaryene alınan kadının bebeği dünyaya gelirken kendisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul Avcılar'da Ambarlı Mezarlığı'nın yanında kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen yeni binalar tepki çekti. Mezarlığa sıfır konumda yükselen yapılar için verilen imar iznine mahalle sakinleri tepki gösterdi. Giresun'un Keşap ilçesinde 13 Ağustos gecesi meydana gelen sel felaketinde sulara kapılarak kaybolan bilgisayar öğretmeni Mehmet Akkaya'nın cansız bedeni Trabzon'da bulundu. Akkaya'nın yeğeni lise öğrencisi Muhammed Abdullah'ın cansız bedeni de 18 Ağustos'ta bulunmuştu. Mabel Matiz, Haleylim isimli şarkısının sözleri ve video klibine ilişkin müstehcenlik suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Şarkıcı, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir un fabrikasına yönelik denetimde böceklenmiş ve küflenmiş 30 ton un tespit edildi ve un imha edildi. Fabrika hakkında da idari para cezası uygulandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncel gıda denetimleri listesinde 5 farklı sucuk türünde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. 20 Ağustos'ta yayınlanan listede at, eşek veya katır eti tespit edilen ürünler kamuoyuna açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı siber tehdit istihbaratından adli bilişime, yapay zekadan kritik altyapı güvenliğine uzanan 47 farklı görev alanında sözleşmeli uzman personel istihdam edecek. Ankara ve İstanbul'daki görevler için başvurular 21 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında alınacak. İsveç'in Fagersta kentindeki bir okulda kılıçlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişi yaralanırken şüpheli gözaltına alındı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında vaka sayısı 5290'a yükseldi ve Ebola nedeniyle 2516 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı Ethel Catherdom, o 117. doğum gününü kutladı. Guinness Dünya Rekorları tarafından da doğrulanan Catherdom, iki dünya savaşına gören ve 117 yaşına ulaşan ilk İngiliz kadın unvanını taşıyor. Spor. Süper Lig'in ikinci haftasının açılış maçında bu akşam Galatasaray Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası da bugün başlıyor. A grubu maçlarına İstanbul'da ev sahipliği yapacak son Avrupa şampiyonu Türkiye ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün 19'da Letonya ile karşı karşıya gelecek. Ekonomi. Motorine zam geliyor. Motorunun litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 lira 92 kuruş artış yapılması bekleniyor. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.490 puanda. İstanbul serbest piyasada dolar 48.06, euro 56.15 liradan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7083, çeyrek altın 11.556, tam altın 46.049, at altın ise 46.896 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek. Gündem Özel tekrar yayını. Fethi Yılmaz'la Gündem Özel başlıyor.
2: Evet efendim, Fethi Yılmaz'la Gündem Özel'desiniz. Radyo Sputnik'tesiniz. Saatlerimiz 12.08'i gösteriyor. Hangi konuyu konuşacağız? Memleketin kıyılarını konuşacağız. Daha önce bir yapmıştık bu konuyla ilgili. Oldukça ses getirdi bu anlamda. Başka mecralarda, yayın organlarında tabii ki bu konuya sürekli duyarlılık gösterenler vardır ama daha bir ilgi çekti. Çünkü memleketin kıyıları deyince aklımıza bu yaz döneminde sadece deniz ve denize girmek geliyor ama sadece onunla sınırlı değil. Tabii ki göller var, su havzaları var, işte dere yatakları var. Bunun dışında denizin içerisinde bir bambaşka bir ekosistem var. Bunun yanında denizden de ciddi anlamda besleniyoruz. Tüm bunları konuşacağız. Türkiye'nin kıyılarını konuşacağız. Türkiye'nin kıyılarındaki olup bitenleri konuşacağız. Kirliliği konuşacağız. Denizin içindeki yaşamı konuşacağız. Denizin bize kattıklarını konuşacağız. Hani bir tane örnekle gideyim. Yusuf Yavuz gazeteci, meslektaşım Yusuf Yavuz hattımızda. Mesela geçen programda güneyden başlamıştık konuşmaya. Ama bu sefer kuzeye geçeceğiz. Karadeniz'den başlayacağız diyorum ve sevgili Yusuf Yavuz hattımızda şu an. Sayın Yavuz, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler. Şimdi geçen programda biz daha çok güneyi konuşmuştuk. Tabii ki Karadeniz'den, Marmara'dan, Ege'den de bahsettik ama şu an yoğunluğunun da bir anlamda turizm nedeniyle en yoğun olduğu bölgeler güney sahiller olduğu için biraz daha oraya ağırlık vermiştik ama bu sefer tam tersi Karadeniz'den başlayacağız. Şimdi birçok görüntü geliyor. Siz de sosyal medya hesabınızdan, Yusuf Yavuz X hesabınızdan paylaşıyorsunuz oradaki kirliliğe dair görüntüleri. Akdeniz'den geliyor ama peki Karadeniz'de ne oluyor? Karadeniz konuşulmuyor çok. Karadeniz çok çok önemli bizim için. Yani biz sadece Karadeniz deyince aklımıza hamsi geliyor ama evet, bu hamsi de çok önemli. Çünkü bir anlamda işte önümüzde şurada 3 hafta sonra tekrardan sezon açılacak, deniz sezonu. Ve aslında Türkiye'yi balıkçılık anlamında doyuran deniz de Karadeniz. Neler söyleyeceksiniz?
3: Evet, aslında Karadeniz Türkiye'nin gıda güvenliği açısından da önemli bir su havzası diyelim, deniz havzası diyelim. Yani yaklaşık 7-8 tane ülkeden gelen bir kirlilik de aslında barınıyor Karadeniz'de. Yani sadece bizim kıyılarımızla sınırlı değil.
2: Evet.
3: Biraz Karadeniz'in genel olarak hani bizim için ne ifade ettiğini, ne anlama geldiğini özetleyebilmek için biraz coğrafyaya bir bakmamız gerekiyor öncelikle. Şimdi 1992 yılında Bükreş Sözleşmesi imzalandı. 94'te yürürlüğe girdi. Türkiye'de buna taraf. Yani Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya gibi ülkeler dahil, Türkiye'nin de dahil olduğu bir sözleşme. Bunun ana çerçevesi Karadeniz'in aslında kirliliğe karşı korunması. Neden çok önemli bu? Hemen şunu özetleyerek söylersek, bugün Karadeniz kıyılarımızda, Türkiye açısından konuşuyorum, Karadeniz kıyılarımızda, yani işte İğne Ada bölgesine, Kırklareli'nden Hopa'ya kadar olan bölgede bir tane deniz koruma alanımız yok. Bu ne demek? Aslında karasal alanda bazı bölgeleri sit alanı ilan edebiliyoruz. Karadeniz'de yalnızca Tirebolu hattında kısa bir alan var. O da karasal alan diyebiliriz. Yani Karadeniz kıyılarında denizin içini kapsayan bir deniz koruma alanımız ne yazık ki yok.
2: Peki,
3: 1994'ten
2: neden?
3: İtibaren.
2: Çok özür dilerim. Araya girdim ama. Yani Karadeniz havzası 160 milyon insanın bir şekilde yaşadığını, evet, siz de saydınız. Evet. Neden yok bu kadar önemli bir deniz? Yani soframıza, masamıza gelen 4 balıktan 3'ü Karadeniz'den ama neden yok?
3: Bunu aslında biraz da ülkemizdeki deniz algısıyla da ilintili olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü örneğin güney bölgelerimizde işte Gökova'dan Patara'ya, Belek'ten Göksu Havzası'na kadar, Göksu Deltası'na kadar pek çok alanda özel çevre koruma bölgesi ilan etmişiz. Bu Barcelona Sözleşmesi kapsamında, yani Akdeniz'in kirliliğe karşı korunması ile ilgili, bu daha erken dönemde, bu Özallı yıllarda diyelim, 80'li yıllardan itibaren bu öne çıkmıştır. Pek çok bölgeyi özel koruma bölgesi ilan ettik, yani kıyılarımızda, Akdeniz ve Ege'de diyelim. En son biliyorsunuz Marmara Denizi aslında müsilaj kustuktan sonra geçtiğimiz yıllarda, yani deniz artık ben bittim, iflas ettim dediği anda bir nevi ölüm döşeğindeyken orayı da özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Şimdi Karadeniz, denizle ilgili algımızın daha çok turizm ve yani güney kıyılarına odaklanan da bir tarafı olduğu için Karadeniz bu konuda ne yazık ki göz ardı edildi. Ama çok önemli. Yani işte Tunas'ından Dinyeper'ine, onlarca büyük nehrin, nehir havzasının aslında pek çok bölgedeki ülkelerin, hatta Avrupa'nın, yani bir nevi çevresel atıklarının toplamı, bilançosu Karadeniz'de diyebiliriz. Yani orada bir adeta bir kirlilik çukuru oluşuyor. Yine de Karadeniz tatlı su girişi de olduğu için kendini tolere edebiliyor. Fakat kıyılardaki koruma alanının olmaması bir anlamda hem gıda güvenliği açısından hem denizin kendi ekolojik sistemini sürdürebilmesi açısından çok riskli. Yani belli bölgeleri mutlaka örneğin 2030'a kadar Birleşmiş Milletler 30x30 kavramıyla açıklanan, özetlenen bir koruma önerisiyle geldi. Yani hem karasal alanın hem de deniz alanlarında en az ülke coğrafyasının %30'unun koruma altına alınması. Bu aslında iklim kriziyle mücadelede de önemli bir faktör. Aynı zamanda o denizin ve karasal alanın kendi yenileyebilmesi, izlenebilmesi, korunabilmesi açısından önemli. Biz ne yazık ki Akdeniz'deki özel çevre koruma bölgelerini ne kadar koruduğumuz tartışılsa da,
2: evet,
3: Karadeniz'de hiç deniz koruma alanının olmaması bizim için çok büyük bir handikap. Buna hızlı bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Çünkü Karadeniz artık değişiyor. 20-30 yıl önceki Karadeniz değil ve Karadeniz bize her gün sizin de başlangıçta belirttiğiniz gibi her gün bir gönderiyor, bir işaret gönderiyor. İşte bir gün kıyısından mavi yengeçlerin balık ağlarına takıldığı haberleri geliyor. Bir gün kıyılara mayın vurduğu haberi geliyor. Bir gün yunusların kıyıya vurduğu haberleri geliyor. Yani Karadeniz bize bir şey anlatmaya çalışıyor. İşte ne anlatmak istediğini biraz detaylandırabiliriz konuşmamızda.
2: Peki şöyle, şimdi siz mavi yengeç, bomba ve yunuslardan bahsettiniz bir anlamda Karadeniz'in de simgesi, ama gıda güvenliğine tekrar döneceğim. Yani siz Karadeniz Türkiye için gıda güvenliği anlamında neden önemli? Bunu şundan dolayı sormak istiyorum. Şimdi bazı dinleyenler yani böyle düşünüyordur değil, ama deniz deyince programın başında söyledim ya, turizm, denize girmek vesaire akla geliyor, ama ya hiç de öyle değil. Değil mi? Karadeniz bunun en tabii önemli göstergesi değil mi?
3: Kesinlikle. Aslında bu deniz kıyıda denize girme vesaire gibi durumlar, yani turizm hareketleri ya da kıyı turizmi dediğimiz, aslında geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından itibaren yükselmeye başladı. 80'lerde zirve yaptı, 90'larda patlamaya dönüştü falan. Evet. Bugünlerde zirvede diyebiliriz, ama bu sürdürülebilir değil elbette. Bir yerde bu bitecek, çünkü iklim açısından da sorumlu. Şimdi Karadeniz sadece bugün için değil, bakın milattan önce 2000'li yıllara kadar gittiğimizde Karadeniz'de önemli bir üretim olduğunu görüyoruz. Yani örneğin Sinope, antik adıyla Sinope balıkçıları İstanbul'daki, yani o zamanki Bizans'ın ya da Konstantinopol'ün, Bizantium'un balıkçılarından çok daha ünlüdür, önemlidir. Ve Sinop'ta basılan sikkelerde, yaklaşık 2000 yıl kadar önce basılan sikkelerde Yunus baskıları görürüz, Yunus fotoğrafları ya da işte çizimleri görürüz diyelim. Yani Yunusları parasının üstüne basan bir kültürden söz ediyoruz.
2: Ya bugün de isimlerini, bugün de hala Karadeniz bölgesinde Yunus ismi değil mi? O sadece bir dini gönderme değil aslında.
3: Değil. Aslında Karadeniz kültürünün başat bir parçası olmuştur. Yani ya Yunus'tur erkekse, ya Hızır'dır.
2: Evet.
3: Yani Hızır da yine denizle ilintilenen, inanç ve kültürden kaynaklı, evet, denizle ilintilenen bir isimdir. Hamsi de yine bakıldığında geçmişte, yani Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıcına hamsi motifi yaptırdığından tutun da yörenin hem tarihsel hem kültürel hafızasında inanılmaz yeri olan bir balık türü. Hamsi Karadeniz'in aslında hani en bilinen türü, ama başka pek çok tür gıda olarak sofralarımıza gelmiş. Bugün Türkiye'de, Türkiye ölçeğinde konuşursak, yani bakın Ankara, Samsun yolu üzerinden Ankara'ya kamyonlarla balıklar girer ve Ankara balık haline gittiğinizde ya da Ulus Pazarı'na gittiğinizde en taze balıkları orada yiyebilirsiniz. Yani İç Anadolu'ya, güney kentlerine kadar, hatta Antalya'ya kadar bile Samsun'dan, Sinop'tan, Karadeniz bölgesinden özellikle balık sevkiyatı yapılır ve soframıza gelen her dört balıktan üçü Karadeniz kökenlidir. Yani Karadeniz yediğimiz dört balıktan üçünü sağlıyor bize. Bu neden önemli? Hı hı. Birincisi ucuz protein kaynağı olarak çok önemli. Geçmişte o kadar fazla üretim yapılmış, av yapılmış ki, yani tabii balık stoklarının zamanla azaldığı dönemler var. Bir de bu işin kontrolsüz avcılık ya da sınırsız avlama gibi bir ne yazık ki hastalığımız da var. Yani kendi kıyılarımızda tükettiğimiz stoklar yüzünden işte başka ülkelerin karasularına da gidip avlanma zorunda kalıyorlar ve zaman zaman uluslararası kriz, sorunlara da yol açtığını söyleyebiliriz. Evet. Bunun yani

0: Kesinlikle. Yani en ucuz ve en kolay yoldan protein ihtiyacını karşılayabileceği o bakımdan çok önemli. Ama deniz ekosistemi açısından da hamsiler planktonlarla besleniyor ama aynı zamanda kendisi de daha büyük türler için yem olarak görülebiliyor. Yani aslında besin zincirinin önemli bir parçası ama zamanla geçtiğimiz dönemlerde işte az önce bahsettik ya mavi yengeç dedik ve balon balığı görülmeye başlamış Karadeniz kıyılarında.
1: Nereden
0: Yani
1: geliyor
0: bunlar
1: bunlar?
0: mavi yengeç Batı Atlantik kökenli olarak biliniyor. Ama işte Ege ve Akdeniz'de çok görülür. Hatta bununla ilgili restoranlar filan açar. Bu giderek iklimin değiştiğini bize anlatıyor. Balon balığı yine aynı şekilde istilacı yabancı türlerden bir tanesi. Dolayısıyla bu gelen yabancı türler yine daha önce geçmiş yıllarda taraklı medüz dediğimiz bir deniz canlısının da Karadeniz'e istilacı olarak yabancı bir tür olarak gelmesiyle oradaki stokları felç ettiğini biliyoruz. Yani bu kaynaklarda çok sayıda bilgi vardır bununla ilgili. Yani bir kere Karadeniz çok boyutlu bir alarm veriyor bize. Yani diyor ki benim hamsim var, benim palamutum var, benim yunuslarım var. Yunuslara gelince geçmişte Trabzon kıyılarında çok sayıda yunus yağı işleyen tesisler var ve bunlar bir nevi aydınlatma aracı olarak yani gaz yağı gibi kullanılan yunus yağı ve vahşi bir yunus avı uzunca bir süre oluyor. Bugün artık nesli tükenmekte olan ya da risk altındaki türlerden bir tanesi. Dolayısıyla Karadeniz bize bir alarm veriyor. Diyor ki beni koruyun. Kıyılarımda sadece yüzmek ya da güneşlenmek, denize girmek, oteller yapmak, işte Arap turistler daha çok gelsin diye değil. Aynı zamanda benim hamsilerimi, yunuslarımı, başka onlarca türümü devam ettirebilmek için beni koruyun diye alarm veriyor. Yani bu aslında hepimizin
1: Covid çok
0: önüne.
1: özür dilerim. Covid döneminde insan biraz o denizden, deniz kıyısından çekilince İstanbul'da yaşayanlar ya da Türkiye'dekiler de bilir, çok fazla haber oldu. Hatırlarsınız siz de Karadeniz'in yunus balıkları o boğazda hatta Haliç'e kadar geldikleri
0: Evet,
1: görülmüştü. Yani
0: gösteri yapmışlardı adeta, evet.
1: bir buçuk yıl yani bize dokunmazsanız bak bizi görebilirsiniz diyorlar aslında.
0: Kesinlikle çok çok önemli. Çünkü aslında insan müdahalesi biraz azaldığında ya da sınırlandığında diyelim, ekosistem kendini onarabiliyor. Bu karada da öyle, deniz içerisinde. Yani nadasa bırakmak gerekiyor. Bazen denizleri, o yüzden bakanlık son dönemde bazı yıllar türlerin avı ile ilgili sınırlama getirdi. Bu hamsi de dahil buna. O yüzden yani bazen nadasa bırakmak, yani müdahaleyi biraz durdurmak zorundayız bu tür yapılara. Çünkü kendini yenileyebilsin. Yani 40-50 yıl önceki nüfusla ve 40-50 yıl önceki insan baskısıyla bugünkü aynı değil. Yani çok küçük tekneler, işte örneğin köy enstitüleri döneminde Beşikdüzü'nde bir hamsi filosu oluşturulduğunu biliyoruz ve yaklaşık 10 tane takadan, gemiden oluşan
1: Trabzon
0: işte
1: Beşikdüzü.
0: Trabzon Beşikdüzü'nde işte Hopa'dan usta balıkçılar getirilmiştir ve oradaki öğrencilere, köy enstitüsü öğrencilerinin denize meraklı, hevesli olanları ya da uyanık olan öğrenciler diyelim, bunlar toparlamışlardır ve bir hamsi filosu oluşturmuşlardır. Av sezonu başladığında Trabzon'dan, yani Beşikdüzü'nden Hopa'ya kadar olan bölgede tonlarca hamsi avlanır, getirilir, kurutulur, bir kısmı balık unu yapılır, bir kısmı tüketilir ve kurutulanlar ya da balık unu yapılanlar da dış satım yoluyla gelir elde edilir ve bizi köy enstitüsünün kendi ihtiyacı olan ekonomisi bu şekilde döndürülür. Yani deniz inanılmaz bir olanak sağlamıştır. Onu nasıl kullandığınızı bilirseniz özellikle.
1: Bilmezseniz ne oluyor? Peki şundan dolayı söyledim bunu. Şimdi siz işte mavi yengeç dediniz, balon balıkları dediniz. Hani bunları biz Akdeniz'de ya da Ege'de kısmen görüyoruz. Bununla ilgili haberleri de görüyoruz ama bunlar artık Karadeniz'e kadar da çıktı. Bununla ilgili yapılacak tek önlem şu mu? Daha önce çünkü bakanlık mesela balon balığı başına yanlış hatırlamıyorsam eğer 7 lira mı 12 lira gibi bir para veriyordu tutulduğunda. Yani tek önlem bu mudur? Bir de bu
0: Ya
1: balıkların
0: aslında
1: merkezi neresi? Bu mavi yengeçin, balon
0: ya
1: balığın.
0: mavi yengeç

0: önce bahsettiğim gibi Atlantik kökenli, Batı Atlantik kökenli. Balon balığı da Kızıldeniz üzerinden Akdeniz'e, oradan işte kuzeye doğru. Aslında burada tablo şu: dünya değişiyor. Yani sadece Karadeniz değil. Örneğin bugün Akdeniz'in tipik bir ağaç türü olan Kızılçam giderek kuzeye doğru yayılıyor. Yani bazı türler, Kızılçam da öyle, istilacıdır. Yani bulunduğu yeri baskılar ve kendisinden başka türlere yaşam şansı pek tanımaz. Denizde de böyle benzer bir şey oluyor. Yani hem karada hem denizde aslında beşeri göçün ya da güneyden kuzeye doğru akan, işte geçtiğimiz haftalarda İspanya'ya yönelik Kuzey Afrika'dan göçü gördük. Yani benzer bir tablo aslında karasal alanda, denizde ve ekosistemin içerisinde devam ediyor. Yani kuzeye bir baskı var, bir göç baskısı var. Kızılçam'ın örneğin kuzey ülkelerinde görülmeye başladığını ormancılıkla ilgili çalışan uzman dostlarımız aktarmıştı. Yani denizde de aynı şekilde. Bunun önlemi şu değil: yani evet, halka, kamuoyuna bir takım önerilerde bulunabiliriz. İşte yani üzerine bir ödül koyabiliriz vesaire. Bu bir halkla ilişkiler projesi olur. Biz bir kere neden geliyor, nasıl geliyor, ne kadar geliyor ve ne kadar baskı oluşturuyor, bunları bilmiyoruz. Çünkü izleme çalışması yapılmıyor sağlıklı biçimde. Yani hem denizin biyolojik çeşitliliğini izlemiyoruz, hem o ortamı izlemiyoruz. Yani deniz suyunun kirlilik oranını vesaire izlemediğimiz için de böyle ezbere bir takım uygulamalar yapılıyor ve bunlar sonuçta günü kurtarıyormuş gibi, yani bu yetkililere şu görüntüyü veriyor. Yani bir fotoğraf veriyoruz. Evet, biz bugün bunu yaptık, şu etkinliği yaptık, balon balığı veya aslan balığı yakalama yarışması düzenledik, İşte farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz vesaire deniliyor. Bunun için paralar harcanıyor, bütçe, ekonomi harcanıyor, emek veriliyor, kamu personeli yoğun bir şekilde anlamsız işlerde uğraştırılıyor. Ama
1: Peki,
0: asıl, evet.
1: şunu çok özür dilerim, araya giriyorum. Peki bu kuzeye doğru baskılanma iklim değişikliği nedeniyle ya da insan beşeri hatalardan dolayı Karadeniz'deki türler üzerinde yakın tarihte, özellikle geriye doğru gittiğimizde tabii ki birçok tür kaybolmuştur diyebiliriz ama yakın tarihte gerçek işte yetişme alanı Karadeniz olan türlerden kaybolanlar var mı? Hangi türler kayboldu mesela?
0: Aslında Karadeniz kıyılarındaki nehir ekosistemlerinde yaşayan Mersin balıkları bunlardan en önemlisi. Son yıllarda artık neredeyse
1: Adı
0: işte
1: Mersin balığı mı?
0: Mersin balığı diye bildiğimiz, hatta bu ünlü Rus havyarı diye bildiğimiz havyarın da kaynağıdır. Hazar Denizi'nde özellikle çok çıkarılır ve yani havyarı çok değerlidir. Mersin balığı geçmişte, bakın, 1960'lara 50'lere kadar Karasu'da, yani Karadeniz, Sakarya'nın bir ilçesidir. Karasu'da tonlarla ifade edilen Mersin balığı havyarının üretildiğini biliyoruz. Bunlar kaynaklarda var. Yani öyle bir şey kaybetmişiz ki sırf bu havzayı koruyamadığımız için. Şimdi bugün Samsun ve işte iç sularda yeniden balıklandırma yapılarak ya da laboratuvar ortamında ürettiğimiz Mersin balıklarını yeniden deneyerek üretmeye, çoğaltmaya çalışıyoruz. Bu bütün göllerde, yani bir aşılama yapıyoruz. Bu aslında bize bir şeyi de gösteriyor. Yani gelecekte, atıyorum, birkaç yıl sonra hamsi için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bugün Mersin balığı Karadeniz'de bitti. Yunuslar bitmek üzere. Hamsi gibi az önce bahsettiğimiz, stratejik olarak da gıda güvenliği açısından da son derece önemli bir türü de aynı şekilde gelecekte işte oluşturduğumuz yapay havuzlarda, su ortamlarında yetiştirme çabası içine girebiliriz. Bugün hiç bitmeyecekmiş gibi görünüyor ama ne yazık ki durum öyle değil. Yani Mersin balığı kaybettiğimiz en dramatik, en trajik durumlardan bir tanesi Karadeniz açısından konuşacak olursak.
1: Bunu dinleyicilere, yani korkutmak için değil, bir gerçeği söylemek adına tekrar ediyorum. Çünkü
0: Kesinlikle.
1: bilimsel rakamlar da, bir anlamda yapılan çalışmalar da maalesef bunu gösteriyor. Bu önlemin alınması gerektiğini, ki hamsi denilince, değil mi Yusuf Yavuz, sadece yani bir balıktan da bahsetmiyoruz. koskoca bir kültürden bahsediyoruz.
0: Aslında yani elbette.
1: Bambaşka bütün hani hayatımızın içine sadece soframıza bir balık türü olarak değil, hayatımızın içine sohbetlerimize, konuşmalarımıza, gülmemize, ağlamamıza hani tüm o kodlarımıza yerleşmiş bir kültürel malzemeden de bahsediyoruz aslında.
0: Kesinlikle. Horon çekilirken ya da horon tepilirken bilirsiniz işte o geleneksel kıyafetlerde kemerin üzerinde hamsi balıkları, evet, gümüş hamsiler sallanır. Yani denizdeki o hamsilerin gümüşü geçişleri gibi bir şekilde. Yani Karadeniz kültüründen, coğrafyasından ekmeksel ekmeği, hamsi ve kara lahana, bu üçü adeta bölgenin simgesi gibidir. Yani aynen, bunlardan bir tanesini çekip alırsak oradaki ruhsal duvar yıkılır ve bütün bölge insanı bu duvarın altında kalır. Örneğin hamsinin bir nevi o bölge için taşıdığı anlam, bir nevi daha adını duyar duymaz, yani hamsi paluğu gibi diye başlayan o cümlelerle adını duyar duymaz aslında bir gülümseme de, yani bir tebessüm de başlar. Aslında mizahından türküsüne pek çok alana sirayet etmiştir. Bunu çekip alırsak Karadeniz'in bütün kıyıları, o kıyı yerleşimindeki kentler aslında birer cenaze evine döner. Yani bunu, bu kültürel dokuyu nasıl ördüğünü, binlerce yılda nasıl işlediğini unutmamak diyor. Yani Urfa için isot neyse Karadenizli için de hamsi aslında aynı şeydir.
1: Tamam,
0: yani
1: çok,
0: bu
1: çok...
0: bağ kurmak. Bak, ya,
1: gerçekten hani şu an öyle bir tablo olmamasına rağmen bunun bir ihtimal olarak yani şu an söyleniyor olması, ki bilimsel rakamlarla Karadeniz'in devasa bir cenaze evine döneceği yönündeki sözlerinizi açıkçası çok çok üzülerek dinledim. Ama insanlar, dinleyicilerimiz de bu sese kulak versinler. O yüzden hatta yetkililer mümkünse bunun önlemlerini alalım. Gerçekten çok doğru bir tarif. O yüzden yani gerçekten hamsiyi çekerseniz o kültürden, orası koca bir cenaze evine döner maalesef. Kirliliğiyle ilgili Karadeniz'in, biraz önce bahsettiniz siz, işte hiçbir koruma havzası yok, çok küçük bazı alanlardan bahsettiniz. Uluslararası sözleşmeler var peki, uluslararası sözleşmeler Karadeniz'i korumaya, Karadeniz'i temizlemeye yetmiyor mu bunlar?
0: Aslında mevzuat açısından evet bir sıkıntı görülmüyor. İşte Bükreş Sözleşmesi hem karasal kökenli kirliliğin havza alanlarında engellenmesi, durdurulması, biyoçeşitliliğin desteklenmesi, yani pek çok madde içeriyor ve aslında İstanbul'da da bu sözleşmenin sekreteryasının bir ayağı İstanbul'da bulunuyor, Türkiye'de. Yani önemli bir uluslararası kazanım, fakat çok bu konuda ağır ilerliyoruz. Yani yönümüz hep turizmin işte güney bölgelerine dönük. Yani deniz turist, şu kadar milyon turist geldi, bu kadar gelir elde ettik. Evet, bu işin bir parçası ve çok önemli. Fakat biz Karadeniz'in korunu ertelediğimizde ya da ihmal ettiğimizde başından beri söylediğimiz o büyük bir hem biyokütle kaybı, hem gıda kaybı, hem de bir ekosistem kaybı. Yani devasa bir birikim çukuru, yani atık çukuruna dönüşür Karadeniz. Bu maalesef özellikle Giresun, Trabzon hattında, yani Kastamonu tarafları biraz daha iyi. Sinop'tan Kastamonu'ya kadar olan bölge biraz daha iyi. Ama Giresun ve Trabzon civarı, o sahillerde yoğun kirlilik olduğunu gözlemliyoruz. Örneğin dere yatakları, karasal atıkların denize buluştuğu alanlar çok yoğun bir kirlilik taşıyor. O yüzden yakın izlenmesi, gerekli yaptırımların uygulanması ve bu konuda tabii biraz da işin bilinçlendirme kısmı var. Yetkililer sadece ya da kamu kurumları afiş hazırlayarak, yani sigara yasağıyla biz ancak yaptırımlar sertleştiğinde evet, uyum sağlayabildik. Evet. Yani afiş asarak, ya buraya çöp atmayın, işte Türkiye'yi temiz tut, yeşili koru levhası koyarak bu işler düzelmiyor. Bunu yıllarca gördük. Yani sigara içmeyin, askeri ortamlarda bile bu böyledir. Yani sigara içmek yasaktır, altına komutan yazılır ya da işte müdüriyet yazılır falan. Bu artık
1: ama yaptırım olunca uyulmaya başlandı. Kesinlikle. Ki herkes de memnun oldu bu arada yani.
0: Kesinlikle. Yani otobüslerde sigara içiliyordu. Yani hasta kadınlar, yaşlı insanlar, evet, çocuklar vesaire, uçaklarda sigara içiliyordu. Yani kahvehanelerin içerisinde, yani o kadar uyarılar olmasına rağmen bunu kimse dinlemiyordu. Yani bu, burada da aynı şey geçerli. Yani bu radikal adımları özellikle kıyı koruma, deniz koruma, yani genel olarak koruma kapsamında kullanmalıyız. Çünkü yani bahsettiğiniz gibi sizin de başlangıçta o kadar görüntüler geliyor ki biz artık hani bir nevi şey dönemi gibiyiz. Yani adeta bir olağanüstü pandemik bir dönemden geçiyor gibiyiz. Yani kirlilik anlamında. Ya yani bir kirlilik pandemisi yaşıyoruz. Bu inanılmaz bir şey. Sizinle geçtiğimiz ay kıyı konusunda bazı programlar da yapmıştık. Yani evet, o dönem hani uyarıcı nitelikte bir şeyler olsun diye mevcuttaki kirliliği konuşuyorduk ama artık onun kat be kat daha fazla maruz kalıyoruz. Dolayısıyla bunun daha önüne geçebilmenin yolu ağır yaptırımlardan ve radikal önlemlerden geçiyor.
1: Metazori şart bu anlamda tabii ki çok doğru. Bu da biraz soruma da yanıt verdiniz. Ben de bu hani kıyı koruma konusunda hangi noktadayız diye soracaktım ama ona da bir anlamda yanıt anlamında oldu. Tabii ki biz bu programları yapıyoruz. Bizi dinleyenler bu anlamda hem bir tekrar bir farkındalık oluşsun. Ama asıl bu farkındalığı oluşturacak olanlar, tırnak içinde farkındalığı kullanıyorum, asıl bu kararları alacak olanlar ilgili mevzuata, ki siz de bahsettiniz mevzuatta bir sıkıntımız yok diye, bu mevzuata tam anlamıyla uyan uymayanları da ciddi anlamda yaptırımlarla uymaya teşvik eden durum. Peki Yusuf Yavuz, son olarak biraz biz Karadeniz'den bahsettik hep ama son iki dakikam, biraz güneye inersek oradaki tabloyu, çünkü ben görüyorum içler acısı maalesef. Yani her gün başka bir yerden başka bir kirlilikle ilgili bir video geliyor. Son iki dakikam güneye dair gittiğimizde tablo nasıl, neler söyleyeceksiniz?
0: Güneyde durum özetle şu: aslında bir aydan fazla bir zamandır yoğun kirlilik var. Bunu hepimiz haberleştiriyoruz, gündeme, evet, getiriyoruz. Antalya Valiliği bir açıklama yaptı. Dedi ki işte bu Levant akıntısı, yani aslında Doğu Akdeniz ya da Küçük Asya akıntısının getirdiği doğu bölgesinden, Akdeniz'in doğusundan buna bağladı. İlk belirlemeler böyle dedi. Ancak nehir havzalarından hala kirlilik aktığını görüyoruz. Yine dün ODTÜ'den bazı uzmanların açıklamalarını gördük. Onlar da bizim bu tespitlerimizi doğrulayacak düzeyde açıklamalar yaptığını gördük. Yani nehirlerin kirli olduğunu, nehirlerin denize plastik atık ve ağır kirlilik taşıdığını söylüyor. O yüzden karasal alanda çözüm üretmeden, yani denize ulaştığında son hani ölmekte olan bir hastaya suni teneffüs yapmak gibi uygulamalar denizin temizlenmesi için yeterli değil. Önemli ama yeterli değil. O yüzden kaynağında yok etmek gerekiyor. Akdeniz'i korumak için de kirliliği.
1: Peki, çok teşekkürler. Biz kıyıyla ilgili yayına katıldığınız için devam edeceğiz. Şu anlamda kıyıyla ilgili, Türkiye'nin kıyılarıyla ilgili, deniz işte göl kıyıları ya da akarsu havzalarıyla ilgili yayınlarımıza devam edeceğiz. Yusuf Yavuz'la tabii ki önden bir randevu da almış olayım bu anlamda Sayın Yavuz'dan.
0: Memnuniyetle.
1: Bilgilerini paylaşacak. Bugün daha çok Karadeniz'i konuştuk. Geçen programda güney sahillerimizi konuşmuştuk. Bu sefer kuzey sahillerimizi konuştuk. Sadece sahilleri konuşmadık. Oradaki ekosistemi konuştuk. Soframıza gelen balığı konuştuk, onun bize getirdiği kültürü konuştuk. Programı da Yusuf Yavuz'un sizin yazınızdaki bir başlıkla bitireceğim. Efendim, dikkat edelim, hamsiler sadece fotoğraflarda kalmasın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Tekrar teşekkürler Sayın Yavuz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum tekrar.
2: Fethi Yılmaz'da gündem özel sona erdi. Gündem Özel tekrar yayınını dinlediniz.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
4: Radyo Sputnik Özel Haber.
5: İngiltere'de yaşayan 23 yaşındaki dev piton Judy Foster kanser tedavisinde bir ilke imza attı. Çenesinde kötü huylu tümör tespit edilen 4,5 uzunluğundaki pitona insanlarda da kullanılan elektrokemoterapi yöntemi uygulandı. 50 kilogram ağırlığındaki piton başarılı geçen tedavinin ardından yeniden normal şekilde beslenmeye ve hareket etmeye başladı. İngiltere'deki Chester Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Judy Foster isimli 23 yaşındaki retiküle pitonun bakıcıları, hayvanın daha az yemeye ve yaşam alanında daha uzun süre hareketsiz kalmaya başlaması üzerine sağlık durumundan şüphelendi. Yapılan kontrollerde 4,5 metre uzunluğunda ve 50 kilogram ağırlığındaki pitonun çenesinde kötü huylu bir tümör olan fibrosarkom tespit edildi. Tümör ilk olarak cerrahi müdahale ile çıkarıldı ancak daha sonra yeniden ortaya çıkarak çene kemiğine yayılmaya başladı. Bunun üzerine veteriner Judy Foster'ın hayatını kurtarmak için elektrokemoterapi yöntemini uygulamaya karar verdi. Chester Hayvanat Bahçesi veteriner sorumlusu Ian Ashpole, tümörün çene kemiğini tahrip etmeye başlaması nedeniyle yalnızca yeni bir ameliyatın yeterli olmayacağını düşündüklerini belirtti. Kanser uzmanlarıyla birlikte bir tedavi planı geliştirdiklerini söyleyen Ashpole, elektrokemoterapinin bildikleri kadarıyla dünyada ilk kez bir yılan üzerinde uygulandığını ifade etti. Elektrokemoterapi yönteminde kanser ilacı bleomisinle tümör bölgesine uygulanan kontrollü elektrik darbeleri bir arada kullanılıyor. Elektrik darbeleri kanser hücrelerinin geçirgenliğini geçici olarak artırarak ilacın hücrelere daha etkili şekilde ulaşmasını sağlıyor. Judy Foster'ın nedeniyle operasyon içinde özel hazırlık yapıldı. Tek bir ameliyat masası yeterli olmayınca iki masa birleştirilerek yaklaşık çift kişilik yatak büyüklüğünde bir platform oluşturuldu. Kendi yaşam alanında anestezi uygulanan piton daha sonra hayvanat bahçesinin veteriner merkezine götürüldü. Yaklaşık 90 dakika süren operasyonda önce tümörlü kitle ve hastalıklı çene kemiğinin bir bölümü çıkarıldı. Ardından geride kalmış olabilecek kanser hücrelerini hedeflemek amacıyla elektrokemoterapi uygulandı. Operasyon üzerinden aylar geçmesinin ardından Judy Foster'ın yeniden normal şekilde beslendiği ve eski hareketli davranışlarına döndüğü belirtildi. Hayvanat bahçesi çalışanları pitonun avına saldırma, kavrama ve yutma davranışlarında herhangi bir sorun yaşanmadığını gözlemledi. İngiltere'deki Chester Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Judy Foster adlı piton çenesindeki kötü huylu tümör nedeniyle bir yılan üzerinde ilk kez uygulanan elektrokemoterapi yöntemiyle tedavi edildi. 50 kilogram ağırlığındaki pitonun aylar sonra yapılan kontrollerinde kansere ilişkin herhangi bir belirtiye rastlanmadı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
4: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Abiri an arasındaki gerilim sürerken yaklaşık 250 gündür bölgede görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin birkaç gün önce eve dönüş için yola çıktığı ve önümüzdeki haftalarda San Diego'ya ulaşmasının beklendiği bildirildi. ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken uzun süredir bölgede görev yapan ABD uçak gemisi Lincoln'in eve dönüş yolculuğuna başladığı bildirildi. NBC News'un aktardığına göre ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, USS Abraham Lincoln'un uzun süren görevinin ardından birkaç gün önce bölgeden ayrılarak ABD'ye doğru hareket ettiğini söyledi. Yetkili, uçak gemisinin birkaç haftalık seyir sürecinin ardından San Diego'ya ulaşmasının beklendiğini belirtti. USS Abraham Lincoln'un yerine görevlendirilmesi planlanan USS George Washington uçak gemisinin ise dün Orta Doğu'ya ulaştığı bildirildi. ABD donanması, İran'a yönelik operasyonlar ve dünyanın farklı bölgelerindeki görevleri nedeniyle son dönemde yoğun baskı altında bulunuyor. Özellikle Orta Doğu'da görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki mürettebatın uzun süre liman ziyareti yapmadan görevde kalması, personelin moral ve psikolojik durumu konusunda endişelere yol açmıştı. Yaklaşık 250 gündür aralıksız görev yapan USS Abraham Lincoln'daki personelin psikolojik durumuna ilişkin tartışmaların ardından ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un geminin yerine USS George Washington'u bölgeye gönderme kararı aldığı belirtildi. İran'a saldırıları süren ABD'nin yaklaşık 250 gündür görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisi eve dönüş yolculuğuna başladı. ABD'li bir yetkili, geminin birkaç gün önce bölgeden ayrıldığını ve birkaç hafta içinde San Diego'ya ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Lincoln'un yerine görevlendirilen USS George Washington ise Orta Doğu'ya ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst. How could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus basınına ABD ile ilişkiler ve Ukrayna'daki durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Moskova'nın Ukrayna krizinin çözümü için Washington'la diyaloğa açık olduğunu bir kez daha beyan eden Ryabkov, buna karşın ülkesinin temel pozisyonlarından kesinlikle vazgeçmeyeceğini belirtti. ABD ile ilişkileri ve Ukrayna'daki gelişmeleri değerlendiren Ryabkov, Amerikan tarafının mevcut durumda yapıcı bir diyalog kurma isteği taşıdığını ve Rusya'nın tavrını anladığını söylerken Avrupalıların tutumuna da dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun barışçıl çözüme dönük yeni fikirler sunulması gerektiğine dair açıklamasını hatırlatan Ryabkov, Amerikalıların çabalarının bu doğrultuda gelişmesi halinde bu fikirleri dinlemeye hazır olduklarını kaydetti. Ryabkov, Washington'la diyaloğa açık olmalarının ilkesel pozisyonlarından taviz verecekleri anlamına gelmediğini vurguladı. Zamanın her halde Kiev ve Avrupa Birliği yanlılarının aleyhine işlediğini dile getiren Rus diplomat, muhataplarının eninde sonunda bu durumla yüzleşmek zorunda kalacaklarını sözlerine ekledi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Washington'la Ukrayna krizine ilişkin diyaloğa açık olduklarını ancak ilkesel pozisyonlarından taviz vermeyeceklerini belirterek zamanın Kiev ve Avrupalı destekçilerinin aleyhine işlediğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: ABD ve Güney Kore'nin her yıl ortaklaşa düzenlediği Ulchi Freedom Shield askeri tatbikatı ABD Başkanı Donald Trump'ın kararıyla erken sonlandırıldı. Normal şartlarda 11 gün sürmesi planlanan dev tatbikat 5. gününde aniden durduruldu. Trump, tatbikatın Kuzey Kore'ye karşı uygunsuz ve kışkırtıcı olduğunu savunarak Pentagon'a faaliyetleri azaltma talimatı verdi. Kararın ardından Seul yönetimi ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Choe Hwin, karardan önceden haberleri olmadığını kabul etti. Güney Kore, ABD ile yapılan tatbikatları ortak savunma taahhüdünün bir sembolü olarak değerlendiriyor. Ancak Washington'un tek taraflı hamlesi Seul'deki güvenlik endişelerini artırdı. Atlantic Council kıdemli uzmanı Joe Byung, tatbikatın aniden kesilmesinin Güney Kore'nin ABD'ye olan güvenini sarsabileceğini belirtti. Güney Kore'de Washington'un ülkedeki 27 bin Amerikan askerini geri çekmesinden ya da Kuzey Kore'nin nükleer güç statüsünü Seul'e danışmadan tanımasından endişe ediliyor. Seul yönetimi üzerindeki baskı sadece askeri alanda kalmıyor. Trump yönetimi ticaretle güvenlik konularını bir arada değerlendiriyor. ABD Başkanı, Güney Kore'nin ABD askerlerine barındırmak için ödediği yıllık 1 milyar doları yetersiz buluyor ve Seul'ün İran'a yönelik askeri hamlelere katılmamasını eleştiriyor. Gelişmelerin ardından Seul'de ABD'ye olan bağımlılığın azaltılması gerektiği yönündeki sesler yükselmeye başladı. Seyong Enstitüsü Başkan Yardımcısı Cheng Seong Chang, Güney Kore'nin kendi nükleer caydırıcılık kabiliyetine edinmesi gerektiğini savundu. Buna karşın Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, diplomatik bir dil kullanarak Trump'ın kararını barış sağlama yolunda cesur bir adım olarak nitelendirdi. Lee Jae-myung, ülkesinin savunma bütçesini artıracağını ve kendi güvenliğinden sorumlu olması gerektiği fikrine katıldığını belirtti. Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la bu yıl içinde tekrar bir araya gelmeyi beklediğini duyurdu. Ancak Kim'in kız kardeşi Kim Yo-yong, ABD başkanının temas iddialarını yalanlayarak tatbikatların küçültülmesinin Kuzey Kore açısından bir önem taşımadığını söyledi. Pyongyang yönetimi, nükleer silahlardan vazgeçmeyeceğini ve tatbikat boyutunun küçülmesinin ABD'nin düşmanca tutumunu değiştirmediğini vurguladı. Uzmanlar, Rusya ve Çin'le ilişkileri güçlendiren Kim Jong-un'un ABD'li masaya oturmak için nükleer devlet olarak tanınmak, başka bir seçeneğe yanaşmayacağını ifade ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve Güney Kore'nin ortak düzenlediği Ulchi Freedom Shield tatbikatını tuz ve kışkırtıcı olduğu gerekçesiyle erken sonlandırdı. 11 gün sürmesi planlanan tatbikatın 5. gününde durdurulması Seul'de güvenlik endişelerine yol açarken Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yeniden görüşmek istediğini açıklaması dikkat çekti. Pyongyang ise tatbikatların küçültülmesinin ABD'nin düşmanca tutumunu değiştirmediğini ve nükleer silahlardan vazgeçmeyeceğini bildirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkenin dışişleri bakanları İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği son saldırıları şiddetle kınadı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, soykırım insanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur dedi. Alihan Kuruş, Sırt operasyonunda tutuklanan Alihan Kuruş'un kardeşi Hilmi Tuna Kuruş ve Erhan Yılmaz Marmaris'ten yurt dışına kaçacağı sırada yakalandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Türkiye, Cezayir, Endonezya, Filistin, Katar, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali ve Suudi Arabistan, İsrail'in Suriye'deki askeri üsse hava saldırılarını şiddetle kınadı. Bu eylemlerin Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin açık bir ihlali olduğu belirtildi. Uluslararası topluma Suriye'ye yönelik devam eden bu saldırganlık karşısında kararlı, net ve ilkeli bir duruş sergilemesi, Birleşmiş Milletler şartı uyarınca somut adımlar atması çağrısı yapıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alanmalarına tepki gösterdi. Ömer Çelik, soykırım insanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur dedi. Adalet Bakanı Akın Gürek, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında soykırım suçundan yürütülen kovuşturma kapsamında kırmızı bülten yayımlanmasının talep edildiğini açıkladı. Bakan Gürek, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'e tepki gösterip Türkiye'yi kışkırtmaktan, sabrını sınamaktan vazgeçmelidir dedi. Bahçeli, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Trabzon'da yaptığı açıklamada İsrail ve Netanyahu konusunda ortak duruş vurgusu yaptı. İç siyasetteki mücadele ile dış politikadaki ortak duruşun ayrılması gerektiğini söyleyen Özel, Filistinli bebeklerin katili çıkıp da iç politikaya bizi alet etmeye kalkarsa 87 milyon karşısında dimdik ayaktayız dedi. Alihan Kuruş suç örgütü operasyonunda tutuklanan Alihan Kuruş'un kardeşi Hilmi Tuna Kuruş ve Erhan Yılmaz Marmaris'ten yurt dışına kaçacağı sırada yakalandı. Şüphelilerin eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına kayıtlı araçla hareket ettiği ortaya çıkarken araçta 58 bin euro bulundu. Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. İngiliz Meteoroloji Dairesi Pasifik Okyanusu'nda gelişen El Niño'nun tarihin en güçlü olayı olabileceği uyarısında bulundu. Küresel sıcaklıklar artarken dünyanın farklı bölgelerinde ekstrem hava olaylarının görülme riski de yükseliyor.
2: Spor.
1: FIFA İspanya ile Arjantin arasında oynanan 2026 Dünya Kupası final maçının ardından çıkan olaylarla ilgili cezaları duyurdu. Arjantinli orta saha oyuncusu Leonardo Paredes 10, Molina 7 maçtan men edildi. UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Türk takımlar arasında 52.750 puanla 30. sırada bulunan Fenerbahçe zirvede yer alırken Galatasaray 51, Beşiktaş 141, Trabzonspor ise 162. sırada bulunuyor. Süper Lig'in ikinci haftasının açılış maçında bu akşam Galatasaray, Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir stadındaki karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.
2: Ekonomi.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yeni nesil araç muayene dönemi için yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırım programını hayata geçirmeyi planladıklarını duyurdu. Uraloğlu, planlamalarımız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz ve yaklaşık 900 muayene hattımızla vatandaşımıza hizmet sunacağız dedi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,82 değer kazanarak 14.514 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 48 lira 6 kuruş, euro 56 lira 15 kuruştan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.083, çeyrek altın 11.556, tam altın 46.049, ata altın ise 46.896 lira.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasının yoğunluk haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %63'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Erantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı ve Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğunluk var. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
3: Ağustos 2026 saat 19.07 Fenerbahçe saati. Mikail Beşiktaşlı olmasına rağmen tebriklerimizi de sunalım kendisine. Playoff maçıydı değil mi? UEFA Avrupa Ligi playoff maçında Beşiktaş güzel bir galibiyet aldı. Hem ülke puanımıza katkı yaptı hem de dediğimiz gibi sonuçta Avrupa'da Türk milletinin bir anlamda seslerinden bir tanesi oldu. İnşallah devamı da gelecek. Dün son şey oydu. Biz çarşamba günü buluşamadık. Benim bir yoğunluk vardı. Fenerbahçe'de Lyon'la berabere kalmıştı. Tabii ki o beraberlik de sonuçta bir puan getiriyor. Şampiyonlar Ligi önemli bir alan. Umarız 18 yıl sonraki hasret bitecek. Fenerbahçe'de bugün önümüzdeki hafta içi umarız Şampiyonlar Ligi biletini alır. Türkiye Trabzonspor'a da başarılar dileyelim. Trabzonspor dün bir mağlubiyet aldı ama olacaktır. İnşallah rövanş maçında gereken yapılır. Gereken çalışma yapılır. Umarız güzel bir futbolla da Trabzonspor'da turu geçer. Türkiye'yi temsil eden takımlar kervanına katılır. Biz de biz herhalde UEFA Avrupa Ligi'ne eğer tabii ki düşünmüyoruz öyle bir ihtimal ama düşünmek istemiyoruz ama öyle bir şey olacak. Umarız Trabzon'da devam eder. Trabzon tarihinde de Avrupa'da Türk milletinin sesini duyuran önemli takımlardan biri olmuştur. Türkiye'nin sesi olmuştur. Hepimiz geçmişteki maçları hatırlıyorum. Biz zaten bir şey soktular aramıza. Bir nifak soktular. Kim soktu onu da bilmiyorum. Aslında biliyorum da bilmiyorum diyeyim. Kızacak şimdi birileri. Alkan hemen gülüyor. Sizi kastetmiyorum kardeşim. Yani birileri. Camialar kastedilmez. Camialar hedef alınmaz. Camialar büyüktür. Camialar tarihidir. Ama bazı kişilerin şey yaptığını biliyorum. Bozduğunu biliyorum. Eskiden ne güzel herkes birbirini şey yapıyordu. Ben Galatasaray UEFA Kupası'nı kazandığında 2000 yılında sesim kısılmıştı sevinçten bağırmaktan ama maalesef o şeyden çıkarttılar bizi. Hele 3 Temmuz bizde çok büyük bir kırılma, psikolojik anlamda da kırılma oluşturmuştu. Ama dediğim gibi Avrupa'da takımlarımızın başarıları hepimiz açısından önemli. İnşallah bir gün milli takımımız da bunlardan ders çıkartır. Voleybolcularımızdan, o kadın voleybolcularımızdan çıkıyorlar böyle cengaver gibi mücadele ediyorlar. Onlardan ders çıkartır milli takımımız, futbol takımımız. Umarız onlar da başarılara erişirler diyelim. O kadar yatırım yapılıp, o kadar çok konuşulup, bu kadar başarısız geçen bir Dünya Kupası'ndan sonra eleştiride hakkımız. Arda Güler başta olmak üzere birkaç futbolcu çok güzel öz eleştirilerini de verdiler. Onlara da sağ olsun diyelim. Bu mesajları almak önemlidir. Anlamayanlardan da arınarak yürüsünler, devam etsinler. Tabii ki futbol meselesini konuşacağız. Bugün de ligin ikinci haftası. Galatasaray'ın galiba Erzurumspor Dadaşlar'ın deplasmanına gidecek. Erzurumspor Galatasaray maçıyla başlayacak ikinci hafta. Yine güzel, temiz, hak edilmiş başarıların olduğu bir lig olsun temennimizi tekrarlıyorum. Onu da söyleyeyim. Türk hakemlerine güvenmemekle beraber umarız hakemlerin etkisinin olmayacağı bir lig olur diye tekrar temennimi söyleyeyim ve gündemimize geçelim. Gündemimiz önemli. Bugün ağırlıklı İsrail konuşacağız. Hatta bugün hep İsrail konuşacağız. Çünkü İsrail açıktan artık Türkiye'yi tehdit eder hale geldi. Yani salı sabahı dediğim gibi çarşamba günü bir yoğunluk vardı. Yoğunluğu da söyleyeyim, sizleri de bildireyim. Çok kıymetlisiniz çünkü. İşte Bursa'ya gittim. Oradan Sıfır Atık Vakfı'nın plastik atık çalıştayı ile ilgili yaptığı şehir koordinasyon toplantılarından bir tanesi Adana Mersin toplantısı vardı. Hatta bugün Muğla'daydılar. Yarın Antalya'da olacaklar galiba. Bu Akdeniz sahillerimizin hali perişan. Onların toplantıları vardı. Akdeniz sahillerimizde o atıkları görüyorsunuzdur. Bu atık meselesi. Bir kere ithal atığı bir kere durdurmamız lazım. Oradan gelecek 3 kuruş bizim kendi coğrafyamızdan, doğamızdan, insanlığın kullandığı, bize ait olan ama insanlığa da ait olan doğadan değerli değil. Kazanılan hiçbir para bir. Birincisi bu. İkincisi, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş o vurguyu da yaptı. Bu arada bir bilgi de paylaşalım. Bu nehirlerimize atık döken sanayi işletmeleriyle ilgili hapis cezası dahil olmak üzere en ağır cezanın verilmesi için girişimlerde bulunduklarını Adalet Bakanlığı, işte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ondan sonra yine Tarım ve Orman Bakanlığı ile temasla halinde olduklarını, Çevre Komisyonu'ndan ve sonuçta yasa yapıcı olan yer bizim Gazi Meclisimiz. Meclisimizin Çevre Komisyonu'ndan destek beklediklerini söyledi. Ve dediğim gibi nehirlere dökenlerin artık hapis cezasıyla dahil olmak üzere en ağır cezayla cezalandırılması gerektiğini söyledi katıldığımız toplantıda. Bu sıfır atık meselesi önemli. Sıfır atık meselesi sadece plastik atıklar değil, en önemli sıkıntılardan bir tanesi o. Ama aynı zamanda temiz içme suyu, temiz tarımsal arazilere dökülecek sular, sulama anlamında kullanılan sular, plastik atıklar, bunların hepsini zehirliyor aynı zamanda. Bu açıdan önemli bir şeydi. O yüzden toplantılardan dolayı çarşamba yapamadık. O yüzden salı sabahı gerçekleşen saldırıyı konuşamadık. Yani Ebu Zuhur Havalimanı'na İsrail'in düzenlediği saldırı, hatta bir rivayete göre bunu Suriyeli yetkililer de söylüyor. Diyor ki pazartesi günü bir Türk askeri heyeti havalimanında inceleme yaptı. Pistleri inceledi. O gün keşif uçakları uçmaya başladı. Ve uçmaya başladıktan sonra salı sabahı da İsrail keşif uçakları da dahil muhtemelen. Herhalde keşifi İsrailler yapıyordu. Salı sabahı da İsrail'in artık soykırımcı ordusu havalimanının Ebu Zuhur askeri hava üssünü, pistlerini bombaladı. Rivayetler var. 2 bomba atıldı, 8 bomba atıldı şeklinde ama ağırlıklı 8 atış yapıldığı yönünde. Doğrudan ilk aşamada İsrail bunu kabullenmedi, sessiz kaldı. Türkiye'den yapılan açıklamalar, Suriye'den yapılan açıklamalar İsrail'i işaret ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Ankara Büyükelçisi, aynı zamanda Amerikan Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın açıklamaları da İsrail'i işaret ediyordu. En sonunda da İsrail'den bir açıklama geldi. İlk aşamada Netanyahu'dan geldi. Sonra adım adım arka arkaya açıklamalar, haberler falan yansımaya başladı. Ve doğrudan Türkiye'yi hedef alan söylemleri gördük İsrail'de. Yani bir anlamda işte Rus biliyorsunuz stratejist var, Alexander Dugin. Bu olaylar üzerine şöyle bir açıklama yaptı, yani paylaşım yaptı. İsrail'in Türkiye'ye saldırısı başladı. Şimdi Türkiye tabii ki diplomasiyi kullanıyor, çok ciddi temaslar kuruluyor şu an bölge ülkeleriyle ağırlıklı olmak üzere, tabii ki uluslararası anlamda ittifak unsurlarıyla da görüşülüyor. Ama ne olmalı olacak, bu saldırı ne anlama geliyor? Kemal Hoca attı mı? Onları konuşacağız. Kimle? Akademisyen, çok kıymetli, uzun süredir de almamıştık, o da yoğun biliyoruz. Doçent Doktor Kemal Olçar hocamız hatta. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk efendim, yayınlar dilerim.
3: Teşekkür ederim hocam. Yoğunsunuz biliyorum. Sağ olun. Bu yoğunlukta bir vakit ayırdınız. Mesele de çok önemli. Askeri boyutu, bu işin askeri boyutu var, siyasi boyutu var, stratejik boyutu var. Birçok boyutu var. Bunu sizinle konuşmak istedik. Hocam, İdlib'de yaklaşık 70 kilometre hemen sınırımızın ötesinde bir saldırı gerçekleşti ve İsrail'den yapılan açıklamalar doğrudan Suriye'yi zaten hedef aldıklarını söylüyorlardı ama doğrudan Türkiye'yi işaret ederek bu saldırıyı gerçekleştirdiklerini itiraf ettiler, açıkladılar. Bu şekilde paylaşımlar yaptılar. Ne oluyor? Bir Türk-İsrail savaşı Suriye sahasında başlamak üzere başlıyor mu? Bunun askeri verileri nedir? Ne anlama geliyor bu saldırı? Bunu bir size sormak istiyorum.
4: Şimdi Ceyhun Bey, biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri yaklaşık 30-40 kilometre mesafede terörle mücadele konusunda 4 büyük harekat icra etti. Orada bizim kuvvetli birliklerimiz var. Sadece birlik yok orada, biliyorsunuz. Radarlarımız var, hava savunma sistemlerimiz var. Bunların mesafesi yaklaşık 200 kilometre civarı. Hatta radarlarımız daha da öteden görebiliyor. 400 kilometreye kadar gidiyor. Sınırımıza 70 kilometre mesafeye kadar yaklaşan İsrail unsurlarını bizim görmememiz mümkün değil. Onu bir kere peşinden söyleyelim. Ancak şu var, bombalanan yer teknik olarak bir üs bölgesi değil. Eski bir üs bölgesi, orada konuştuğu bir şey yok. Tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti o bölgede kendi birliklerinin güvenliğini sağlamak için bir miktar daha dıştan, tabii ki Şam'la yapılacak koordine sonucunda dışarıdan bir güvenlik sistemi mimarisi oluşturmuştur. Oluşturacaktır. Gayet de doğaldır bu. Belli yerlerde keşifler yapılıyor. Belli yerlerde koordinasyon işbirlikleri yapılabiliyor. Eski bölgeler İHA SİHA üssü olarak kullanılabilir mi? Ya da uçaklara uygun hale getirilebilir mi? Hem Suriye Milli Ordusu'na katkı, hem Türkiye'nin sınırlarını güvenlikleştirmek, hem de o bölgede konuştuğu birlikleri biraz önce söylediğim gibi güvenliğini sağlamak için. Şimdi bu tür faaliyetler, askeri faaliyetlerimiz Suriye Egemen Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan anlaşmaya dayanmıştır. Birleşmiş Milletler 51 zaten bize cevaz veriyor terörle mücadele kapsamında. Bütün bu hukuki altyapıdan öteye şunu da götürelim. Artık güvenlik sistemleri, biliyorsunuz, hemen sınırlardan geçmiyor. Amerika Birleşik Devletleri 10 bin kilometre öteden Orta Doğu'daki bir askeri faaliyeti Amerikan topraklarından ihlali olarak görüyor. Amerikan topraklarını güvenliğini ihlali olarak görüyorken İsrail'de yapmış olduğu bu son hava harekatını kendi güvenliği için uygun görüyorsa, eğer tırnak içine söylüyorum, ve Türkiye'de daha güneyde bir hat çizmek zorunda. Ama İsrail tabii elbette ki bu yaptığı hava harekatının Türkiye tarafından not edildiğinin de farkında. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu notları uygun olgunluk seviyesine geldiğinde bir reaktif harekette karşılık verecektir diye değerlendiriyorum. Ama bu karşılık bir dahakinde yapılırsa bölgeye yakın bir noktaya, hele sınırlarımıza, üst bölgelerimizin yakınlarına, o çizmiş olduğumuz hattın hemen içine yönelmiş olursa, mevcut teyakkuzda bulunan hava savunma sistemleri, bizim uçaklarımız, hava kuvvetlerimiz, hava savunma silahlarımız, yani siper füzemiz, direkt söyleyelim, İSAR füzelerimiz tevcih durumda. Bu tevcihte sadece bir siyasi talimat gerekli. Siyasi iradede şu anda böyle bir reaksiyonu gösterme ihtiyacı hissetmiyor. Gayet de doğal. Çünkü askeri eylemlere elbette ki misliyle karşılık verilir ama Türkiye, İran, İsrail arasındaki gibi ya da Amerika, İsrail, İran arasındaki gibi sen attın, ben attım, misilleme yaptım, yapmadım gibi bir takım şeylerle oyalanmaz. Türkiye bu tür şeyleri gerçekten not eder, bir taktik geliştirir ve nihayetinde durum olgunlaştığında, hatta ondan önce diplomatik çabalar da gösterir. Mesela bugün 11 tane ülke kınadı, biliyorsunuz. Bu Türkiye'nin sayesinde gerçekleşti. Bütün bunlar yapıldıktan sonra son çare, artık askeri bir karşılık verilmesi gerekiyorsa bir kere yapar ve tam yapar.
3: Yani şöyle söyleyeyim, uluslararası anlamda da meşruiyetini, çünkü meşru zemin aslında karşılık vermek, ama

0: Normal koşullarda Suriye toprağı biliyorsunuz orası. Evet. Suriye Milli Ordusu, Suriye Milli Hükümeti, Eşara Hükümeti, Geçici Hükümeti buna reaksiyon gösterdi zaten. Ama dediğim gibi eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarına bu kadar yakın bir bölgede İsrail uçaklarını, İsrail füzelerini görürse eğer bunu tabii ki dikkate alır ve masaya yatırır. Türkiye İran'a benzemez. İçlerine kadar bırakın atmayı, dediğim lokasyonlar bile çok risklidir. İsrail bu konuyu şunun için yapıyor muhtemelen. Zaten Netanyahu dediğimiz o lider bile diyemeyeceğim ama o kişi şunu söylüyor. Biz bunu mesaj olarak aktardık diyor, isim vermeden. Tamam, mesajı alındı. Ama o mesajın bir karşılığı olacaktır. Bir cevabı karşılığı olacaktır. Onun da farkında. Bu arada tabii Suriye topraklarındaki bu oyunu sürdürmek istiyor Netanyahu bir şekilde. İran'daki o sıcak savaş bir miktar donma noktasına geldiği için sıcak başka nokta arıyor. Suriye en yakınlarında, en ısınmaya müsait olan lokasyonlardan, topraklardan bir tanesi. Yani Golan Tepeleri tahkim etmeye çalışıyor. Doğuya doğru ilerliyor, koridor kurmaya çalışıyor. El Hicri ekibini silahlandırıp onları ayaklandırmaya çalışıyor. Yani birçok faaliyet icra ediyor aslında Suriye topraklarında. Ama kuzeye doğru yönlenmiş olan bir askeri eylem, İsrail tarafına yapılmış olan bir askeri eylem, elbette ki Türkiye'ye karşı yapılmış olduğunu kanaati uyandırıyor herkeste. Türkiye bunu çok net bir şekilde ifade etmek lazım. Teyakkuz'daki birliklerine gerekli talimatları verilmiştir ama bırakın gelsinler, tırnak içinde söylüyorum, şeklinde bir noktaya gelmiştir. Hatırlarsınız 1812 Napolyon Savaşı'nda General Kursov bırakınız gelsinler demişti Moskova'ya doğru Napolyon güçlerini ve büyük bir darbeyle Napolyon'u perişan etti. Zor kaçtı Napolyon biliyorsunuz Moskova'dan. Şimdi bırakınız gelsinler.
1: Ki benzerini Hitler de yaşamıştı.
0: Tabii Sakarya yani. Meydan hatırlarsınız, Sakarya'nın doğusuna çekilme faaliyeti de oradan esinlenmiştir. Hitler de aynı şeye maruz kalmıştır ve Sovyetler Birliği'nin ya da Çarlık Rusya'sının
1: Stalingrad'da durduruldu mesela.
0: Tabii. Bir takım şeyler böyle bırakın gelsinler yapılabilir. Taktik anlamda notlar alınır. Keşifler yapılır. Zaten her şey hazırdır. Atış planları vesaire gibi. Tabii buradan şunu da söylemek istemiyoruz ama yani Türkiye bir harekat hazırlanıyor mu? Net söyleyelim. Bir plan var. Yok denemez. Çünkü İsrail bölgedeki en büyük tehditlerden bir tanesi. Ve Türkiye'ye doğru bu tehdit uzanıyor. Şimdi bu tehdidi bertaraf etmek için plansız olmak mümkün değil.
1: İsrail şunu mu istiyor hocam? İsrail Suriye'de Türkiye'nin deyim yerindeyse dayanışma bağlamında himayesinin olmasını istemiyor. Çünkü anladığım kadarıyla yani Trump'la görüşmesinde de Netanyahu Türkiye'nin Suriye ile anlaşarak orada bulundurduğu askeri varlığından rahatsızlığını açık açık deklare etmişti. Trump'a söylemişti. Yani İsrail bunu mu istemiyor? Türkiye Suriye'de olmasın, ben istediğim gibi cirit atayım mı diyor.
0: Tabii yani Suriye topraklarındaki bir takım anlaşmalar gereği yapılan yerleşmeler, askeri yerleşkeler İsrail'i çok ciddi rahatsız ediyor. Çünkü Suriye toprakları üzerinden emelleri var. Oradan ilerleyerek başka topraklarda da emelleri var. Bunun önündeki en büyük handikap Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Türkiye'nin burada kurmuş olduğu askeri sistem İsrail'in bölgedeki hem hava koridorunu ortadan kaldırıyor, hem kara, hem de hatta bana göre deniz koridorlarında riske atıyor. Yani aslında İsrail kendini kuşatılmış gibi hissetmeye başladı son zamanlarda. Niye? Çünkü bir Mekke anlaşması var. Epey de konuştuk bunları. Mekke anlaşması da çok büyük bir tahkimat demektir aslında. Şimdi bu tahkimat karşısında durması mümkün değil İsrail'in. Artı Suriye'nin de böyle bir tahkimata, böyle bir pakta katıldığını farz ve kabul edin. Beşinci madde bu pakt için geçerliyse Suriye'deki yasa dışı işgaller ve ilhakalar içinde geçerli hale gelecek. Yani İsrail oldukça sıkışmış vaziyette. Onun için daha sonra bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama yine de şunu söyleyeyim.
1: Orada Suriye'de de resmi olarak açıklandı yani Dışişleri Bakanı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılma seçeneğini düşündüklerini, bunun üzerine değerlendirme yaptıklarını açıkladı mesela.
0: Tabii Suriye Dışişleri Bakanı biliyorsunuz bu konuda çeşitli el şeybani açıklamalar yaptı. Bu ittifaklar ve ortaklıkları dikkate aldıklarını ifade ettiler. Ve yakın gelecekte ya da orta gelecekte bir şekilde böyle bir ittifakın içerisinde olmama seçeneği yok. Evet. Dolayısıyla bunu düşünüyorlar şu anda. Ki işte İsrail Suriye topraklarında güneyden ilerlerken kuzeyde bombalamak suretiyle her zaman

0: zamanki garip taktiğini uyguluyor. Askeri anlamda İsrail'e hiçbir şey katmayacağı gibi bu faaliyetin çok şey kaybettirir. Yani İsrail'in Suriye topraklarında Türkiye'nin varlığını bile bile bir takım eylemler, askeri faaliyetler gerçekleştirdiğinde karşı taraftan Türkiye'nin de buna bir reaksiyon göstereceğini çok iyi biliyor. Ancak Türkiye burada büyük bir savaş, büyük bir mücadele, büyük bir İsrail'le angajı olmayı kendi çıkarlarına da şu an konjonktür gereği doğru bulmuyor diye düşünüyorum. Çünkü bir grup düşünce de, bir grup fikir de şunu kapsıyor. Türkiye'yi böyle bir savaşa çekip İsrail'in emelleri olan savaşı genişletmek, Orta Doğu coğrafyasını birer yangın yerine çevirmek sanki daha çok İsrail'in işine gelecek gibi duruyor. Onun için itidalle davranan, stratejik bir sabır gösteren Türkiye'nin de sabrının bittiği noktayı o dört büyük harekattan hemen önceki konjonktürde arayabilirsiniz. Orada da aynı şekilde geçerli olan bir husus vardı. O da şu: artık terör YPG adı altında sınır hemen dibinde Suriye'nin kuzeyinde bir kanton kurmuştu, hatırlayınız. Çok defa söylendi bu. Yani eğer bu harekatlar olmasaydı Suriye topraklarında, artık bizim Mehmetçiğimizin tam karşısında sınırda Paçavralı PKK YPG örgütünün karakollarını görecektik. Bakın ne kadar büyük bir şeytani harekatı ortadan kaldırdık. Şimdi benzer yani bir
1: İsrail'in aparatı kalmadığı için doğrudan kendisi saldırdı diyebilir miyiz?
0: Tabii kara gücü yeterli olmadığı için Suriye konusunda İsrail'in YPG güçlerini kendi kara gücü gibi, vekil gücü gibi kullanacaktı. Evet. O süreç de ortadan kalktı.
1: Türkiye'nin hamlesi o yüzden kıymetliydi o zaman. Yani terörsüz tabii, Türkiye, terörsüz bölge.
0: Tabii. Yani dolayısıyla Suriye aslında bölgenin tanımını yaparsak Irak'ı da kapsıyor bu. Evet. İran'ı da kapsıyor, Suriye'yi de kapsıyor. Evet. Bu bölgede yeşermiş olan, o kuluçka yuvası olan PKK'nın mekanları, güvenli alanlarını da ortadan kaldırmış olduk. Şimdi ne yapacak İsrail? Şimdi Suriye ile savaşsa, Suriye topraklarını tekrar işgal etmeye kalkışsa, karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni görecekler. Artık yanında ve arkasında ya da önde feda edebileceği bir YPG grubu da yok. Evet. Hatta bu planı destekleyen bir Amerika da kalmadı artık.
1: Amerika ne yapar? Son olarak konuş ki birazdan da reklama gideceğiz. İşte bir kısa bir araya gideceğiz. Amerika ne yapar böyle bir çatışma durumunda?
0: Şimdi Tom Barak açıkladı, bir çatışmasızlık mekanizması kurmaya çalışıyoruz İsrail Türk arasında dedi. Bu bence tuzak bir ifade. Neden tuzak? Çünkü zannedersin ki Türkiye İran pozisyonunda, İsrail'de saldırgan pozisyonunda ara buluculuk yaparız demeye getiriyor. Böyle bir mekanizma kurmana gerek yok Barack Obama. Neyse artık ismi.
1: Tom Barak. Yani.
0: Evet. Gerçekten söylemlerini düşündüğümüz
1: için
0: ismini bile söylemekte bulunuyoruz. Tom Barak'ın yapmış olduğu, işin şakası, yapmış olduğu bu ifade, söylemiş olduğu bu ifade İsrail ile Türkiye arasında sanki bir, dediğim gibi, çatışma söz konusu ve İsrail saldırgan taraf, Türkiye savunan taraf ara buluculuk yaparak İki tarafı bir noktaya getirmeye çalışıyor. Bu tuzağa düşmemek gerekiyor. Ama yine de Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi görüşü şudur diye değerlendiriyorum. En azından bölgede Türkiye'nin İsrail'le karşı karşıya İsrail için istemediğini düşünüyorum. Eğer böyle bir engellemeyi gerçekleştirirlerse İsrail'in bir süre daha hayatta kalmasını sağlayacaklar. Belki de İsrail'in Türkiye ile karşı karşıya kaldığında Tel Aviv diye bir başkent olmayabileceği ihtimali, hatta onun yerine Filistin devletinin yeniden kurulabileceği ihtimalini korkarak düşünüyorlar. Onun için diyorum,
1: İnşallah burada, dedim, öyle bir şey olur zaten.
0: Burada artık kendileri bilirler, onu söyleyelim, ama askeri faaliyetler konusunda son söz şu olsun: gerçekten bizim gözlerimiz açık, eller tetikte. Bir şekilde kara gücümüz de hazır bekliyor. Bütün bu üç tane gücümüz, hava, deniz ve kara gücümüz, bir şekilde verilecek bir talimatta gereğini yapacak zannedersem gelecekte.
1: Hocam çok teşekkür ederim. İnşallah bir daha sakin zamanda, daha geniş zamanlı bir konuşalım. Evet. Çünkü bunları önümüzdeki dönem çok konuşacağız gibi gözüküyor.
0: Evet, evet öyle olacak. Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun, var olun katkılarınız için hocam.
0: Saygılar efendim. Hoşçakalın.
1: Saygı bizden, sağ olun. Çok değerli hocamız Doçent Doktor Kemal Olçar. İsrail'in Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik saldırısı üzerine analizlerini paylaştı, değerlendirmelerini paylaştı. Kısa bir araya gideceğiz. Sonra yine değerli konuklarla bu saldırıyı, diğer boyutlarını, NATO boyutunu falan konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: İsrail'in Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik saldırısı hemen sınırlarımızın öte tarafında İdlib bölgesinde, Suriye'de ve askerlerimize çok yakın bir bölgede yaptı saldırı. Bu işin birçok boyutu var. Bakıldığında bunun işin NATO boyutu var. Çünkü İsrail'de yapılan analizler dikkat çekiyor. Doğu Akdeniz boyutu var. Kıbrıs'a dikkat çekiyorlar. Suriye'de Türk askerlerinin bulunduğu bölgelere dikkat çekiyorlar. Şimdi az önce hocamız dedi ki Türkiye en son aşamaya kadar sabredecek. Benim aklıma şey geliyor, meşhur Cesur Yürek filmi vardır. Hani en son ana kadar bekle bekle diye bekliyorlar. İşte esas kahramanlar diyeyim, İskoç kahramanlar İngiliz kraliyet gücüne karşı. Bizde de bu arada kraliyetçiler BBC'den selam vermeye başladılar. Kafa kaldırdılar BBC Türkçe'den. Kraliyet ailesinin Türkiye'deki temsilcileri mi diyeyim, ne diyeyim şimdi, bir şey de diyemedim. Ondan sonra aynen o geliyor aklıma. Yani Türkiye son ana kadar bekleyecek mi? Bunu kimlerle konuşacağız? Boyutuyla, NATO boyutuyla. Yine çok kıymetli bir isim. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi hocamız Doktor Eray Güçlüer hatta. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim. Sağ ol Cem Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun, var olun. Hocam şimdi İsrail'in terörizm boyutlarına varan soykırımcı politikalarını, işgalci politikalarını aslında birkaç yıldır, aslında yıllardır konuşuyoruz ama son birkaç yıldır arttı. Şimdi adım adım Türkiye'yi de doğrudan hedef alan söylemlerle bir deyim yerindeyse politika üreten bir Nazi ruhlu Netanyahu yönetimini görüyoruz. Şimdi doğrudan Ebu Zuhur hava üssüne yönelik saldırı sonrasında da Türkiye'yi hedef alan söylemlere giriştiler. Birincisi bu işi askeri olarak nasıl okumak lazım? Daha sonra da ben NATO boyutunu falan da soracağım size. Çünkü Türk askeri varlığı da var orada. Ama önce bir askeri olarak nasıl okumak gerektiğini bir size danışmak istiyorum.
2: Evet, şimdi tabii saldırı F-15 uçaklarıyla yapılıyor. Saldırının yapıldığı yer Suriye ordusu tarafından, özellikle Suriye kuvvetleri tarafından kullanılan bir üst değil. Evet. Boş bir üst. Dolayısıyla evet, saldırı
1: bu üssün yeniden inşası yönünde bir fizibilite çalışması var anladığım kadarıyla. Yani yeniden kurulması noktasında incelemeler falan da yapılıyormuş galiba.
2: Yani sadece orada değil ki, her yerde yapılıyor. Evet. Çünkü Suriye ordusunun yeniden kurulması için, yeniden güçlendirilmesi için hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, yani liman projeleri de yapıyorlar. Evet. Liman fizibilitesi de yapıyorlar. Yine birliklerin, özellikle zırhlı ve mekanize unsurların toplanma kışlaları vesaire, bunların hepsinin fizibiliteleri yapılıyor. Yani bunlar doğal olarak hava üslerinin de nerelere kurulabileceği konusunda affedersiniz,
1: estağfurullah hocam,
2: fizibilite yapılıyor. Yani bu normal. Yani bir de mesela bir havaalanı diyelim ki aktif, gene fizibilite yapılır. Yani bu her zaman fizibilite, her zaman havaalanın geliştirilmesi, işte birkaç yıl sonra hangi tesislerin kurulması, nerelerin onarılması vesaire. Dolayısıyla burada fizibilite yapılmasından ziyade şunu anlamak lazım. Şimdi bu askeri bir saldırı.
1: Evet.
2: Savaş uçakları kullanılıyor. F-15 savaş uçakları olduğu konusunda bir açık kaynak bilgisi var. Fakat vurulan yer boş yer.
1: Doğru.
2: İşte bu bir çelişki oluşturuyor. Yani askeri saldırıların askeri amaçları olması lazım. Yani işte radar üsleri olması lazım, uçaklar, savaş uçakları olması lazım, işte kontrol kuleleri, ne bileyim yani birlikler, askeri birlikler, silah mevzileri, işte topçu bataryaları, yani bir askeri bir şey olması lazım. Yani bir hedef, karargahlar vesaire, ama bu yok. Yani vurulan yerlere baktığımızda boş pist, boş bir havaalanının boş pistleri vuruluyor. Ya şimdi tamam da, ya şimdi zaten kullanılmayan bir yere gidip niye bomba atarsınız?
1: Neden attılar?
2: Yani, evet ya, işte dolayısıyla burada öncelikle yapılan saldırı her ne kadar askeri araçlarla yapılmış askeri nitelikli bir saldırı olsa da hedef analizi yaptığımızda bunun askeri amaçlarla değil politik amaçlarla gerçekleştiğini anlıyoruz. Yani çünkü hedef yok. Hedef boş arazi, boş...
1: Yani orada bir askeri hareketlilik olsa, bir şey olsa hadi anlaşılır bir şekilde.
2: Yani der ki ya işte Suriye ordusunun işte kurulmasını istemiyor ya da kurulmuş birlikleri vuruyor, işte kurulmasın istiyor filan, bir şey söylenebilir ama ya burada vurulan bir şey yok. O pistler bir iki saat içerisinde yeniden onarılır. Hızlı beton dökme ve hızlı kuruyan çimentolar sayesinde ya bir iki saat içerisinde o pistleri tekrar onarılmıştır da zaten.
1: Onu şimdi
2: da
1: bir iddialar var. Siz bu konuda sahayı çok iyi inceleyen, araştıran birisiniz. İddialardan biri, saldırıdan bir gün önce bir Türk askeri heyetinin o bölgede bir inceleme yaptığı yönünde iddia. Buna bir mesaj, bunun üzerinden bir mesaj söz konusu olabilir mi? Veya iddia doğru mu değil mi?
2: Ya şöyle, baktığımızda hani Savunma Bakanlığı dün bilgilendirme briefingi vardı biliyorsun. Evet. Gözlük'te Teknofest Mavi Vatan vardı, ona katıldık. Ya oradaki kıymetli komutanlarımızla ve işte üst düzey bürokratlarımızla da görüşme fırsatı olduk. Bunu en üst düzeyde sordum. Ya orada öyle bir şey yok. Yani bunu teyiden söylüyorum. Hani orada öyle bir Türk askeri varlığı ya da heyet...
1: Bir planlama yok yani orayla ilgili o zaman, anladım.
2: Ya bak, planlama varsa bile şöyle düşünmek lazım. Yani Suriye ordusunun bir planlaması olması lazım orada. Yani Suriye ordusunun kullanılacağı bir havaalanı orası. Evet, gelecekte orası doldurulacak. Ha bunun için fizibilite yapmışlar mıdır? Heyet göndermişlerdir yani. Sadece oraya değil ki, Suriye'nin her yerine göndermişlerdir. Yani burada işte 8 Aralık'tan bu yana işte biliyorsunuz hemen oraya bir askeri danışman atandı, bir de askeri ateşe atandı. Bunlar, bu iki komuta heyeti orada Suriye ordusunun teşkilini planladılar. Planladılar bakın, yani o plan tamam. Şimdi yaklaşık bir yıldan fazladır, bir süredir de, yani tam tarihte 8 Ağustos'u hatırladığım kadarıyla, Suriye bizden şey talep etti, yani eğitim işbirliği, destek, malzeme talep etti. Ve işte yani bir yıldan fazladır bir süre bizim askeri heyetlerimiz, daha doğrusu Suriye askerleri Türkiye'de eğitim gördüler. Görmeye de devam ediyorlar. Ama sadece bu da değil. Yani yaptığımız iki ülke arasındaki anlaşma gereği, yani tamam plan kurdunuz, askerleri oluşturdunuz, ne giyecek bunlar? Üniforma giyecek değil mi? Nerede üniformalar? Nerede botlar? Değil mi? Nerede silahlar? Elinde şimdi silah olması lazım değil mi? Oldu şarjör olması lazım. Şarjör oldu, mermisi olması lazım. Yani işte ya bütün bunlar Türkiye ile yapılan askeri işbirliği çerçevesinde karşılanıyor. Büyük bir bölümü bildiğim kadarıyla karşılanıyor. Eğitimler bir bölümü Türkiye'de veriliyor. Özellikle kritik silah eğitimleri Türkiye'de veriliyor. Bir bölümü sahada Suriye ordusu eski kışlalarında bildiğim kadarıyla veriliyor. Yani biz sahada mıyız? Biz sahadayız yani. Evet. Hani bu böyle. Sahadayız. Ve iki ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde de bu faaliyetler devam ediyor. Yani burada çok güzel bir noktaya değindin Ceyhun Bey. Şunu açıklamamız lazım. Yani insanlarımıza şöyle bir şey oluşturuluyor, algı oluşturulmaya çalışıyor. Yani İsrail'e karşı Türkiye Suriye'de üst kuracak. Şimdi bu doğru değil bak. Yani Suriye ordusu üst kuracak orada. Ama kuracak güçleri yok, Türkiye yardım ediyor.
1: Türkiye'li ikili anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'nin desteği var.
2: Evet, desteği var ama Türkiye gidip doğrudan bir üssü niye kursun? Yani şu an bilmiyorum. Belki ihtiyaç kurulursa ne bileyim, mesela Rusların üssü var orada.
1: Doğru.
2: Ama Ruslar nerede? Biz komşuyuz yani. Hani Hatay'da kursanız ne olur? İdlib'de kursanız ne olur? Yani arada zaten ne kadar mesafe var. Hani dolayısıyla burada Türkiye Suriye'de üs kurmak değil anladığım kadarıyla, Suriye ordusunun üslerini kurulmasını sağlıyor. Yani askeri birlikler üslerde bulunur çünkü. Ya bu çok çeşitlidir yani, hava savunma birliklerinden tutun da ne bileyim işte motorlu piyadeye kadar, karargahlarına kadar her şey yani, ateş destek unsurlarına, bunlar üstlerde bulunur.
1: Şu örnekleri verebilir miyiz hocam? Yani Türkiye ile Azerbaycan, Türkiye ile Libya arasında askeri işbirliği anlaşmaları yapılmıştı geçmişte ve bu kapsamda Türkiye'nin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Libya Silahlı Kuvvetleri'ni böyle destekleyen icraatları vardı. Ya benzer bir ilişki diyebilir miyiz?
2: Evet, evet, aynısı. Yani burada tabii şu var, yani Libya ile mesela Suriye birbirine çok paralel. Çünkü her iki ülkede de iç savaş nedeniyle ordu kalmamıştı. Yani ordu da yitirilmişti. Evet. Hem Libya ordusu işte tek çatı altında birleştirilmesi, hem de Suriye ordusunun bir bütün olarak kurulması ve işte geliştirilmesi için evet Türkiye destek veriyor. Ama buradaki yanlış algıyı düzeltmek lazım. Yani İsrail'e karşı gidip biz sağda solda üst kuracak falan değil. Niye? Ya zaten menzilimiz içinde 400 kilometre. Ya bir uçağın, bizim bir uçağın oraya varışı birkaç dakika, bir füzenin menzil yani bir iki dakikalık bir mesafe bile değil. Yani çok yakın. Hani şimdi ben bir asker gözüyle bakıyorum, yani şimdi tutup da Golan Tepelerinin dibine niye üst kuralım yani? Gerekirse kurulur tabii ama bunun şartları ve
1: biz kurmayız, Suriye kurar diyorsunuz
2: evet,
1: yani.
2: Suriye tabii, Suriye kuracak. Yani Suriye halkı ordusuyla, devletiyle kendi topraklarını kuracak. Bu en doğal hakları. Hı. Ama koruyabilmesi için de işte güçlenmeleri, destek almaları lazım. Bu dost desteği de Türkiye tarafından sağlanıyor ve oralarda Suriye ordusunun üstlerini kurması sağlanıyor. Yani bu havaalanı da bizim havaalanımız değil bakın. Yani Suriye'nin havaalanı.
1: Doğru.
2: Suriye'nin eski bir havaalanı, fakat iç savaştan sonra uçaklar paramparça olduğu için yani orada boş atıl vaziyette duruyor. Tabii ki gelip yapılacaktır, yapmışlardır, yapılmış. Türkiye'den de tabii teknik destek mutlaka alıyordur. Belki onlarca defa da gidilmiştir oraya. Bak ben size söyleyeyim yani. Ha, bir gün önce orada mıydılar falan onu bilmiyorum. Hı-hı. Ama saldırı olduğu gün orada Türk askeri heyeti ya da personeli yok. Hı-hı. Yani bunu çok net biliyoruz. Yani bir gün gelecek o üste, eğer planlandıysa o hava üssü de aktif hale getirilecek. Suriye'nin uçakları olacak. Suriye uçaklarını oraya konuşlandıracak. Dolayısıyla böyle bir şekilde okumak lazım. Bu saldırı askeri amaçlı bir saldırı değilse o zaman politik olarak nasıl okumak lazım? Bunu işte değerlendirmek lazım. Bu da Netanyahu denen terörist başının, Siyonist çetenin, çete evet. başının evet. 27 Ekim seçimlerinde artık kaybetme korkusu düşmüş, kaybetme korkusu yaşıyor Netanyahu. Yani Netanyahu koltuğunu koruyabilmek için sürekli savaş ortamında, kriz ortamında böyle çatışır süreci götürmek zorunda. Aksi takdirde savaş olmayacağı zaman halk etrafında konsolide olmayacak.
1: Evet.
2: Ya zaten halk da bıkmış durumda. İsrail halkı da Netanyahu'dan bıkmış durumda.
1: Bazı
2: yani.
1: Dinleyicilerimizin mesajlarında da çok benzer şeyler var. Yani seçimlere yönelik bir şey yapmak için böyle hamleler yapıyor şeklinde. Bitmeyen bir savaş stratejisiyle halkı gergin tutarak, böyle gerilimli tetikte tutarak kendi arkasında konsolide etme çabası, o zaman anladığımız kadarıyla. Türkiye ile de gerilimi arttırarak.
2: Ya işte burada şöyle, mesela İran, Lübnan şimdi artık yani o konularda daha fazla o çatışmaları daha fazla ileriye götüremiyor.
1: Hı hı.
2: Şimdi burada hani tavşan dağ misali, tamam mı? Yani şimdi gelip Türkiye, hani bölgenin en güçlü ülkesi, en büyük ülkesi,
1: evet.
2: hani milli güç kapasitesi en yüksek olan, yani evet. ordu, millet, devlet, milli muktedir, siyasi irade, hani siyasi istikrar, bütün bunlar da şimdi tutup işte bir Türkiye ile bir kriz yaratıp Türkiye üzerinden bir çatışmacı politika içine Türkiye'yi çekmeye çalışıyor ve böylece de hem kendi halkına, yani İsrail'e, İsrail halkına, hem de Avrupa ve Amerika'ya İşte görüyor musunuz, Türkler bizi öldürecek, yok edecek, vuracak, şöyle diyecek, böyle diyecek, işte savunmamızı sağlamayız, bize yardım edin. Şimdi hatırla 12 gün savaşını. Evet. Yani İsrail kendisi başlattı. Amerika girmek zorunda kaldı. İşte ne oldu? İran savaşı, yani 40 günlük savaş İsrail başlattı Amerika ile birlikte. Şimdi İsrail köşede duruyor, Amerika savaşmak zorunda kaldı. Evet. Yani şimdi bunu artık ABD'liler de görmüş vaziyette.
1: Onu da sorayım o zaman. Şimdi bu gerilimde Amerika ne yapar? Yani şunu da, çünkü İsrailler şunu da tartıştırmak istiyor. Biz Suriye'deki işte Türk askerlerine hedef alırsak, işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk askerlerine hedef alırsak, işte NATO'nun 5. maddesi devreye girmez. Yani NATO üyesi ülkelerin başında Amerika geliyor. İngiltere'si var, Fransa'sı, Almanya'sı var. Böyle bir durumda Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere batılı müttefiklerimiz nasıl bir pozisyon alır?
2: Şimdi nasıl pozisyon alırdan ziyade nasıl pozisyon almalı? Türkiye ile birlikte bir savunma kuşağı oluşturmaları lazım. Hı hı. Çünkü NATO 5. madde, biz üyelerden birine saldırı olursa diğer üyeler bu saldırıyı kendisine yapılmış kabul ederler ve saldırıya uğrayan ülkeye yardım ederler diyor.
1: Evet.
2: Yani İsrail'e karşı Türkiye'nin yanında durmaları ve Türkiye'ye destek vermeleri gerekir. NATO 5. maddeye göre.
1: İdeali ama, bu.
2: İdeali bu.
1: Ama geçmiş pratikler hocam çok fazla.
2: Ama bu olur mu diye baktığımızda, o yani şu anki konjonktürel durum bilemiyorum yani, çünkü ülkelerin çıkarlarının kesiştiği yer şu an Türkiye.
1: Evet.
2: Yani Türkiye'de, Türkiye üzerinden Orta Doğu'da çıkarlarını gerçekleştirmek istiyorlar. Çünkü Orta Doğu'yu kontrol edemiyorlar. Amerika'da kontrol ediyor, Avrupa'da. Dolayısıyla Türkiye'ye ihtiyaçları var. Yani şu anki pozisyonda ne olur? Gene büyük bir ihtimal yani bize destek vermezler, ama bakın dikkat ediniz, lafları çok seçerek kullanıyorum. Hı hı. Ama artık Türkiye eski Türkiye değil. Yani bizim Avrupa'nın, evet, Amerika'ya falan ihtiyacımız yok zaten.
1: Evet.
2: Yani o yüzden bizi yalnız bırakırlar falan gibi kelimeler kullanmadım. Ya biz zaten biziz yani. Evet. Biz zaten başlı başına biziz yani. Hı hı. Hani Avrupa'da olsa olmasa da, Amerika'da olsa olmasa da, biz kendi güvenliğimizi fazlasıyla sağlayacak güç ve kabiliyete sahibiz. Ama bu saldırıyla İsrail Türkiye'yi bir çatışmacı provokasyonun içine çekmeye çalıştı.
1: Hı hı.
2: Şimdi bazen ya bunu görmek lazım. Şimdi Netanyahu'nun ya bu krizi Türkiye karşılık, şimdi Suriye toprakları bizim topraklarımız da değil yani, hani o anlamda şimdi bakmak lazım yani, ve orada Türk heyeti yok, Türk personeli yok vesaire. Yani bu kere bizim sınırlarımız dışında olan bir hadise. Yani bunu kendi sınırlarımız içindeymiş gibi görüp tepki vermek, yani fiziksel anlamda bir tepek verse, sadece Netanyahu'nun seçimi kazanmasında katkısı olur. Yani çünkü yani burada bu provokasyon, demin de söyledim, askeri hedefi olmayan, askeri araçlarla yapılmış politik bir saldırı. Dolayısıyla bunu Türk devlet aklı çok iyi okuyor. Yani Netanyahu'ya mutlaka bir cevap verilir, ama nerede ve nasıl verilir onu bilmiyorum. Yani onu devlet büyüklerimiz bilecektir, ama Türkiye bu provokasyona gelmedi. Bakın aynısı İran'dan gelen füzeler hadisesinde de Sayın Cumhurbaşkanımız, evet, ne dedi?
1: Evet.
2: Bu provokasyonlara gelmeyeceğiz dedi. Şimdi çünkü, evet, Türk devlet aklı binlerce yıllık kadim bir medeniyetin sonucunda ortaya çıkmış çok güçlü bir vizyona sahip bir devlet aklıdır ve ne provokasyon, ne gerçek tehdit, ne her şeyi görebiliyor. Yani mesela bazı işte üst düzey devlet büyüklerimizle ya da işte bürokratlarla falan görüşme fırsatı oldum.
1: Hı hı.
2: Yani dedi, bir karşı bir şey var mı, yapılır mı, yapılmaz mı falan. Ya dedi, hocam zaten biz yani, ki ben de biliyorsun yayınlarda hep söyledim.
1: Evet.
2: Yani biz İsrail'den kalkan sineği görüyoruz yani.
1: Evet.
2: Yani uçuş paternlerine göre rotalarını, nereye geleceklerini, nereye gelmeyeceklerini zaten Türkiye biliyor. Zaten Türkiye'nin bölgede tedbiri var.
1: Ya Türk radarları şu an İsrail'i adım adım izliyor diyebiliriz. Ya, yani.
2: Sadece çok anlatmayacağım bunu sana. Ama Türkiye'nin bildiğimiz ve bilmediğimiz pek çok tedbiri var.
1: Hı-hı.
2: Bak bu, hı-hı, kadar söyleyeyim, tamam mı? Bildiğimiz ve bilmediğimiz pek çok tedbiri var. Yani devlet uymaz. Devlet uymuyor zaten. Türk devleti uymuyor. Yani dolayısıyla burada bu provokasyonun içine Türkiye girmedi. Çok akıllıca hareket etti. Bakın işte o İran füzeleri konusunda ABD ile İran savaşıyor. Türkiye'ye gelen füzeyi ABD vuruyor. İşte buna Türk devlet haklı denir. Böylece biz İran'ın hiçbir şekilde durumda İran'ınla bir çatışma dolaylı da olsa bir çatışma durumu hiç yaşamadık mesela. Yani tamam mı? Şimdi bazen devletler bizim gibi düşünmezler. Daha geniş düşünürler. Ya bu da tam işte öyle bir şey. Ben sabah haberi aldım. Hemen baktım, dedim burada asker var mı yok mu bak. İlk baktığım şey buydu. Hiçbir şey yok. Boş bir tesis. Gidip İsrail boş tesis. Tamam yani bu şey Netanyahu'nun kaybetmeye başladığı, onu da söyleyeyim. Kaybetmeye başladığı seçim sürecini tekrar lehine döndürebilmek için yaptığı bir provokatif saldırıdan başka bir şey değil bu. Bakın bu kadar net söylüyorum. Yani dolayısıyla bunun bundan sonraki süreçleri konusunda da tabii bir tahminde bulunmak çok zor. Çünkü İsrail terör örgütü. Yani gidip işte tekrar vurur mu vurmaz, ama kolay değil. Yani onu size söyleyeyim. Çünkü ikaz edildiler. Yani sayın dışları aldığımız bilgiler, açık kaynak bilgiler, Dışişleri Bakanlığımız üzerinden gerekli cevaplar iletildi yani. Hani bir de provokasyonu kaç defa yapabilirsin ki yani, değil mi?
1: Doğru.
2: Hani bir kere yaparsın. Yani o yemediyse kimse senin elinde patlar o zaman. Yani tamam, o orada kalır. Dolayısıyla burada, ama dikkat et, o saldırı daha yapılmadan, İsrailleri daha havadayken İsrail medyası propagandaya başladı.
1: Tabii.
2: İşte şöyle yapacağız, böyle yapacağız, bilmem ne yapacağız. Ya geçiniz yani, ben kaç defa sürü konseptiyle Anka 3'leri ve Bayraktar Kızıl Elma'yı kullandığımızda F-35'leri nasıl vurabileceğimizi bütün teknik detaylarıyla anlattım. Hani bunu İsrail biliyor. Yani Türkiye'nin kimseye muhtaç değiliz Allah'a şükür. Ve Türkiye'nin elinde çok güçlü savunma araçları, işte biraz önce sen de söyledin, radarlar A300 serisi, işte 400 serisi şimdi seri üretime girdi. Yani 600 kilometreden teşhis kabiliyetimiz var. Bak 600 diyorum, Hatay'la Tel Aviv arası 400 kilometre.
1: Doğru.
2: Yani. Doğru. Hani dolayısıyla burada Türkiye yani durumu biliyor, duruma hakim ve bildiğimiz ve bilmediğimiz pek çok tedbiri devletimiz almış durumda. Bu kadar söyleyebiliriz.
1: Anladım hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam.
2: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler diliyorum.
1: Sağ olun. Var olun. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi doktor Eray Güçler hocamız önemli vurgular yaptı. Yani burada Netanyahu'nun yönetiminin soykırımcı çete diye isim geliyor. Çünkü soykırımı artık herkes tarafından kabul ediliyor. Yani kamuoyları, işte Batı emperyalizminin başkentlerindeki karar alıcılar kabul etmese de o başkentlerin idaresi altında yaşayan kamuoyları, vatandaşlar dahil olmak üzere tüm dünyanın kabul ettiği bir soykırım var. Ve o soykırım suçlusu Benjamin Netanyahu ve onun kabinesi. Yani zaten insanlığın ilk vereceği mücadele o çetenin, soykırımcı çetenin, aynen Hitler gibi, o Nazi çetesinin liderleri gibi bunların da yargılanmasını ve en ağır cezayı almasını sağlamak. Tarihin çöp sepetine, tarihin kuburuna atılacak, lağımına atılacak insanlar bunlar. Bir kere o çete zor durumda. Çete hangi anlamda zor durumda? Son anketler, araştırmalar Netanyahu'nun çok ciddi bir şekilde oy kaybına yani ne diyelim, işte anket sonuçları muhalefet partileri toplam 60 sandalye kazanıyor. Netanyahu'nun ittifakı 49 sandalyede kalıyor. Oy kaybı var işte ondan sonra. Kendi özelinde 12 sandalye kaybediyor, 20 sandalyeye kadar gerileyebiliyor falan filan. Çok ciddi bir şekilde, ciddi anketlerden bahsediyorum. İsrail'de yapılan Netanyahu çetesi, o Netanyahu'nun soykırımcı çetesi zor durumda. Şimdi bir taraftan da cepheyi genişletmeye çalışıyor. Tabii ki NATO boyutu var. Birazdan yine çok değerli bir isimle konuşacağız bunu. Eski Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı, emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu komutanla da konuşacağız Doğu Akdeniz boyutunu. Ama önce bir saat başı başına gideceğiz. Kısa bir ara vereceğiz. Sonra Yankı Amiral'le Doğu Akdeniz jeopolitiği üzerindeki gelişmeleri konuşacağız.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Son dilimde neyi konuşacağız? Doğu Akdeniz jeopolitiğine, İsrail'in saldırgan politikalarının Doğu Akdeniz jeopolitiğine etkileri, bölgeye etkilerini de konuşacağız ama aynı zamanda Kıbrıs merkezli Kıbrıs Türk Devleti'ni tehdit eden söylemleri konuşacağız. Kimle konuşacağız? Eski Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı, emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu amiralimizle konuşacağız. Komutanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Cemil Bey, sağ olun, iyi yayınlar diyorum, teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun. Komutanım, şimdi İsrail merkezli analizlerde, yayınlarda zaten bir süredir vardı. Yani Rumlarla, Yunanistan'la İsrail'in ilişkisi, işbirliği, hatta işte radar meselesi üzerinden işaret ettiğiniz sizin uyarılarınız falan vardı. Onları da bizler de aktarmıştık. Şimdi son dönemde geçen sene gündeme gelen bir Poseidon'un Gazabı isimli bir harekat planından bahsediliyordur. Saldırı planı aslında, onlar harekat diyordu. Tekrar gündeme gelebileceği, bu noktada NATO'nun 5. maddesinin Kıbrıs Türk Devleti devletindeki Türk askerleri için devreye girmeyebileceği yönünde analizler şimdi gündeme geldi. Suriye'deki saldırıdan sonra yeni bir saldırı cephesi Kıbrıs Türk Devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olabilir mi? Doğu Akdeniz jeopolitiğine İsrail'in Türkiye'yi hedef alan saldırgan politikaları nasıl etki eder? Bir onu sormak istiyorum komutanım.
2: Şimdi Ceyhun Bey, şöyle önce şunu söyleyeyim. Elbette NATO bizim yıllardır bütün taahhütlerini yerine getirdiğimiz, destek sağladığımız ve Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat açısından diğer tüm devletlerden bir kademe daha ileride olduğu bir savunma organizasyonu. Elbette biz taahhütlerimizi yerine getirirken onların da taahhütlerini yerine getirmesini bekleriz.
1: Evet.
2: Ama önce bu gözden kaçıyor. Bu NATO'dan önce bizim milli imkan ve kabiliyetlerle şu anda geliştirmeye çalıştığımız sistemlere her türlü kaynağımızı tavsiye ederek, başka işte projelerden, savunma projelerden keserek, öncelik vererek bir şekilde eski caydırıcılığımıza kavuşmamız lazım. Caydırıcı değiliz demiyorum. Ama görüyorsunuz Karadeniz'de işte İHA'lar her gün, bir devlet İHA düşürüyor. Bizim sahillerimizde İHA'lar görülüyor. Bunlar çok kolay provokasyon veya sahte bayrak operasyonlarına neden olabilir. Türkiye'yi oradaki bir oldu bittiye çekebilir.
1: Evet.
2: Dolayısıyla caydırıcılığımızın üst seviyede olması lazım. Sizin programda konuşmuştuk.
1: Evet.
2: Türk bayraklı gemiler son dönemde ilk defa bu kadar saldırıya uğruyor. Yani bu esasla kabul edilemez bir şey.
1: Evet.
2: Hatırlayın, 2008-2010'da deniz aydutluğu varken Somali'de bir Türk ticaret gemisi, Türk bayraklı gemi arıza yaptığında, o dönem çok değil işte 17-18 sene önce, bir fırkateyn yanında beklerdi onu, 36
1: evet,
2: saat beklediğini biliyorum. Yani dolayısıyla bu caydırıcılık konusunda biraz daha savunma projelerimize de ağırlık vererek devam etmemiz
1: daha
2: lazım.
1: Daha aktif olmamız gerekiyor yani bir anlamda.
2: Kesinlikle. Ben şunu söyleyeceğim. Yani konuyu dağıtmamak için hemen bunu bir cümleyle söyleyeceğim. Bizim F-16 Blok 70 veya F-35, Sayın Trump'ın iki dudağın arasından çıkan bir onayla veya kongrenin tasarrufuna bağlanmış projeler, ben onların geleceğini orta ve kısa vadede, kısa ve orta vadede pek mümkün görmüyorum. Çünkü karşımızda dehşet bir işte Rum lobisi var, İsrail lobisi var. Bunlar bize karşı zaten görünsüz olan bazı Amerikalı senatörleri işte etkilemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bizim şu andan itibaren milli projelere, ne bu? Kaan Milli Muharebe Uçağı. Tamam, göz bebeğimiz, herkes evet, bunun farkında. Ama ihtiyaç duyulan her şey ona kaynak aktarılmalı. Aktarılmıyor demiyorum. Ben uyarımı ve tavsiyemi yapıyorum. İkincisi,
1: yani hızlandırmak için çalışmaları bir anlamda.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü çok ses getiriyor. Muharip evet, insansız uçak sistemleri, Kızıl Elma ve Anta 3. Bunlar dünya üzerinde sayılı devletin sahip olduğu imkan ve kabiliyetler. Düşman için, hasım için ürkütücü imkan kabiliyetler. Bunların da envanteri giriş süreci hızlandırılmalı. F-16'lara blok 70 türü kabiliyet kazandıracak özgür modernizasyonu süratle devam etmeli. Bir de hani İsrail ve bölgedeki devletleri sorduğunuz için, onlara karşı bu muharip hava gücü, hava savunmanın dışında en büyük tehdit bence elbette işte istif sınıfı fırkateynler, milli gemiler, bunlar gayet güzel ilerliyor ama denizaltılar Ceyhun Bey. Yani
1: evet,
2: reis sınıfı yeni tip denizaltılarımızla şu anda geliştirilen milli denizaltının bir an önce, bakın bu Almanya'nın örtülü ambargosu yüzünden yeni tip denizaltılar oldukça gecikti. İkincisi, üçüncüsü Milli Savunma Bakanlığı basına açık bir bülten yayınladı. Orada ikinci veya üçüncüsünün deniz teçhizlerinin yeni başlayacağı yazıyor. Dolayısıyla burada bizim denizaltı muhteşem güçtür. Hele bu denizaltılar işte sessizliğiyle, imkan kabiliyetle, milli torpidolarla, milli güdümlü mermilerle, atmacayla, Akya'yla dosta güven, düşmana korku verir. Dolayısıyla bizim NATO'dan ziyade bunları öncelikle konuşmamız lazım.
1: Denizlerde şimdi zaten siz denizciler daha iyi bilirsiniz ama şöyle bir şey duymuştum. Denizlerde de son sözü denizaltılar söyler diye.
2: Kesinlikle. Yani tabii ben su üstücüyüm. Onu pek kabul etmiyorum ama ama denizaltıcılar, yani espri bir yana, gerçekten denizaltılar dehşet silahlar. Bir uçak gemisiyle usta bir denizaltı komutanı ve kabiliyetli bir denizaltı çok şey yapabilir, zorlayabilir. Her ne kadar etrafında perde olsa da. Şimdi bu İsrail konusunda şunu söylemek lazım. Bir kere Netanyahu bu iç politikaya oynadığı çok açık şu anda.
1: Evet.
2: Bu muhalefette de Demokratlar Partisi eski genelkurmay başkan yardımcısı bunu açıkça Netanyahu'yu bu konuda ikaz etti. Amerika'da da bir kesimin bundan rahatsız olduğu ortada. Ben Netanyahu'yu şunu şöyle bir değerlendirme yapıyorum. Hayalleri ve hedefleri kabiliyetleriyle, imkan ve kabiliyetleri arasında uçurum olan bir yönetici. Dolayısıyla yani ulaşamayacağı hayaller ve eylemlerle böyle iç politikaya mesaj vermeye çalışıyor. Ama bu demek değildir ki hazırlıklı olmayacağız. Yani her türlü planı biliyorsunuz bütün dünyada silahlı kuvvetler hazırlar, tedbirlerini alır. Hani eski bir Türk atasözü, şüphe aklın yarısıdır.
1: Evet.
2: Her türlü tedbire hazır olmamız lazım. Şimdi gelelim bu Kıbrıs konusuna. Kıbrıs'ta bir ağırlık merkezi teşkil etmeye çalıştığı aşikar. Yani önce biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs'ta bunu denediler. Gayrimenkuller, emlaklar alarak burada bir sivil girişimle bir yer açmaya çalıştılar kendilerine. Ama daha sonra bir kanun çıktı zannedersem KKTC hükümeti tarafından veya meclis tarafından. O biraz kontrol altına alındı. Ama şimdi Güney Kıbrıs'ta aynı yapıyorlar. Yani bakın askeri ekonomik işbirliklerini dışarı bırakın. İsrailler Güney Kıbrıs'ta emlak almaya başladılar. Hatta yol kenarlarında İsrail politik reklamları, işte bu emlakların görüntüleri gibi şeyler var. Billboardlar var.
1: Evet.
2: Hatta Rum tarafında da bu ciddi milli güvenlik sorunu olarak.
1: Bunlar bile rahatsız oldu artık yani.
2: Aynen, aklı senin bir grup var demek ki orada.
1: Evet.
2: Zaten Rumların ve Yunanlıların şunu anlaması lazım. Bakın kaplumbağanın sırtında dereyi geçip ondan sonra onu sokan akrep misali. Yani Netanyahu, ben tabii ki İsrail toplumu, İsrail milletine genel olarak bir şey söylemiyorum. Şu anda bizim eleştirdiğimiz yöneticileri İsrail'i.
1: Evet.
2: İsrail'i Netanyahu ve onun zihniyetindeki yönetici arkadaşları, işte sağcılar, faşistler, neyse o Ben Gvir tipli adamlar. Bunlar yüzünden İsrail zaten dünya üzerinde yalnızlaştı. Ve Yunanlar da ve Rumlar da şunu bilmeli. Bir şekilde kendilerine bir hayat alanı açmaya çalışıyorlar. O hayat alanı açıldıktan sonra akrep gibi kaplumbağayı bunlar sokarlar. Ve bunun Yunan toplumunun da açıkça farkında olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü İsrail'e silah götürecek gemileri hatırlayın. Yüklemelerini engellemeye çalıştılar, şey yaptılar. Dolayısıyla iki tarafta da bu Akdiselim galip gelmeli. Şimdi NATO konusuna gelirsek. Şimdi bu 4-5-6 malumunuz 4 istişare. 5 eğer devletlerden biri saldırıya uğrarsa uygun gördüğü şekilde bunu desteklemekle yükümlü. 6 da sahayı gösteriyor, coğrafi sahayı, NATO'nun işte sorumlu olduğu sahayı. Yani şimdi bunların hepsini hariç tutarsak bir Türkliğine, Türk kuvvetine, Türk gemisine bir saldırı olduğunda tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi gereği meşru müdafaa ile başlayıp kademeli olarak orantılı bir şekilde cevap verir. Çatışma devam ederse buna NATO'nun dahil olmaması hiçbir neden yok normal şartlar altında.
1: Evet.
2: Bunu işte 6. maddedeki coğrafi sınırlama, yok ülkesine bir saldırı olmadı gibi gündeme getirmeye çalışan devletler de olabilir.
1: Hı-hı.
2: Ama ben şunu açık açık söylüyorum Ceyhun Bey. NATO'nun eğer öyle bir şey olursa Türkiye herhangi bir şekilde saldırıya uğrayıp diğer devletler tarafından kolektif bir savunma sağlanmazsa NATO'nun Fransa Devlet Başkanı'nın söylediği beyin ölümü gerçekleşmiştir demişti ya hani
1: evet.
2: Birkaç sene önce. NATO fiziken ölür, toprağa verilir, üzerine toprak atılır. Yani bunu Avrupa devletlerinin bu derece şimdi Rusya'yı tehdit görüyorlar, işte terörizmi tehdit görüyorlar, işte nakledecek kuvvetimiz yok, işte karşı koyacak askerimiz yok derken Türkiye'nin şu anda veya işte geçtiğimiz günlerde Estonya'da ne bileyim işte Bulgaristan'da hava polisliği yaptığını, işte Baltık'taki bir NATO tatbikatına 2500 kişilik bir askeri birliği, Tugay donatılmış, bir eğitilmiş bir Tugay'ı deniz, kara ve hava yoluyla nakledebildiğini herhalde Avrupa Birliği'ndeki aktisilim güvenlik uzmanları değerlendirir. Dolayısıyla Türkiye'nin önemi, biz kendimize çok fazla önem atfetmiyoruz. Avrupa Birliği'nin yanında ama güvenlik bağlamında Türkiye'nin imkan ve kabiliyetlerini herkesin göz önüne alması lazım. Şöyle en başa döneceğim yine. Elbette NATO desteklemekte yükümlü, destekler desteklemez o ayrı konu ama önce biz kendi öz kabiliyetlerimizle, milli kabiliyetlerimiz, caydırıcılığımızı tesis etmemiz lazım. Yoksa caydırıcılık tesis edilmezse taviz gelir, tavizler de arkaya gelir. Yani şu anda kara kuvvetlerinde asker bulamayan, görev süresini, zorunlu görev süresini uzatan, Haredi ultra ortodoksları askere almak zorunda kalıp onların tepkisiyle geri adım atan, deniz kuvvetleri çok modern sistemlere sahip olsa da bir kıyı kuvveti hüviyetinden bir ambargoyu destekleme, Filistinli balıkçılara zulüm etme hüviyetinin dışına çıkamamış, hava kuvvetleri çok modern uçaklara sahip olsa da şekilde entegre bir hava savunma sistemi ve eğitimli bir hava kuvvetiyle karşılaşmamış İsrail'in her atacağı adımı iyi düşünmesi lazım. Ben bu şekilde bir kere daha hatırlatıyorum kendisine. Hedefleriyle kabiliyetler arasındaki uçurumu iyi görsün. Sırtını dayadıkları da o uçurumu kapatamazlar. NATO konusunda da herhalde sanırım açık bir şekilde ifade ettim. Yani NATO kendi ölümünü istiyorsa, NATO'nun şu anda yaşatmaya çalıştıkları en son Ankara zirvesiyle kolektif kabiliyeti devam ettirmeye, çünkü Avrupa Birliği'nin henüz aşamaya gelemedi daha. Eğer bu kadar tehdit görüp her gün işte tepelerinde İHA'lar uçarken, hibrit savaş, gri bölge onlar devam ederken Türkiye'yi herhalde bu coğrafyadaki önemli bir aktör olarak, yani ben bunu siyaset dışı olarak söylüyorum. Yani evet. Türk biliyorsunuz, sizle de konuştuk defaatle. Evet. 103 Cumhuriyet Ordusu Mustafa Kemal'in muharip ruhunu taşır. Yani bu Kore Savaşı'ndan başlar, Kıbrıs Harekatı, Kardak, teröristle mücadele harekatı, sınır ötesi harekatlar ve Kütahya Eskişehir Muharebesi dışında Cumhuriyet Ordusu veya o dönemin düzenli ordusu diyeyim Cumhuriyet yerine, düzenli ordumuzun kaybettiği bir muharebe, savaş yoktu. Dolayısıyla hani bütün dünyada vatandaşlarımız da bunu bilmesi ve özgüvenimizin tam olması lazım. Şu anki pozisyon itidalli, bu adamın ve yanındakilerin tahriklerine cevap verilmiyor. Ama malumun sahada bir kıvılcıma bakar. Yani bu bir şekilde itidalin, kararlı duruşun, sakin duruşun zorlanacağı anlar da olabilir. Dolayısıyla bölgeyi ateş çemberine çevirmek kimsenin şeyine değil, yararına değil. Türkiye zaten Ulu Önder Atatürk'ün, ebedi başkomutanın yurtta sur, cihanda sur ilkesini uyguluyor. Denizde de uyguluyor. İran-Amerikan savaşında da uyguluyor. Ama bu demek değildir ki biz nasıl kimsenin toprağında, denizinde, semasında gözümüz yoksa o kimsenin de bizim mavi vatanımızda, toprağımızda, havamızda...
1: Yani söz konusu vatan savunması olduğunda gereken
2: aynen
1: yapılır.
2: Öyle.
1: Peki
2: öyle.
1: Şeyi sorayım komutanım. Buyurun, buyurun. Şimdi buyurun. NATO boyutunda maalesef özellikle son 35 yıllık pratikleri geçmişte de işte Kıbrıs Barış Harekatı'nda falan da onu çok belli ediyorlardı ama soğuk savaş dengesi dolayısıyla bir şey vardı, yine bir iletişim işbirliği süreci vardı ama 35 yıllık pratikleri maalesef çok olumlu sınav vermediler. Şimdi yarın öbür gün, bugün İsrail'e destekleri, İsrail'e iç içe geçmişlikleri de ortada. Şimdi sayın, mesela aklıma şey geliyor, Sayın Bahçeli'nin, ki 30 yıldır bu Türkiye'de de konuşuluyor, Sayın Bahçeli'den en son bir TRT olarak formülize etti. Batı ile ilişkileri koparmadan olası bir gerilimde Türkiye'nin Rusya ile, Çin ile, daha doğuyla işbirliği seçenekleri de gündeme gelebilir mi? Çünkü geçmişte sizin görev yaptığınız dönemde de o kurabilmek Türkiye açısından işte Black Sea Four harekatları mavi vatanımızda da çok etkili oldu. Türkiye-Rusya ilişkilerinin güçlendirilmesi, Kuzey Cephe'nin sağlama alınması, Güney Cephe'sinde çok daha rahat hareket etmemizin önünü açar mı?
2: Yani şöyle, biliyorsunuz bu dengeler çok karmaşık ve değişik dinamiklere sahip. Yani evet. Rusya ile İsrail'in, hatırlayın Suriye'deki faaliyetlerinde İsrail Rus uçağını düşürdü. Rus deniz karakol uçağını düşürdü. Ve Suriye'deki Esad'ın mevzilerini, depolarını, cephaneliklerini vururken önce Rusya ile koordine etti. Ondan sonra vurdu. Rusya ki orada Esad'ı desteklemek için ciddi bir hava gücü ve kara gücü bulunduruyordu. Dolayısıyla hani Rusya ile bu açıdan askeri anlamda bir eylem planı veya
1: koordinasyon
2: mümkün görmüyorum. Hı. Ama siyasi olarak tabii ki komşumuz, yüzyıllardır beraber yaşıyoruz, yüzyıllarca da beraber yaşayacağız. İşte bunun bir turnusol kağıdı Rusya-Ukrayna savaşı. Evet. Orada işte sizin söylediğiniz çok önemli. Yani aktif tarafsızlık rolümüzü devam ettirmemiz lazım. Evet. Montreux'de mesela işte çok yerinde bir karardı 19. maddenin.

0: sanayindeki hamlelerimizi tabii geçmişten geçmişe vefa, günümüze gurur yaşayarak bir şekilde artık paradigma değişti. Yani 3500 savunma projesinin önceliklendirilmesi, kısıtlı kaynakların biraz önce ifade ettiğim, tabii ki şu anda görev yapanlar çok daha değişik değerlendirmeler, çok daha değişik projeler ortaya koyabilirler ama şu anki kriz ortamına, caydırıcılığımıza her hareketin, yani işte İsrail uçağının 70 kilometre güneyimizdeki bir üssü vurmaya cesaret bulamayacağı veya işte Karadeniz'de herhangi bir oldu bittiye sahte bayrak operasyonu dahil gelemeyeceği, işte Güney Kıbrıs'ın yönetimini siz girişte söylediniz, bütün Akdeniz'i gözetleyebilecek İsrail radarını kendi sistemi adı altında konuşlandırmayacağı, biliyorsunuz aynısını Yunanistan da alıyor şimdi.
1: Doğru.
0: O da Ege'yi olduğu gibi gözetleyecek ve bu İsrail'e barış döneminde bilgiler gidecek. Ama şunu söyleyeyim Cem Bey, bunların askeri açıdan hakikaten fazla etkisi yok. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silah angajman menzili içerisindeki unsurlar bunlar. Yani evet, yerleri de belli, yurtları da belli. Bunların yapabileceği ilk mermi atılana kadar olan ki dönem. Ama barıştan itibaren bir farkındalık yaratabilir, hazırlık seviyesini yükseltebilir. Dolayısıyla bu konuda yani benim en şiddetli önerim şu anda ülkeyi yönetenlere, en samimi ve cidden şiddetli olarak ifade ettiğim şu, savunma sanayinde artık bir paradigma değişikliği. İç kamuoyuna falan veya popülist değil, hakikaten şu anda bir lira bile, bir insan, bir mühendisimizin bir saatlik çabası bile çok önemli. Dolayısıyla bu konuda gerekli işte konsepte dayalı, ihtiyaca dayalı bir sistemin, savunma planlama sisteminin yürürlüğe girmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü sadece İsrail değil, yani İsrail elbette bir tehdit unsuru olabilir ama konvansiyonel anlamda değil. Yani o yüzden ben şunu da ifade ettim bugün. Siber savunma veya hazırlık durumumuz yükseltilmeli. Psikolojik harekata dış kaynaklı hazır olunmalı, tedbir alınmalı. Kritik tesislerimizin, stratejik tesislerimizin savunması, kuvvet koruma planları arttırılmalı. Bunlar yani kuzeyimizdeki ve güneyimizdeki savaşlarda elde edildiler Cüneyt Bey. Yani evet, hani oturup bunları şey yapmıyoruz. Çünkü oralar birer doğru laboratuvar.
1: Doğru.
0: Oralardan çıkarılmalı yani.
1: Yavaş çünkü yavaş toparlayabilecek olursak komutanım.
0: Tabii ki. Sizin sorunuz var mı yoksa bitireyim ben?
1: Abi, vallahi sağ olun komutanım. Zaten süremiz de bitti. Çok kıymetli tamam şeyler söylediğiniz için. Şey yapıyorum, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Son tamam, olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Yok, ben hepsini söyledim. Hı-hı. Yani dediğim gibi en yani ortada söylediğimi şimdi de söyleyeyim.
1: Caydırıcılık.
0: Türkiye kendine caydırıcılık ve kendine güvenmeli. Yani aynen, NATO tamam. NATO bize ihtiyaç duyuyor şu anda.
1: Evet.
0: Bakın tekrar
1: ya, komutanım NATO, biz NATO ile var diyor olan, NATO ile NATO olmayınca da yok olacak bir millet değiliz zaten.
0: Asla.
1: Aynen
0: ama
1: öyle.
0: Ama taahhütlerimizi yerine getiriyorsak onlar da taahhütlerini yerine getirmesini bekleriz. Dediğim gibi getirmezlerse de beyin ölümü gerçekçi iddia etmişti Macron. Fiziken evet, ölünüp üzerine de beton dökülür.
1: Aynen öyle komutanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ var olun.
0: Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar
1: diliyorum. İyi akşamlar. Eski Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu komutanımızla da konuştuk. Türkiye'nin caydırıcılık gücüne atıf yaptı, vurgu yaptı. Bunun arttırılması, daha da arttırılması, zaten güçlüyüz, daha da arttırılmayı söyledi. Bu İsrail meselesini konuşmaya devam edeceğiz ama şimdilik programımızın bugünlük sonuna geldik. Güzel bir hafta sonu geçirin. Sağlıklı, huzurlu bir hafta sonu geçirin. Pazartesi akşamı görüşeceğiz. Görüşene kadar hepinize sevgiler, selamlar, saygılar.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programındasınız. Radyo Sputnik'tesiniz efendim. Lozan Anlaşması diye hep konuşuluyor. Lozan Barış Anlaşması. Lozan bir barış anlaşması. Bir Kandil vardı. Bir de bir şekilde onun siyasal anlamda temsilcisi DEM Parti vardı. Bin tane isim değiştirerek bu sürece gelindi. İnfaz düzenlemesi kimleri etkiliyor? Kaç kişinin cezaevinden çıkması bekleniyor ve ne zaman girecek? TÜİK 2024 doğum istatistiklerini yayınladı efendim. Türkiye genç nüfusa sahip. Türkiye işte ya hayır efendim. Türkiye artık yaşlı nüfus. Nüfusumuzun %10'unun biraz üstü yaşlı nüfus olduğu için biz literatüre yaşlı nüfus olarak giriyoruz ve Türkiye nüfusu da bu anlamda alarm veriyor.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesine kullanılan aracın eski İçişleri Bakanı ve son olarak İyi Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Peki AK Parti'nin kurucu kadrosuna yer alan 3 dönem milletvekili ve 2 yılda İçişleri Bakanı olarak görev yapan İdris Naim Şahin kimdir? Türkiye'de sıkça yaptığı gaflarla gündeme gelen İdris Naim Şahin 61. hükümette 6 Temmuz 2011'de İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. 24 Ocak 2013'te yapılan kabine revizyonuyla görevden alındı. İdris Naim Şahin hakkında yapılan araştırmalar sonucunda eski İçişleri Bakanı'nın gaflarla hafızalarda yer ettiği görülüyor. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından AK Parti'den istifa eden İdris Naim Şahin, İçişleri Bakanlığı döneminde valiliklere vekiller trafik cezasına itiraz edince mahkeme dokunulmazlıktan işlem yapmıyor, sürücünün vekil olduğu anlaşılırsa trafik cezası yazmayın yazısı göndermişti. Şahin'in hafızalara kazınan en iç acıtıcı gafı ise 15 Nisan 2012 günü Erzurum Pasinler'de yaşandı. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şehre geldiği için kendisine gelmenize çok sevinim diyen 60 yaşındaki Mustafa Boğaçayır'a nereden bileyim sevindiğini, hadi bir takla at göreyim. MHP'li Oktay Vural, Şahin'i Sayın Bakan bu millet taklacı değil, asıl taklacı olan sizsiniz diye eleştirmişti.
4: Sevindi. Yok ya. Nereden bileyim sevindiğini? Hadi bir takla at da göreyim bakayım. Bir oyna bakalım.
5: Oynarım.
4: Oyna. Nasıl oynarsın? Çalsın. Çal bakayım.
3: İdris Naim Şahin, Uludere'de 34 kişinin yaşamını yitirdiği olayda ölenlerin PKK figüranı olduğunu savunmuş, olayın özür dilenecek yanı yok demişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ise Sayın Bakan'ın bu yaklaşımını ve üslubunu insani bulmuyoruz yanıtını vermişti. İdris Naim Şahin'in bir başka tartışmalı açıklaması ise biber gazlarıyla ilgili olmuştu. İnsanlarda kalıcı etki bırakmayan gaz kullanıldığını açıklayan Şahin'e BDP'li Sırrı Süreyya Önder mecliste tepki göstermişti. İçişleri Bakanı Şahin, Önder'in ben de senin suratına biber gazı sıkacağım, bak bakalım nasıl oluyor sözlerine beklerim diye karşılık vermişti. Daha sonra Önder, Şahin'e doğru yumruk savurmuş, Önder'in yumruğu araya başka bir milletvekilinin girmesiyle hedefini bulmamıştı. İdris Naim Şahin, 19 Haziran 2012'de bir uçağa yıka geç binmesine manşetlere taşınmıştı. Uçağa 20 dakika geç binince yolcuların öfkesiyle karşılaşan ve uzun süre alkışlı ve ıslıklı protestoya maruz kalan Bakan Şahin, protestoların dinmemesi üzerine uçaktan inmek zorunda kalmıştı. İdris Naim Şahin, Diyarbakır'da 85 kişinin gözaltına alındığı ve bazı BDP'li vekillerin yararlandığı mitingin ardından ölümden başka bir şey vaat etmeyen bir lanetli yapı ve onun adına hizmet etmeye gayret eden zavallı 18 tane milletvekili var yorumunu yapmıştı. Şahin'in yorumuna yine kendi partisinden sert eleştiri gelmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, rekabet asla nezaketi öteleyen bir üsluba dönüşmemeli. Rekabet nezaketten uzak olursa yola devam edemezsiniz demişti. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 8 Ağustos 2012'de şehit yakınları ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya gelmiş, o dönem yapılan terörle mücadelede kararlılık mesajı vermişti. Şahin, hiç istenmesi de güvenlik güçlerinin kaderinde şehitlik var demişti. 19 Ağustos 2012'de ise Şahin taşlı saldırıya uğradı. Hakkari'de bulunan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, iftar sonrası Cumhuriyet Caddesi üzerinde esnafla sohbet ederek vatandaşlarla birlikte kahvede çay içti. Bu sırada bir grup gösterici Bakan Şahin'i yuhlayıp taş attı. Polis olaylara müdahale etti. 24 Eylül 2012'de İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, yeni coplar sokakta vatandaşa sunulan güvenlik hizmetini daha kaliteli hale getirecek, dedi. BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e hitaben bir şiir okudu.
5: Ben bir de Sayın Bakan'a şiir yazdım. Kurbanam kalın kaşına, taç yakışan başına, bir gün görmesem ey İdris Naim yanarım ataşına.
3: 19 Ocak 2013'te Bakan Şahin, Uludağ'da katıldığı doğa sporlarında arama ve kurtarma çalışmaları ile ilgili değerlendirme toplantısında çocuklara yukarı doğru kayabiliyor musunuz diye sormuştu. Şahin, 24 Ocak 2013'te yapılan kabine revizyonuyla görevden alındı. İdris Naim Şahin, kabine değişikliğiyle İçişleri Bakanlığı görevini kaybettiğini katıldığı bir törenle öğrendi. Korumasının uzattığı notu okuyan Şahin'in yüzü bir anda değişti. Şahin, korumasına "Doğru mu?" diye sordu. Şahin, görevden alınmasıyla ilgili daha sonra yaptığı bir açıklamada "Birilerinin işine çomak sokunca böyle oldu," dedi. Daha sonra Saadet Partisi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e Ordu Belediye Başkan adaylığını teklif etti. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından partisinden istifa ettiğini duyuran Şahin, son günlerdeki uygulamalarla bağımsız yargı ve tarafsız mensupları hakkındaki düzenleme ve değerlendirmeler, akıl, hukuk ve adalet anlayışıyla izah olunamamaktadır, açıklamasını yapmıştı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de şantaj kaseti olduğunu iddia etti. Erdoğan isim vermeden İdris Naim Şahin'i işaret ederek "Bu seçimde buradan Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamayınca biliyorsunuz istifa edip ayrıldı. Niye biliyor musunuz? Onun da şantaj kasetleri var. Onu da açıklayacaklar diye korkarak gitti. Biliyorum," dedi. Şahin ise yanıt olarak "Kaset derken benim ordunun derileri, Hekimoğlu gibi türküleri söylediğim amatör kasetlerim vardır," yorumunda bulundu. İdris Naim Şahin, FETÖ'nün medya yapılanması Samanyolu TV'nin yöneticisi olan Ekrem Dumanlı'nın gözaltı kararı ile birlikte soluğu Samanyolu TV'sine almış, Dumanlı'ya saatini ve kalemini hediye etmişti. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından emniyet içerisindeki paralel yapılanmaya operasyon yapılmış ve çok sayıda güvenlik gücü yargılanarak görevinden alınmıştı. AK Parti'den istifa eden İdris Naim Şahin, dönemin AK Parti milletvekili Hakan Şükür'le birlikte adliyeye yargılanan polisleri desteğe gitmişti. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, adliye sevk edilen polis yakınlarını Çağlayan'daki Adalet Sarayı önünde ziyaret etmiş, adliye önünde polis yakınlarıyla iftar yapmıştı. Şahin'e daha sonra soruşturma açıldı. İdris Naim Şahin, FETÖ'nün bankası Bankasya'ya para yatırarak örgüte finansal destek de sağladı. 2015'te Bankasya'nın Ankara'daki OSİM şubesine giderek açtırdığı hesaba para yatırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz darbe girişimine araştırma komisyonuna davet edilen Şahin, rahatsızlığını bahane ederek komisyona gitmedi. 19 Şubat 2019'da İdris Naim Şahin, Saadet Partisi Ordu Belediye Başkan adayı oldu. 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı gösterilen Şahin, yeterli oyu alamadığı için meclise girmeyi başaramadı. Gaflarla, istifalar ve görevden almalarla geçen milletvekili ve bakanlık sürecinde İdris Naim Şahin, Türkiye gündeminden düşmüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş, suç örgütü soruşturma kapsamında aranan ve yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Marmaris Bozburun'da yakalandı. Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre şüphelilerin Muğla'ya götürülmesine kullanılan aracın İçişleri eski bakanı ve son olarak İYİ Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. İdris Naim'in aracı yurt dışına kaçmaya hazırlanan suç örgütü üyelerinde ne arıyordu? İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütüne yardım ve yataklık mı yaptı, hatta örgüte üye miydi? İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütüne yapılacak operasyonu önceden biliyor muydu? FETÖ'cülüklere suçlanan İdris Naim Şahin, Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'in defalarca kez aramasına rağmen telefonlarına yanıt vermedi. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin bu kez bir suç örgütü soruşturması kapsamında yeniden gündemde. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasına yakalanan iki şüphelinin taşımasına kullanılan aracın Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlayanları anlatıyoruz.

Çanakkale Boğazı'nın girişinde Gelibolu Yarımadası'ndaki eski Hisarlık burnunda yükselen Çanakkale Şehitler Abidesi 21 Ağustos 1960'ta ziyarete açıldı. Ancak abidenin hikayesi açılışından çok daha önce Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı cephelerinden biri olan Çanakkale'de başladı. 1915 yılında İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a ulaşmak ve Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak amacıyla büyük bir harekat başlattı. 18 Mart'taki deniz harekatında boğazı aşamayan İtilaf Kuvvetleri 25 Nisan'dan itibaren Gelibolu Yarımadası'na asker çıkardı. Aylar boyunca devam eden çatışmaların ardından İtilaf Kuvvetleri Yarımada'yı tahliye etmek zorunda kaldı. Çanakkale muharebeleri böylece Osmanlı açısından büyük bir savunma başarısıyla sonuçlandı. Savaşın ardından Yarımada, on binlerce askerin hayatını kaybettiği büyük bir savaş alanı ve hafıza mekanı olarak kaldı.

Gelibolu Yarımadası'na Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında 1915 yılında yapılan deniz ve kara muharebelerinde bilinen 57 bini aşkın Türk askeri şehit oldu. Yaralanıp hastaneye getirildikten sonra hayatını kaybedenlerle birlikte bu sayı 77 bin dolaylarına ulaşıyordu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anafartalar kahramanı olduğu bu büyük savaşta elde edilen zafer günümüz Türkiye'sinin kuruluşunun da yol açtı. Yıllar geçtikçe savaş alanında hayatını kaybeden askerlerin hatırasını gelecek kuşaklara taşıyacak büyük bir anıt yapılması düşüncesi de güç kazandı. Bugün Gelibolu Yarımadası'nın eski Hisarlık burnunda yükselen Çanakkale Şehitler Abidesi işte bu düşüncenin eseri. Şehitler için abide yapımı ilk kez Atatürk'ün bölgeyi ziyareti sırasında gündeme geldi. Abidenin öyküsündeki en önemli dönüm noktalarından biri ise savaşın üzerinden yaklaşık 30 yıl geçtikten sonra geldi. Milli Savunma Bakanlığı 1944 yılında Çanakkale cephesinde verilen şehitlerin hatırasını ve Çanakkale zaferini yaşatmak amacıyla bir proje yarışması açtı. Yarışmaya 37 proje katıldı. Kimi kaynaklara göre Feridun Kip'in de yer aldığı, Doğan Erginbaş ve İsmail Utkular'ın hazırladığı proje birinci seçildi. Fakat ortada bir proje olması abidenin hemen yükselebileceği anlamına gelmiyordu. Türkiye'nin ekonomik koşulları nedeniyle gerekli kaynak bulunamadı ve proje yaklaşık 10 yıl boyunca hayata geçirilemedi. Takvimler 1952'yi gösterdiğinde projenin hala hayata geçirilememiş olması yeni bir girişimi beraberinde getirdi. İstanbul Valiliği'nin öncülüğünde abidenin inşa edilmesi için bir komite oluşturuldu. Komite, Şehitlikleri İmar Cemiyeti'ne bağlı olarak çalıştı ve Şehitlikleri İmar Cemiyeti Çanakkale Şehitler Abidesi inşaatına Yardım Komitesi adını aldı. Ve yıllardır bekleyen proje için nihayet tarihi gün geldi. 7 Nisan 1954. Çanakkale Şehitler Abidesi'nin temeli resmi bir törenle atıldı. Fakat abidenin tamamlanması sanıldığı kadar kolay olmayacaktı. İnşaat ilerledikçe bazı eksiklikler ve hatalar tespit edildi. Müteahhit değişiklikleri yaşandı ve yeni ihaleler yapıldı. Bütün bunların üzerine bir de maddi sıkıntılar eklendi. Çalışmalar zaman zaman durma noktasına geldi ve temeli 1954'te atılan abide yıllar geçmesine rağmen tamamlanamadı. Çanakkale'de şehit düşen askerler için yükselmesi planlanan dev yapı yarım kalmıştı. İşte tam bu noktada abide bir devlet projesi olmanın ötesine geçti. Şehitler Abidesi'nin yapımına destek olmak amacıyla 1953 yılında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Vefa Spor'un katılımıyla abide için özel bir turnuva düzenlenmiş, turnuvanın kazananı Fenerbahçe olmuştu. Çanakkale Şehitler Abidesi'ne sanat güneşi Zeki Müren de büyük katkı sağlayanlar arasındaydı. Müren, Gazino Prog'u yarıda keserek turneye çıktı. Oradan gelen parayı abidenin yapımının tamamlanması için Çanakkale'ye gönderdi. İnşaatın bir türlü tamamlanamaması kamuoyunun da gündemine girdi. Abdi İpekçi'nin genel yayın yönetmenliğini yaptığı Milliyet gazetesi, yarım kalan abidenin tamamlanabilmesi için bir yardım kampanyası başlattı. Çağrı karşılıksız kalmadı. Toplumun farklı kesimleri Çanakkale'de hayatını kaybeden askerlerin hatırasına yükselen yapının tamamlanması için kampanyaya destek verdi. Böylece yıllardır maddi imkansızlıklarla mücadele eden inşaat yeniden hız kazandı. Abidenin yapımında 7000 ton granit taş, 5400 ton çakıl, 4000 ton kum, 2300 ton çimento, 355 ton betonarme demiri, 887 metreküp kereste kullanıldı. Abide devletin yanında halkın da katkısıyla tamamlanabildi. Bu nedenle Çanakkale Şehitler Abidesi'nin hikayesi yalnızca mimarlarının ve onu inşa edenlerin değil, tamamlanması için taşın altına koyan insanların da hikayesiydi. Teminin atılmasının üzerinden 6 yıl geçmişti. Açılış için özellikle anlamlı bir tarih seçildi. 21 Ağustos 1960. O gün 2. Anafartalar Zaferi'nin 45. yıl dönümüydü.
Açılış için İstanbul'dan gelecek davetlileri taşıyacak vapurdan ziyaretçilerin Morto Koyun'da karaya çıkarılmasına kadar ayrıntılı bir hazırlık yapıldı. Törenin saat 15'te başlaması planlandı. Ancak daha saat 14.30 olduğunda alan dolmuştu. Arşiv belgelerine göre kalabalık öylesine büyüktü ki tören alanında neredeyse adım atacak yer kalmadı. Saatler 15'i gösterdiğinde İstiklal Marşı ile tören başladı. Milli Birlik Komitesi üyesi Kurmay Albay Fikret Kurtak, Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'in mesajını okudu. Gürsel mesajında alanın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Ardından İnşaat Komitesi Başkanı Emin Nihat Sözeri kürsüye çıktı. Temelin atılmasından o güne kadar geçen yılları, inşaat sırasında yaşanan sıkıntıları ve abidenin nasıl tamamlandığını anlattı. Gaziler, gençler ve kadınlar adına konuşmalar yapıldı. Şair Behçet Kemal Çağlar da kürsüye çıkan isimler arasındaydı. Konuşmaların ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, abidenin iki ayağı arasına gerilen kurdeleyi kesti. Ve Çanakkale Şehitler Abidesi 21 Ağustos 1960'ta ziyarete açıldı. Çanakkale Şehitler Abidesi yaklaşık 41,7 metre yüksekliğinde ve 4 büyük ayak üzerinde yükseliyor. Yapının tavanında mozaikten yapılmış Türk bayrağı bulunuyor. Abidenin ayaklarında Çanakkale muharebelerini anlatan kabartmalar bulunuyor. Bugün görülen alanın tamamı ise 1960 yılında hazır değildi. Abidenin çevresi ve şehitlik bölgesi sonraki yıllarda farklı düzenlemelerden geçti. Ana kaidenin ayaklarındaki rölyefler 2002'de tamamlandı. 2004'te tören alanı ve sembolik düzenlemeler yapıldı. Abide 2005 yılında restorasyondan geçirildi ve 2007'de alandaki yeni şehitliğin tamamlanmasıyla bugünkü görünümüne yaklaştı. Bugün abidenin arkasındaki sembolik şehitlikte Çanakkale muharebelerinde şehit düşen ve isimleri tespit edilebilen 59.408 askerin adı bulunuyor. 1915'te Gelibolu'da verilen mücadeleden 1944'te açılan proje yarışmasına, 1954'te atılan temelden yarım kalan inşaat için başlatılan yardım kampanyasına kadar uzanan onlarca yıllık bir hikayenin sonunda 21 Ağustos 1960'ta Çanakkale Boğazı'nın kıyısında yükselen abide ziyarete açıldı. Bugün Gelibolu'da denize karşı yükselen o dört sütun yalnızca bir savaşın zaferini değil, Çanakkale'de vatanı için yaşamını yitiren binlerce askerin hatırasını taşıyor. Farklı konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Ukraynalılar da Zelenski gözden güçlü, kimse ilgilenmiyor. Komedyen olarak Körfez'de boy gösterdi. Size yardım ederiz dedi. Sizi savunuruz İHA'larımızla dedi. Rheinmetall başkanı da ancak işi Ukrayna'nın İHA'ları Legos dediği tabirlerde bulununca bozulmuş. Zelenski kaba bir şekilde yanıt vermiş. Ukrayna'daki her ev hanımı gerçekten İHA üretebiliyorsa o zaman her ev hanımı Rheinmetall'in CEO'su da olabilir demiş. Tehlikeli işler diyeceğim var. Ukrayna Körfez Savaşı'na atılmaya hevesli, gündemde kalmak için Zelenski'nin çabaları bağlamında ve İran'da BM'ye bildirimde bulunmuş, bize karşı aktif askeri saldırganlığa katılacak hareketler yapıyorlar diye.
2: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Ceyda Karan'la Eksen bak.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 21 Ağustos 2026 günlerden cuma, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bir haftayı tamamlıyoruz. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a açtığı ekonomik savaş başlık buradan. Trump bunu D-Day diye andı. İkinci Dünya Savaşı'nda batılı müttefik güçlerin Normandiya çıkartması meşhur D-Day ile anılır. Tabii Amerika'da sıkışmış durumda, İran'da da etkiler eksik değil elbette, ama askeri açıdan Hürmüz Boğazı'nı açamıyor. İsyan gemisi diye anılıyor artık USS Abingdon uçak gemisi, İran misillemelerinde lojistik hatların zarar gördüğü ortaya çıkmıştı. Gemide isyan çıktığı, psikolojinin bozulduğu, yemeklerin yetersiz olduğu genç denizciler için nihayet Amerika'ya geri dönüyor. Onun yerini USS George Washington uçak gemisi Asya'dan çekildi, aldı. Trump şu an askeri bir seçeneğe başvurmayacakmış gibi gözüküyor. Bunun yerine tabii D-Day olunca, ekonomik baskı olunca Trump çok sert açıklama yapmıştı. Kuş uçurtmayacağız, kimse İran petrolü alamayacak demişti. Ekonomik boğma operasyonu denmişti. Amerika'da da etkiler tabii ki gözüküyor ama Çin ne yapacak? Türkiye gibi ülkeler ne yapacak? İran'la ticaret yapan ülkeler. Soru bu. Ama tabii Batı'da Wall Street Journal gazetesinin başlık attığı gibi Amerika hala dünya düzenini sağlamaya muktedir mi soruları soruluyor. Aktaracağım sizlere İran krizinin etrafındaki görüntüyü. Tabii bunun üstüne bir de İsrail ile Türkiye arasında Suriye üzerinden bilek güreşi eklenmiş durum. Türkiye'de sınırın dibinde İdlib bölgesinde İsrail bir hava üssünü vurdu. Amerika ortalığı teskin etmeye çalışıyor. Bugün yine buraya bakacağız. İsrail'in Amerika'da tabii ara seçimlere gidilirken biraz lobinin çok para dökmesine rağmen zorlandığı haberleri geliyor. Bu krizde Trump Türkiye'ye arka çıkmadı, soruları geçiştirdi, yanıt vermedi ama büyükelçi, Türkiye'deki büyükelçi Irak Suriye özel temsilcisi Tom Barak kendini paraladı arayı bulmak için. Bugün Amerika'yı yakından izleyen gazeteci Sarp Sinan Hacır konuğum olacak son bölümde. Türkiye-İsrail gerilimini konuşacağız. Suriye'nin Dışişleri Bakanı, yeni Suriye demek lazım herhalde. O da Pakistan'ı ziyaret etti. Mekke Anlaşması tartışmaları da devam ediyor. Suriye bağlamı da bir anda çıktı ortaya. Tabii bölgeden başka haberler var. Hepsini aktarmaya çalışacağım size. Amerika'nın Hizbullah'ı İran devrim muhafızlarının adeta kolu ilan eden yaptırım kararı. Gazze, Trump'ın barış planı ile ilgili son notlarda bütün hepsi gündemde olacak. Bunun dışında tabii Ukrayna kriziyle ilgili de notlarım olacak sizlere. Özellikle Kiev'de yolsuzluk, Amerika'nın müzakere arayışları donmuş gözüküyor. Rusya'dan açıklamalar var. Asya, Çin'den haberler var. Latin Amerika'dan haberler var. Hepsini derleyip toplayıp size aktaracağım bugün önümüzdeki bir saat içerisinde. Sonra da birazcık kendi bölgemize dönerek haftayı kapatacağız. Evet, başlamadan hatırlatalım. Benim 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekansından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolünü tıklarsanız dinleyebilirsiniz. Aynı şekilde Telegram hesabı X'ten canlı yayın yapıyoruz. Buradan da internet üzerinden de Eksen'i takip edebilirsiniz diye hatırlatalım. Başlayalım.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, Amerika-İran meselesinden başlayacağız. Tabii Temmuz ayında 13 gün boyunca ABD İran'ı vurdu. Mutabakat süresi doldu. Şu anda bir askeri gerilim yok ama ABD'den İran'ı ekonomik boğma operasyonu. Donald Trump bu hafta açıklama yaptı. D-Day dedi. Normandiya çıkartmasına atfen. Nereden yani bu kadar bağlantı kurduklarını çözemiyorum benzetme olarak. Temel olarak tabii hiçbir ülkenin İran'la ticaret yapmaması İran devletinin içeriden çökmesini sağlayacak bir ekonomik operasyonu. Aslında yeni değil tabii, İran'a kaç 40 yıldır 50 yıldır baskı uyguluyorlar darbe düzenlemelerinden bu yana. Dolayısıyla yani buradan tam olarak ne çıkacak, tabii bütün bu askeri gerilimin İran'a bedelleri var, onu unutmamak gerekiyor. Amerika'nın da hala dünyanın önemli bir askeri gücü olduğunu unutmamak gerekiyor. Ama tabii askeri açıdan da Amerika'da ekonomik açıdan da sıkıntılı bir resim var ara seçimlere giderken. Donald Trump dün akşam yine İran'la ilgili konuşmalar yaptı. Başka çaremiz yoktu saldırmaktan diye söylemler geliştirdi. İran nükleer silah edinecekti diye iddia etti. İlginç şeyler de söyledi. Körfez ülkelerinden bahsetti. Yani Obama'nın yaptığı anlaşma, nükleer anlaşma İran'ın nükleer programını sınırlandırıyordu zaten. Ama eğer devam etseydi yani İran bir şekilde nükleer program geliştirip İsrail'i haritadan silecekti, Ortadoğu yok edecekti. O yüzden Amerika'ya anlatmaya çalışıyor bu macerayı, çünkü anketlerde durum parlak değil. Bundan bahsederken tabii nitekim gördünüz, bu iş başladığında işlediği Amerika saldırdı İsrail'e birlikte. Neyse, saldıran kendileri, İran yanıt verdi. Herkesi şaşırtacak şekilde yarı tarafsız ülkelere füze fırlatmaya başladılar. Tabii İran Körfez bölgesinde hedefleri vurdu ama bu hedefler Amerikan hedefleriydi. Körfez ülkeleri Amerikan üslerine ev sahipliği yapıyorlar. Dolayısıyla Trump hani savaşı sanki kendileri başlatmamış gibi İranlıların, bir de üstelik yarı tarafsız bir diye bir ifade kullanarak ilginç bir biçimde, böyle tarafsızlık nerede diyeceğim, başka bir ülkeyi vurmak için topraklarınızı sonuna kadar açıyorsanız artık orada pek bir yarı tarafsızlık ya da tarafsızlık diye bir şey yok tabii. Ama Trump bu şekilde formüle etti. Evet, tabii bunlar iç politikaya demeçler, mesajlar, böyle algılamak gerekiyor. Stratejik, burada stratejik akıl gören yok. İran'da boyun eğmiş değil. Amerika'da dün aktardım size, ulusal borç 40 trilyon dolara ulaştı. Kongrede tartışmalar var. Başkan yardımcısı J.D. Vance tabii politikaları savunmaya çalışıyor. İran'da savaşta yeni bir döneme girildiğini söyledi en son. En etkili araç ekonomik baskı dedi. Artık askeri yeniden savaşa da dönemez haldeler. Ticari gemiler, yani bir şekilde petrol akışı sağlıyoruz dedi. Dün Axios'ta benzer bir, ben biraz pompa haber diye anlamıştım ama doğrusu yani Amerikalılar çaktırmadan Hürmüz'den bir takım petrol çıkarttıklarını söylüyorlar. Amerika'daki akaryakıt fiyatlarını düşürdüklerini iddia etti ama açıkçası gelen haberler çok da düşük olmadığına işaret ediyor. Galon başına 4 dolar, hatta bazı yerlerde tabii serbest piyasa 7 dolara yakın. Amerikalıların cebine %25'lik onlar için büyük bir oran bu. Bir darbe var. Dolayısıyla da J.D. Vance tabii bu politikaları savunmaya çalışıyor. Bu kadar borç tartışmaları vesaire. Hazine Bakanı Amerika'nın Scott Bessent, tabii bütün bu ağır İran'ı boğma operasyonu başlamışken onun da yorumları alındı. Onun yorumları daha çok petrol fiyatları yeniden arttı. Yani %2,5'tan fazla arttı. Ve şaşırmış Scott Bessent. Yani D-Day ilan edilince böyle aniden yükseldi. Niye yükseldi? Ben anlamadım demiş. Anlamadım bir artış demiş. Yani tabii enteresan işler. Tabii tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız. Venezuela'da işe yaradı. Venezuela'yı ele geçirdi Amerikalılar zaten. Küba'da yarıyor. Abluka uyguluyorlar. Bu hafta konuşmuştuk Küba'yı. İran'da da işe yarayacak dedi. Böyle bir durum var. Tabii yeniden askeri duruma geri dönmek en azından kısa vadede, Kasım'dan sonra ne olur bilmiyoruz ama işte Eylül, Ekim, Kasım başı seçimler var. 2 aylık sürede Amerika İran'ı yine vurabilir mi? Vurabilir, kısa dönemli, ama artık ara seçimler yaklaşırken daha riske giriyor her şey. Üstelik de mühimmat stoklarının zorluklarını herkes yazdı, çizdi. En son USS Abraham Lincoln uçak gemisi çok tartışılıyor tabii. 272 gün sonra Amerika'ya geri dönüyorlar nihayet. Adeta bir kurtarma operasyonu düzenlendi bu uçak gemisine. 9 aydır konuşlu. Denizcilerde işte intihar girişimleri, efendim delirmeye başladıkları pek çok iddia yine Amerikan medyasında yer aldı. Dolayısıyla da onun yerini Asya'dan çekilen USS George Washington uçak gemisi taarruz grubu aldı. CENTCOM bölgeye ulaştıklarını duyurdu ve tabii ki USS Abraham Lincoln uçak gemisi de ABD'ye geri dönüyor. Lojistik sorunlar, tayin yetersizliği, tabii askerler, genç askerlerin yüksek kaloride yiyeceklere ihtiyaçları var. Ama tabii İran'ın başta Bahreyn'deki 5. filo olmak üzere bölgede sert misillemelerinin Amerikan lojistik hattını ağır zedelediği artık ortaya çıkmış durumda. Gerçi tabii Amerikan tarafı bunları reddediyor. Brett Cooper, CENTCOM komutanı, işte bu gemilere bu ziyaret sırasında yok öyle şey, problem yok gibi açıklamalar yapmış ama nihayetinde USS Abraham Lincoln'u kurtardılar bölgeden, öyle söyleyelim. Tabii bu arada bir takım Amerika'da iddialar da ortaya atılıyor. MS Now isimli bir yayın. Pitexet her şeyi örtbas etti iddiasında bulunmuş. Yani Trump çünkü hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor, yalan haber bunlar diyor. Ama Pitexet Amerika'nın körfezdeki üslerinde ki hasarın derecesini gizledi. Yani lojistik sorunlar buradan kaynaklanıyor deniyor. Dolayısıyla en başta Bahreyn tabii ağır hasar aldığını yazdı. New York Times yazdı, diğerleri yazdı. Hepsi yazdı aslında bakarsanız. Tabii Pentagon'dan yapılan açıklamada bu haberlerde en son Pitexet'in tedarik krizini örtbas ettiği haberleri de yalanlandı ama ailelerin falan şikayetleri var. Ben pek çok Amerikalı podcastçiyi dinledim. Gerçekten yani denizciler çok zor durumda gözüküyorlar. Velhasıl Trump artık bir süre Kasım ara seçimlerine kadar çok da askeri seçeneğe başvurmayacakmış gibi bir manzara var. Onun yerini de yeniden bir ekonomik boğma operasyonu alıyor gibi. İranlılar tabii buna tepki gösteriyorlar. Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. 1953 darbesinin yıl dönümü tam da 73 yıllık bir düşmanlık var. Ekonomik terörizm uygulanıyor. Bu insanlığa karşı suç anlamına geliyor diyor İran Dışişleri Bakanlığı. Masum İran vatandaşlarını. Tabii çok doğru bir tespit. Batı'nın bu yaptırım politikaları gerçekten dönüyor dolaşıyor. Sivilleri vuruyor. Hiçbir zaman sonuç elde edemiyorlar bunlardan. Hani diyeceksiniz Suriye'de, ama Suriye'de açıkça yani bir savaş başlattılar. Hibrit bir iç savaşı tetiklediler. Tek başına ekonomik yaptırım yeterli değil elbette. Ama bu ekonomik yaptırım politikaları ben senelerdir terörizm olarak nitelendiriyorum. Çünkü sivil halkı vuruyor. Açıkça başka türlü ifade edemiyorum. Neyse. İran Dışişleri Bakanlığı tabii buna meydan okuyan bir açıklama yapıyor. Amerika'nın tarihte benzeri görülmemiş bir ahlaki çöküşe bu politikaların işaret ettiğini söylemişler. 5 yıllık direniş geleneğiyle öyle boyun eğmeyeceklerini dile getirmişler. Ama İran'daki durum da tabii bir parça toparlanmış olmalarına rağmen bu ekonomik, Amerikan ekonomik ablukasına eğer başka ülkelerde gerçekten boyun eğerse diye bir soru ortaya atmak gerekiyor elbette. Dün akşam gördüm, sosyal medyada videoları da paylaşılıyordu. İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti petrol ihracatının artık fiilen durduğunu söylüyor. Yani tabii sadece İran'ın değil, Katar, Irak, Körfez ülkelerinin de neredeyse durduğu söylenebilir. İran'a gelince, bize gelince hiç petrol ihraç etmiyoruz demiş. Tabii biz bir de yurt dışı varlıklarına da erişemiyoruz. Yani onlar yine bunu kapatabiliyorlar ama biz de yani bunları öngördük diyor. Yani yeterli döviz rezervimiz var. Hani durum parlak değil ama biz bunların hesabını yaptık iddiasında bulunmuş. Tabii piyasadan gelen haberler, özellikle Çinliler tabii İran petrolü alıyorlar. Bir bu savaş başladığında denizlerde epey bir İran petrolü de birikmişti tankerlerde. Çin'in çok petrol alımı yaptığı söyleniyordu ama ticaret kaynakları bunların kademeli olarak satıldığını ve Eylül-Ekim teslimatları için tekliflerin azaldığını söylüyor. Fiyatlarda da keskin bir artış olduğunu söylüyorlar. Tabii petrol piyasalarını nasıl etkileyecek gerekiyor. Bu koşullarda bugün İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan mesajlar var. Tahran'da Tabipler Birliği, kendisi bir doktor aynı zamanda, genel kurulunda konuşmuş. Savaşın bir noktada sona ermesi gerektiğini söylüyor. Artık zaferimiz söz konusu, savaşı bitirmeliyiz mesajı veriyor. Güç ve itibar sahibi olduk, dünya zaferimizi kabul etti. Yani bu dönemde bitirsek daha iyi. Yani biraz bana tabii bir doktor olduğu için, politikadan da fazla anlamadığı için iyimser geliyor doğrusunu söylemek gerekirse. Tabii bir yandan zorbalık olursa yanıt vermememiz anlamına gelmiyor diyor ama açıkça verdiği mesaj, İran içerisinde de sertlik yanlıları ve reformcu kanadın bu çatışmayı bitirmekten bahsettiği söyleniyor. Amerika asla kuyruğu, yani ipin ucundan tuttu mu bırakmaz tabii. Yani bilemiyorum, ben İranlardaki reformcu kanattaki iyimserliği çok paylaşamayacağım. Ama Pezeşkiyan bugün biraz da hani bu işi bitirelim diyor. Bitirmek için bir İslamabad mutabakatı imzaladılar zaten. Ne oldu? Amerika mutabakatı evirdi, çevirdi, mutabakata aykırı adımlar attı. Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir anlaşma yaptığınız zaman yerine getirmesinin hiçbir garantisi zaten yok. Bilemiyorum Pezeşkiyan'ın bu çıkışından sonra tam neler olacak. Tabii bu ekonomik tehdit aynı zamanda başka ülkeleri de ilgilendiriyor. Çinliler örneğin Amerikan yaptırımlarına uymayı kendi şirketlerine genel olarak yasaklamışlardı. Bu bir ucu Ukrayna krizinde Rusya'ya da uzanıyor, öbür ucu İran'a da uzanıyor. Dolayısıyla bu tehdidi, Trump'ın D-Day tehdidini hayata geçirebilmek için ülkelerin boyun eğmesi gerekiyor. Türkiye'de aynı şekilde. Türkiye'nin en son İran'la ticaretinde de artışlar olmuştu. Bundan sonra ne olacak? Biraz buna bakmak gerekiyor. Yani bu karar ticareti de var. Orada onu da hatırlatmak gerekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri her türlü işlemleri durdurduğunu açıklamıştı ama bölgede en İran karşıtı pozisyonda zaten Birleşik Arap Emirlikleri gözüküyor. Dolayısıyla bunları göreceğiz. Burada Orta Doğu'dan Çin'e ziyaretler var. Ürdün Kralı 2. Abdullah Çin'i ziyaret ediyor. Hemen arkasından Kuveyt Dışişleri Bakanı da oraya gidecekmiş. İşte yeni enerji araçları, yeşil enerji, pek çok alanda işbirliğini Çinliler tabii bütün dünyada arttırmaya çalışıyorlar. Amerika karşısında daha sempatik bir alternatif olarak ortaya çıkıyorlar, işbirliği yapılacak. Ama bu İran krizinde tabii Çin'in tavrını yakından takip etmek elbette gerekiyor. İranlılar bunun dışında Amerika'ya tehditlere boyun eğmeyeceklerini tekrar ediyorlar. Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi en son açıklama yaptı. Her türlü seçeneğe hazır olduklarını, yıkıcı karşılık vereceklerini de belirtmiş durumda. Evet, böyle bir resim var. Efendim, tabii İran sıkıntısı Amerika'nın dünya hegemonyası ile ilgili buradaki çatlaklarla ilgili bunların idare edilmesi, stratejik hedefler vesaire hiçbir zaman tutmamıştır ama yani yeni işler değil belki. Giderek daha maceracı olan, üstelik tam aksi iddialarla Donald Trump başkan seçilmişti. Bunu da hatırlatmak gerekiyor. Wall Street Journal gazetesi Amerikan düzeni, dünya düzenini sağlamaya muktedir olup olmadığını sorguluyor. Müttefiklerin tabii şüphe duyduğunu söylüyor. Tabii İran savaşında silah stoklarının ciddi şekilde tükenmiş olması, aynı anda başka çatışmalar kabiliyetleri, yani bu Asya'ya uzanıyor tabii, Tayvan'a uzanan bir hatta. Burada aslında günlerdir yazılıp çizilen CSIS'in raporu meşhur, Patriot önleme füzeleri sayıları çok azaldı, işte 2000'lerden 700'lere 800'lere düştü. Taht stokları, bunlar savunma sistemleri tırnak içerisinde, 400-500'lerden 200'lere 300'lere düştü. Tomahawk'lar, Casamlar, bunlar saldırı silahları, bir kısmı daha kolay yenilenebiliyor ama tabii Amerika'nın mühimmat biriktirmesi gerekiyor özetle. Bütün bunları yaparken tabii müttefikleri de bu mühimmatlardan bekliyorlar. Çünkü Trump'ın asli karakteri zaten başkalarına silah satmak ve para kazanmak bunun üzerinden. Dolayısıyla da üretim sorunları var. Yani bu makalede anladığım kadarıyla Rusya, Çin, Kuzey Kore gibi ülkelerin zaten böyle bir sorunlarının olmadığına dikkat çekiliyor. Hakikaten Amerika'nın hegemonyasına, askeri hegemonyasına yönelik tartışmaların bir parçası diyelim. Bütün Amerikan müttefiklerini etkiliyor. Yani Ukrayna'yı anlatıyorum. Körfez ülkeleri aynı şekilde. Avrupa'ların doğru düzgün füze savunması da yok zaten. Böyle bunları tartışıyorlar. Başkalarına saldırmazlarsa savunmaya da ihtiyaç duymazlar aslında. Çok basit ama tabii hayat böyle gitmiyor. Evet, gelelim Türkiye-İsrail krizine. Bu hafta gündeme damgasını vuran diğer başlık da buydu. Salı günü 18 Ağustos'ta İsrail uçakları Ebu Zuhur hemen İdlib'de Türkiye sınırının 60-70 kilometre ötesinde Halep bölgesinde bir hava üssünü vurdular. Size detaylarıyla bu hafta aktarmıştım. Aslında tabii Esad devrildiğinde bütün Suriye ordusunu darmaduman etmişti İsrailler. Geçen sene T4

Pardon, İsrail'in Suriye'nin bir daha öyle bir ordusu falan olan güçlü ya da orta ya da az güçlü, hani içeride işte iç güvenlik vesaire onları ipleyeceklerini düşünmemek lazım tabii, ama böyle dış yani bir devlet dediğiniz ülkesini ancak korumakla mümkün. Böyle bir orduya sahip olmasına bence İsrail izin vermeyecek. Yani bu konuda da zaten uluslararası hukukmuş, egemenlikmiş, bağımsızlıkmış falan, bunlarla çok ilgilenmiyorlar. Yeni doktrinleri icabı biraz da bununla alakalı. Yani Türkiye tabii 27 Ekim'deki seçimlerde İsrail'de Netanyahu ve aşırı sağcı ortakları için kullanışlı bir Türkiye söylemi ortaya çıktı. Ama bence bunun ötesinde açık bir biçimde yeniden bir kendi sınırlarını savunabilen bir devlet olmasına izin vermeyecekleri anlamına geliyor. Benim gördüğüm bunlar. Şimdi bu kriz tabii geldiği noktada bugün Ankara'dan bir kırmızı bülten talebi çıktı. Interpol'e Netanyahu hakkında uluslararası tutuklama talebinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklaması bu. İnsanlığa karşı suç ve soykırım suçlarıyla yürütülen kovuşturma kapsamında böyle bir talepte bulunduklarını açıkladı. Tabii uluslararası ceza mahkemesinde bir dava var. Onun dışında UCM'yi daha bir özel mahkeme diye görmek lazım. Taraf Roma statüsünün imzacısı ülkeleri bağlıyor. İsrail imzacısı değil örneğin. Türkiye'de öyle. Ama bir de Lahey Adalet Divanı asıl uluslararası manada mahkeme olarak onu almak lazım. Orada dava sürüyor. Güney Afrika Cumhuriyeti açmıştı ama bir sonuçta çıkmadı henüz. Dolayısıyla Interpol Türkiye'nin bu talebe ne yanıt verebilir sorusu çıkıyor ortaya. Göreceğiz birlikte. Diğer yandan bu krizi yatıştırma çabaları var. Programın son bölümünde Sarp Sinan Hacır'la da konuşacağız ama İsrail Hayom gazetesi Trump yanlısı Miriam Adelson'un ABD'de İsrail lobisinin güçlü paralı isimlerinden birisi, ona ait. İsrail Hayom, Türkiye'nin stratejik derinliği artık İsrail'in hesaplamalarının bir parçası başlığına tam bir habere yer vermiş. Ebu Zuhur üstüne vurulmasıyla ilgili. Burada tabii Türkiye NATO üyesi bir ülke. Herkesin aklına 5. madde geliyor. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için diye. Gerçi bu otomatik bir madde değil. Önce 4. madde konsültasyonlar, yani danışmalar işletiliyor. Her ülke askeri destek vermek zorunda değil. Hepimizin bildiği mesela. İsrail Hayom'un haberine bakılırsa İsrail'deki askeri çevreler Türkiye dışında konuştu. Türk kuvvetlerine yönelik zaten 5. madde kapsamında değil. Sonuçta varmışlar. Yani İdlib tabii Suriye toprakları içerisinde. Dolayısıyla Suriye'de herhangi bir yere Türk askeri ya da Türk kuvvetleri ya da hava savunması her neyse konuşlandırılırsa orayı gönül rahatlığıyla vurabileceklerini düşünüyorlar. Öyle anlaşılıyor. Aynı şekilde Kıbrıs hatırlatması da yapmışlar orada. Kıbrıs'ı da mı vurmak gibi planları var diye doğrusu aklıma düştü. Gerçekten hiç de bir şeyi gördüğünüz gibi, yani artık umursamıyor İsrail uluslararası hukuk dediğim şey sonuçta bir rıza mekanizması, ama ülkelerin kendi güçleri oranında bir şekilde uyguladıkları aslında sorumluluk dünya barışı bakımından, ama böyle bir çerçeve var. Diğer yandan İsrail'in ABD Büyükelçisi Leiter de açıklamalar yapmış. Yani biz istihbarat aldık. Türkiye askeri varlığını önemli ölçüde genişletecekti. Biz tırmandırmak istemiyoruz ama kırmızı çizgi aşıldı, o yüzden vurduk diyor. Ama tabii bir mutabakattan bahsediyor. İsrail'in harekete geçmek zorunda kaldığını söylerken nedir o mutabakat? Benim size aslında iki gündür izah ettiğim sözlü diyelim, şifahi diyelim, nasıl ifade ederiz bilmiyorum. Yazılı olmadığı muhakkak. Zaten İsrail Suriye ile de, yeni Suriye ile de bir güvenlik anlaşması yapmış değil. Üstelik topraklarını işgal ediyor. Kuneytra Dera bölgesinde Dürzilere hamilik olarak, ama şifahen hani güney tarafı İsrail'in daha nüfus alanında, kuzey Türkiye'nin. Dolayısıyla bu nasıl bir mutabakat? İsrail ta gelip Türkiye sınırına dibini vuruyor. Şifayen böyle bir mutabakat olduğu iddiasının da çok dolu değil, ama böyle demiş.

0: ABD Büyükelçisi. Tabii bütün bunlar İsrail'de büyük bir tartışma kopardı. Dün bir kısmını aktardım. Akşam saatlerinde ben görmemişim Eksen yayını sırasında. Eski Başbakan Ehud Barak bu Epstein dosyalarında çok gündeme gelmişti. Netanyahu'nun tamamen çığırından çıktığını söylüyor. Yani Türkiye ile bu kapışma sorumsuzca ve aptalcadır diye ifadeleri var. Eski Savunma Bakanı Moshe Yalon görevden uzaklaştırma lazım artık Netanyahu'yu diyor. Tek tek sayıyor. Suriye'de, işte Lübnan'da, Gazze'de her yerde İsrail için olumsuz sonuçlara yol açtığını. Yani aslında temelden politikalara karşı çıktığı için değil. Biraz tabii siyasi itirazlar burada. Daha çok Amerika'ya bağlıyor. Yani Amerika'da tabii Amerika'da artık eleştiriliyor daha açıkça Netanyahu ve ABD'yi küstürmeme kaygısı İsrail siyasetine de yansıyor bir şekilde. Yani İsrail'i yıkıma götürüyor. Dolayısıyla bir an önce Netanyahu'yu görevden uzaklaştırmak lazım. 27 Ekim'de seçimler var. Anketlerde aslında eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot önde gözüküyor. Yaşar isimli bir partisi var onun. Birinci parti çıkıyor ama öyle ya da böyle bir muhalefet bloğu eksik kalıyor anladığım kadarıyla. Arap partilerine ihtiyaçları var. Onların da 10 sandalye alması bekleniyor. İsrail'in Hamas'ı, Müslüman Kardeşleri denen parti. Onun dışında Hadaş var. Daha solda Arap, yani Arap listesi. Bakalım 27 Ekim seçimleri hakikaten Netanyahu için kritik bir önem taşıyor. Tabii başka anketler de var. İsrail'de de sadece Amerika'da ve İran'da ekonomik sorunlar, tartışmalar yok tabii. İsrail'de en son bir grev, dün vaktim olmamıştı size aktarmaya ama Ben Gurion Havaalanı, zaten havaalanı idaresi Amerikan savaş uçaklarından şikayet ediyordu. İşgal ettiniz sivil havaalanı diye. Şimdi bir de grev söz konusu olmuş. Yani bayağı bir check-inler, işte güvenlik, bagaj hizmetleri askıya alınmış grevle. Ortalık biraz karışmış, uçuşlar çok aksamış. Netanyahu öfkeli, işçilere sinirlenmiş. Bayağı bir problem olmuş, bayağı da kayıplar var. Evet, dönelim Suriye'ye efendim. Suriye'nin yeni Suriye diyelim. Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani bu gerilimin hemen ardından İslamabad'a gitti. Pakistan'ı ziyaret ediyor. Şahbaz Şerif, işte Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Aktar, İran krizinde arabuluculuk yapan isimler. Aynı zamanda Asım Münir, o var mı yok olmayabilir, neyse epey kapsamlı bir ziyaret. İlginç şeyler var tabii bu Pakistan temaslarında. Bir yandan tabii İsrail'le müzakereleri başlatmaya, İsrail'le gerilimi azaltmak istiyor yeni Suriye, ama güvenmiyoruz ABD. Yani burada birazcık biz Amerika sayesinde iktidara geldik, Amerikan yönetimi bizi korur İsrail'den bakış açısı var, bilmiyorum. Yani ben öyle okuyorum bu lafları. Amerika'ya da söyledik İsrail'e güvenimizi diye. Tabii yani Trump'ın El-Şara hakkında çok cici lafları olduğunu da biliyoruz zaten. Erdoğan'la birlikte biz yarattık onu diye bir ifade kullanmıştı. Neyse, sonuçta 20 yıldır Pakistan'ı ziyaret eden ilk Suriye Dışişleri Bakanı olmuş. Mekke anlaşmaları ile ilgili açıklamaları ilginç. Gerçi yani çok da benim anladığım açıklamalardan çok da hevesli değil bu anlaşmalara. Katılsa ne olacak yani bu arada, hani Suriye Mekke anlaşmaları savunma paktı diye kimilerine anda anlaşmıyor. Hangi askeri varlığı var da neye yarayacak ya da hangi teknolojisi? Bana biraz olayın kendisi saçma geldi ama herhalde sormuşlar. Soru üzerine yanıt veriyor. Değerlendiriyoruz ama henüz karar alınmadı. Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye tabii çok önemli ülkeler bölgede. Elbette seçeneklerimizi inceliyoruz. Henüz bir kararımız yok demiş. Olsa ne yazar diyeceğim ama zaten yani çok da böyle hevesle üstüne atlar bir görünümde. Hani biz de katılmak istiyoruz Mekke anlaşmalarına da demiyor. Tabii İsrail'in, Suriye'nin müttefikleri veya ortaklarının kim olacağına karar verme hakkı yok demiş yeni Suriye Dışişleri Bakanı. 14 yıl boyunca Türkiye bizi destekledi diyor. Ama işte benim söylediğim gibi İsrail de desteklemişti Esad yönetimini yıkmak için ve şimdi bir daha elbette bu haliyle kabullenecektir İsrail. Amerikan projesi olduğu için ama Yani öyle güçlü bir ordusu, donanımı vesaire, öyle bir ülke olmasına izin vereceklerini ben çok düşünmüyorum.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Tabii uluslararası hukukta hangi hakla bunu İsrail yapıyor sorusu gayet meşru. Ama burada tabii rejim değişikliği olunca meşruiyet sıkıntısı, seçimler, hani bu egemenlik meselesi önemli bir mesele. Egemenlik ve meşruiyet meselesi önemli bir mesele. Aslında öyle de çok takanlar bilmiyorum tabii, onu da belirtmek lazım. Neyse, sonuçta Pakistan'da tabii Ortak Bakanlar Kurulu, efendim İş Konseyi, Yatırım Fonu, İran'la barışma tırnak içerisinde Pakistan'ın arabuluculuk yapması, Suriye'ye, Suriye halkına yaptıklarının tanınmasını istediklerini söylemiş. Valla Suriye halkının bir bölümü de El-Kaide'nin yaptıklarını son derece eleştiriyor. Onu da belirtmek gerekiyor burada. Neyse, az çekmedi Suriye'deki Şii insanlar. Evet efendim, bir yandan Suriye'nin içerisinde de SDG komutanı Mazlum Abdi entegrasyonun tamamlandığını söylemiş. Anayasada Kürt halkının tüm bileşenlerinin meşru haklarının yer alması için yoğun siyasi çalışma yürüteceğiz diyor. Ben anlamadım ne dediğini. Entegrasyon tamamlandı ama daha henüz talepleri yerine gelmeden mi tamamlandı? Onu mu söylüyor? Hakikaten ilginç laflar. Gerisi faso fiso. Benim bildiğim şartları vardı. Şartlar yerine gelmezse entegrasyon olmayacaktı. Şimdi anladığım kadarıyla entegrasyon tamamlanmış ama şartlar için çalışacaklarmış. Öyle çıkıyor sonuç. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu arada Mısır ve Suudi Dışişleri Bakanları'yla görüşmeleri var. Özellikle Türkiye Mısır'ın bu Mekke Paktı'na katılmasını istiyor. Yani bir Sünni blok oluşturma gibi bir kaygı var ama Mısır'da çok da sıcak bakmıyor deniyor. Suudi Arabistan Mısır'ı istemiyor deniyor. Yani pek çok iddia ortaya atılıyor. Herkesin tabii hiç el atamadığı, hiçbir şey değiştiremediği artık Trump'ın alanı olan Gazze'de de dün Türkiye, Mısır, Katar İsrail'in son saldırılarını sert bir biçimde kınamışlardı. Trump'ın Gazze planına taş koymaya çalışıyor İsrail diyorlar. Yani tabii İsrail Uluslararası İstikrar Gücü kurulacaktı. Gazze'ye girecekti. İsrail onay vermemiş. Yani Trump'ın Gazze planı çok da uygulanmıyor. Can kayıpları da artıyor. Bugün New York Times gazetesine Amerikan Dışişleri Sözcüsü Tammy Piggott konuşmuş. Barış planının tam uygulanmasını biz kararlıyız diyor ama yani İsrail izin vermedikten sonra nasıl hayata geçirecekler? En son bu hafta aktarmıştım Gazze ile ilgili son durumu. Trump barış planında Jared Kushner bölgeyi ziyaret etmişti. Hamas'ın tamamen silahsızlandırılması, tünellerin tamamen ortadan kaldırılması. Bunlar olmadan İsrail çekilecek, çekilmeyecek diye de takvim de vermiyorlar hiçbir şekilde. Dolayısıyla yeni bir şey yok açıkçası. Hatta yani Gazze'de bir gelişme olmadığı gibi Batı Şeria'da da yerleşimci şiddeti tavan yapmış durumda son bir ayda. Öyle ki İsrail ordusundaki komutanlar bile savunma bakanmışlar. Rastgele silahsız sivil Filistinli Araplara, topraklarına saldırıyorlar. Yani bu şekilde intifada başlatabilirler kışkırtmaların sonucunda. O yüzden de kontrol dışına çıkabilir diye korkmuşlar. Lübnan saldırıları sürüyor bu arada İsrail'in. Bitmiyor. Güney Lübnan'ı sürekli vuruyorlar. Lübnan hükümeti ABD ile birlikte doğrudan İsrail'e müzakereye oturmuştu. Saldırılar devam etmesine rağmen Lübnan Cumhurbaşkanı Vatikan'ı ziyaret etmiş. Vatikan'dan yardım istiyor. İsrail de çok takar Vatikan'ı. Papa da bizden talep ediyor. Hemen uygulayalım diyecekler. Sanki yalan dolan tabii ki böyle bir şey yok. Hizbullah yeniden açıklama yapmış. Yani İsrail'le müzakerelerden çekilin diyor. Diyorlar. Direnişe bağlılık bloğu var parlamentoda. Hizbullahlı milletvekillerini temsil eden. Bu arada Amerikalılar tabii Hizbullah Lübnan siyasetinin bir gerçeği. Parlamentonda bir parçası. Ama Amerikan Hazine Bakanlığı bugün itibariyle Hizbullah'ı devrim muhafızları Kudüs gücünün doğrudan emri ve kontrolü altında hareket eden bir güç olarak tanımladı ve terör yaptırımları kapsamında yeniden bir tanım getirdi. Gerçekten çok acayip. Yani Hizbullah tabii dediğim gibi parlamentonun bir parçası, siyasi hayatın bir parçası, sadece bir direniş, silahlı direniş örgütü diye nitelemek mümkün değil. Ama öyle devrim muhafızlarının kolu dediler. Türkiye ile, bu arada Türkiye üzerinden bir takım finansmanlar gerçekleştirildiği iddialarıyla bazı şahsiyetlere de yaptırım kararları açıklanmış. Bu apayrı, Lübnan dosyası, İran ekonomik yaptırımlarıyla alakası yok diyorlar. Evet, Orta Doğu'dan başka Pakistan, yani genişletilmiş Batı Asya diyelim, Orta Doğu'da demeyelim, İngilizlerin kullandığı bir kavram Orta Doğu malum. Pakistan Başbakanı İmran Han hastaneye kaldırılmış, kan basıncında dalgalanmalar, anksiyete olduğunu söylüyorlar. 2022'de alenen Amerikan darbesiyle kenara itilmişti. Ve daha sonra hakkında pek çok iddia ortaya atıldı, hapse tıkıldı. Tabii siyasi hareket olarak hala bunda güçlü İmran Han. Bangladeş'te de bir renkli devrim olmuştu. Sorosçu Muhammed Yunus Nobel ödüllü, o geçici hükümet olmuştu. Öğrencileri ayaklandırdılar. Ve seküler Şeyh Hasina darbeyle devrildi. Bunu da tabii dünyaya demokrasi açılımı olarak sundular. Yani bir ülkelerin başına güvenlik belası çıkartıyorlar. İçeride kışkırtma yapıyorlar. Ondan sonra tabii olay çıkıyor. Olay çıkınca şiddet uygulandı diyorlar. O kötü, birileri iyi, o kötü oluyor. Genellikle böyle değiştiriyorlar bu işleri. Şimdi yeni bir tabii lider seçmiş Bangladeş Milliyetçi Partisi, BNP. Mirza Fahrul İslam Alamgir yeni lider olmuş parlamentoda. Evet, yani Bangladeş'te artık renkli devrim coğrafyasının bir ülkesi. Neyi değiştirecek bu isimler, onu çok bilemiyorum doğrusu. Evet, ABD'de bir ilk defa Kanada, Kaliforniya'da Kaliforniya Temsilciler Meclisi'ne bir Afgan kökenli siyasetçi Ayşe Vahap kazanmış seçimleri. Bu özel seçim, bir özellikle bir taciz iddialarıyla istifa eden bir parlamenter vardı. Onun yerine yani kısa süre ara seçimlere kadar görevde olacak. Yani göreve bu arada Ocak'ta yeni ara seçim sonrası yeni seçilenler başlayacağı için işte 5 aylık falan bir süre temsil edecek. Ama tabii İsrail lobisi çok sıkı çalışıyor. Çok paralar harcıyorlar. Onlara rağmen Afgan asıllı ilk defa böyle bir ismin siyasetçinin seçilmesi tabii dikkat çek olmuş. Evet, Ukrayna krizinden notlarım da var, onları da aktarayım. Kaliningrad bölgesinde özellikle NATO sürekli bir uçuş halinde avakslar, uçaklar, tatbikatlar etrafında Rusya'ya karşı böyle bir tehdit, caydırıcılık, elektronik tatbikatları haberleri görüyorum. Bütün bunların Donbas'taki krize tabii hiçbir faydası yok. Haftalık bir açıklama yaptı Rusya Savunma Bakanı. 11 yerleşim kontrol altına alınmış. En son Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Zelenoye'yi kontrol altına almış Rusya. Güçleri bu hafta Kiev'e, Kiev'deki askeri sanayi tesisleri çok ağır saldırılar düzenlendi. Tabii Ukrayna İHA'ları da Rusya'ya fırlatıldı. Ama tabii fiili olarak son bir ayda Ukrayna'nın tahıl ihracatı alt üst oldu. Odessa ablukası devam ediyor. Şimdi onun için sızlanıyorlar. Bu hafta aktarmıştım size. Aynı zamanda Moldova sınırındaki geçiş noktaları da hedef oluyor. Vagonlar aynı şekilde. Avrupa Komisyonu'nda bu tahıl krizi nedeniyle Kiev başvuruda bulunmuş. Çiftçiler tabii etkileniyorlar. Ek talepte bulunmuşlar. 220 milyon euro talep etmişler Avrupa Komisyonu liman ablukası yüzünden. Olmaz demiş. Ukrayna'yı savaş için yumrukları olarak, atlama tahtası olarak kullanıyorlar. Ondan sonra da saldırılarını alkışlıyorlar. Sonra her şey tersine dönüp darbe alınca bu sefer dertlerine pek de deva olamıyorlar. Ama tabii başka yerlere paralar gibette. Bir Alman gazeteci vardı. Frankfurter Allgemeine Zeitung'un Belgrad, Sırbistan'ı ziyaret etmişti Zelenski. Ortak basın toplantısında Ukrayna'da daha fazla Rus'u öldürmeye yardımcı olmak için ne yapabiliriz diye sormuştu. Gafını hemen anlayıp Rus askerleri diye düzeltmeye de çalışmıştı. Tabii Moskova'nın tepkisini çekmişti. Rusya İçişleri Bakanlığı bu gazeteci Michael Martens'i arananlar listesine almış. Bu arada Michael Martens'in kökeni, aile kökeni, hiçbir sürpriz yok. Nazi, evet, Nazi ordusunda görev yapmış. Hakikaten büyük bir Rus düşmanlığı, bunun nasıl bu kadar olabilir diye düşündüğünüzde muazzam bir Nazi devamlılığı olduğunu herkes de görüyorsunuz. Bütün lider kadrosu, işte gördüğünüz gibi gazeteciler, dedeleri, babaları, hepsi bir yerlerden Alman Nazi ordusunda görev yapmış tipler çıkıyor. Ruslar kin ve düşmanlığa tahrik gerekçesiyle bu kararı almışlar, ceza kanunları uyarınca. Evet, Polonya'nın liberal başbakanı Donald Tusk, o da Kiev'deki banderacıları kültürel motif olarak görmeyi tercih ediyordu. Biliyorsunuz özellikle onunla öne çıkıyor. Ay ne gerek var şimdi bu Naziler, Maziler falan diyoruz şeklinde. Polin katliamı, Polonyalıları katletmişler. Ne önemi var bunların falan. En son Kuzey Akım'la ilgili çok çarpıcı bir çıkışı var. Kuzey Akım tabii Avrupa'da enerji krizi en önemli sorun. En başta Almanya'da. Almanya'da da uyduruk bir soruşturma yürütüyorlar. Bir kurban seçtiler. CIA'nin terör sabotajı meselesinin üstünü örtmek için atmadıkları takla kalmadı. Yani Alman devleti hakikaten kendi terör altyapısına yönelik bu kadar ağır bir sonuçlar doğuran bir sabotajı doğru düzgün soruşturamıyor. Sayfalar boyunca işte 5 adam, bir kadın ve bir yat falan gibi haberler yazdılar. Neyse, yani benim hakikaten Radoslav Sikorski, Polonya Dışişleri Bakanı'na güveniyorum bu konuda. Kuzey Akım'ı halledince teşekkürler Amerika diye tweet atıp sonra silmek zorunda kalmıştı. Neyse, sonuç itibariyle Almanya önemli bir enerji hattından oldu, projeden oldu. Polonya'nın liberal başbakanı son dönemde bu kurban seçilen Ukraynalı'ya yönelik soruşturma konusunda değerlendirme yapmış. Değiştirmeyeceğim. Bu boru hattını inşa edenlerin utanması gerektiğini düşünüyorum. Onu devre dışı bırakanların değil. Yani terör saldırısı ve sabotajı soruşturmayın diyor. Neden? Çünkü Rus düşmanı gerçekten inanılır gibi değil. Avrupa'nın enerji bakımından düştüğü bugün 4-5 kat fazla para ödüyorlar. Halka yansıtmamak için sübvanse ediyorlar. Zengin Avrupalılar tabii, o ayrı da gerçekten inanılır gibi değil. Açık açık böyle konuşabiliyorlar bu adamlar ve bunun tek bir sebebi var. İdeolojik olarak ırkçı olmaları, başka izahı yok böyle bir anlayışın. Evet, bunun dışında tabii Amerika-Rusya ilişkileri de tıkanmış durumda. Steve Witkoff, Jared Kushner gelebilir, ne getirdiklerine bağlı diye Sergey Lavrov'un açıklamaları vardı. Hala böyle bir tarih yok elbette. En son Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov açıklama yapmış. Amerikan tarafı yapıcı bir diyalog kurmaya istekli görünüyor. Yani tabii Avrupa'yı nasıl etkileyecekler diye soruyor. Avrupalılar istemiyorlar çünkü Amerika'nın bu işlerin dışında kaldıklarını düşünüyorlar. Tabii bütün bunlar, biz diyaloğa açığız her zaman Rusya olarak, ama ilkesel pozisyonumuz değişmeyecek, kalıcı bir çözüm gerekiyor burada bir güvenlik mimarisinde ve tabii ki Ukrayna'daki bu Rusların tabii hakları özel olarak hepsi koşulları arasında. Tabii son 10 günde Ukrayna'ya olası yeni silah transferleri, bu Atakams sistemleri Biden döneminde 500 tane verildi. Hiçbir işe yaramadı son tahlilde. Türkiye'den 70 Atakams Amerikan Kongresi'ne bildirim yaptı Amerikan Dışişleri, öyle ortaya çıktı, öyle öğrendik. 15 gün itiraz olmazsa devredecek deniyor. Maria Zaharova, Rusya Dışişleri Sözcüsü, açıklama yapmış. Özellikle de bu haberler konusunda iki ülkeden izahat beklediklerini söylemiş. Ukrayna'da sürdürülebilir çözümlerin dinamikleri ve olasılıkları üzerinde açık, etkisi nedeniyle bu yanıtı almak istiyoruz, almayı bekliyoruz demiş. Evet, misket bombaları içeren unsurlar, mühimmat, Atakams füzeleri transferi meselesi de böyle bir talep, tekrardan bir açıklama var. Efendim, Ukrayna bu arada Donbas çatışmasında, Novorossiya'da Ukrayna ordusunun durumu parlak değil. Kramatorsk, Slavyansk, güneyde Zaporoje, Orehov hattında Ukrayna ordusunun zor durumda olduğunu zaten Telegram kanallarına bakarak, tek tek yerlere, haritalara, ciddi bu işlerle ilgilenenlere bakarak görebilirsiniz rahatlıkla. İnsan bulamıyorlar. Sokaklarda her gün onlarca video görüyorum. insan avlıyorlar cephe hattına sürecek. Dizayt gazetesi Almanya'da özel tabii Saksonya Anhalt'ta eğitim alanları oluşturmuşlar. Ben daha da yüksek zannediyordum, hatta öyle olabilir de deniyor ama firar etmiş oraya giden askerler. Zaten gönüllü olarak yazılmayıp zorunlu tutulmuşlar. İstatistikle tutmuyorlar, olsa daha yüksek olacağından değilim. Artık Avrupalılar tabii Rusya'ya karşı savaşta bir sıçrama tahtası haline getirdikleri için ya da vurucu güç haline getirdikleri için Ukrayna'yı ve zordalar. Kadınlar artık kadınlar askere cepheye daha da önce başlamıştı ama artık kadın erkek ayrımını ortadan kaldırma. Avrupa Komisyonu temsilcisi erkekler ve kadınlar arasında ayrım yapmadıklarını koruma, sığınma yani askerden ya da cepheden kaçmak için gidenler hep erkekler konuşuluyordu. Kadınları da işin içine katmış, hakikaten eşitlik diye buna derim ben yani. Bir ülkeyi ve nüfusunu Batı Avrupalılar imha ediyorlar tabii, Batı Avrupalılar ve doğudaki ortakları, nüfus olarak söylüyorum. Zelenski para istiyor, yine hep para istiyor, bir türlü bitmiyor. Tabii emlak lazım. En büyük zorluk para diyor ama onu aştı artık. Hava savunması yok, patriot yok. Hakikaten çok ağır. Askeri sınai tesisleri vurulduğu zaman dümdüz oluyor. Videoların hepsi Telegram hesaplarında var. Bir de üstelik tabii Zelenski para istiyor ama habire yolsuzluk, yolsuzluk, yolsuzluk. Dün iki gündür aktarıyorum size. Eski yardımcısı tutuklandı. Ses kayıtları ortaya çıktı. Yolsuzluğu önlemek değil, yönetmekten bahsediyorlar. Gerçekten sistematize yapıp yolsuzluğu sistematize edip yönetmek. Şimdi o ses kaydındaki şahsiyetin başkanlık ofisine atadığı, ofisinin başına atadığı CIA yetiştirmesi Kirill Budanov olduğu iddialarını görüyorum Ukrayna kaynaklarından. Bütün iş adamlarıyla bu rüşvet, yolsuzluk dolaplarının oradan döndüğü söyleniyor. Bilmiyorum nereye varacak bu işler. Ama tabii Zelenski'ye asıl öfke Savunma Bakanı meşhur drone çocuğu, öyle diyelim, Mihail Fedorov'u görevden alması. Yeni Savunma Bakanı onaylandı parlamentoda. Ama tabii bir takım STK'lar batılı, özellikle Amerika'daki Demokrat Parti herhalde komedyen Zelenski artık yeterince işe yaramıyor. Onun yerine genç dinamik droncu Fedorov, hani onu mu desteklesek modundalar. Seçim tabii yapılamaz diye bir anlatı var Ukrayna'da. Hakikaten anayasa parlamento seçimlerini men ediyor çatışma durumunda. Ama devlet başkanlığı seçimi yapılamaz diye bir şey yok tabii. Fedorov seçim diye tutturdu çünkü arkasını anladığım kadarıyla rüzgarını alıp Zelenski'ye rakip çıkmak istiyor. Fakat henüz tabii Batılılar Zelenski'nin kullanım alanından vazgeçmiş gözükmüyorlar. Bütün medyaya bakarsanız, ay o zaman da Rusya'nın istediği olur. Görev süresi 2 yıl oldu biteli. Hani Rusya meşru değil diyor, hani seçim yapılırsa öyle olur gibi böyle kıvıran kıvıran yorumlar gördüm ben. Yani demokrasi demokrasi dedikleri şey, Kiev'de bir banderacı, bildiğin aşırı sağcı adamları, ırkçı üstelik adamları iktidara getirdiler. Bir de üstelik Avrupa demokrasi diye millete kaktırmaya çalışıyorlar. Hakikaten bu yolsuzluk dosyaları ama kendi fonladıkları yapıların yolsuzluk dosyaları durumu daha da göze sokuyor diyebiliriz. Evet, Rusya'da bu arada seçim olacak 20 Eylül'de. 18-20 Eylül 3 gün tabii, çok geniş bir coğrafya Rusya Federasyonu. 100'den fazla ülkeye gözlemci daveti gönderildiğini dışişleri sözcüsü açıkladı. Bağımsız Devletler Topluluğu, Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS, ASEAN, Afrika, Orta Doğu, Latin Amerika'dan pek çok ülkeye davetleri yollamışlar. 55 ülkeden temsilciler de gelip takip etmeye hazır olduklarını iletmişler. Evet, dün nükleer sektörün 81. kuruluş yıl dönümü toplantıları vardı. Enerjiyle ilgili devlet başkanı Vladimir Putin, tabii Rusya'nın dünyada nükleer enerji zincirinin tamamında uzmanlığa sahip bir ülke olduğunu vurgulamış. Tabii yeni yatırımlar sivil nükleer enerji alanında, nükleer santraller, küçük nükleer santraller, dijital ekonomi, bu arada işte tabii pek çok yapay zeka teknolojileri, veri depolama, işte merkezlerinin elektrik ihtiyacı artıyor. Dolayısıyla bu alanlara yatırım yapma vurgusu yapmış. Rosatom'un projeleri var tabii yurt dışında. 6 ülkede 17 yeni nükleer santral bloğu inşa edilecek Türkiye'de. Tabii Rusya ile bağlantılı Akkuyu var. Rusya'nın başka ülkelerde de girişimleri tabii ki var. İran'da işte Buşehir santrali. Bunlardan bahsediliyor efendim. Evet, Asya'dan Çin ithalatı rekor kırmış. 10 trilyon yuan eşiğine ulaşmışlar. Bayağı bir artış. Bütün dünyadan pek çok ürün Çin pazarı, büyük bir pazar tabii ki Çin pazarı, yük trenleri Avrupa'dan, demiryolu ağları, işte Afrika'dan, Avrupa'dan, her yerden ürünler. Çinliler işlerine, ekonomik meselelere bakıyorlar. Şu an için özel bir çalışmanın ortasında değiller. Zaten sürekli yeni robot fuarı başladı. Ben görüntüleri izleyip kaygılanıyorum biraz ama neyse. Yine de tabii başka alanlarda gerçekten Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'yı giderek arkada, geride bırakıyorlar. En son denizcilik, tabii gemi üretimi, 115 bin tonluk yerli petrol tankeri teslim etmişler. 249.8 metre uzunluğunda 115 bin ton kapasiteli bir tanker. Tamamen yerli ekipmanlarla yapmışlar. Bir de enerji tasarruflu bir sistem kullanmışlar burada. İlginç hakikaten. Petrol tankeri piyasasında giderek Çinliler öne çıkıyor. Konteyner gemileri Rusya'nın Murmansk, Kuzey Deniz Yolu'nda Murmansk Limanı'na demirlemiş. Giderek tabii bu hatlar çok konuşuluyor, ticaret hatları. Barış olsa dünyada, yani rekabet devam etsin tamam ama tabii maalesef her yer jeopolitik çatışma alanına çevriliyor. Bu limanlardan insanlar için sivil ürünler sürekli yüklense vesaire diyeceğim var. Hep bu haberleri görünce aklıma o düşüyor. Öyle tam olmuyor elbette. Asya bölgesinde en son Japonya'yı dün konuştuk Doktor Barış Adıbelli Hoca'yla. Tokyo'da Sanae Takaichi'nin milliyetçi ve militarist hamlelerine karşı protesto yapılmış efendim çarşamba akşamı. On binlerce Japon askeri genişleme çabalarını eleştirmiş. Barışçı anayasa, pasifist anayasa diyorlar. Takaichi hemen istifa et diyorlar. En son Rusya'ya karşı çok saldırgan açıklamalar gelmişti Japonya'dan. Daha önce Çin'e karşı elbette. Bu notu da iletmek istedim sizlere. Evet, şimdi fakat biz bölgemize dönüyoruz. Gazeteci meslektaşım Sarp Sinan Hacır'la az sonra burada olacağız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda gazeteci, meslektaşım Sarp Sinan Hacır. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili Sinan. Yaz tatilinde seni alıkoydum, onu da belirteyim. Kırmadın beni. Tabii artık Ağustos sonu, yaz artık bitiyor. İnsanlar nefes almaya çalışıyorlar. Bir yoğun bir dünya gündemi, özellikle bizim gibi dünya takip edenler için. Çok teşekkür ediyorum, tekrar altını çizeyim. Şimdi tabii bu hafta Türkiye İsrail meselesini konuştuk. İsrail'in bu zuhur hava üssünü vurması üzerinden Türkiye açısından işte tam da Mekke'de diye Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan bir anda bir gerginlik oldu. Burada Amerika'nın rolüne biraz bakmak istedim doğrusu. Sen Amerikan politikalarını çok yakından takip ediyorsun. Trump hiç yorum yapmak istemedi. Biliyorum meseleyi ama konuşmayacağım dedi. Türkiye Büyükelçisi, Genel Vali Irak ve Suriye Genel Valisi diyebileceğimiz Tom Barak çok paniklemiş gözüktü. Doğrusu şimdi ama kriz yatıştı mı onu da bilmiyoruz. Önce senin bir değerlendirmeni rica edeceğim. Yani İsrail niye şimdi bunu yaptı? Hakikaten içerideki seçimler nedeniyle Netanyahu'nun bir hamlesi mi? Yoksa onun arkası daha mı derin? Amerika karşısındaki İsrail'in durumunu da soracağım ama önce bir genel durumu senin değerlendirmeni rica edeceğim.
2: Evet, öncelikle şunu söylemek lazım. İsrail için işte kendilerinin istediği gibi gitmiyor son dönemde. Özellikle Suriye konusunda kendilerine çizdikleri paradigmanın işte hedefledikleri ölçüde bir gelişim göstermediğini, Suriye'deki bunların hayal ettiği parçalı, etnik olarak bölünmüş yapının ortaya çıkmadı ve dahası kendilerine dost, yakın gördükleri Avrupa ve ABD tarafından da onların istediği bu parçalı görüntü yerine daha stabil ve birleşik bir Suriye'nin tercih edildiğini gördük. Yani bu Suriye ile ilgili alınacak kararlarda hiçbir noktada İsrail'in bu konudaki taleplerinin karşılık bulmadığını gözlemledik. Özellikle bugün YPG terör örgütünün içinde bulunduğu noktada dün itibariyle artık sesihinin de entegrasyonun tamamlandığı söyleniyor. Tabii bunun teknik boyutlarının ne olduğunu ileride zaman gösterecek ama ortaya çıkan görüntüde o İsrail'in Suriye üzerinde herhangi bir çatışma ortamında kendi yanına çekebileceği, kullanabileceği bir yapının çok da eskisi gibi kalmadığını burada görüyoruz. Şimdi bu İsrail için önemli. Şunu söylemek lazım. Bugüne kadar İsrail birçok Orta Doğu'da ülkeyle mücadele etti. Ama uzun bir süredir belki yani Yom Kipur Savaşı'ndan itibaren de denebilir. Çok bir lojistik bağına bağlı, konvansiyonel bir güçle kendi sınırında çatışma ortamına gireceğini düşünmeden hareket ediyor. Birçok noktada işte Filistin'de yaptığı katliamlarda, soykırımda, Lübnan'da yaptığı işgalci politikalarda ve İran'da olan sürtüşmelerinde iyi kötü bir yani çok etrafı sarılı yapılarla mücadele ettiği için çok büyük bir kendini varoluşsal tehdit altında hissetmiyor. Ama şimdi bu Suriye'deki yeni ortaya çıkan denklemde Türkiye'nin onlara doğrudan bir sınır bağlantısının oluştuğu ihtimalini düşünüyorlar. Burada şu kritik tabii ki siz de seçimden bahsettiniz. Kasım ayında neticede bir seçim olacak İsrail'de ve bu seçimin sonuçlarını etki edeceği düşünülen hadiseler
1: Ekim'de. Evet, 27 Ekim.
2: Evet. Şimdi bu seçim denkleminde ne olacak? Nasıl bir durumda Netanyahu'ya etki edecek, hani kazandıracak mı, kaybettirecek mi, bu bir konu. Ama şunu söylemek lazım, biz bu sene içerisinde Antalya Diplomasi Forumu'nda Ehud Barak'ın diplomatlarından Daniel Levy ile bir röportaj yapmıştık. Ve bu Levy şunu söylemişti bize. Bugüne kadar izlediğimiz hem Türkiye karşıtı hem de İran karşıtı İsrail politikalarında bunu hem Netanyahu'nun kişisel kariyeri için hem de İsrail devletinin çıkarları öyle gerektirdiği için okumak lazım. Yani bunu sadece tek bir açıdan okumak mümkün değil. Ben doğru bulmuyorum diye yanına ekledi ama sonuç olarak İsrail devleti de bu Netanyahu'nun kendi kariyer çekincelerini biraz kullanarak mümkün olduğunca işte düşman gördüğü yapılır, zayıflatılması, yok edilmesi veya parçalanması üzerine bir takım politikalar uyguluyor. Yani bunu şu anda bir seçim politikası, bir seçim kampanyasının parçası olarak değerlendirirse ben küçümsemiş olacağımızı düşünüyorum. Burada tamam seçim var, evet Netanyahu'nun politik kariyeri için önemli bazı şeyler var ama bir yandan da İsrail uzun bir süredir Türkiye'yi düşman görüyor, düşmanlaştırıyor. Avrupalılara, Amerikalılara Türkiye'nin işte işte silah satılmaması gerektiğini, politik meşruiyet evet. sağlanmaması gerektiğini bunları sürekli tekrarlıyorlar, vurguluyorlar. Yani bu artık İsrail'in tabii ipinden de boşanmış bir ülkeden bahsediyoruz. Hiçbir şekilde uluslararası normlar, yasalar, hiçbir şeyi düşünmeden, hiçbir şey kendini bir sınır olarak görmeden davranan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani yaptığı katliamlar, Lübnan işgali. Yani Suriye'de İsrail'in hiçbir anlatabileceği bir argümanı yok. Neden sana silah zorunlamış yeni bir yönetimin unsurlarını vuruyorsun? Ki Ahmet Şara yönetimi yani bana soracak olursan birçoklarını da şaşırttı. Yani burada özellikle Esad'ın düşüşünden sonra mesela Rusya çıkacak mı acaba Suriye'den artık diye bakıldığında bu konuda da öyle bir görüntünün ortaya çıkmadığını gördük. Böyle bir yapı var, HTŞ gibi bir örgütten, bir gruptan sonuçta ortaya çıkmış bir yapı var. Bu nasıl olacak da Suriye'nin tamamını tek çatı altında tutabilecek diye sorarken bugün geldiğimiz noktada iyi kötü ülkenin büyük bir kısmını belki %90'dan fazlasını tek çatı altında tutabilen bir noktaya gitti. Böyle olunca da İsrail'in işte o beklediği yani zayıf, güçsüz birçok devletçikle sarılı bir noktada bulunamayacağını görüyoruz. Bu tabii biraz da paniğini arttırıyor. İsrail şunu düşünüyor. Biz müsaade edersek yarın öbür gün gelecekler. Yani sadece şeyde de kalmayacak. Kuzeyinde de kalmayacak. Güneye doğru, Şam'a doğru, belki Şam'ın aşağısına doğru radar sistemleri, hava savunma sistemleri, hava üsleri birçok noktada İsrail'i gözetleyecek. İsrail'in bölgedeki sadece Suriye'deki değil, Lübnan'daki ve hatta Filistin'deki askeri harekatların hareketliliğini genel olarak gözetleyebilecek ve belki de müdahale edebilecek bir askeri yapın oluşması istemiyorlar. Ama bana soracak olursan boş ökürek çekiyorlar. Yani bu sürdürülebilir bir politika değil. Bu her gün...
1: Peki hemen buradan ABD'ye geçersek yani burada tabii şimdi bu yeni Suriye'nin oluşması, rejim değişikliği, eski El-Kaide'nin Suriye'de hükümet olması falan bunların arkasında açıkça kendileri söylediği için de rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani kendi casus şefleri nasıl yetiştirdik diye anladı. Dolayısıyla bu bir Amerikan projesi aynı zamanda. Ortakları, paydaşları var. Şimdi Trump peki senin anlattıkların da hakikaten önemli tabii. Burada İsrail aynı zamanda Suriye'deki bir Amerikan projesine karşı kürek çekmiş olmuyor mu? Nereye kadar çekebilir? İran meselesi yüzünden zaten bir Amerika'da İsrail'in durumu biraz daha sarsılıyormuş gibi bir izlenim var pek çok. Ben podcastçilerde de Amerikalı dinliyorum. Ne dersin? Yani Türkiye'nin eli burada İsrail'e karşı Amerika nezdinde daha mı güçlü? Trump yorum yapmıyor ama öte yandan. Nasıl anlamak lazım bütün bunları?
2: Açıkçası ben zaten hani Amerikan projesi dendiğinde tek bir Amerikanın olduğunu da düşünmeyenlerdenim. Yani Amerika'nın Obama dönemi Amerikası bambaşka bir Amerika. Bugün geldiğimiz Tom Barak'la Donald Trump'ın elindeki kurmaya çalıştığı strateji bambaşka bir Amerika. Hani iyisi kötüsü bir yana bu birlikte hareket etmediklerini, aynı şeyi hedeflemediklerini ve Orta Doğu için vizyonunun da aynı olmadığını söylemek lazım. Burada nedir ki bizim bunca zamandır Orta Doğu dizaynında, Arap Baharı'ndan tutalım da işte hem Esad'ın düşüşünü hem Mısır'daki değişimleri her şeye gözümüzdeki görüntü burada etnik temelli bazı devletlerin ortaya çıkması üzerine kuruluydu. Yani ana maksadım bu oldu. Fakat biz bugün geldiğimiz noktada bu ihtimalin özellikle en son YPG'nin yaşadığı Avrupa yenilgiden sonra çok bunun olmadığını ve bunun olmamasında da ABD'nin arkasındaki desteği çektiğini görüyoruz. Yani burada artık o eski düşündüğümüz planın başarısız olduğuna, bunun sürdürülebilir olmadığına ikna olan bir ABD'nin orada olduğunu fark ederek şu anki konuları da yorumlamamız gerekiyor. Ne demişti Tom Barak o dönemde? Biz terör örgütü için bir kurşun dahi sıkmayacağız demişti. Yani bu onların yıkılışına giden süreçte de en önemli noktaydı. Bugüne baktığımızda Tom Barak bir şey söylüyor. Bu hafta yaşanan olaylardan ötürü. Diyor ki Türkiye bu konuda müdahale edebilirdi. Türkiye sınırına yakın bir noktada Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına yakın bir noktada böyle bir saldırı yapılıyor. Türkiye'ye bununla ilgili bir haber bir şey verilmiyor. Ve bunun sonucunda Türkiye eğer isteseydi uçaklarını kaldırabilir, kendisine bir tehdit algılayarak müdahale edebilirdi. Aklı selim davrandılar diyor. Şimdi bu aslında Türkiye için avantajlı bir durumun habercisi. Nedir? Zaten İsrail'in küresel çaptaki itibarının en zayıf olduğu dönemlerden birinden geçiyoruz. Bu sadece halkların, insanların neler düşünüyorsunuz öte devletlerin algısında tehditkar, saldırgan, genişlemeci bir devlet olarak kendini ortaya koyuyorsun demek İsrail olarak yani. Şimdi burada Türkiye şunu yapıyor. Benim sınır bölgemde böyle şeyler yapıyorsun ve ben şu anda buna ses çıkarmıyorum. Ben savaş istemiyorum, sen savaş istiyorsun. Bu algıya oturtuyor. Şimdi bu karşı tarafın yalnızlaşmasına ve karşı tarafın belki büyük bir karşılaşma olduğunda çevresinde çok da fazla dost bulamamasına yol açacak bir nokta. Ve Tom Barak'ın bunu söylemesi o yüzden önemli. Çünkü Tom Barak aslında biraz da Türkiye'nin bu konuda saldırgan olmayan taraf olduğunun vurgusunu yapıyor. Bunu Amerikalı resmi bir ağzın söylemesi bu yüzden çok kritik önemli. Birçok noktada da aslında ABD ile İsrail'in şu anda sürtüşmeler içinde olduğunu görüyoruz. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in işte İsrail içinde bizi savaşta tutmak isteyenler var açıklamasından tutun. Gazze planında Jared Kushner'ın orada Netanyahu'yu ikna etmeye çalışıp Gazze planının ilerlemesiyle ilgili bir sonuç alamamasına, işte İran konusunda hala bir türlü çözüme girilemeyen bir yerde durulması. Yani çok çok fazla konu var ve bu konuların hepsinde neredeyse ABD'nin neden İsrail'le birlikte yürümek istediğini bir türlü kendi kendini ikna edemiyor. Kendini anlatamıyor bunu. Bu yüzden Trump'ın zaten ben en İsrail yanlısı başkanım, ben Kudüs'ü başkent olarak tanıdım, ben Golan Tepelerini İsrail'in toprağı olarak tanıdım diye kendini söylemesine rağmen birçok noktada İsrail tarafından ya yalnız bırakıldığına ya doğrudan kandırıldığına, manipüle edildiğine burada ikna oluyor. Ki biz bir haber duyduk. Neydi? Bir başkanlık yarışı. 2028 adaylığı için ABD içerisinde bir burada yarış var. Nedir? Marco Rubio, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance arasında ve bu yarışı J.D. Vance'in kazandığına yönelik çok fazla raporlar geliyor. Bu raporların içerisinde aslında biz şunu görüyoruz. Ben müesses nizam yanlıları tarafından kandırıldım. Bana yanlış bilgi verildi. İran'ın çökeceği söylendi. Ama bana J.D. Vance demişti ki İran savaşına girme. Buradan istediğini elde edemezsin. Buradan başarılı ayrılamazsın demişti. Yani bu kazanç aslında yani J.D. Vance'in biraz daha ön plana çıkmasının sebebi verdiği tavsiyenin çok kilit ve Trump'ın kariyerini eğer dinleseydi belki bugün hani sadece Venezuela'da galip gelen bir Amerikan başkanı olarak kendini kamuoyuna sunacaktı. Ama bunu yapamıyor. Şimdi Amerika için bir şey daha çok önemli, bir şey daha çok kritik. O da NATO'nun geleceği açısından. Neticede Türkiye ile İsrail'in sürtüşmesi bir NATO ülkesiyle NATO ülkesi olmayan bir ülkenin karşı karşıya gelmesi anlamına gelir. Ve bu tam bir korku senaryosu. Siz de başında söylemiştiniz Tom Barak'ın ciddi şekilde tedirgin olduğunu. Ben tahmin ediyorum ki bütün Avrupa ülkeleri de böyle bir karşılaşmadan korkuyorlar. Neden? Çünkü siz şimdi 5. madde dediğinizde böyle bir yani Türkiye 5. maddeyi saldırı altına girdiğinde uygularsa yani ben çağrı yapıyorum. Bizi gelin, bize yardımcı olun, savunun İsrail'e karşı dediğinde bunu kimse ciddiye almazsa, bazı birçok NATO ülkesi yardıma koşmazsa,
1: ki almazlar ki almazlar %99.9
2: yani. Evet. Ve bu noktada ne olur artık, NATO aslında fiili olarak bitmiş olur, NATO'nun hiçbir caydırıcılığı kalmamış olur. Yani bunu belki sadece bu konuda değil, belki Rusya konusunda da söyleyebilirsiniz. Yani bir Baltık ülkesinin, bir Polonya ülkesini çağırdığında acaba NATO'nun yüzde kaçı gelecek? Yüzde kaçı büyük yani çatışmaların parçası olmak isteyecek? Durum böyle, NATO'nun yapacağı tek şey 5. maddenin sınanmamasını sağlamak üzerinedir. 5. madde sınandığı anda NATO fiilen artık kendini imha etmiş anlamına gelir. Ve bu yüzden aslında biraz da İsrail'e kızıyorlar. Yani bunun sınanmasına müsaade edilmemesi gerektiğini düşünüyorlar. Burada İsrail de buna çalışıyormuş şu anda son gelen haberlerde. Yetkili.
1: Evet, ama galiba yurt dışındaki işler sayılmaz falan gibi bir sonuca varmışlar. Kıbrıs, Suriye falan.
2: 6. maddesinde NATO'nun aslında 5. maddeye öyle bir ek yapıyor. Diyor ki sınırları içerisinde NATO ülkeleri sınırları içerisinde yapılan savunma geçerlidir diyor. Yani bunu böyle yedirebilirler mi? Açıkçası yedirebilirler. Hani bundan yana büyük sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama bu Türkiye için büyük bir avantaj demek. Neden? Çünkü eğer böyle bir çatışma olacaksa NATO ülkesi olduğu için Türkiye'yi vurmaktan imtina ettikleri anlamına geliyor. Türkiye sınırları içerisinde bir müdahale yapmaktan imtina ettikleri anlamına geliyor. Ama böylesi bir çatışma olursa ve bizim askerimize, bizim unsurlarımıza Suriye'de müdahale etmeye kalkarlarsa aynı koruma kalkanı onların üzerinde olmayacak. Yani İsrail sınırları içerisinde İsrail unsurlarını, onların askeri üslerini, radar sistemlerini, hava sokma sistemlerini, hava üslerini koruyacak herhangi bir böyle bir unsur olmayacak. Yani özetle şunu söylemeye çalışıyorum. İsrail biraz boşa küret çekiyor. Şu anda arkasında bir momentum var. 7 Ekim 2023'ten bu yana elde ettiği bir momentum var. Her yere saldırıyor, her yeri bombalıyor. Katar'ı bombalıyor, Lübnan'ı bombalıyor. Her yeri, aklınıza gelebilecek her yere saldırıyor. Ve bunun da getirdiği momentumla biraz da gündemden düşmesi. Yani İsrail X ülkeyi vurdu dendiğinde eskisi kadar bile haber olmuyor artık. Çünkü neden? Sürekli vuruyorlar. Bunun momentumuyla biraz da böyle bir saldırılarla Türkiye'nin orada askeri varlığını arttırmasını engellemeye çalışıyorlar. Ama sıkıntı şurada. Nereye kadar? Hangi güne kadar? Hangi yıla kadar Suriye'yi vurmaya devam edeceksin? Suriye'yi vurmak için nasıl bir argümanınız var? Ellerindeki argümanlar çok sınırlı, çok kısıtlı. Ve bunu Netanyahu son Donald Trump ziyaretinde ona haritalarla anlatmaya çalışmış. Orada gittiği noktada önüne çıkardığı haritalarda işte sen bize kızıyorsun Suriye'de belli noktaları işgal ettiğimiz için ama bak Türkiye ne kadar işgal etmiş diye Türkiye'nin terörle mücadeledeki operasyon noktaları gösteren haritaları önüne çıkardı ve Amerikalı yetkililer ona bu Şam'ın izniyle Türkiye şu anda orada diye yanıt veriyor. Yani Amerika tarafından...
1: Şam'ın izni değil, Amerika'nın onayı da var. Trump beraber getirdik iktidarı diye Erdoğan'la şarayı açıklamaları var yani. Biraz tuhaf olmuş bu.
2: Şimdi durum böyleyse nasıl İsrail istediğini elde edecek? Nasıl İsrail şarayı ötekileştirebilecek, düşmanlaştırabilecek, oranın kaynaklarını vurabilecek? Oraya yatırım yapmak isteyen, yatırıma gelen Amerikalılar, Avrupalılar var. Yani bu, o yüzden diyorum, sürdürülebilir bir proje değil. Devamının getirmesi çok zor. Yani 6 ay sonra yine vurmaya devam edecek mi? Türkiye'de kurmaya çalıştığı üsleri sürekli vurarak nereye kadar gidecek?
1: Türkiye'nin üs kurmasına izin vermeyeceklerini söylüyorlar. Çok açık bir biçimde Netanyahu'nun açıklamaları var. Yani muhalefet tam olarak ne yapar, belki İsrail muhalefeti de çok farklı gözükmüyor pek çok açıdan ama onu bilemiyorum. Fakat yani Türkiye buna boyun eğip üs kurmaktan ya da Suriye ordusunu yeniden inşa etmekten vazgeçebilir mi sence?
2: Hiç sanmıyorum çünkü Türkiye bugüne kadar yani ilk kez söylemiyor Netanyahu bunu. Bu parmağı neredeyse Esad'ın düşüşünden bu yana sürekli sallıyorlar ve birçok noktada zaten Suriye ordusuna ait noktaları imha ettiler. İşte, askeri bir kabiliyet edinmesini istemiyoruz diyor. Şimdi burada burada en son bu olay yaşanmadan, havaalanı vurulmadan birkaç gün öncesinde Suriye Dışişleri Bakanı'yla Mossad yetkilisi arasında da bir görüşme gerçekleştiğini biliyoruz. Ve bu görüşmede de aslında Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı üzerinden bir takım anlatılar yapılmış. Belli ki Suriye'den aldıkları cevaplardan da tatmin olmadıklarını görüyoruz buradan ki böyle bir saldırı yapıyorlar. Yani burada Türkiye neticede yani bana kalırsa uzun bir süredir realist bir dış politika izliyor. Herhangi bir ideolojik takıntılar üzerinden değil de realist bir dış politika izliyor. Ve istese de istemese de Ahmet Şar'a geçmişinde nasıl olursa olsun Türkiye elinin yanında yürüyen bir ülke olarak o da aynı şeyleri takip etmek mecburiyetinde. Durum böyleyse eğer gerçekçi bir realist bir politika izlenecekse orada da İsrail'in de burada bunu durduramayacağını anlaması gerekiyor. Ne oldu mesela? Lafkiye limanında Türk gemileri gözüktü ki İsrail tarafından en büyük şikayet kaynaklarından birisiydi o. Yani burada Türkiye ile Suriye eğer müttefik iki ülke olarak varlığını sürdürecekse pekala kimseye sormayacaklar. İsrail'e sormayacaklar oraya üst kurabilecekler. Ben Türkiye'nin burada boyun eğeceğine hiç ihtimal vermiyorum. Yani bir defa İsrail'in momentumu yavaş yavaş bitiyor. Uzun büyük çatışmaları kaldırabilecek durumdalar mı? Hem hava savunma mühimmatı açısından hem ordusunun sahip olduğu enerji ve moral açısından böyle bir şey yapabilecekler mi? Ben açıkçası çok emin değilim. Ama ne istiyorlar? Zaten muhtemelen Mekke Anlaşması'nın Türkiye için başlıca motivasyonlarından birisi de oydu. Yani işte Türkiye'ye bir hızlı bir müdahaleyle askeri kabiliyetlerini, donanmasını vesaire azaltabilir miyiz, güçsüzleştirebilir miyiz? İşte Yunanistan etkisi, Kıbrıs tartışması ki Kıbrıs'ı da onlar da bir üs olarak Türkiye'nin burnuna dikme telaşı içindeler. Ama ben açıkçası çok bu konuda başarılı olabilecekleri kanaatinde değilim. Dediğim gibi benzini bitmek üzere olan İsrail karşımızda ve birçok noktada başında dediğimiz üzere ipinden boşanmış bir şekilde ülkesini felaketten felakete sürüklüyor. O yüzden yani önümüzdeki haftalar çok yani biraz gergin geçecek gibi gözüküyor. Türkiye çünkü şu anda kendini bu hikayenin aklı serim karakteri olarak dünyaya gösteriyor. Onlar vuruyor, biz vurmuyoruz. Onlar savaş istiyor, biz istemiyoruz şeklinde. Ama Türkiye'nin sabrı da belli bir noktadan sonra taşıyacaktır ve İsrail için bunun bedeli ağır olacaktır diye düşünüyorum.
1: Anladım. Çok kısa bir de yani iki dakikam kaldı çünkü. Şimdi tabii bu denklem bir ucu hakikaten Yunanistan'a uzanıyor. IMEC meselesi, işte Mekke paktı falan tartışılırken Suudi Arabistan'da işin içine olduğu için konuşuldu vesaire. Üstüne bu İsrail-Türkiye krizi geldi vesaire. Şunu sormak istiyorum. Tabii Amerika'da çok güçlü bir İsrail lobisi var. Amerika'da çok güçlü bir Yunan lobisi de var. Yani bunlar eskisi gibi boruları ötmeyecek mi? Bu örneklemeler oraya mı varacak sence? Son olarak onu sorayım.
2: Şimdi Ceyda Hanım, sizle çok uzun aylar önce yaptığımız röportajlarda yani bu işin nereye varacağını ben şöyle anlatmıştım. İsrail lobisi tabii ki çok güçlü ve açıkçası ben kısa vadede İsrail lobisinin kongre üzerindeki etkisini kalacağını da düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Kısa vadede. Ama uzun vadede İsrail o kadar çok nefret topladı ki, o kadar çok düşmanlık yaptı ki kamuoyunun büyük kısmında büyük bir kendisine karşı bir antipati uyandırdı. Ve burada bakın şu anda politik olarak Amerika'da konuşulan iki hareket var. İki hareketten bahsediyoruz. Nedir? Birisi demokratlar içinde zafer üstüne zafer kazanan ilerici solcular. İşte Michigan'da Abdullah Said'i izledik. New York'ta Zoran Mandani'yi izledik. Birçok noktada ilericilerin artık Demokrat Parti'nin sesini daha güçlüyoruz. Öbür tarafta ise Tucker Carlson bir politik hareket başladı. Ve onun üzerinden bunun artık bir siyasi partiye mi evrilecek yoksa farklı bir şey mi olacak bilmiyoruz tabii, ama bu iki hareketin de iki farklı politik arka plandan gelen iki hareketin ortak noktası nedir diye soracak olursanız İsrail istemiyorlar. İsrail'den bıkmışlar. Yani bu bence en kritik nokta. Yani kongre üzerinde evet etkileri şu anda hala yüksek ve bir süre daha böyle gidecek gibi görünüyor.
1: Gidecek.
2: Ama uzun vadede bunu sürdürülemez olduğunu da biliyorlar. O yüzden zaten agresif bir şekilde kendilerini Amerikan askeri sistemlerine, istihbaratına, savunma sanayine entegre edecek yasalar geçirmeye çalışıyorlar. Ama dediğim gibi yani İsrail iyiye gitmiyor. Kendi çıkarları için dahi iyiye gitmeyen bir noktadalar. O yüzden etkilerini izleyip görmek lazım.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Bir ara Amerika'da konuşmamız lazım. Bu Tucker Carlson'ın son hareketi olmak üzere MAGA'daki yarılmalar. Ama ben de izinden yeni döndüm. Daha ilk hafta yeni başladım. Dünyayı böyle anlama, anlamlandırma çabamızı pekiştirmek için bir de yayın sözü almış olayım ilerleyen tarihte. Çok teşekkürler. Çok sağ ol.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Evet efendim, haftayı biraz İsrail Türkiye ile kapattık. Salı gününden beri gündemimizde konuşuyoruz. Tartışmalar tabii bir ucu Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüyor, dolaşıyor. İki önemli müttefikini idare etmek Amerika'ya düşüyor. Dolayısıyla bir de o mercekten bakmaya çalıştık. Bugünlük, bu haftalık bu kadar diyelim. Pazartesi dünyadan gelişmelerle, değerlendirmelerle tekrar burada olacağız. İyi hafta sonları.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaan Arslan, Süleymancılar Cemaatinin kuruluşundan bugüne geçirdiği dönüşümü anlattı. Yapılanmanın şirketleşme sürecini, yurt dışındaki faaliyetlerini ve devlet raporlarında yer alan değerlendirmeleri aktaran Arslan, li kaynaklara yönelik operasyonların olası sonuçlarını da yorumladı.
2: 1930'ların başından beri faaliyette olan bir yapıdan bahsediyoruz, bir cemaatten bahsediyoruz. Bu dini temelle, yani cemaat faaliyetiyle ortaya çıkan ama ardından ciddi anlamda Türkiye'nin hem devlet kurumlarına hem devletimizin memurlarına, ardından devletimizin tamamına ve en nihayetinde milletimiz için milli güvenlik tehdidi haline gelen bir yapıya dönüştü Süleymancılar. Uzun bir süre önce oldu.
3: Yani Alihan Kuruş çıkar örgütü değil ya. Çünkü ya 1930 diyorsunuz.
2: Şöyle, 1930'lardan beri bu halde değil bu örgüt, yapılanma, cemaat. İlk başta evet, hani Türkiye'de tarikatlar, tekkeler ve zaviyeler yasaklandıktan sonra ve medreseler kapatıldıktan sonra bir müderris olan Süleyman Hilmi Tunağan tarafından bu cemaat kuruldu. Aslında baktığınızda Süleyman Hilmi Tunağan devletin bir vaiziydi, görevlisiydi. 50'lerin sonuna kadar. 50'lerin sonunda kendi cemaatini kurdu. Yani Atatürk döneminde şöyle bir şey yapılıyor. Evet. Medreseler kapatıldıktan sonra Türkiye'de yaklaşık 700-800 arası bir medrese hocası, müderris boşta kalıyor. Devrimci Cumhuriyet, biz bunları boşta bırakmayalım. Çünkü bunlar da hani öyle ya da böyle bir eğitim almışlar. Medrese eğitimi almışlar ve çok uzun süre eğitim almışlar. Aynı üniversite gibi dini temelli bir eğitim. Biz yeni kurulan devlet kontrolündeki bu şeyi, yeni dini eğitime bunları dahil edelim diyor Cumhuriyet, Atatürk önderliğindeki Cumhuriyet devrimimiz. Ve bu müderrislerin hepsine vaizlik belgesi veriliyor. İşte Kur'an hocası belgesi veriliyor, imamlık veriliyor, müezzinlik veriliyor falan. Ve camilerde, diyanet bünyesinde, müftülükler bünyesinde görev yapmaya başlıyorlar ama devletin görevlileriler. Süleyman Hilmi Tunağan, dikkat edin, Türkiye'de küçük Amerika sürecinin başladığı 45'ten sonraki süreçte kendini devletten koparmaya başlıyor. Elinde vaizlik belgesi olmasına rağmen kendi özel o vaiz çevresiyle, işte büyük camilerde, Süleymaniye'de, Şehzadebaşı'nda, Üsküdar'da falan, Eminönü Yeni Camii'nde vaazlar veriyor. Orada yarattığı çevreyle kendine artık Türkiye'deki o Amerikancı sürecin de başlamasıyla birlikte Türkiye'nin NATO'ya yaklaşması, en nihayetinde NATO üyesi olduğu o süreçte Süleyman Hilmi Tunağan da artık kendini devletten koparıyor ve cemaat kuruyor. Kendi cemaatini kuruyor. Bu yapılanma önce 59'da Süleyman Hilmi Tunağan vefat ediyor. Ardından damadı Kemal Kacar cemaatin başına geçiyor. Kemal Kacar'ı pek çok kişi yakından tanır. Eski Adalet Partisi, Süleyman Demirel'in partisinden milletvekili. Bu dönemde şirketleşmeye başlanıyor. Bu dönemde yurt dışına açılmaya başlanıyor. Bu dönemde bir takım, işte özellikle 1980'da bu güçle birlikte, bu parayla birlikte, bu yurt dışı gücüyle birlikte artık büyük bir FETÖ benzeri bir yapı haline geliyor. 1980'de Tayyar Altıkulaç vardır, eski Diyanet İşleri Başkanımız. Kendisi hala hayatta. Bu yapıyı en iyi tanıyanlardan birisi. 1980 yılında devlete bir rapor veriyor. Diyor ki bunların Türkiye'de 2000 öğrenci yurdu var ve devlet için çok tehlikeliler. Diyanete hedef gösteriyorlar. Bakın, 1980'den bahsediyorum. Diyanete hedef gösteriyorlar ve müftülerimizi, imamlarımızı tehdit ediyorlar. Onları korkutmaya, yıldırmaya çalışıyorlar. Şimdi bu artık yavaş yavaş 1970'lerde, 80'lerde, 90'larda bu yapının artık tehlikeli bir yapı olduğunu görüyoruz. Devletin raporlarında da devlet için tehlikeli olduğuna dair kayıtlar var. 1990'ların sonunda emniyet bir rapor hazırlıyor. FETÖ ile birlikte, Fethullahçılarla birlikte, o zaman FETÖ değil, Fethullahçılarla birlikte en tehlikeli iki yapı devlet için, Süleymancılar. 2002'de bir Genelkurmay raporu hazırlanıyor. Yine Süleymancıların tehdit olduğu söyleniyor. Ergenekon dosyalarına da giriyor Süleymancılar hakkında bazı raporlar. Ve en son 2016'dan sonra, FETÖ darbesinden sonra, FETÖ darbe girişiminden sonra bir rapor hazırlanıyor Diyanet tarafından. 48 tarikat ve cemaat inceleniyor bu raporda. Türkiye'de yeni bir FETÖ olmaması için bu incelemeler yapılıyor. Orada bazı gruplar hakkında, bazı dini gruplar hakkında değerlendirmeler yapılıyor. Mesela Alparslan Kuytul operasyon yapıldı. Alparslan Kuytul hakkında FETÖ'ye yakın, devlete düşman bir yapı değerlendirmesi yapılıyor Diyanet'in raporunda. Adnan Oktar hakkında işte yabancı istihbarat bağı, Mossad bağı, efendim dini istismar etmesi, kendini Mehdi ilan etmesi gibi ifadeler yer alıyor. Bir de Süleymancılar hakkında doğrudan yeni FETÖ deniyor. Yabancı istihbarat bağı var deniyor ve devlet içinde paralel yapılanması var deniyor. Yani dikkat ederseniz 1980'de Diyanet raporu, 90'ların sonunda Emniyet raporu, 2002'de Genelkurmay raporu, 2016'dan sonra yine Diyanet raporu. Yani devletin bütün birimleri aslında bunu biliyor, bir tehdit olduğunu.
3: Peki bunu ya bu kadar devletin raporlarında yer alıyor. Fakat öyle bir şey ki son günlerde ben bakıyorum televizyonda şurada burada tartışmalar yaparken yani buna bir jet fuarın tarzı bir muamele. Yani sadece mali operasyonlarla yapılmış falan gibi. Orada bir sıkıntı yok mu?
2: Aslında tanımlamalarda doğru. Eksiklikler var ama mesela bir gelişme oldu. O gelişmenin biz bu olayın mali kısmında olmadığını düşünüyoruz. Herhalde bütün Türkiye kamuoyu da öyle düşünüyordur. Arif Ahmet Denizoğlu'nun mezarının açılması.
3: Evet, evet.
2: Neden açıldı mezarı? Şüpheli ölüm iddiaları var çünkü. Biz de bunu gündeme getirmiştik. Şimdi ortada bir cinayet varsa bu konu mali olabilir mi? Yani bir cemaatin lideri, eski Ulaştırma Bakanı öldürülüyor. Yani iddia o yönde. O şimdi araştırılıyor. Böyle bir şey ispatlanırsa bu konunun maliyeyle ne alakası var? Yani demek ki işin başka boyutları var. Çünkü bu para trafiğinin, kara para trafiğinin Alihan Kuruş yapılanmasının kara para trafiğinde yurt dışı bağlantısı olarak İsrail şüphesi şu an araştırılıyor. Artı Alman istihbaratı BND ile bağı da araştırılıyor. FETÖ tipi kapalı teşkilatlanma yapısı da araştırılıyor. Mesela soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında şu yazıyordu. Alihan Kuruş suç örgütü yapılanmasının FETÖ tipi bölge ve mıntıka yapılanması araştırılıyor. Şimdi o bölge ve mıntıka Süleymancıların kendi iç örgütlenmesinin terimleri. Mesela biz geçen gün Aydınlık'ta bir manşet atmıştık. Süleymancılar dünyada 157 ülkede örgütlü diye. Dünyayı 157 ülkede örgütlüler, 15'e bölmüşler, 15 bölgeye. İşte evet. 7 kıta var ya, o 7 kıtayı da kendi içlerine bölmüşler. 15 bölge, toplamda da 105 mıntıka var. O mıntıka altında da ülkeler var. İşte yurtlar var, kurslar var, okullar var, şirketler var. Yani bildiğiniz FETÖ gibi bir yapılanma ve şimdi bunu devletimiz de soruşturuyor. Dolayısıyla bunların hepsinin biz mali olmayan konular olduğunu düşünüyoruz.
3: Evet. Peki yani bu kadar sözünü ettiğiniz 157 ülke, bu kadar şey, özellikle Almanya'daki Köln şehrindeki yapılanma tartışılıyor. Almanya Köln şehrindeki yapılanma yani bir anlamda anladığımız kadarıyla gelen bilgilere baktığınızda örgütü merkezine oraya taşıyorlar. Yani bunu nasıl bağlıyorsun? Mesela FETÖ Amerika'ya taşıyor. Süleymancılar Almanya'ya taşıyor. Ya bunların hepsi NATO ülkesi. Bizim müttefikimiz. Yani bizim müttefikimiz Türkiye içinde tehdit oluşturan bu örgütlere nasıl böyle yataklık yapıyorlar? O nasıl izah ediliyor?
2: İşte bu aslında burada Türkiye'nin ne kadar NATO üyesi ülke olduğunu veya NATO üyesi ülkelerin Türkiye'yi ne kadar kabul ettiklerini veya işte o ilişkinin ne kadar sağlıklı ve organik olduğunu düşünmek lazım. Yani Türkiye aslında 2014'ten sonra bir arınma sürecine başladı. Bu arınma FETÖ ile mücadele, PKK ile mücadele, işte siyaset içindeki Atlantikçilerle, emperyalistlerle işbirliği yapanlarla mücadele ve bugün en nihayetinde geldiğimizde kökü dışarıda olan yabancı devletlerin güdümünde Türkiye aleyhinde faaliyet yürüten dini yapılanmalarla mücadele noktasına geldi. Toplam bir arınma süreci. Ama bakıyorsunuz hepsinin ucu aynı yere dokunuyor. NATO'ya. Yani Türkiye aslında NATO'nun aparatlarıyla mücadele ediyor. NATO'nun Türkiye'de yeni bir iktidar kurma, yeni bir anlayış başlatma, yeni bir süreç başlatma planı hep var. Ve Türkiye bunlarla mücadele ediyor. Türk devleti ve Türk milleti bunlarla mücadele ediyor. Türkiye içindeki milli kuvvetler NATO'nun 2014 öncesinde olduğu gibi, FETÖ'nün 40-50 yıldır yaptığı gibi bir süreci artık buradaki milli kuvvetler, ülkemizdeki milli kuvvetler artık istemiyor. Bu da Türkiye'nin ne kadar NATO üyesi olduğunu ortaya koyuyor. Yani evet, Türkiye bir NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. NATO devlet başkanlarıyla samimi pozlar verildi falan. Onun bildirisine imza atıldı. AK Parti hükümeti imza attı. NATO'nun misyonlarında yer alacak ama baktığınız zaman ülkemizdeki milli kuvvetler NATO'nun aparatlarıyla mücadele ediyor. Bu nasıl olacak? Burada hala bir soru işareti var.
3: Yani bildik ki bizde bir NATO aşkı var ama NATO'nun da Türkiye aşkı yok. Tam tersine Türkiye'ye düşmanlığı var.
2: Aynen öyle. Amerika'da mesela daha yeni Haziran ayında bir yasa geçti. Amerikan dış politikasının Doğu Akdeniz uygulamalarını yasalaştıran bir kanun geçti. Amerikan Senatosu'ndan. Diyor ki özetle, bizim Doğu Akdeniz'deki müttefiklerimiz, dış politikada Doğu Akdeniz'deki müttefiklerimiz İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tır. Bu doğrultuda Güney Kıbrıs'a askeri yığınak yapacağız ve ekonomik olarak da işte bunları Hindistan, Orta Doğu gibi koridorları var, ekonomik koridorları var IMEC diye. İsrail üzerinden Avrupa'ya bağlanıyor Hindistan'dan. Bunu da Çin'in kuşak yol girişimine karşı büyütmeye çalışıyorlar. Şimdi baktığınız zaman biz değil miyiz müttefik? Yani tırnak içinde söylüyorum. Türkiye değil mi müttefik? Siz askeri olarak Güney Kıbrıs'a neden yığınak yapıyorsunuz? Neden Doğu Akdeniz'de İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la müttefik oluyorsunuz? Zaten NATO bir müttefiklik anlaşması değil mi? İttifak anlaşması değil mi? Neden ayrıca bir müttefiklik yapıyorsunuz? Bir de soru, madem böyle bir müttefiklik yapıyorsunuz, düşman kim?
3: Evet, çok aslında her şey çok net gözüküyor. Biz dönecek olursak bu örgüte, şimdi son gelinen nokta nedir? Biraz bilgi verir misiniz? Yani çünkü her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
2: Şimdi birincisi Süleymancılar Cemaati ile ilgili söyleyeyim. Devletimiz bu yapılanmanın, Alihan Kuriş yapılanması diye belirtilen bu yapılanmanın bir kere mali kaynaklarını kurutuyor. Bu çok önemli. Şimdi biz Süleymancıların uzun yıllardır bahsettik ya az önce, faaliyet yürütüyorlar falan. Özellikle Türkiye'de 1000'den fazla, bazı kesimlerin söylediğine göre 1500 civarında öğrenci yurtlarının olduğu söyleniyor. Bunların dışarıdan baktığınızda tabelasında öğrenci yurdu yazıyor. Fakat içeride Kur'an kursu diyor onlar dışarıya karşı, ama kendi iç medrese eğitimlerini uyguluyorlar. Tekamül eğitimi diyorlar buna.
3: Evet.
2: Şimdi bu kadar yurt, bu kadar öğrencinin ihtiyacı, gideri, yemek, gıda, personel maaşı, bunların toplam olarak mali giderleri, kiraları, faturaları, para olmadan bu kadar büyük bir yapı ayakta kalamaz. Ve devletimiz bu para kaynağının hem yasal kısmını, yani şirketleri el koydu, tedbir koydu, hem de yasa dışı olarak toplanan kayıt dışı paraya el koydu, kara paraya el koydu. Şu an Alihan Kuruş yapılanmasının Türkiye'de parası kalmadı. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Parası kalmayan bir yapı nasıl hareket edecek?
3: Orada ama da yurt dışına önemli miktarda balık çıkartmışlar.
2: Evet, yani yurt dışında tabii FETÖ'de baktığınızda Türkiye'de eli kolu kesildi. Burada faaliyet alanları kalmadı. Ama yurt dışında faaliyetleri var. Çünkü yabancı devletler destekliyor. Burada Süleymancılar için artık para olmadığı için faaliyet alanı kısıtlanacak gibi görüyoruz. Zaten Alihan Kuriş bu operasyonu bildiği için önceden Almanya'ya yığınak yaptı. Almanya'ya büyük bir merkez inşa etti ve paranın ciddi bir kısmını da, 100 milyar lira gibi bir parayı da oraya aktardı. Zaten yurt dışında da parası var cemaatin. Hem kayıt dışı çıkan para var, hem bilinen bir para var çıkarılan. Bir de hali hazırda yurt dışındaki bir para var. Toplam olarak Almanya'dan, Köln'den, zaten 1970'lerden beri orada örgütlüler Almanya'da. İslam Kültür Merkezleri Birliği adı altında. O kuruluşun Almanya'da 300 şubesi var. Merkezi de Köln. Şimdi 70 milyon euroya yeni bir bina yapıyorlardı. Oradan yönetecekti. Aynı ikinci bir Pensilvanya gibi. Fethullah Gülen nasıl örgütünü yurt dışından yönetti? Orada öldü, oraya gömüldü. Alihan Kuruş'un da planı oydu. Bir ruhani lider gibi oraya gidecekti. Belki olası bir iktidar değişikliğinde Türkiye'ye geri dönecekti. Aynı Fethullah Gülen'in yapamadığını belki o yapacaktı. Belki de çok büyük bir beklentiyle bunu planladı. Ama devletimiz buna izin vermedi.
3: Peki bunun başka siyasi ayakları da ortaya çıkabilir mi? Çünkü bu türde tartışmalar giriyor. Yani seçim öncesindeki çeşitli ittifaklar var, çeşitli belirler var bu Süleymancılara karşı. O konuda herhangi bir adım var mı şu anda?
2: Şimdi itirafçıların beyanları düşmeye başladı. Soruşturma kapsamında pek çok itirafçı var. Cemaatin içinden ayrılan insanlar bu süreçte gidip şikayetlerde bulunmuşlar, suç duyurularında bulunmuşlar. Bazı öğrendiğimiz itirafçıların bu siyasi yönüne dikkat çektiğini öğrendik. Örneğin mesela bir itirafçı İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'yla ittifak yaptıklarını, bu yönde cemaate baskı yapıldığını, cemaati zorla CHP'ye oy vermeye sevk edildiğini falan anlatmış savcılıkta. Bizim de zaten daha önce öğrendiğimiz bazı gelişmeler vardı. Mesela 2019 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı desteklemek üzere işbirliği yaptıklarına dair duyum almıştık. Bunu da gazetemizde manşet yapmıştık Aydınlık'ta. Bu kapsamda da toplamda 4500 Süleymancı'nın Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde personel olarak kadroya alındığını öğrenmiştik. Bir gelişme oldu geçtiğimiz Ocak ayında, 2026'nın Ocak ayında. Ankara'da Ekrem İmamoğlu suç örgütü soruşturmasıyla bağlantılı ikinci bir soruşturma daha var Antalya'da, Muhittin Böcek soruşturması. Orada itirafçı olan bir iş insanı var Muhittin Böcek soruşturmasında. İddianameye girdi. Resmen iddianamede var. İtirafçı diyor ki Muhittin Böcek Süleymancılarla işbirliği yaptı seçim sürecinde. Yani şu an aslında yargımızın elinde de hem bu Ankara'da yürüyen davadaki soruşturmadaki itirafçılar var. Hem Antalya'da Muhittin Böcek soruşturmasındaki itirafçılar var. CHP ve Süleymancılar, Ekrem İmamoğlu CHP'sini kastediyorum. Ekrem İmamoğlu CHP'sinin 2019-2024 yılları arasında seçimlerde Süleymancılarla Alihan Kuruş'la işbirliği yaptığını anlatmışlar.
3: Şimdi Kaan, yani ne yazık ki Türkiye'de bu ilişkiler her parti için geçerli. Yani FETÖ'nün kimlerle ittifak yaptığını, nasıl büyüdüğünü, neredeyse devlete ortak olduğunu verildiğini biliyoruz. Yani böyle acı tecrübelerimiz de var. Gerçi daha sonra bunlar uyandılar bu yaptıkları hatalar konusunda da. İtiraflarda ve öz eleştiride bulunanlar da oldu. Yani bu FETÖ olayından sonra yani Türkiye'nin tekrar benzer bir şeyle karşılaşması yani biraz tuhaf değil mi? Yani ders olmadı mı FETÖ'de? Yani araştırmalarını nasıl görüyorsun? Yani bu konuda bir uyanıklık bir şey oluşmamış mı Türkiye'de?
2: Aslında bir uyanış var toplumda. Aslında uzun bir süredir bu yapılanmalardan milletimiz çok rahatsızdı. Toplum çok rahatsızdı. Dolayısıyla bunun bir zemini vardı. Fakat arka planda bir takım bizim de görmediğimiz ama anlamaya çalıştığımız bir takım şeyler vardı ki bu yapılanmalar korundu. Fakat şimdi artık düğmeye basıldı. Alparslan Kuytul, efendim işte Alihan Kuruş liderliğindeki Süleymancılar ve belki daha da devam edecek. Çünkü bizim işaret ettiğimiz daha pek çok yapılanma var böyle. Mesela Nurcular içindeki FETÖ yapılanması. Şimdi Nurcular içinde de bir ayrım var. Mesela Tahşiyeciler diye bir grup var. Onlar mesela devletin ve milletin yanında. Diyorlar ki biz FETÖ'yle en başından beri mücadele ediyorduk. Zaten onları çok sert eleştirdiğimiz için içeriden, Nurcuların içinden biz eleştiri yapıyorduk. 2010'da kumpasa maruz kaldık dedi. Tahşiye kumpası var mesela. FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Hidayet Karaca tahşiye kumpası nedeniyle hapis yatıyor şu an. Onlar mesela diyor ki biz hani anlatıyoruz. Biz devletin milletin yanındayız. Şu an hala FETÖ şeyin içinde, Nurcuların içinde bir FETÖ yapılanması var. Kim yönetiyor bunu? Kemalettin Özdemir yönetiyor. Kemalettin Özdemir kim? FETÖ'nün eski emniyet imamı. Köz. Evet, meşhur Köz. İşte meşhur cinayetlerin işlendiği, faili meşhur cinayetlerin işlendiği Uğur Mumcu, Necip Hablemitoğlu, Bahriye Üçok, işte diğer faili meşhurlar hepsi Kemalettin Özdemir'in emniyet imamı olduğu dönemde işleniyor. Ve geçen yıl Ankara'da yürüyen FETÖ davasında Kemalettin Özdemir hapis cezasına mahkum edildi. Evet, itirafçı olduğu için indirim aldı ama sonuçta bir mahkumiyeti var şu an. Sicilinde FETÖ yöneticiliğinden hapis cezası var. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. İçeriden aldığımız, kaynaklarımızdan aldığımız bilgilerden de yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Kemalettin Özdemir şu an YouTube'a bakın. Risale-i Nur sohbetleri var. Şu an son durumu bilmiyorum ama geçen seneye kadar, mahkumiyet alana kadar Ankara'da bir üniversitede de profesörlük yapıyordu Kemalettin Özdemir. Nurcuların içerisinde hala abilik yapıyor. Hala sohbetler düzenliyor, Risale-i Nur sohbetleri. Şimdi içerideki insanlar diyor ki bu adam hala FETÖ'ye bağlı, hala faaliyet yürütüyor. Dolayısıyla bu adamın bağlantılarına dikkat çekilmeli diyorlar. Biz mesela bakıyoruz, Sözler Köşkü, Hayalhane, Maksat 114 gibi gençlik dernekleri var Nurcuların içinde. Bunu 30'lu yaşlarında çocuklar yönetiyor, gençler yönetiyor. Mesela sadece Hayalhanem diye bildiğimiz yapının Mersin'de, Ankara'da, İstanbul'da devasa plazaları var. 6-7 katlı binaları var. Milyon dolarlık binalar bunlar. Sadece küçük ortaokul, lise çocuklarıyla sohbet yaparak, böyle dramatik dini hikayeler konuşarak, onları ağlatarak falan, bu kadar büyük binaları nasıl satın alıyorsunuz? Herhangi bir ticari faaliyetleri de yok. Kaynakları belirsiz şekilde bunlar faaliyet yürütüyorlar. Büyük harcamalar yapıyorlar. İçeriden çıkan bir sürü şikayetçi var. Bize gelip konuşuyorlar. Diyorlar ki bunlar FETÖ bağlantılı. Mesela Hayalhanem'in başındaki Mehmet Yıldız kapatılmadan önce İzmir'deki Körfez Dershanesi'nde FETÖ'nün hocaydı. Evet. Yani sonuç olarak Türkiye'de böyle yeterince ders alınmadığını biz görüyoruz. Böyle yapılar faaliyetlerini yürütüyorlar. Toplum da rahatsız. Ama artık hani devletimiz bu rahatsızlığı dikkate alıyor. Milli güvenlik tehdidi olan bu yapılara artık tek tek operasyonlar gelmeye başladı.
3: Zaten Kaan şimdi yani Mustafa Kemal daha başından söylemiş. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, meczuplar ülkesi olamaz demiş. Yani şimdi düşünüyoruz. Efendim yargıda şunlar etkin, yok emniyette bu tarikat etkin, orada şu tarikat etkin. Ya böyle bir şeyi kabul etmek mümkün mü artık? Yani adım üstünde Diyanet'i niye kurmuşuz? Diyanet bu işleri yönetecek dinsel işleri. Atatürk Diyanet'i bu amaçla kurmuş. Ya bu tarikatlar nedir? Şimdi milyarlarca kumara hitap eden, kontrol eden tarikatlar düşün. Efendim öyle yerler kuruyorlar ki Türkiye'de kurdukları şatoları geçtik. Bir de yurt dışında devasa binalar kurmaya başladılar. Külliyeden kurmaya başladılar. Şimdi yani yok mencilci, yok hak yolcu, yok şucu, yok bu. Ya bu nasıl bir şey oldu bu Türkiye bu? Hani, ya bunları kökünden çözmek gerekmiyor ama yani ne iş yapar? Diğerini niye kurdunuz bunları bırakacaksınız bu işleri? Yani bu kontrolden çıktığınız zaman şimdi ben Antalya bölgesindeki bazı Süleymancı yurtlarını biliyorum. Yani o kadar lüks yapılan ki zaman zaman yabancılar otelde yer var mı diye onun kapısına kadar gidiyorlar yani. Yani burayı devasa bir otel sanıyorlar yani. Öyle yurtlar kurmuşlar diye. Ve burada yani yaşları çağına gelmemiş olan çocuklar bir anlamda bir militan yetiştirme veya da bir mülük yetiştirme amacıyla kullanılıyor. Yani dert din falan filan değil, din olsa yani dert din olsa bunların başındaki insanlar Türk dünyanın en lüks araçlarına biniyorlar. Yani bambaşka bir şey olmuş. Yani Türk dünyada İslam alimlerinin böyle bir yaşamları yok zaten. Onlar sıradan yaşamışlar ama bunlar en lüks arabalarda, en lüks şatolarda, en lüks villalarda yaşıyorlar. Yani bunların aslında belki de Türkiye'nin bunları sorgulaması gerekmiyor.
2: Kesinlikle aslında baktığın zaman hani Türkiye'de zaten bir kesim bunlara karşı ama hani bunlarla aslında birlikte hareket eden muhafazakar kesimde bile ciddi bir rahatsızlık var. Onlar rahatsız oluyorlar. Hem siyaset içerisinde hem toplum içerisinde muhafazakar camia dediğimiz kesim bu lüks yaşantılar, bu büyük holdingleşmelerden çok rahatsız. Bakın bizim bugün devletimizin Kur'an kurslarında, Diyanet'in Kur'an kurslarında bir biat kültürü var mı? O Kur'an kursuna giden çocuk Kur'an öğreniyor değil mi? İmama biat ediyor mu? Etmiyor. Bir vatandaş olarak o kapıdan giriyor, bir vatandaş olarak o kapıdan çıkıyor. Fakat cemaatlerde böyle değil. Siz o cemaat madem hizmet veriyorlar, dini hizmet veriyorlar, Kur'an öğretiyorlar. Siz onun kapısından vatandaş olarak girdiğinizde mürit olarak çıkmak zorundasınız.
3: Ben bu ekiplerle bir sohbet ettim. Arabacılarla söyledikleri şuydu. Hocamız bize desin ki git şu adamı vur. Biz gider hiç düşünmeden gider onu vururuz. Yani böyle insan tipleri yetme. Türkiye için çok ciddi bir risk yani. Türkiye'de bunun çok uluslararası istihbarat örgütleri de bunları kullanıyorlar ve Türkiye'deki çok cinayeti de böyle işlediler zaten. Yani o nedenle son derece tepkin. Peki FETÖ ile Süleymancılar arasında bir organik bağ var mı? Yani bu konuda bilgiler geliyor. Çünkü FETÖ 15 Temmuz'dan sonra hızlı bir şekilde FETÖ'den gelen talimatla renklendiler. Yani evet. Diğer tarikatların içine durdular. Bunlardan birisi de Süleymancılar. Bunu herkes biliyor. O konuda elinde araştırmalarında ortaya çıkan bir bulgu var mı?
2: Aslında bu konuda çok fazla şey var, bağ var. Mesela yakın zamanda soruşturmada ortaya çıktı. Süleymancıların yurt dışına yasa dışı yollarla para çıkardığı yöntemlerden birisi bunların yurt dışındaki çocuklarının, yani talebelerin, çocuk demeyeyim, talebelerinin, öğrencilerin, yurtlarında kalan öğrencilerin Türkiye'ye yazları tatil bahanesiyle gelmeleriyle bunların valizlerine yüksek miktarda para, altın koyarak yurt dışına çıkarmalarıyla oluyor. Yani Türkiye'ye bu çocuklar geliyor. Atıyorum mesela bir sınır var ya, yanınızda para çıkarma sınırı, limanından çıkarken para sınırı var. Atıyorum 15 bin dolar. Bu çocukların şeylerine 15'er bin dolar koyuyorlar valizlerine her birinin. Parayı bu şekilde kaçırdıkları ortaya çıktı. Bu işi yönetenlerden birisi cemaatin Romanya sorumlusu Ahmet Uğur Pakşan. Şu an tutuklu Ankara'da. Operasyon kapsamında tutuklandı. Romanya sorumlusu. Bu kişinin... Fethullah Gülen'in cenazesine katıldığı ortaya çıktı bu kişinin. Alihan Kuriç'le de defalarca kez görüştüğü ortaya çıktı. Başka bir şey anlatayım, çok önemli. FETÖ çatı davasında yargılanan ve hapis cezası alan bir yönetici var. Dilaver Azim. 2015 aralığında gözaltına alındı. Daha darbeden önce yani. Darbeden 8 ay önce gözaltına alındı. Ve FETÖ yöneticiliğinden hapis cezası aldı Dilaver Azim. Dilaver Azim kim? Özbekistan kökenli birisi. FETÖ yöneticisi Enver Altaylı'nın yeğeni. Sovyetlerin parçalandığı dönemde Enver Altaylı daha 15-16 yaşındayken Dilaver Azim'i alıyor Özbekistan'dan, getiriyor. İstanbul'da su yurduna yerleştiriyor. Burada birkaç sene kaldıktan sonra artık gençlik döneminde 20'li yaşlarında iş hayatına atılıyor, ticarete atılıyor ve bir iş insanına dönüşüyor, zenginleşiyor. Süleymancıların İstanbul'daki yurtlarının finansörü oluyor. Burada Ali Beyköy'de, Eyüp'te pek çok yurdun mali ihtiyaçlarını Dilaver Azim karşılıyor. Benim kendi kaynaklarımdan öğrendiğim, kendisi Asya kökenli birisi olduğu için Özbek kökenli, buradaki Süleymancı yapılanmalarına da para göndermiş. Endonezya'ya, Malezya'ya, Özbekistan'a vesaire, zaten Enver Altaylı bağlantısı var yeğeni olduğu için. Bir de FETÖ çatı davasında ortaya çıktı. FETÖ'nün Asya'daki yapılanmasına bir sürü para göndermiş. Para trafikleri ortaya çıktı hakkında.
3: Evet.
2: Ve bu uzun süre hapis yattı. Bu sene hapisten çıktı. Aldığı cezanın yatarını yattığı için 10 sene yattı, çıktı. Hem FETÖ'ye hem Süleymancılara çalışmış. Enver Altaylı'nın Süleymancı yeğeni.
1: Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaan Arslan, Süleymancıların Kemal Kacar döneminde şirketleşerek yurt dışına açıldığını, devlet raporlarında ise yeni FETÖ olarak tanımlandığını söyledi. Tüm mali kaynaklarına yönelik tedbirlerin faaliyetlerini daraltacağını belirten Arslan, Almanya'daki yapılanmaya dikkat çekti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Tutsak savaş sırasında karşı tarafça yakalanan ya da hapsedilen kişidir. Hangi devlette Türkiye'ye saldırdığında askeri esir alındı? Yani seninkisi terör dili. Terörist Türkiye'de yeri olmayacak terör dili. Aynen katılıyorum. Tuncer Bakırhan'da PKK'da DEM Parti'de şöyle bir şey var. Psikoloji görüyorum. Ya beyler terörle mücadele. Biz şimdi bunu söylemiyoruz ama dilimizin ucuna getiriyorsunuz. Biz terörsüz Türkiye'yi istiyoruz. İnsanlar ölmesin istiyoruz artık. Bu aynı zamanda eline silah almamış, daha doğrusu eyleme katılmamış militan için de geçerli. O Diyarbakır annelerinin, babalarının, çocuklarının veya işte abilerinin, falalarının çocukları da dönsün istiyoruz. Onlar da ölmesin diyoruz. Biz şehit vermek istemiyoruz artık diyoruz. Ama şunu da altını çizelim, bunu da görün. Türkiye Cumhuriyeti terörü yendi. Bu yendiği için konuşuyoruz. Siz köşeye sıkıştırdığımız için teröristler için söylüyorum. Konuşuyoruz, teslim ol diyoruz. Biz terörsüz Türkiye istiyoruz. İnsanlar ölmesin istiyoruz artık.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.
1: Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.

0: Tarihte bugün.
1: 21 Ağustos 1911 sabahı Paris'teki Louvre Müzesi'nde her şey olağan görünüyordu. Müze pazartesi günleri ziyaretçilere kapalıydı. Çalışanlar koridorlarda işlerini yapıyor, sanat tarihinin en değerli eserleri duvarlarında sessizce duruyordu. Biri dışında. Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sı yerinde değildi. Fakat asıl tuhaflık o sabah kimsenin bunun farkına varmamasıydı. Tablo Louvre'dan kaçırılırken ne alarm çalmış ne de güvenlik görevlileri hırsızın peşine düşmüştü. Hırsız karmaşık bir plandan çok müzenin güvenlik açıklarından yararlanarak Mona Lisa'yı dışarı çıkarmıştı. Hırsız İtalyan Vincenzo Perugia'ydı. Daha önce Louvre'da cam ustası olarak çalışmış, hatta Mona Lisa'yı koruyan cam düzeneğinin hazırlanmasına yardım etmişti. Bu nedenle hem müzenin koridorlarını hem de tablonun nasıl korunduğunu yakından biliyordu. Mona Lisa'nın sergilendiği salon kari boş kaldığında tabloyu duvardan indirdi. Yakındaki bir servis merdivenine götürdüğü eseri koruyucu camından ve arvesinden ayırdı. Leonardo da Vinci'nin tuvale değil ahşap bir pano üzerine yaptığı yaklaşık 77'ye 53 santimetrelik Mona Lisa'yı işçi önlüğüne sardı, kolunun altına aldı ve müzeden ayrıldı. Bugün kurşun geçirmez camın arkasında sıkı güvenlik önlemleri altında sergilenen Mona Lisa'nın o gün Louvre'dan çıkışı şaşırtıcı derecede sakindi. Üstelik tablonun kaybolduğu hemen anlaşılmadı. Ertesi gün Louvre'a gelen ressam Lou Barot, Mona Lisa'nın bulunduğu yerde yalnızca 4 boş kanca ile karşılaştı. Müze görevlileri tablonun fotoğrafının çekilmesi için kaldırılmış olabileceğini düşündü. Ancak tablo geri gelmeyince arama başlatıldı. Tablonun boş çerçevesi servis merdiveninde bulundu. Böylece Louvre yönetimi acı gerçekle yüzleşti. Müzenin en önemli eserlerinden biri kimse fark etmeden çalınmıştı. Louvre kapatıldı. Odalar, koridorlar, merdivenler ve depolar arandı. Fransa sınırlarında kontroller artırıldı. Fakat Mona Lisa, Louvre'a oldukça yakın bir yerde Perugia'nın Paris'teki odasında saklanıyordu. Soruşturma ilerledikçe şair Guillaume Apollinaire gözaltına alındı. Ressam Pablo Picasso sorgulandı. İki ismin şüpheli durumuna düşmesinde çevrelerindeki bir kişinin daha önce Louvre'dan bazı küçük tarihi eserleri çalmış olması ve ikilinin bu eserleri satın alması etkiliydi. Ancak Mona Lisa'nın kaybolmasıyla ilgileri olmadığı anlaşıldı. Bu sırada Parisliler Louvre'a akın ediyordu. Fakat görmek istedikleri tablo değil, tablonun bıraktığı boşluktu. İnsanlar duvardaki 4 kancanın önünde duruyor, kayıp eserin nasıl çalındığını tartışıyordu. Mona Lisa'nın olmadığı yer, Mona Lisa'nınkinden daha fazla ziyaretçi çekmeye başlamıştı. Perugia tabloyu 2 yıl aşkın süre sakladıktan sonra 1913'ün sonlarında İtalya'ya götürdü. Floransa'daki sanat eseri tüccarı Alfredo Geri'ye ulaşarak kendisini Leonardo adıyla tanıttı. Mona Lisa'nın elinde olduğunu ve eseri ait olduğunu düşündüğü İtalya'ya geri getirdiğini söyledi. Geri, Uffizi Galerisi Müdürü Giovanni Poggi'den yardım istedi. Yapılan incelemede tablonun arkasındaki Louvre işaretleri görüldü. Karşılarındaki eser gerçekten de 2 yıldır bütün dünyanın aradığı Mona Lisa'ydı. Polise haber verildi ve Perugia 12 Aralık 1913'te Floransa'daki otelinde yakalandı. Perugia mahkemede tabloyu para kazanmak için değil, ülkesine geri vermek amacıyla çaldığını savundu. Ona göre Mona Lisa, Napolyon tarafından İtalya'dan kaçırılmıştı. Fakat tarih bilgisi hırsızlık planı kadar başarılı değildi. Leonardo da Vinci yaşamının son yıllarında Fransa'ya gitmiş, tabloda daha sonra Fransa kralı 1. François'nın koleksiyonuna katılmıştı. Yani Mona Lisa, Napolyon'un İtalya'dan götürdüğü eserlerden biri değildi. Perugia'nın milliyetçi duygularla mı hareket ettiği, yoksa tablodan para kazanmayı mı amaçladığı hiçbir zaman bütünlüğüyle açıklığa kavuşmadı. 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cezası daha sonra 7 aya indirildi. Mona Lisa İtalya'da kısa süre sergilendikten sonra Fransa'ya gönderildi ve 1014 yılının Ocak ayında Louvre'daki yerine yeniden asıldı. Eser değişmemişti ancak artık bütün dünya onun adını biliyordu. Gazetelerde aylarca süren haberler, sonuçsuz aramalar ve Picasso'ya kadar uzanan şüpheler Mona Lisa'yı küresel bir fenomene dönüştürdü. dönüştürmüştü. Ancak Nur'un hırsızlıklarla sınavı Mona Lisa ile sona ermedi. 1998 yılında Fransız ressam Jean-Baptiste Camille Corot'a ait Le Chemin de Soi adlı tablo müzenin ziyarete açık olduğu saatlerde duvardan alınarak çalındı. Durum fark edilince müzenin kapıları kapatıldı ve ziyaretçiler arandı. Ancak hırsızın kaçmasına engel olunamadı. Yaklaşık 1 milyon 300 bin dolar değer biçilen tablo bir daha bulunamadı. Aradan 27 yıl geçtikten sonra Lourdes daha büyük bir soygunla gündeme geldi. 19 Ekim 2025 sabahı 4 kişilik bir grup Sen Nehri tarafına kurdukları araç tipi yük asansörüyle Apollon Galerisi'ne ulaştı. Grubun iki üyesi bir pencereyi kırarak içeri girdi ve elektrikli kesicilerle iki yüksek güvenlikli vitrini açtı. Birkaç dakika süren soygunda Fransız kraliyet ailesine ait 8 mücevher çalındı. Mücevherlerin maddi değeri 88 milyon euro olarak hesaplandı. Böylece Lourdes 1911'de Mona Lisa'nın, 1998'de bir Corot tablosunun, 2025'te ise kraliyet mücevherlerinin çalındığı 3 büyük güvenlik skandalıyla tarihe geçti. Üstelik sanat dünyasını sarsan hırsızların adresi yalnızca Lourdes değildi. Tarih boyunca dünyanın farklı ülkelerindeki müzeler birbirinden farklı yöntemlerle gerçekleştirilen soygunlara sahne oldu. Bazı eserler yıllar sonra bulunurken bazıları arkalarında yalnızca boş çerçevelerdi. 1972'de Kanada'daki Montreal Güzel Sanatlar Müzesi'ne çatı penceresinden giren 3 silahlı soyguncu güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirerek 18 tabloyu çaldı. Daha fazla eser kaçırmayı planlayan hırsızlar tetiklenen alarm nedeniyle kaçmak zorunda kaldı. Çalınan eserlerin büyük bölümü hala bulunamadı. 1985 yılının Noel sabahında ise Meksika Ulusal Antropoloji Müzesi hedefteydi. İki veterinerlik öğrencisi havalandırma kanallarından müzeye girerek Aztek ve Maya uygarlıklarına ait yüzleri eseri çaldı. Aylar boyunca müzenin güvenlik açıklarını inceledikleri ortaya çıkan öğrencilerden biri yıllar sonra yakalandı. Çalınan eserlerin 111'i ailesine ait bir evdeki dolapta bulundu. Sanat tarihinin en büyük faili meçhul soygunlarından biri de 1990'da Boston'daki Isabella Stewart Gardner Müzesi'nde yaşandı. Polis kılığına giren iki kişi güvenlik görevlilerini bağladıktan sonra Rembrandt ve Vermeer'in eserlerinin de aralarında bulunduğu 13 parçayı alarak kayıplara karıştı. Aradan geçen yıllara rağmen ne hırsızlar ne de eserler bulunabildi. Müze çalınan tabloların boş çerçevelerini bugün hala duvarlarda tutuyor. 2019'da Almanya'nın Dresden kentindeki Yeşil Kasa'dan yaklaşık 132 milyon dolar değerinde kraliyet mücevheri çalındı. Soygunla bağlantılı kişiler yakalandı ve eserlerin önemli bir bölümü geri getirildi. Ancak bazı parçalar hala kayıp. Montreal'den Meksika'ya, Boston'dan Dresden'e bu örnekler müzelerin kimi zaman tarihin en büyük suçlarının sahnesine de dönüştüğünü gösterdi. Bu hırsızlıklar arasında en çok hatırlananlardan biri ise 21 Ağustos 1911'de yaşandı. O gün Lourdes'dan çıkarılan Mona Lisa 2 yılı aşkın süre sonra döndü. Fakat artık yalnızca Leonardo da Vinci'nin önemli bir eseri değil, bütün dünyanın tanıdığı bir kültür simgesiydi. Bugün Lourdes'un en çok ilgi gören eserlerinden biri olan Mona Lisa, sanat tarihindeki yerinin yanı sıra 21 Ağustos'ta başlayan bu sıra dışı hikayeyle de hafızalardaki yerini koruyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Tarihte bugün en kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Sputnik Özel Haber.
2: Dünyadaki politik gelişmelerden etkilenen altın fiyatları yılın ilk gününden bu yana inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor. 21 Ocak'ta 6.767 liradan satılan gram altın, Şubat ayında 7.000 liranın üzerine çıktı. Sonraki aylarda ise yükseliş ve düşüşler birbirini takip etti. Mart ayında sert şekilde gerileyen altın, Nisan ayında yeniden yükselişe geçti. Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında ise aşağı yönlü bir seyir izledi. 21 Ağustos'a gelindiğinde gram altın yeniden 7.000 liranın üzerine çıkarak 7.051 liraya ulaştı. Peki altın 8 aylık süreçte nasıl bir yol izledi? 21 Ocak 2026'da gram altının fiyatı 6.767 lira seviyesindeydi. Takip eden bir aylık süreçte altın yükselişe geçti. 21 Şubat'ta gram altın 7.183 liraya çıktı. Böylece gram altın 21 Ocak'a göre yaklaşık %6,1 değer kazandı. Şubat ayında 7.000 liranın üzerine çıkan gram altında, Mart ayında ise yön aşağı döndü. 21 Mart'ta gram altının fiyatı 6.400 liraya geriledi. Böylece gram altın Şubat'a göre yaklaşık %10,9 değer kaybetti. Şubat ayında görülen yükselişin ardından Mart ayında yaşanan sert geri çekilme, altın yatırımcısının da fiyat hareketlerini yakından takip etmesine neden oldu. Mart ayındaki sert düşüşün ardından Nisan ayında altın yeniden yükselişe geçti. 21 Nisan'da gram altının fiyatı 6.900 liraya ulaştı. Böylece gram altın 21 Mart'a göre yaklaşık %7,8 değer kazandı. Nisan ayında 6.900 liraya ulaşan gram altın, Mayıs ayında bu seviyeyi koruyamadı. 21 Mayıs'ta gram altının fiyatı 6.636 liraya geriledi. Böylece gram altın 21 Nisan'a göre yaklaşık %3,8 değer kaybetti. Mayıs ayında altın fiyatlarında yukarı ve aşağı yönlü hareketler yaşanırken, yatırımcıların odağında küresel ekonomik gelişmeler yer aldı. Altındaki aşağı yönlü hareket Haziran ayında daha da belirginleşti. 21 Haziran'da gram altının fiyatı 6.205 liraya kadar geriledi. Gram altın 21 Mayıs'a göre yaklaşık %6,5 değer kaybetti. Nisan ayında 6.900 lira seviyesinde bulunan gram altın 2 aylık süreçte yaklaşık 695 lira gerilemiş oldu. Haziran ayında yaşanan düşüşün ardından Temmuz ayında gram altında yatay bir seyir görüldü. 21 Temmuz'da gram altının fiyatı 6.200 lira seviyesinde gerçekleşti. Böylece gram altın 21 Haziran'a göre yaklaşık %0,1 değer kaybetti. Haziran ve Temmuz aylarında 6.200 lira seviyelerinde seyreden gram altında, Ağustos ayında ise ibre yeniden yukarı döndü. 21 Ağustos'ta gram altının fiyatı 7.051 liraya yükseldi. Böylece gram altın 21 Temmuz'daki 6.200 liralık seviyesine göre bir aylık süreçte yaklaşık %13,7 değer kazandı. Ağustos ayında yaşanan güçlü yükselişle birlikte gram altın yeniden 7.000 liranın üzerine çıktı ve önceki aylarda yaşadığı kayıpların önemli bir bölümünü telafi etti. Vatandaşların gözde yatırım araçlarından biri olan altın 8 aylık süreçte oldukça dalgalı bir seyir izledi. Gram altın 21 Ocak'ta 1767 liralık seviyesinden 21 Ağustos'taki 7051 liralık seviyesine çıkarak 284 lira değer kazandı. 8 aylık fiyat serisinin başlangıcına göre gram altındaki toplam yükseliş yaklaşık %4,2 oldu. 21 Ocak'tan 21 Ağustos'a kadar geçen süreçte sert yükseliş ve düşüşlere sahne olan gram altın, Şubat ayında 7.000 liranın üzerine çıktıktan sonra Mart ayında geriledi. Nisan ayında yeniden yükselişe geçen altın, Mayıs ve Haziran aylarında değer kaybederken Temmuz ayında 6.200 lira seviyesinde kaldı. Ağustos ayında ise güçlü bir yükseliş yaşayan gram altın 21 Ağustos'ta 7.051 liraya çıkarak seviyesinin yaklaşık %4,2 üzerine çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlere devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Özel Haber.
1: Eğitim İş Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Soy, sendikanın son günlerde takip ettiği hukuki süreçleri, sendikal faaliyetleri ve kazanımları, Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e değerlendirdi. Eğitim İş Yöneticisi Yeliz Soy, Radyo Sputnik'e verdiği demeçte proje okullarından yapılan öğretmen atamalarını eleştirdi. Danıştay'ın kararıyla bu atamaların durdurulduğunu bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen genelgeyi de eleştiren Yeliz Soy, genelgeyi yargıya taşıyacaklarını ve sendika üyesi öğretmenlerin bu genelgeye uymayacaklarını açıkladı. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı il ilçe emri için başvuruda bulunduklarını da hatırlatan Toy, eğitim işte yapılan tüm başvuruları Radyo Sputnik'e değerlendirdi. Eğitim İş Yöneticisi Yeliz Soy, proje okullarda 4 yılını dolduran öğretmenlerin liyakate bakılmaksızın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atamalarının yapılmasını, Danıştay'a yaptıkları başvuruyla duyurduklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın atamalarını ve bu atamalara yaptıkları şikayetle yargı sürecini anlatan Yeliz Soy şunları söyledi.
2: 2023 yılında binlerce öğretmen sürgün demiştik. Öğretmenlerimizi bir gecede proje okullarında, ki bunlar tarihi köklü okullardır, proje okullarındaki öğretmenlerimiz de görev süreniz doldu diye sürdüler. Ve proje okulu atamaları hiçbir objektif kritere bağlı değil. Tamamen bakan adına yapılıyor bu atamalar. Yani böyle olduğu iddia ediliyor ama biz tabii bunun bakanın binlerce öğretmeni, on binlerce öğretmeni tanıması mümkün değil. Biz bunu siyasi atamalar olduğunu, yandaş sendikaların ve iktidarın liste verdiğini çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu atama sürecine yaptığımız itirazlarla öğretmenlerimiz adına binlerce dava açıldı. Birçok öğretmenimiz idare mahkemelerinin kararlarına göre görevine döndü. Ama bu arada eğitim öğretiminde bir aksama ve nitelik kaybı yaşandı. Çünkü öğretmenler görevlerinden ayrıldı, yeni öğretmenler atandı. Onlar henüz oraya alışamamışken tekrar öğretmenlerimiz, davayı kazanan öğretmenlerimiz okullarına döndü. Ama bunlar bireysel binlerce davaydı. Ve biz o dönem Milli Eğitim Bakanlığı'nı uyarmıştık. Danıştay'da biz proje okullarındaki keyfi atamaların iptali için dava açtık. Bu süreci bekleyin demiştik. Eğitim iş olarak açtığımız davayı beklemedikleri için 2 yılda yapılan usulsüz binlerce atamada en son kazandığımız proje okullarında yürütmeyi durdurma davasıyla aslında iptal oldu. Ama geriye dönük işlemediği için dava açmayan öğretmenler

0: öğretmenlerimiz maalesef sürgün edilmiş oldular. Dava açanlar da bir kısmı geri dönebildi, bir kısmı başka gerekçelerle kendi dava süreçleri tamamlanmış olduğu için mağduriyetlerin tamamı önlenemedi. Ama bundan sonraki süreç için o çok önemli bir adım oldu. Yani 4 yılını tamamladın, ben seni artık başka bir yere gönderiyorum gibi bir keyfiliği bakanlığın elinden almış olduk. Yani bir yerde yanlış hesap Bağdat'tan döndü ama çok geç döndü. Aradaki öğrenci ve öğretmen mağduriyetleri tamamen engellenmiş olmadı. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'na karşı eğitim işin kazandığı çok önemli bir şey. Hala hukukun en azından belli alanlarda işlediğine dair de inancımızı, umudumuzu artırıyor açıkçası. Çünkü tamamen bunu yok sayamadılar. Ve proje okulu meselesi şimdilik keyfi atama yapamazsınız şeklinde mahkeme kararıyla bir nebze durdurulmuş görünüyor. Bizim açtığımız diğer devam eden bireysel davaların tamamına da Danıştay'ın bu iptal ettiği hükümle birlikte olumlu sonuçlar alıyoruz. İşte Tekirdağ'da, Edirne'de, Ankara'da, İzmir'de birçok arkadaşımız yine o hakkın teslimiyle okullarına iade ediliyorlar. Proje okul davamız bu.
1: Öğretmenleri çalıştıkları okuldan almak için somut bir gerekçe olmasının önemini anlatan Yeliz Soy sözlerine şöyle devam etti.
0: Bir sistem hiçbir hukuk düzeninde yok. Okullar en başta niteliksiz diye ayrılamaz. Öğretmenler de zaten bir okula tanırken hizmet puanı üstünlüğü vardır. Hizmet puanına göre ve devlet memurları kanununda da böyledir. Hizmet puanına göre atamaları yapılır öğretmenlerin. Ama bu kriterleri gözetmeden, isim vererek tüm kuralları alt üst eden, öğretmenler arasındaki barışı da bozan, yani liyakatli liyakatsiz buna hiç bakmadan daha düşük puanlı öğretmenleri de öne geçirecek ve sadece bakan yetkili denecek bir sistem yarattılar kendilerini. Aslında AKP'nin yönetim anlayışına çok benziyor. Yani nasıl ki saraydan yönetilen bir ülke, bir eğitim alanı varsa bu da öyle. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bizzat Yusuf Tekin hatta atamayı yapmaya yetkili kişi. Düşünün ki ülkedeki yüz binlerce öğretmeni tanıyacak. 1 milyon 200 bin öğretmen arasından tanıyacak onları. O yüz binlerce öğretmenin de işte Ahmet'i atayalım, Ayşe'yi o okuldan geri alalım diyecek. Böyle bir sistem yok. Orada ödül, ceza, öğretmenin başarıları, öğretmenin hizmet puanı, somut kriter ortaya koymadıkları sürece bunun yandaş kadro atamaları olabileceği hepimiz tahmin ediyoruz. Yani mülakatlar gibi düşünün bunu. Sistemi çürüttükleri için biz atarız diye bir ayrıcalık yarattılar. Ama burada 4 yılın sonunda siz istediğinizi görevden alamazsınız. Ortaya somut kriter koyun gibi bir mahkeme kararıyla biz bunu şu an için yürütmeyi durdurma aldık.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın atama yetkisinin okul müdürleri tarafından öğretmenlere bir baskı aracı olarak kullanıldığını söyleyen Toy şu ifadeleri kullandı.
0: Seni okuldan aldım, seni başka bir yere gönderiyorum diyemeyecek artık. Bu okullarda özellikle okul müdürleri tarafından da baskı aracı olarak kullanılıyordu. Yani öğretmeni istediği gibi yönlendirebilmek için bir baskı aracıydı. Öğretmen talimatla yönetilen memur değildir. Yani öğretmenin başka bir görevi daha vardır. Öğretmen demokratik sürece katılır. Öğrencilerle ilgili, eğitim alanı ile ilgili yanlış gördüğüne müdahale eder. Ama o müdahalelerden alan ÇEDES dedik, git ÇEDES'i anlat, okulu, öğrenciyi camiye götür. Yani siyasi iktidarın neyse projesi, programı, bunu uygulamaya öğretmeni zorlayan okul idareleri var. Bunun karşılığında da diyor ki sen bunu yapmazsan ben senin buradaki görev süreni sonlandırırım. Bakan ataması derim, bakan eliyle bir gecede seni bu okuldan alırım. İstanbul Erkek Lisesi'nde, Cağaloğlu'nda, tarihi okullarda, İzmir Atatürk Lisesi, Ankara Atatürk Lisesi, birçok tarihi okul ve köklü birikime sahip okul da bu statüde. Şimdi o statüdeki okullarda görev yapmış, çok deneyimli öğretmenler, okul kültürünü oluşturan, aslında okulun başarısını sağlayan öğretmenler, eğer iktidarın memuru olmazsa, gerçekten kendi görevini yapmaya kalkarsa onlara bu araçla müdahale ediyorlar. Yani bu bir müdahale aracı aslında onlar için, iktidar için. Çünkü son dönem biliyorsunuz o ÇEDES'le birlikte özellikle yoğunlaşan öğrencileri işte kamplara, bir takım etkinliklere taşıyan manevi de yer adı altında birçok uygulamayı hayata geçirdiler. Buna karşı da eğitim için eylem kararları var. Örneğin ÇEDES'le ilgili eylemlere katılmıyoruz. Ramazan genelgesi yayınladılar. Öğrencileri alın. Bir cami de değil, çoğu zaman bunlar merdiven altı. Şimdi operasyon düzenledikleri gibi birçok tarikatın, cemaatin yurtlarında, Tübvan'ın ellerinde, sohbet adı altında öğrencileri oralara taşıyan, velileri oraya taşıyan programda öğretmeni kullanmak istiyorlar işin gerçeği. Ama buna müdahale eden öğretmenleri de böyle sopalarla seni buradan sürerim, buradan alırım demenin bir yolu oldu iktidar için. Şimdi biz bu davayla, kazanmış olduğumuz davayla buna dur demiş olduk. O yüzden çok önemli bir kazanım olarak değerlendiriyoruz tüm öğretmenler ve öğrenciler adına.
1: İktidar kendi öğretmeni yaratmak istiyor ama biz bu cumhuriyetin öğretmeni isteyen eğitim iş yöneticisi Yeliz Toy konuşmasına şöyle devam etti.
0: Burada mesele aslında çok net, çok basit. Biz cumhuriyetin öğretmeniyiz ama iktidar kendi öğretmeni, kendi memurunu yaratmak istiyor. Tüm yol taşlarını da buna uygun şekilde projelendiriyor, dönüştürüyor. Bugün Milli Eğitim Akademileri de buna hizmet ediyor. Tek tip öğretmen. O tek tip öğretmen işte bugüne kadar mücadele ettikleri cumhuriyetin öğretmeni dönüştürme projesi. Bunu biliyoruz ve bunun da uygulayıcısı haline getirmek istiyorlar öğretmeni. Talimatla yönetecekler. Siyasi iktidarın aparatı olacağız, taşıyıcısı olacağız. Oysa bizim görevimiz, biz görevimizi, baş öğretmenimiz, biz cumhuriyetin yayıcılarıyız, koruyucularıyız diye kendimizi ifade ediyoruz, tarif ediyoruz. Dolayısıyla cumhuriyet devrimlerine karşı olacak herhangi bir müdahalede öğretmen araya girmek zorunda. Öğrenciyi korumak zorunda, çocuğu korumak zorunda, ülkeyi korumak zorunda. Ama onların bunu anlatacaksın diye öğretmeni teknikere dönüştürerek elimize verdikleri müfredat ne yazık ki tamamen dogmatik ve inanç istismarı üzerine kurulu olduğu için laiklikle, bilimle, pedagojiyle, hukukla alakası olmayan, evrensel olmayan bir takım dogmatik düşüncelerle dolu olduğu için bunu uygulayıcı hale getirecek kendilerine memur arıyorlar. Ve iktidarın memuru mu, cumhuriyetin öğretmeni mi kavgası bunların tamamı. Hepsi bunun yol taşları. Proje okulu meselesi de ilk günden beri öyleydi. Ve epey bir yol kat etmiş oldular. Ama son kazandığımız davayla onlara bir dur deme imkanı elde etmiş olduk. Bu da önemli bir kazanım bizim için.
1: Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde 81 ile genelge gönderdi. Gönderilen bu genelgeyle öğretmenlerin önlük giymesi de zorunlu tutuldu. Eğitim iş yöneticisi Yeliz Toy, genelgeye uymayacaklarını ve genelgenin iptali için yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.
0: 2026-2027 yılı eğitim öğretim yılı için 81 ile işte işlemler diye bir genelge gönderildi. Genelgenin ilk maddesinden son maddesine kadar tamamı hem hukuka aykırı içeriklerle dolu hem de öğretmenin itibarını zedeleyen, mesleki özelliğini elinden alan, kişisel yaşamına müdahale eden tavizlerle dolu. Bir kere en başta şunu söyleyelim, antidemokratik, çok faşizan bir tutumla yazılmış emreder tarzda ifadelerle. Ama bunlar üst normlarla çelişiyor. Yani kanunla çelişiyor. Kamu personelinin kılık kıyafetine dair yönetmelikle çelişiyor. Ve tek tip öğretmen dediğimiz, az önce bahsettiğimiz öğretmeni bir de önlükle kapatmak istiyor. Yani biz bunun en başta kadının yaşamına karşı, kadının giyimine karşı, kadına karşı bir müdahale olduğunu biliyoruz. Kadından nefret eden bir anlayışla karşı karşıya olduğumuz için buna çok alışığız. Bu biraz da bunun için. Öğretmen tek tip olmalı ve öğretmenin giyimi, kuşamı hiçbir şey görünmemeli. Tam bir memura dönüştürülmeli öğretmen. Ama hiçbir devlet memurunda nasıl ki ne giyeceğine dair bir ibare yoksa, kanunda yönetmelikte olmayan bir şeyi siz genelge adında, talimat adıyla üst normlarla çelişen, hukuka aykırı bir şekilde işte işlem yapamazsınız. Bunu 2023 yılında da denedi Bakan Tekin. Önce tüm öğretmenlere önlük göndereceğiz dedi ve o yıl gönderdiği genelgede öğretmeni önlük giymeye teşvik edici diyordu. Sadece teşvik edici ibaresi vardı. Ama o günden bugüne gelindiğinde bugün tamamen bir dayatmayla karşı karşıyayız. Önlük giymeyen öğretmenle ilgili işte işlem yapacaklarını açıkça ifade etmişler. Böyle bir talimat dünyanın hiçbir yerine mümkün değil. Önlük giymek gibi bir dayatma olamaz öğretmenler için, şu meslek grubu için. Birincisi hukuka aykırı, ikincisi yaşama müdahale, üçüncüsü öğretmenin mesleki itibarını zedeleyen ve onun aslında mesleki onurunu geliştirecek, ona fayda sağlayacak, mesleğe fayda sağlayacak, eğitim alanına, öğrenciye fayda sağlayacak bir uygulama değil. Bakanın neden bununla uğraştığını az önce söyledim. Bir kadın düşmanlığı, iki tek tip öğretmen yaratma ve sürekli talimatlarla, iktidarın talimatlarıyla hareket eden öğretmen yaratma peşindeler ama elbette bu hukuka aykırı olduğu için biz dava açacağımızı ilan ettik. Eğitim iş olarak eylem kararı da aldık. Önlük dayatmasına uymama eylem kararı. Öğretmenlerimizde bugün 155 bin eğitim işin üyesi öğretmen var. Ancak yine sendikalı olmayan ya da başka sendikalara üye öğretmenler de bizim eylem kararımızla birlikte önlük dayatmasına karşı gelebilirler. Bunun dışında toplumsal hassasiyet demiş. Kime göre, neye göre? Öğretmenleri aşağılayan birçok yayın görüyoruz birkaç gündür. Teşhirci öğretmenlere müdahale falan gibi. Böyle bir şey mümkün olamaz ama tabii iktidar bunu kışkırttığı için yanlış bir takım yayın organları da öğretmenleri teşhircilikle suçluyor. Bakın toplumda öğretmenleri düşürdükleri yer aslında öğretmeni hedef aldıkları için bugün sanki teşhirci bir öğretmen modeli varmış gibi mesleğin saygınlığına da açıkçası itibar suikastlı diyelim karşımızda. Önlük dayatması dışında yine son bu çerçeve yasa adını verdikleri o tırnak içinde barış süreciyle ilgili faaliyetleri okullara taşıyacaklarmış. Öğretmen kendi siyasi gündemlerini alet eden ve bu politikaları da eğitim öğretim politikalarını da yine burada kullanmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Burası çok sorunlu, yine bununla ilgili davalarımızı açacağız. Öğretmen sınıfa telefonla giremez diyor. Öğretmenin çantasında yanında telefon bulunmasının hiçbir sakıncası yok. Hukuka aykırı değil, yönetmeliklere aykırı değil. Üstelik etik de değil. Yani öğretmeni sorumlu görüyor. Sen diyor sürekli telefonla girersen mesela ne yapacak öğretmen? Çoğu zaman telefonunu tahtaya bağlar, akıllı tahtaya bağlar, telefonun internetini kullanır. Okullar çökmüş durumda, okullarda internet sorunu var. Öğretmenin öğrencileri bir şey aktarırken görsel bir şey kullanması için telefon bir araç olabilir. Çocuk hastalandığında velisini arayabilir. Yani öğretmen ihtiyaç için de bunu kullanıyor olabilir. Ama öğretmeni doğrudan potansiyel, derse sen telefonla uğraşıyorsun, ders anlatmıyorsun gibi bir yere sıkıştırıyor. Yani öğretmeni aşağılıyor aslında. Bunu da yapamaz. Buna karşı da yine dava açacağımızı duyurdu. Bir diğeri diyor ki ben sizi yıl içinde istediğinizi istediğim yere atarım. Bunu bir genelgeyle yapmak istiyor. Oysa atama yer değiştirme yönetmeliği var öğretmenlerin. Yönetmelik dışında kanunlar var. Buna rağmen bakan Tekin talimatla öğretmeni istediği okuldan alıp yıl boyunca istediği yere atayabileceğini iddia ediyor. Elbette bu da hukuka aykırı. Tüm bunlar için ayrı ayrı davalar açacağız. Eylem kararlarımızı almaya başladık, kamuoyuyla paylaştık. Ama önümüzdeki dönem eğitimin kronikleşmiş sorunlarına dair tek bir çözüm önerisi olmayan, öğretmeni ve alanını hedef alan bir başlangıç yaptık biz 2026-2027 eğitim öğretim yılına. Okullarda derslik açığı var. Öğrenciler yoksul, eğitime erişemiyor ve okullar kalabalık sınıflar, okullardaki ihtiyaçlar karşılanmamış, okula sabun dahi koyamamışsınız. Öğretmenler, öğrenciler okullarda can veriyor, güvenliği sağlanamamış. Çocuklar bugün LGS'de, YKS'de ne yazık ki ortalamanın çok altında bir sonuçla karşı karşıya kalıyor. Ama barınmasını karşılayamadıkları, bir öğün yemek veremedikleri, su veremedikleri öğrenciler için tek bir olumlu adım atılacağına ya da öğretmenler için tek bir olumlu adım atılacağına önlük giyin, telefonla sınıfa girmeyin, ben sizi istediğiniz yere atarım gibi bir genelgeyle eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Belli ki zor geçecek, mücadele daha da büyüyecek, belli ki kavga da daha da büyüyecek ama aynı karşılığı Bakan Tekin bizlerden, öğretmenlerden, eğitim işten, örgütlü mücadeleden alacak Alkan Bey. Bu yıl sahada olacağız, hem hukuki mücadeleyi vereceğiz, hem demokratik haklarımızı kullanacağız, hem de tüm öğretmenleri bu faşizan anlayışa karşı örgütleyeceğiz.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği genelgenin öğretmenlere "susun ve benim siyasi propagandamı yapın" anlamına geldiğini söyleyen Toy şunları aktardı.
0: Borçlandırılmış, yoksullaştırılmış bir halkın sömürüye açık öğrencileri bugün mesemlerde yaz boyunca da devam etti. Öğrencilerin iş kazasında öldüğü, yaralandığı haberleri. Buna dair hiçbir şey yapmayan bakanlık daha da sömürüyü büyütmek istiyor. Ama bu sömürüye izin veren aygıtlar, araçlar ve baskı altına alan denetimin tamamen merkezden yapılmasını sağlayan ve herkesin sustuğu bir düzen yaratmak istiyor. Büyük oranda da insanları işte gözaltına alarak, tehdit ederek zaten susturma yolunu tercih ediyor. Öğretmenler için de bu tam bu dönem başında gelen genelge böyle bir şey aslında. Diyor ki ben sizi sömürmeye devam edeceğim, bu halkı, kaynaklarını, hatta onun küçücük çocuklarını. Ben bu sömürüyü yaparken siz de sesinizi çıkarmayın, önlüğünüzü giyin, benim siyasi propagandamı yapın diyor okullarda. Çerçeve yasa, yok milli manevi değerler, yok toplumsal haset. Bunlar üzerinden toplumu tamamen bastırarak kendi eksiği açığı, az önce konuştuğumuz okullardaki sorunları önlükle bu sorunların üzerine örtmeye çalışıyor. Ama tabii buna izin vermeyecek bir halk, bir kitle var, öğretmenler var. Biz buna güveniyoruz. Bu dönem mücadele bu anlamda çok daha yükselecek. Çünkü gelen karşımızdaki şiddet artık o kadar ciddi bir boyuta erişti ki, çok hadsiz bir boyutta, öğretmenin nerede oturacağını, ne yapacağını, nasıl giyineceğini, nasıl davranacağını söyleyen bir faşizan boyuta ulaştı. O yüzden şimdi aynı şiddete karşılığını alacak Hakan Bey.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın mazeret atama takvimi 12 Ağustos'ta gerçekleştirilen ikinci il dışı atamalarla birlikte resmen sona erdi. Ancak atama sürecinin tamamlanması kontenjan yetersizliği ve uzak mesafeler nedeniyle mağduriyet yaşayan binlerce öğretmenin taleplerini bitirmedi. Atama döneminde kontenjan darlığı yüzünden tercih yapamayan veya tercih yapmasına rağmen ataması gerçekleşmeyen çok sayıda öğretmen mağduriyetlerini sendikalar aracılığıyla bakanlığa iletti. Eğitim İş, Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı başvuruda il ilçe emri verilmesini istedi. Konuyla ilgili görüşlerinden Eğitim İş Yöneticisi Yeliz Toy şunları söyledi.
0: Evet, biz il ilçe emri verilmesini istiyoruz. Bunun da nedeni açık. Anayasada hakları olan mazeretini kullanamıyor öğretmenlerimiz. Yani şöyle, aile birliği var, eşi bir başka ilde, çocukları bir başka ilde, ama o il atamasını yapmıyor. Ya da öğretmenin can güvenliği yok. Öğretmen tedavisini bulunduğu ilde, görev yaptığı ilde sağlayamıyor. Tedavi olmak için gidiyor, gitmek istiyor. Mazerete bağlı başvuru hakkı budur. Sağlık, engellilik, can güvenliği, aile birliği gibi mazerettir bunlar. İki aşamada yapılır. Ön başvuruda öğretmen tüm belgelerini koyar. İncelenir bakanlık tarafından. Belgeleri doğruysa, geçerliyse o zaman başvuruya hak kazanır. Şimdi başvuruya hak kazanmış, geçerli mazereti olan öğretmenleri orada boş kadro yok diye atamamak, öğretmenlerin anayasal haklarını gasp etmektir. Bakanlık bugün öğretmenlerin anayasal haklarını yine gasp etmiştir. Dolayısıyla birçok başvuru yaptıktan sonra yüz yüze görüşmek için de bakanlığı ziyaret ettik. Bize orada ihtiyaç yok, norm kadro fazlalığı var gibi kendi plansızlıklarından kaynaklanan sudan gerekçeler öne sürüyorlar. Ama anayasanın üzerinde hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla anayasal haklarımızı kullanırken düzenleyiciler de yetkililer de bu önlemleri almak zorundadır. Ama bugün okul sayısı artmadığı için, derslik sayısı artmadığı için kalabalık sınıflarla maalesef öğretmen ihtiyacı yokmuş gibi gösteren bir bakanlık var. Bir taraftan da emekli olamayan öğretmenlerimiz var. Çünkü emeklilik itibariyle ayakta kalmaları, o emeklilik ücretiyle yaşamaları mümkün olmayacak. Böyle bir çıkmazı öğretmenleri sürüklemişler. Bugün yine binlerce kilometre uzakta ailesinden ayrı eğitim başlamak zorunda kalan öğretmenlerimiz var. Biz onların anayasal hakları için bakanlığı ziyaret ettik. Bir kez daha bu hakları hatırlattık. yaptık. Ama bugüne kadar olumlu bir dönüş bakanlıktan gelmedi. Biz de tekrar bu liyakatsiz kadroların öğretmenlerin sorunlarını ya da eğitimin sorunlarını çözemeyeceğini, haklarımızı tekrar hukuk yoluyla tek tek bireysel davalarla arayacağımızı ilan ediyoruz. Ama eğitim öğretime de böyle ağır sorunlarla, kronik sorunlarla başlıyoruz.
1: Eğitim İş Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy, Radyo Sputnik'e verdiği demeçte proje okullarından yapılan öğretmen atamalarını eleştirdi. Danıştay'ın kararıyla bu atamaların durdurulduğunu bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen genelgeyi de eleştiren Toy, genelgeyi yargıya taşıyacaklarını ve sendika üyesi öğretmenlerin bu genelgeye uymayacaklarını açıkladı. Toy, Eğitim İş'te yapılan tüm başvuruları Radyo Sputnik'ten Alkan Şahin'e değerlendirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kanada'nın petrol ve doğalgaz zengini Alberta eyaleti, ülkenin geleceğini ve birliğini yakından ilgilendiren kritik bir oylamaya hazırlanıyor. Ekim ayına sandık başına gidecek Albertalılar, eyaletin Kanada'nın bir parçası olarak kalması ya da bağımsızlık için bağlayıcı referandum sürecinin başlaması seçenekleri arasında karar verecek. Ancak oylama doğrudan bağımsızlık anlamına gelmiyor. Ayrılık seçeneğinin öne çıkması halinde Kanada'dan ayrılmaya yönelik hukuki süreç başlatılacak. Alberta'daki ayrılık tartışmaları, bağımsızlık yanlılarının başlattığı vatandaş girişimiyle yeniden alevlendi. Kampanyada 300 binden fazla imza toplandı ancak eyalet mahkemesi, bağımsızlık kararından etkilenecek yerli halklarla gerekli danışma sürecinin yürütülmediği gerekçesiyle imza kampanyasını durdurdu. Alberta Başbakanı Daniel Smith ise kararı temize götürdüklerini belirterek yüz binlerce vatandaşın talebinin görmezden gelinemeyeceğini söyledi ve Ekim ayında oylamanın yapılacağını duyurdu. Seçmenlerin önüne iki seçenek konulacak. İlk seçenek Alberta'nın Kanada'nın bir eyaleti olarak kalmasını, ikinci seçenek ise Kanada'dan ayrılma konusunda bağlayıcı bir referandum düzenlemesi için gerekli hukuki sürecin başlatılmasını öngörüyor. Dolayısıyla ikinci seçeneğin kazanması Alberta'nın hemen bağımsızlığını ilan etmesi anlamına gelmeyecek ancak ayrılık sürecinin resmi olarak önünü açacak. Ayrılık hareketinin liderliğini yürüten Mitch Silvestre ve avukat Jeffrey Redd, Ottawa'daki federal yönetimin ve çevre politikasının Alberta ekonomisine zarar verdiğini savunuyor. Yıllardır süren ve batı yabancılaşması olarak adlandırılan bu düşünce ise eyaletin ürettiği katma değerin karşılığını alamadığı ve kararların merkezden dikte edildiği görüşüne dayanıyor. Öte yandan eski Alberta Başbakan Yardımcısı Thomas Lucasuk liderliğindeki ayrılık karşıtı sonsuza dek Kanadalı grubuysa Kanada'da kalma yönünde 400 binden fazla imza toplayarak tepkisini gösterdi. Alberta Başbakanı Daniel Smith, ayrılıkçıların ekonomik kaygılarına haklı olduğunu ancak kendisinin Kanada'da kalma yönünde oy kullanacağını açıkladı. Kanada Başbakanı Mark Carney ve muhalefet lideri Pierre Poilievre de Alberta'nın ülkenin birliği açısından kritik önem taşıdığını vurgulayarak birlik çağrısı yaptı. Kanada'nın petrol ve doğalgaz zengini Alberta eyaleti, Ekim ayında ülkenin birliğini yakından ilgilendiren kritik bir oylamaya hazırlanıyor. Seçmenler, Alberta'nın Kanada'nın bir parçası olarak kalması ya da bağımsızlık için bağlayıcı referandum sürecinin başlatılması seçenekleri arasında karar verecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olunan günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...21 Ağustos 2020... 26 Cuma, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine günaydın. Tabii ki ekip arkadaşlarımla birlikte, editörüm İrem ve Teknik Masada Simge ile birlikte güzel bir gün, güzel bir Cuma günü olmasını dileyerek başlıyorum programa. Saatime bakıyorum, 07 onu gösteriyor. Ne yapıyoruz? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Geçeceğiz günün gündemin öne çıkan başlıklarına. Hatırlatmalarımı tekrar edeyim izniniz olursa. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız Telegram'da Sputnik Türkiye ya da X üzerinden @radyosputniktr adresini takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özgan yazarsanız, söylediğim gibi, benimle de doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza kaydediniz lütfen. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Açılım süreci ya da terörsüz bir Türkiye sürecine dair artık somut adım gelmeye başladı. Aslına bakılırsa açıklamalar geliyor. O açıklamalar ışığında biz ne olup ne bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Öyle söyleyelim. Biliyoruz demek için henüz çok erken, benim anlayabildiğim, benim görebildiğim kadarıyla. Hatta birazdan da size bu konuyla ilgili olarak Tuncer Bakırhan'ın bir ifadesinden hareketle bir soru yönelteceğim. Bir konuda görüşünüzü merak ediyorum ama şöyle başlıkları bir aktaralım. DEM Parti'den, daha doğrusu terör örgütü lideri Öcalan'ı ziyarete giden İmralı heyetinden bir açıklama dün itibariyle. Gazetecilerle dün İstanbul'da bir araya geldiler. Kimler? DEM Parti o İmralı heyeti üyeleri, Van Milletvekilleri Vekili Pervin Buldan, yine Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol, İmralı cezaevinde bir dönem Abdullah Öcalan'la arada kalan, beraber yatan, 31 yıl 3 ay sonra tahliye edilen Veysi Aktaş efendim, gazetecileri sürece dair bilgilendirdiler. Öcalan'ın statüsü, kurulacak mekanizmalar, tutukluların durumu, DEM Parti kongresi. Şimdi bunların hepsini ve sırayla kısa kısa geçeceğiz. Anlayalım, anlamak için ne olup ne bittiğini, böyle sadece haberleri arka arkaya sıralamakla yetinmiyoruz elbette. Onu da paylaşacağız sizinle. Pervin Buldan çerçeve yasayla ilgili oluşturulan bir kurul var biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı yardımcısı da geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili tarih vermişti. O kurulun ne zaman toplanacağına dair bir tarih vermişti. 24 Ağustos Pervin Buldan da bu tarihi tekrar etti. İşte alt kurulların kurulması için süreç başlatılacak dendi. İşte o kurullardan birinde de Öcalan'ın yer alacağı bilgisinde yine ilk kez hani bu Öcalan'ın statüsü ne olacak sorusu vardı ya, Devlet Bahçeli'nin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği ve sorduğu, birkaç kere sormuştu bu soruyu, gündeme getirmişti Devlet Bahçeli. İşte Pervin Buldan'dan biz öğreniyoruz, DEM Parti yetkililerinden öğreniyoruz ne olacağını. Şöyle söyleyeyim size, tam ismini vereyim, Silahsızlanma ve Siyasallaşma Kurulu oluşturulacak ve o kurulda Abdullah Öcalan'ın da yer alacağını biz yine öğreniyoruz. 4000 tutuklunun tahliye olabileceği bilgisini de kim verdi? Faik Özgür Erol paylaştı. Yasadan 75 binin üzerinde soruşturma ve kovuşturma dosyasının da etkilenebileceği bilgisini yine biz bu isimlerden aldık. Bu isimlerden öğrendik. Veysi Aktaş da dedi ki bu sürecin 3 adımı var. İlk adım çerçeve yasa ki o ya da kök yasa olarak tanımlıyor Demliler bunu. İfade edilen bu süreçte bu aşıldı deniyor. Şimdi sırada ne var diye sordular ve yanıtladılar. Kendileri sordular, kendileri yanıtladılar. Bundan sonraki süreçte demokratikleşme denilen ya da demokratikleşme olarak adlandırılan süreç var. Onun adı ne biliyor musunuz? Parantez içinde söylüyorum. Bu benim yorumumdur. Demokratikleşme olarak tanımlanan bu bana kalırsa anayasa değişikliği anlamına geliyor. Bunu da hatırlatmak, bunu da sizlerle bir paylaşmak istedim. Şöyle bir tablo var. Hani bu süreç nasıl başladı? Hangi uluslararası konjonktür bunu mecbur kıldı diye de konuşuluyor. Özellikle tabii mesela tekrar anacağız adını. Devlet Bahçeli bunun ülke için, ülkenin bekası için bir zorunluluk olduğunu söylemişti. Hatırlayınız. İşte mesela Veysi Aktaş da dedi ki bu konuyla ilgili olarak tırnak içinde aktarıyorum. İsrail'in varlığını sürdürebilmesi için Orta Doğu'da bir Kürdistan'a ihtiyaç var ve ikinci bir İsrail'e ihtiyaç vardı. Sorun buydu. Milliyetçi bir ulus devlete ihtiyaç vardı ve Öcalan'ı işaret etti. İşte Öcalan dedi bu konuda kendisine gelen teklifleri reddetti. Karşı çıktı ifadesini kullandı. Bu sürecin başlaması, bu sürecin gelişmesinde de dedi Veysi Aktaş en önemli neden, daha doğrusu bir nedeni de, en önemli nedeni demedi ama bir nedeni de budur ifadesini kullandı. Hani benim en çok dikkatimi çeken konu, başlıklardan bir tanesi de buydu. Tabii şöyle görmek gerekiyor. Tabii yapılan açıklamalar üzerinden yine konuşursak mesela İmralı'da terör örgütü lideri Öcalan'ın bulunduğu İmralı'da biz dünkü açıklamalardan çıkardığımız sonuçlar bunlar. Mesela bir tür çalışma ofisi, Öcalan'ın da farklı isimleri, ki o isimleri de anacağız biraz sonra, farklı isimleri de davet etti. O isimlerle görüşebileceği, rahatça görüşebileceği bir çalışma ofisine de dönüştürüleceği, hatta yeni bir binanın da bu konuda dün televizyon kanallarında özellikle iktidara yakın olarak tanımladığımız isimlerin açıklamalarına bakılırsa o bina çoktan zaten inşa edilmiş. Öcalan burada bu kişilerle kendisini davet etti ya da kendisine ulaşan talepler doğrultusunda aracısız şekilde bu kişilerle görüşecek. Benim dünkü süreçten, dünkü açıklamalardan anlayabildiğim bu, onu da söyleyeyim, onu da aktarmış olayım. Tabi burada ilginç bir tablo, ilginç bir ayrıntı daha var. Şimdi bir yeni parti, biliyorsunuz yakın bir gelecekte DEM Parti'nin de bir kongreye gitti. Yani yasalar gereği, böyle bir süreç, takvim gereği bir kongre süreci başlayacak. Ama deniyor ki asıl süreç Mart ayı itibariyle DEM Parti açısından Mart ayı itibariyle başlayacak. Şimdi şöyle bir tablo ortada benim görebildiğim kadarıyla. Öcalan'ın da yine işte yeni kadrolardan bahsediliyor. Dünkü basın açıklamasında da buna vurgu yapıldı. Yeni kadrolardan bahsediliyor. Benim görebildiğim, benim okuyabildiğim kadarıyla şöyle bir tablo ortaya çıkacak. Hani yeni bir, tırnak içinde söylüyorum, yeni bir sol, siyasi yelpazenin sol kanadında bir parti kurulması yönünde ya da yeni bir oluşuma doğru hızlı bir yol göreceğiz. Hızlandırılmış bir süreci takip edeceğiz hep beraber. Benim gördüğüm, tekrar ediyorum bunu, okuyabildiğim kadarıyla DEM Parti'de aslına bakılırsa işte son süreç, son dönem itibariyle Öcalan'ın bu konuda talimatlarını bir şekilde hayata geçirilecek. Şunu söyleyeyim, 6 Eylül DEM Parti'nin kongresi, işte ondan sonraki süreçte ki orada bir kurucular kurulu yeni bir parti içinde hani kurulu oluşturulacağı ya da o kurulun çalışmalarına başlayacağı yönünde de yorumlar, bilgiler önümüzde. Tabii o kadro değişikliği, DEM Parti içerisinde de bir kadro değişikliği öngörülüyor. Okuyabildiğim kadarıyla orada da o kadro değişikliği açısından da tabii kim onda etkili olacak? Evet, tahmin edebilirsiniz ki Öcalan'ın etkili olacağını öngörmek hiç de zor değil. Dedim ya, bir tür çalışma ofisi Öcalan için, bir tür çalışma ofisi yani medyaya yansıdığı kadarıyla, bunu tabii biz bilmiyoruz. Dediğim gibi hükümete yakın olan gazetecilerden öğreniyoruz biz bunu. Orada mesela isimler zikredilmiş Öcalan tarafından. Kimler mesela? Mehmet Metinerler, Altan Tanlar, Ahmet Davutoğlu gibi isimler, aslına bakalım Rıza Türmen gibi isimlerin anıldığı yönünde bilgiler de var. Şöyle bir baktığım zaman da benim görebildiğim, bilmiyorum ne düşünürsünüz ama Öcalan böyle 90'larda kalmış gibi görünüyor. Çünkü bu isimlerin büyük çoğunluğu yani 2000'ler, 90'lar, 2000'lerde, 2000'lerin ortalarında özellikle hani işte ön plana çıkmış isimler, ama artık siyasette ne kadar etkili bu kişiler o da ayrı bir tartışma konusu. Dediğim gibi bir sol parti bu isimlerle görüşüldükçe ortaya çıkacak. Yani sivil siyasete ısındırılıyor bütün bu tartışmalar, benim gördüğüm hani süreç şimdi. Ve biz bunları nereden öğreniyoruz? Şimdi oraya geliyorum. Sadece DEM partililerin yaptıkları açıklamalar üzerinden görüyoruz. Sanki hani diğer tarafta, yani bu masanın diğer tarafındaki işte partiler ya da kurumlar bu işin içerisine hiç dahil değilmiş gibi bütün bu detayları biz oradan öğreniyoruz. Hatta şöyle bir açıklama da var, bu çok konuşuldu biliyorsunuz, çok da tartışıldı. Yine Veysi Aktaş'tı yanlış hatırlamıyorsam, dünkü açıklamaları üzerinden çok konuşuldu. Hani bir pazarlık yapıldı mı yapılmadı mı dedi ki, hani o yasa hazırlanırken, o çerçeve yasa hazırlanırken herhangi bir pazarlık olmadı gibi de bir açıklama yine o kanattan, o taraftan geldi. Şimdi gelelim o çerçeve yasayla ilgili tartışmalar ya da bundan sonra ne olacak sorusunun yanıtına. Yine DEM Parti'den, dikkat, yine DEM Parti'den geliyor bu yanıt. Bu kez kim konuştu? Tuncer Bakırhan, DEM Parti eş genel başkanı. Dedi ki çerçeve yasanın Eylül sonu ya da Ekim başı gibi hayata geçirileceğini düşünüyoruz. Şimdi o yasanın uygulamaya geçin, evet, Cumhurbaşkanı onayladı, resmi gazetede yayınlandı, doğru. Ama ne gerekiyor? MGK'nın, Milli Güvenlik Kurulu'nda onayı gerekiyor. Evet, terör örgütü silah bıraktı ya da süreç istediğimiz gibi, talep ettiğimiz gibi ilerliyor. Mekanizmalarda, güvenlik mekanizmaları da bunu doğruladı diyecek MGK ve ondan sonra o yasa devreye girecek. İşte söylediği bu, Ekim başı dediği, Tuncer Bakıran'ın Eylül ya da Ekim başı olarak işaret ettiği tarih tam olarak buna denk geliyor. Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş gibi isimlerin tabii akıbeti çok konuşuluyor. Onlar için de siyasi hayata katılacaklar bu kişiler şeklinde bir ifadesi, bir cümlesi oldu. Aynı açıklamalarda Tuncer Bakırhan, aynı açıklamalarda Rudava konuştu. Bu arada hani onu da söyleyeyim, onu da tabii emeğe saygı, oraya verdiği röportajda dikkat çekiciydi. Özgür Özel'in desteği önemli dedi. Orada bir kafa karışıklığı var bence. Çünkü yine Öcalan'ın bir ifadesi vardı, hatırlayınız, demokratikleşme Silivri'den değil, neredendi, işte İmralı'dan geçer demokratikleşmenin yolu demişti ya. Orada benim dikkatimi çeken bir ifade, hatta şöyle yorumlamıştım ben bunu, hani İmamoğlu'ndan vazgeç çağrısı da olabilir bu şeklinde bir ifade olabilir ya da yorumlanabilir bu şekilde demiştim. Ama bir yandan da şöyle bir tablo yok mu? Hani niye Silivri işaret ediliyor? Mesela şöyle söyleyeyim, demokratikleşme olacaksa nereden geçiyor bunun yolu? Meclisten geçiyor. Nereden geçiyor? İşte Beştepe'nin alacağı, hükümetin alacağı kararlardan geçiyor. Neden bu ifade kullanılmıyor da yine işte Silivri ya da işte orada şu an tutuklu yargılanan var, onları da konuşuruz, o yargılamalar da devam ediyor. Neden Silivri işaret edildi diye de insan kendi kendisine soruyor. Peki soruya gelelim. Tuncer Bakırhan dedi ki, bu açıklamasında Rudova verdiği röportajda, tam ifadesini bulmak için şöyle arıyorum. Sürecin en kritik eşiği dedi. Sürecin en kritik eşiği toplumsal psikolojinin doğru yönetilmesidir ifadesini kullandı. Yani Türkiye'de bu meselenin 40 yılı aşkın acı bir tarihi var dedi. Bu ülkenin bu tarih ülkenin iki yakasında da derin izler bıraktı ifadesini kullandı. İki yaka derken neyi kastettiğini zaten biliyorsunuz. Ben de size şunu soruyorum. Bunu bütün samimiyetimle soruyorum. Gerçekten toplumsal psikoloji bu süreç ilerletilirken, işte yaklaşık iki yıldır biz bu meseleyi tartışıyoruz değil mi? Eylül'den Eylül'e, tabii iki yıldır bu meseleyi tartışıyoruz. Siyasi boyutta tartışıyoruz, sosyolojik boyutta tartışıyoruz, askeri boyutuyla değil mi, güvenlik boyutuyla tartışıyoruz, konuşuyoruz bu meseleleri. Gerçekten yurttaşlar olarak toplumsal psikolojinin doğru yönetildiğine karar alıcılar, karar vericiler ya da bu sürecin aktörleri açısından, işte son bir gün yapılan açıklamalar benim çok dikkatimi çekiyor. Hani ekranda özellikle olup da bu süreci yorumlayan isimlerin garip tuhaf açıklamaları var. Neyse, ben sizi yönlendirmiş olmayayım burada. Gerçekten toplumsal psikolojinin doğru yönetildiğine inanıyor musunuz diye sormak istiyorum. WhatsApp hattımızı da hatırlatayım burada. Haberlerime öyle devam edeyim. 0505 171 66 56. Evet ya da hayır da diyebilirsiniz. Fikrim yok da diyebilirsiniz. Yorumunuz varsa yorumunuzu da ekleyebilirsiniz. Buradan tabii ki ortaklaşıyoruz. Ortak bir fikir üretmeye çalışıyoruz. Buradan paylaşırız hep beraber. DEM kanadından gelen açıklamalar bunlar iken, yani sürece dair, sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceğine dair detayları biz DEM partililerden öğrenirken, mesela AK Parti'de de başka bir süreç ilerliyor. Bu terörsüz Türkiye süreciyle ilgili başka bir yol ilerliyor, öyle söyleyelim. Bu süreç kapsamında hazırlanan bir kanun var, biliyorsunuz. AK Parti'nin teşkilatlarına bir bilgilendirme metni gönderdiğini biz öğreniyoruz. Hani ortak bir dil oluşturma konusunda, hani nasıl bir yol izleyecek Adalet ve Kalkınma Partisi diye soruyorduk. Hani bunun bir siyasi maliyeti var. Menfi ya da müspet, her seferinde bunu söylüyorum. Bunun hesabı kitabı da elbette siyaset, sonuçta bu orada yapılıyor. Ne denmiş orada? Özetle çok kısa aktaracağım size. Kanun 1 Haziran 2005 tarihinden önceki ceza düzenlemesinde müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kapsam dışı tutmuştur deniyor. Yani kim işaret ediliyor burada? Evet, terör örgütü lideri Öcalan bu düzenlemeden yararlanmayacak. Bunu çıkın sokakta yurttaşa anlatın deniyor. İşte o yüzden ben size sordum. Gerçekten o psikoloji ya da bilgilendirme süreci sağlıklı şekilde ilerliyor mu diye. Bu metinden de anlıyoruz ki bu konuda ciddi endişeleri var Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Bu açıdan bakıldığında da bu metin, teşkilatlara gönderilen bu metin, ki çok daha detayı, çok daha ayrıntısı da var. Mesela şu deniyor, soruluyor çünkü işte hepimizin sorduğu sorular bunlar. Deniyor ki yani gizli tutulan hiçbir işlem ya da eylem bulunmamaktadır. Mesela gidin yurttaşa, seçmene bunu anlatın talimatı gitmiş AK Parti teşkilatlarına, genel merkez üzerinden giden mesajlarda bunlar bizim görebildiğimiz kadarıyla. Bakalım iktidar kanadı ya da Cumhur İttifakı, öyle söyleyebiliriz, bu süreci nasıl anlatacak seçmenine, bakalım. Takip edeceğiz elbette. Dediğim gibi işte DEM partililerden gelen açıklamalar çerçevesinde bu meseleyi tartışıyoruz, bu meseleyi konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz. Tıpkı neydi, son birkaç gündür konuşuyoruz, tartışıyoruz, cemaatlere yönelik operasyonlar gibi. Şimdi Furkan cemaatine yönelik bir operasyon, biliyorsunuz, gerçekleştirilmişti. Orada farklı iddialar, farklı tartışmalar da var, onu da hatırlatalım. 32 şüpheli şu an itibariyle gözaltında. Cemaatin başında olan isim Alparslan Kuytul ve Semra, eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltında. 6 şehirde biliyorsunuz bu operasyonlar gerçekleştirilmişti. Yapılan açıklamalarında operasyon kapsamında yaklaşık 15 milyon lira, hatta 15 milyon liranın da biraz üzerinde bir meblağa, bir paraya el konulduğunu öğreniyoruz. O paraların önemli bir kısmı da yine sosyal medya sorumlusu, cemaatin internet ve sosyal medya sorumlusu şüpheli, onu da söyleyelim elbette, Muhammed Yasin Birer'in evinde yapılan aramada ortaya çıktığına dair bir haber. Soruşturma devam ederken cemaatin yayın organı Furkan Nesli Dergisi, Adana Seyhan'da merkezi var ki bu cemaatin de merkezinin orada olduğunu söyleyelim, onu bir kez daha hatırlatalım. İkinci kez bir baskın düzenlendi. Bu da dikkat çekici. Neden? Çünkü cemaat tarafından alınarak, alıkonularak işkence gördüğü ve toplamda da 7 milyon dolarlık 30 farklı senede imza attığını attığını ileri süren bir müşteki, bir isim, iş adamı, iş insanı, bir kişinin iddiaları üzerine bu binaya, bu dergiye daha doğrusu bir baskın düzenlendi. Hatta orada şöyle iddialar da var. Kendisinin evinden alınıp, cemaat üyelerince evinden alınıp bu dergi binasına getirildiğini iddia ediyor bu kişi. Yine cemaate ait bir YouTube kanalında zorla canlı yayına çıkarıldığını söylüyor. Söylemişti. Kuytul'un Alparslan Kuytul tarafından verildiği, ileri sürdüğü talimatlar doğrultusunda kaçırılma olayının vakıf ve tutuklanan vakıf üyeleriyle ilgisinin bulunmadığını söylemek zorunda bırakıldığını iddia etti. İşte bu iddialar üzerine söylediğimiz gibi o cemaatin, o dergisine, cemaate ait olduğu bilinen o dergiye de ikinci bir baskın yapıldı. Onu da söyleyelim, onu da aktaralım. Bu arada söylemiştim size, çok aktif cemaat sosyal medya üzerinden oldukça aktif çalışmalar yürütüyor. Avrupa teşkilatlanması da aynı şekilde öyle. Türkiye'de de şöyle bakınca, tabii gazeteciyiz, bakıyoruz nedir, ne değildir, ne oluyor, ne bitiyor diye, gerçekten o gözaltı sürecinden beri çok ciddi bir kampanya yürütülüyor burada. O kampanyalardan bir tanesinde de, o paylaşımlarından bir tanesinde şöyle bir ifade vardı. Hani Alparslan Kuytul'un evine yapılan baskında işte milyonlarca lira ele geçirildiği görüntüler vesaire. Dedi ki cemaat, ya da şunu savundu, ya o görüntüler gerçek değil. Kuytul'un evinde hiç de bunlar ortaya çıkmadı. İşte bir eski 50 yıllık bir tüfek, işte birkaç flash bellek, bir telefon, bir şey, onlara el kondu. Ama savcılık dedi ki evet, o görüntüler gerçek. O görüntüler evet Kuytul'un evinde değil ama evet, Eskişehir'de gerçekleştirilen başka bir operasyonu, yine cemaat bünyesinde, cemaate yönelik operasyonlarda Eskişehir'de gerçekleştirilen bir arama sonrasında ele geçirildi ifadesi kullanıldı. Savcılıktan Adana Cumhuriyet Savcılığından, Adana merkezli bir operasyon çünkü, yapılan açıklamada benim bu dikkatimi çekti dün itibariyle. Şunu sadece aktaracağım, detayına girmeyeceğim çok fazla ama hani merakınız varsa, ki daha önce de biz bu konuyu konuşmuştuk, tekrara girmemek için söylüyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da daha önce bu cemaatle ilgili olarak bir rapor hazırladığını hatırlatmak istiyorum. O raporun detaylarını daha önce konuştuğumuz için, aslında şu ana kadar anlattıklarımızdan farklı bir şey de yok o raporda. Ama şöyle, o kadar iyi toparlamış ki kim? Sözcü Gazetesi'nden çok sevdiğim meslek büyüğüm Saygı Öztürk. Bugünkü köşesinde hani ne olmuş, ne bitmiş, nasıl bir örgütlenme yapısı içerisinde bu cemaat, onu görebilmek açısından önemli. Benim dikkate çok derli toplu bir yazı olduğu için, çünkü çok dağınık bilgiler var medyada. Hani gerçekten Saygı abi çok güzel toparlamış onu. Tavsiye ederim bugünkü Sözcü Gazetesi'ndeki köşesinde bu yazıya, o bilgilere ulaşabilirsiniz. Geçelim Süleymancılarla ilgili operasyonlara. Çok detay yok, çok yeni bir şey yok. Sadece şunu hatırlatalım. Eski cemaat lideri 2016'da biliyorsunuz hayatını kaybetmişti, ki ölümüyle ilgili haber vardı. Dün Fethi Kabir kararı alınmıştı. Mezarı açılmıştı. Örnekler adli tıpa gitti. Yine akşam saatlerinde dün o örnekler tekrar mezarına yerleştirildi. O bilgiyi verelim ama enteresan iddialar, enteresan bilgiler de var. Yani resmi kayıtlar üzerinden bu ismin ölümüyle ilgili bir kayıp 36 saat tartışması var. Zaten savcılığın üzerinde durduğu mesele de bu. Resmi kayıtlara göre yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Eski bakan bu arada kendisi Deniz Olgun, ama vefatından önce, hayatını kaybetmesinden önce yaklaşık 36 saat boyunca

0: olması dikkat çekici. O dönemde ki biz ben bunu hatırlatmıştım size ki savcılık dosyasına da girmiş bu. Eski tartışmalar, çünkü bunlar yeni tartışmalar değil. Açık kaynaklardan ulaşabileceğimiz tartışmalar. Doğal ölüm raporu düzenleyen doktorlardan bir tanesinin FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilip ceza almış olması detayı da yine burada yer alıyor. İşte o 6 Eylül 7 Eylül 2016 o süreçte 36 saatlik zaman diliminde Deniz Olgun'un yalnız kaldığı 36 saatlik zaman diliminde ne olup ne bittiğini araştırıyor. Şimdi savcılar işte hani neden fethi kararı alındı? Neden cenazeden işte kalanlardan örnekler alındı? Bunu görmek açısından, bunu bilmek açısından önemli. Bunu da söylemiş olalım ve devam edelim. Şöyle İBB davası enteresan tartışmalarla devam ediyor. Aziz İhsan Aktaş örneğin savunmasını yaptı. Bu arada yine iş insanı Mustafa Keleş biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'na ilginç iddialarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'yla ilgili olarak Beylikdüzü'ndeyken Deniz İstanbul projem için benden rüşvet alarak villa istedin. Villa isteyip de onu da şu adamın üzerine tapu yapacaksın dedin mi demedin mi diye bir soru yöneltti İmamoğlu'na. İmamoğlu tabi tahmin edebilirsiniz herhalde bunu. Bu iddiaları da reddetti. İş insanı Mustafa Keleş'in bu suçlamalarına ya da bu iddiasını reddetti. Aziz İhsan Aktaş iş insanı ki biliyorsunuz bu davanın hani merkezinde olan isimlerden bir tanesi. O da dün geç saatlere kadar yani 12'yi geçmişti duruşma devam ediyordu hala. Şöyle bir iddiada bulundu ki ilk duruşma da 15 saat sürdü dünkü duruşma, onu da söyleyeyim. Sistemin dedi iddiası bu yönde. Sistemin temel amacı İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir şeklinde de bir iddiada bulundu. Hani dün neler konuşuldu, neler oldu, neler bitti, bunları hatırlatmak adına iki isim, onlar da savunmalarını yaptılar, onu da söyleyeyim. Öyle müzik arasına gideyim. O isimlerden bir tanesi tutuksuz yargılanan Ruşen Çakır, gazeteci Ruşen Çakır şöyle dedi savunmasında: ben bu davaya dahil edildiğimde gazeteciliğimin 40. yılıydı. Geçen ay Kandil'de Duran Kalkan'la röportaj yaptım. İfadem bile alınmadı. Ama burada bir suç örgütüne üye olmakla beraber bilerek isteyerek yardım etmek gibi bir suçlamayla, abes bir suçlamayla karşı karşıyayım. Bu çok ağırıma gidiyor ifadesini kullandı ya da bu ifadeyle kendisini savundu gazeteci Ruşen Çakır. Bir diğer isim Soner Yalçın, yine kendisi de tutuksuz yargılanıyor bu davada. O da şöyle bir ifade kullandı savunmasında: dönüp dönüp iddianameyi okuyup anlamaya çalışıyorum. Hangi davranışım gazetecilik sınırını aşıp örgütsel faaliyete dönüştü? Olaya ilişkin bir sorun var. Bunların cevabı, ispatı iddianamede yok dedi. Çok sayıda kendim soru soruyorum ama iddianamede bu sorulara yanıt verecek herhangi bir detay bulamıyorum dedi. Kim? Soner Yalçın diyelim ve bir müzik arasına gidelim. Arkasından siyasetin günlüğünde ya da günlük siyasette neler oluyor ona bakacağız.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanına bir kez daha hoş geldiniz. Konuşuyoruz siyasette neler oluyor, neler bitiyor, siyasetin gündeminde neler var, ama bir soru yöneltmiştim size. Tuncer Bakırhan'ın, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın bir açıklaması üzerinden, ki doğru bir ifade bence, onu da söyleyeyim. Yani toplumsal psikoloji bu süreçte çok doğru yönetilmeli şeklinde bir tespiti var. Biz de ilk günden beri zaten bunu anlatıyoruz, bunu söylemeye çalışıyoruz. Dedim ki siz de gerçekten bu sürecin iki yıldır devam eden bu süreç, belli ki daha seçime kadar da en azından farklı aşamalarına tanıklık edecekmişiz gibi görünüyor. İşte anayasa değişikliğinden başlayarak ya da işte bu yasalardan başlayarak sonra da anayasa değişikliğine giden süreçte. Mesajlarınız da geldi. Örneğin toplumsal psikoloji, yani daha doğrusu toplumsal psikoloji kesinlikle doğru yönetilmiyor diyen dinleyicilerimiz var. Bu arada şunu rica edeceğim sizde, mesajlarınızı gönderdiğinizde hani adınızı ya da şehri de eklerseniz, çünkü pratikte çok zor oluyor tekrar dönüp isminizi tıklayıp orada isminizi görmek, tekrar dönmek vesaire, hani çok pratik olmuyor. Çünkü aynı anda bir sürü ekran önümde açık ve onu kontrol etmeye çalışıyorum. İsminizi de anmak istiyorum bu arada, eğer tabii isterseniz, onu da söyleyeyim. O sizin isteğinizle alakalı bir durum. Toplumsal psikoloji kimin umurunda ki diye soran bir dinleyicimiz var örneğin. Doğal olarak bunu yönetmek gibi kaygıda ya da bir çabada yok. Kısacası toplumsal psikoloji yönetilmiyor şeklinde bir tablo var. Şöyle bir bakıyorum. Yani özetle genel olarak gelen mesajlar aslında bu sürecin doğru yönetilmediğine inanıldığını gösteriyor ya da bu yönde genel bir kanı olduğundan bahsediliyor. Devam edelim biz. Söylediğim gibi eğer mesajlarınızı, isminizi de eklerseniz benim için çok daha kolay, çok daha pratik olacak. Geçelim şöyle siyasetin günlüğünde ya da gündelik siyasette neler oluyor, neler bitiyor. CHP'nin bir kararsızlığından bahsetmek istiyorum. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 9 milletvekiliyle ilgili olarak CHP'den bahsediyorum. Bir kafa karışıklığı var. Neden böyle söylüyorum? Çünkü zaten CHP'den istifa etmiş isimler de var bu kişilerin arasında. Yani Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Ali Mahir Başarır'ın da aralarında bu yer aldığı 9 milletvekiliyle ilgili bir disiplin süreci ilerletilmeye çalışılıyor ama bir karar verilemiyor. Zaten bu vekiller, diyeceksiniz ki CHP'de değil artık, hangi disiplinden bahsediyorsunuz? Vallahi Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında 18 Eylül Cuma günü bu milletvekilleriyle ilgili olarak bir görüşme yapılacağını da öğreniyoruz. İşte şu an CHP'de olan isimler de var ama CHP'den çoktan ayrılmış, artık yolunu çizmiş olan isimler de var. Onu da söyleyelim, onu da hatırlatmış olalım. CHP'nin bu konuda biraz kafa karışıklığı yaşadığını da görüyoruz buradan. Bu arada o İzmir Menderes'le ilgili tartışmalar da devam ediyor. O seçimin iptali içinde bir başvurusu var CHP'nin ama o seçimin, yani CHP açısından ya da işte muhalefet açısından diyeyim, CHP yeni parti, işte hepsi muhalefette sonuçta, o muhalefetin kaybedip AK Parti adayının kazanmasının nedeni neydi diye de bir kez daha soralım, bir kez daha hatırlatalım. Partiler günlük siyaset demişken, hani iki bilgi ne işinize yarar bilmiyorum ama vereyim. Kılıçdaroğlu sahaya inmeye karar vermiş. CHP ile başladık, CHP ile devam edelim. Cumartesi günü, yarın Mersin'e gideceğini ve Toroslar Yörük Şenliği'ne katılacağını biz öğreniyoruz. CHP'den yapılan açıklamada aynı anda Özgür Özel de yine ilk kez sahaya inip saha çalışmalarına başlıyor partisi açısından. Karadeniz'de efendim bugün Trabzon'da olacakmış. Trabzon'u seçmiş olması Özgür Özel'in manidar elbette. Neden? Siz de tahmin ettiniz tabii ki. İmamoğlu'nun memleketi olması hasebiyle bir şekilde buradan bir türde hem Silivri'ye bir mesaj göndermiş oluyor hem de parti tabanına bir mesaj göndermiş oluyor. Kim? Yine CHP diyecektim. Alışkanlık, bu alışkanlıklardan vazgeçmek. Siyaset çok hızlı değişiyor. Demirel'i bir kez daha hatırlatalım. Gerçekten 24 saat çok uzun. Peki önümüzdeki 24 saat içerisinde yeni ittifakları konuşabilir miyiz acaba? Diyeceksiniz ki bu kadar kısa sürede ne oluyor güçlü? tabii ki net bir ittifaktan bahsetmenin için çok erken ama belli ki özür dilerim, belli ki biz bu seçim sürecinde yeni bloklar göreceğiz. Siyaset yelpazesi içeri. Nereden çıkarttım bunu? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. Şöyle, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halacoğlu'yla 21 Ağustos günü, yani yarın, bir toplantı yapacaklar. Şöyle bir ifadesi oldu bu toplantıyla ilgili olarak. Hani yeni bir blok mu oluşuyor? Yeni bir, yani milliyetçi bir blok mu oluşuyor siyasi parti, siyaset yelpazesinde diye de sorduran bir buluşma. Özdağ'ın kullandığı ifade nedeniyle böyle bir yorum yapıyorum. Dedi ki Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı, millet bunu istiyor, biz sokağın sesine, milletin sesine ve vicdanına kulak veriyoruz ve vermeye devam ediyoruz ifadesi dikkat çekiciydi. Hani bu açıdan bakıldığı zaman da yeni bloklar, siyasette yeni bloklar ortaya çıkabilir mi acaba diye sordurtan, hatta bu blok içerisinde anahtar parti olur mu olmaz mı, İyi Parti nerede durur o milliyetçi blok içerisinde, bunların hepsine hiç acelemiz yok. Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hepimiz bu süreçleri takip edeceğiz. Sadece böyle bir fikir jimnastiği yapıyoruz. Neden bunu söyledim? Sadece bu blok değil, aynı zamanda hatırlayınız, geçtiğimiz günlerde Saadet, yeniden Refah ve Deva partilerinin genel başkanları da bir araya gelmişlerdi. O zaman da biz bunu konuşmuştuk. Acaba bu kez de o kanatta, yani Milli Görüş kanadında, ki yani Deva Partisi'ni de bundan hani çok böyle ayrı tutmanın bir anlamı da yok elbette. Acaba o kanatta da yeni bir oluşum mu ortaya çıkıyor diye de sordurtan görüşmeler bunlar. Benim okuyabildiğim, benim görebildiğim kadarıyla. Simge, devam edelim mi?
2: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
1: Demirel'i hatırladık, siyasetin günlüğünü ya da günlük siyaseti konuşurken. Bir sonraki kapağımızı rica edebilir miyim Simge?
3: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
1: Madencilerimizi konuşacağız 12. gününde, bugün eylemlerinde. Dün akşam saatlerinde yine gözaltılar vardı yaklaşık 100 madencimizle ilgili olarak Ankara'daki, ama oradan önce hatırlatmamı yapalım. Cezaevi günlüğü, komedyen Deniz Göktaş 48, gazeteci Merdan Yanardağ 298, Tahraman 1582, Mine Özer'den 1582 ve Ali Çağatay, radyo programcımız, Sputnik programcısı, gazeteci Ali Çağatay da 55 gündür tutuklu cezaevinde. Bunu hatırlatalım. Hani soruyorsunuz, mesajlar da geliyor, onları da görüyorum, selamlarınız da var, destek mesajlarınız da geliyor, bunların tamamı Ali Çağatay'a aktarılıyor. Bir kez daha hatırlatayım, yani tekrarın gücüne de inanırım. Bekleniyordu zaten. Ne bekleniyordu? İddianamenin yazılması bekleniyordu. 5 yıl hapis cezası talep etti savcılık. Neyi bekliyoruz? Mahkeme heyetinin iddianameyi kabulünü ve duruşma tarihini bekliyoruz. Zaten Ali abinin de, Ali Çağatay'ın da talebi bu yöndeydi. Bir an önce iddianamem yazılsın ve mahkemenin karşısına çıkayım ve savunmamı yapayım şeklinde bir talebi vardı. Şimdi söylediğim gibi beklentimiz iddianamenin kabulü ve duruşma gününün belirlenmesi. Sağlığı, saatiyle ilgili hiçbir sorun yok. Cezaevi koşullarının dışında, o cezaevinin olağan halinin dışında hiçbir problemi yok. Bunu da sizlerle, siz Radyo Sputnik dinleyicilerimizle paylaşmış olalım ve devam edelim. Madencilerimizden bahsettik. Düşam saatlerinde gözaltına alındılar. Yaklaşık 100 madenci, örgütlenme uzmanı, artık tanıdık bu ismi değil mi? Bağımsız Maden İş Sendikası örgütlenme uzmanı Başaran Aksu'da gözaltına alınan isimlerden bir tanesiydi. Orada benim dikkatimi, daha doğrusu iki konu dikkatimi çekti. Bunlardan bir tanesi, Başaran Aksu'nun diğer madencilerden farklı bir araca konularak gözaltı işleminin uygulanmış olması ya da gözaltı işlemi sonrası başka bir araçla emniyete götürülmüş olması. Bir, orada olayı takip eden, o gözaltı işlemini takip eden gazetecilerin de bir şekilde o kaostan, o şiddet ortamından etkilenmeleri benim dikkatimi çeken, dün akşamla ilgili olarak dikkatimi çeken konu da bu oldu. Onu da hatırlatmış olalım. 12. gün bugün Enerji Bakanlığı'nın önündeler biliyorsunuz ve talepleri hiç de öyle karşılanmayacak talepler değil. Yani haklarını istiyorlar. Yıldızlar Holding, Doruk Maden işçileri biliyorsunuz, Eti Gümüş işçileri var olan haklarını, kazanımlarını, hak ettiklerini istiyorlar ve hatırlatıyorlar. Bir kez de biz buradan tekrar edelim. Bakanlıklar, 3 bakanlık kefil olmuştu. Borçlar ödenecek. Ortada olan tablo ne? Ortada olan tablo işçiler, emekçiler haklarını alamadıkları gibi bir de haklarını aramak için mücadele ederken benim sayısını unuttuğum, bilmiyorum 3 ya da 4 oldu doğrusu, gerçekten hatırlamıyorum, 3 ya da 4. kez gözaltına alındılar. Yani şöyle söyleyeyim size, Beypazarı'ndan yola çıktıklarında hatırlayınız, o günleri, o dönemleri de konuşmuştuk, yürüyüşlerini aktarmıştık sizlere, Ankara'daki eylem süreçlerini sizlere paylaşmıştık. 130 gün oldu, 130 gündür bu işçiler tüm verilen sözlere rağmen o alacaklarını, o hak ettiklerini alamıyorlar. Başaran Aksu diyor ki yeni bir hak istemiyoruz. Yeni bir kazanım istemiyoruz. Sadece geçmiş dönemdeki hak edişlerimizi istiyoruz. Bu kadar basit. Talebimiz bu yönde. Bunu da görmek, bunu da bir şekilde anlamak mecburiyetindesiniz diye de bir ifadesi var. Vallahi işte görülüyor mu, görülmüyor mu, siz karar verin efendim. Devam edelim madem, dedik ki halkımızı biraz görelim. YKS sınav sonuçları açıklandı. Zaten onun sonuçların analizini yaptık beraber. Şöyle bir tablo ortada. Şimdi işte kazananlar ya da tercih yapmayan gençler açısından da elbette süreç devam ediyor ama bu sonuçların açıklanmasıyla örneğin gençlerin barınma sorunu gerçeğiyle ya da gençler yeni bir sorunla karşı geldiler. Hayatlarında belki ilk kez tanıklık edecekleri yeni bir sorunla karşı karşıya geldiler. O da ne? Barınma sorunu. Yüksek, yani bu sonuçların açıklanmasıyla birlikte işte yurt ve ev bulma telaşı başladı öğrencilerde. İstanbul bu konuda başı çekiyor maalesef başı çekiyor. Yani evet, yurt barınma maliyetleri İstanbul'un hangi ilçesinde olduğunuza da bağlı olarak tabii değişiklik gösteriyor ama şöyle söyleyeyim size, özel yurtlara bakıldığı zaman tamam 1 milyona yakın işte Türkiye genelinde KYK yurdu var, daha doğrusu yatak var ama bir yandan da özel yurtlar oda tipine, ilçeye göre değişiklikler gösteriyor ama şöyle söyleyeyim size, aylık ortalama 25 bin liradan 76 bin liraya kadar çıkan bir maliyetten bahsediyoruz. Öğrenciler açısından bakıldığı zaman gerçekten kabul edilebilir ya da katlanılabilir bir durum değil, onu söyleyelim. Hani çok sayıda öğrenci tercihte bulunmadı deniyor. Hani acaba, tamam sistem eleştirisi yapıyoruz burada, sistemi de eleştiriyoruz birlikte, yani yüksek öğretim sistemi üzerinden de o tartışmaları yapıyoruz da acaba nedenlerden bir tanesi de bu olamaz mı diye de sordurtuyor insana. Yani şunu da söyleyelim tabii, barınma demişken o hakkı da verelim. Devlet yurtlarında geçen yıl 150 lirayla 1600 lira arasındaydı yurt ücretleri, aylık ücretler. Henüz açıklanmadı. Yani devlet yurtlarında nedir, ne değildir durum, buna dair net bir bilgi yok şu an elimizde ama herhalde yine 2000 lira, yani işte 1000 lira, 1200 lira, 2000 lira düzeyinde bir rakamla, bir fiyatla karşı karşıya kalacak gençler. Ama şöyle bakıyorum, yani akışımda da var, yani ülkede artan kira fiyatları. Yani gerçekten Türkiye ortalaması artık asgari ücret sınırına gelmiş durumda. Türkiye ortalamadan bahsediyorum ki bu İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentlere gidince bu ortalamanın tabii daha da yükseleceğini tahmin etmek elbette hiç de zor değil benim görebildiğim kadarıyla. Nasıl, ne diyeyim ki, Allah yardımcıları olsun. Simge, devam edelim mi?
4: birbiri ardından toplumu önce yadırgatan, sonra şaşırtan, sonra şok eden ifşaatlarla, açıklamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama garip bir şey dikkatimi çekiyor. Yapılan iddialar, ifşaatlar hiçbir zaman kendi başına sonuna kadar irdelenip, incelenip bir sonuca bağlanmıyor.
1: Bir haber dikkatimi çekti. Neyi konuşuyoruz biz? Bir günden İsmail Arı'nın haberi, emeğe saygı. İsmail'in haberinden aktaracağım size ama oradan önce ne yapıyoruz burada? Yıllardır konuşuyoruz. Neden? Deprem davalarını gündemde tutmaya çalışıyoruz. Mağdurların sorunlarını paylaşıyoruz beraber ve bütün davalar aslında hep onu söylerim, hep onu anlatırım. Aslında bütün davalarda karşı karşıya kaldığımız durum ya da yaşanan sorunlar ya da mağdurların tepki gösterdiği başlıklar aslında her davadalar. O yüzden diyorum ki bir davayı bile sadece bir yüzlercesi var. Birini bile takip etsek aslında o deprem davalarında ne oluyor, ne bitiyor bunu görmek mümkün. Ama olmamış bir şey, şimdiye kadar karşılaşmadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Kahramanmaraş Ezgi Apartmanı, hatırlıyorsunuz değil mi Ezgi Apartmanı'nı? 35 yurttaşımız hayatını kaybetmişti. O davada tutuklu yargılanan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker. Bu isimlerin sahibi olduğu şirketin dikkat, deprem bölgesine yönelik bir projenin tanıtım organizasyonunu yaptığını öğreniyoruz biz. Sevgili İsmail Arı'nın haberinden, kamu ihale bülteninde yer almış bu bilgiler ve oradan almış İsmail de bu bilgileri. Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 9 Şubat 2026'da düzenlenen Türkiye'de depremden etkilenen illerde tarım sektörünün iyileştirilmesi projesinin tanıtım programı için Kervancıoğlu ve Peker'e ait olan işte bir şirketle 550 bin liralık sözleşme imzalamış. Organizasyon hizmeti doğrudan temin yöntemiyle, biliyorsunuz işte çok konuşulan, çok eleştirdiğimiz doğrudan temin yöntemiyle alınmış. Daha da enteresanı, daha da ilginci, şirketin organizasyonunu yaptığı etkinliğe kim katılmış? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da biz katıldığını öğreniyoruz. Hatta Yumaklı programın ardından katıldığı bu törenin ardından da yaptığı açıklamada ne demişti? 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde tarımsal üretimin yeniden ayağa kaldırılmasını hedeflediklerini söylemişti. Proje kapsamında işte afet bölgesinde güçlü bir dönüşüm süreci başlattıklarını da ifade etmişti. Enteresan değil mi? Dikkat çekici bir haber olarak karşımıza çıkıyor. O Ezgi Apartmanı'nın yıkımına ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda binanın müteahhitiyle giriş kattaki o pastane, kervan pastanesinde tadilat yapanlar asli kusurlu bulunmuşlardı. Onu da bir hatırlatmak istiyorum. Yine raporda perde duvarda havalandırma için delikler açıldığı, bir kolonun kesildiği ve servis asansörü için projede bulunmayan bir boşluk oluşturulduğu da yine söylediğim gibi Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan Ezgi Apartmanı neden yıkıldı sorusuna da yanıt veren o kişi raporunda yer almıştı. Haklarında olası kasta öldürme ve yaralama suçlamalarından 876'ar yıl hapis cezası isteniyor. Bu kişilerle ilgili olarak, Kervancıoğlu ve Peker'le ilişkili olarak, dahası enteresan nedir o? 700 gün arandıktan sonra 14 Ağustos 2025'te yakalanmıştı Peker. Bunu da hatırlatalım. Hala da ceza alıp kaçak durumda olan davalarla ilgili genel olarak hala isimler var ve bu isimlerin yakalanmasını da talep ediyor deprem mağdurları diyelim ve yavaş yavaş ilk bölümü de toparlayalım. İkinci bölümde gazilerimizi konuşacağız. Onlar da Ankara'da eylemdeler ve bir kampanya başlattılar. O kampanyanın duyurusunu da sizlerle paylaşacağım. İkinci bölümde ben yine sizlerle birlikte olacağım.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? 21 Ağustos 2026 Cuma'nın gündeminde ne var ne yok bunu anlamaya çalışıyoruz. Gündemi konuşuyoruz. Gündemdeki başlıklarında nedenlerini ve olası sonuçlarını konuşuyoruz. Bizlerin hayatını da etkileyecek başlıklar bunlar. Size hatırlatmalarımı tekrar ederek ikinci bölüme de başlamak istiyorum. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı örneğin 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. Cep telefonunuza kaydediniz 0505 171 66 56. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden de takip ederseniz hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Nedir sosyal medya hesaplarımız? Telegram'da Sputnik Türkiye örneğin ya da X'te @radiosputnik.tr. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X ya da Instagram Güçlü Özkan birleşik ve küçük harfle Güçlü Özkan yazarsanız söylediğim gibi benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Geliyor mesajlarınız, çok sayıda mesajınız geldi. Şöyle aradan birkaç tanesini seçerek hani benzerlerini de benziyor benzemiyor onlara da bakarak paylaşıyorum sizlerle. Birgül Hanım İstanbul'dan, Birgül başka kalem, selamlar olsun buradan. Neyi sormuştum önce onu söyleyeyim. Tuncer Bakırhan dedi ki bu süreçle ilgili olarak toplumsal psikolojinin de çok doğru yönetilmesi gerekiyor. Ben de dedim ki 2 yıldır devam eden bir süreci yaşıyoruz, içindeyiz. Gerçekten bu sürecin aktörleri toplumsal psikolojiyi dikkate alıyor mu ya da doğru yönetiyor mu diye size göre sormuştum. Birgül Hanım diyor ki toplumsal psikoloji kimin umurunda ki? Doğal olarak bunu yönetmek gibi bir kaygı da bir çaba da yok. Kısacası yönetilmiyor diyor. Şöyle bir bakıyorum. Toplumsal psikoloji doğru yönetilmiyor elbette diyor Ali Ekber Ergen. O da İstanbul'dan yazmış. Hiçbir umudum yok maalesef. Yani hükümete olan güvensizliğinden bahsediyor ya da AK Parti'ye olan güvensizliğinden bahsediyor ve hiçbir umudum yok maalesef diyor. Aslında bu işin çözülmesini çok istiyorum ifadesi dikkat çekiyor. Tabii ki hepimiz de aynı noktadayız, aynı ruh halindeyiz ama o amadan sonrası önemli. Ali Ekber Bey de o amayı kullanmış ve devamında diyor ki bu toplumsal birliktelikle şeffaf bir şekilde olması gerekiyor. İşte bizim de aslında bakılırsa aylardır burada, hatta artık yıllardır diyebiliriz değil mi? 2 yıl oldu neredeyse bu süreç başlayalı, anlattığımız konuda bu. Şöyle bir bakıyorum, halk önemsenmiyor bu tip konularda diyor. Kim? Nilgün Nalıncı İstanbul'dan yazmış. Psikolojik bir yaklaşım beklemekse ütopik olur şeklinde de bir yorumu olmuş kendisinin. Söylediğim gibi WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatayım. 0505 171 66 56. Sadece bu konu da değil. Hani şunu da konuşun, şu konuyu gündeme alın ya da şöyle bir konu var, bilginiz olsun, hani paylaşmak isterseniz dediğiniz her konuyu da WhatsApp hattımıza gönderebilirsiniz. Biz de emin olun ki her mesaja dikkatle bakıyoruz. Simge, devam edelim mi?
3: Devlet kuruluşlarına sesleniyorum, ilgili devlet kuruluşlarına, çünkü şurada bulunduğum yerden telefonla Ankara'ya gereken direktifleri verebilme olanağım yok. Acı da olsa bu gerçeği bilmek zorundayız. Onun için bütün devlet kuruluşlarını derhal bunlara bir çözüm bulmaya çağırıyorum.
2: Tam bir yudum su alırken yakalandım. Gazilerimiz 40 gündür Ankara'da hak arayışındalar. Bugün itibariyle tam olarak 40 gün oldu. Dertlerini anlatmak istiyorlar. Farklı bakanlıklara da gidiyorlar. Gitmek istiyorlar daha doğrusu, öyle söyleyelim. Örneğin Aile Bakanlığı dün Aile Bakanlığı'nın önündelerdi. Bakanla görüşme gibi bir talepleri vardı. Ama o gerçekleşmedi. Nasıl oldu? Aile Bakan Yardımcısı'yla öyle söyleyeyim size. Aile Bakan Yardımcısıyla yaklaşık bir saat görüşebildiler. O Güven Park'tan biliyorsunuz polis müdahalesiyle de çıkarılmışlardı bir gün öncesinde. Hatta o müdahale sırasında maalesef tanıklık ettik onlara. Fenalaşan gazilerimiz olmuştu değil mi? Köprü kuluklarına çıkan bir başka gazimiz yine arkadaşları tarafından ikna edilmiş, aşağıya bir şekilde indirilmişlerdi. Platform sözcüsü Erdem Çerçioğlu bakan yardımcısının taleplerini bakan hanıma ileteceğini söylediğini aktardı. Buradayız ve mücadeleye devam ediyoruz ifadesini de bakan yardımcısıyla konuştuktan sonra bu ifadeyi kullandı. Ama tabii yani 2026 yılındayız, iletişim, diyalog değil mi? İletişim için her imkan var. Teknoloji bize her imkanı sağlıyor. Bu taleplerin Sayın Bakan'a iletilmesi için de önce bir bakan yardımcısı, eskiden müsteşarlar vardı, artık yeni sistemde müsteşarlık sistemi yok herhalde, uygulaması yok. Hani böyle gerçekten bürokratik engeller üzerinden mi yürüyecek bu iş acaba diye de sormak istiyoruz. Yani gazilerimizin, şehit yakınlarının taleplerini bugüne kadar Sayın Bakan'ın duymamış olduğuna hanginiz inanır ki bu süreçte? Ama Sayın Bakan Yardımcısı değil mi? Sayın Bakanlar, Sayın Bakan Yardımcıları işte kendilerine bir şekilde iş çıkartıyorlar. İşi zorla koşuyorlar. Benim görebildiğim kadarıyla, benim anlayabildiğim kadarıyla. Tabii 81 ilden gelen temsilciler var orada. Er şehit aileleri ve er gazilerin orada özlük haklarıyla beraber, özlük hakları talepleriyle beraber 40 gündür bir eylem içerisindeler ve dediğim gibi devam edeceğiz diyorlar. Bu devam kararı dikkat çekici. Ha, şunu hatırlatayım. Bir hatırlatma sadece benimkisi. Hani anayasa konuşuyoruz ya, açılım ne olur, anayasa değişir mi değişmez mi? Tamam değişsin, hadi daha demokratik bir Türkiye olacaksa hiç kimsenin değişmeye ihtiyacı yok. Değişime direnecek değiliz elbette, ama bir hatırlatma sadece. 3 satır size okuyacağım. Anayasa madde 61. Devlet, virgül, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle mağlul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine hayat seviyesi sağlar. Anayasa madde 61. Neyi tartışıyoruz ki biz? Neyi konuşuyoruz? İlk günden beri söylüyorum. Hak talebiyle eşitlik, kastettikleri eşitlik, bir ayrıcalık istemiyorlar. Yani rütbelilerle eşit haklara sahip olmak istiyorlar. Bu taleple sokakta 40 gündür gazilerimiz. Bir de imza kampanyası başlattılar Change.org üzerinden. Onu da sizlerle paylaşayım. Hatta sadece söyleyerek kalmayayım. Yeniden gönderdim X hesabım üzerinden. Onu da bir kez de paylaştım. Merak ediyorsanız eğer, oradan siz de o imza kampanyasına katılabilirsiniz. Şöyle bir ifade var. Dediğim gibi Change.org üzerinden özlük haklarını isteyen gazilere destek olmak istiyorsanız, hani ne yapabilirim diye de düşünüyorsanız, en azından elimizden bunlar geliyor. Bunu yapabilirsiniz. Deniyor ki kampanya metninde, şehidin, gazinin rütbesi olur mu? Gazilerimiz bir ayı aşkın süredir, ki 40 gün olarak tamı tamına 40 gün Ankara Güven Park'ta özlük hakları için mücadele etmektedir. Bu vatanın bölünmez bütünlüğü için vücutlarından bir uzvunu kaybetmiş olan gazilerimize borcumuzu ödeme vakti, sen de imza vererek gazilerimize destek olabilirsin deniyor kampanya metninde. Ben de buradan söylediğim gibi aktarayım, paylaşmış olayım sizlerle. Söylediğim gibi hani nereden ulaşırım diye düşünüyorsanız, ya Gaziler Platform, @Gaziler Platform X hesabı üzerinden takip edebilirsiniz ya da bu ulaşabilirsiniz bu imza kampanyasına, ya da işte ben de az önce yeniden paylaştım X hesabım üzerinden. Hani aklınızın bir kenarında bulunsun. Dediğim gibi ne yapabilirim diye düşünüyorsanız bunu en azından yapabilirsiniz. Şimdi devam edelim biz diğer başlıklarla. Benim dün itibariyle dikkatimi çeken konulardan ya da başlıklardan bir tanesi, cezaevlerini çok konuşuyoruz değil mi? Özellikle hani şartları itibariyle, sadece şartlar değil, bir yandan da işte bu çözüm süreci vesaire bir genel affa dönüşür mü? İşte cezaevlerindeki doluluğu da konuşurken ilginç bir haberle karşı karşıya kaldım. Rakamlar şaşırtıyor mu? Yani doğrusu şaşırtmıyor, ama işte gerçekliğimiz, cezaevlerindeki doluluk oranı %142'ye ulaşmış durumda ki şu an kapasitenin üzerinde 129 bin tutuklu ya da hükümlü şu an itibariyle cezaevlerinde bulunuyor. Bakın 2005 yılında bir denetimli serbestlik düzenlemesi yapılmıştı, hatırlayınız. O zaman 600 bine yaklaşmıştı tutuklu hükümlü sayısı. Sonrasında o sayı aşağıya doğru indi. Şimdi tabii çok sayıda isim, biz de her gün burada sayıyoruz, cezaevlerindeler ama ortada bir gerçek var işte. Ülkemizde Ağustos 2026 yılı tarihi itibariyle, Ağustos 2026 tarihi itibariyle ülkemizdeki 402 hapishanede toplamda 433.520 tutuklu ya da hükümlü bulunuyor ki dediğim gibi %142'ye kadar yükselmiş durumda. Yani tabii bu arada oradaki bu doluluk, tabii yani sadece ülkede suç artıyor vesaire diye bunu böyle tanımlamak herhalde saflık olur diye düşünüyorum. Suç oranları artıyor vesaire ama bir yandan da şu var, hani cezaevi koşulları açısından da çok ciddi sorunlar var. Yani 30 kişilik, işte 25-30 kişilik koğuşlarda 50-50'nin üzerinde tutuklunun ya da hükümlünün bir şekilde bulunuyor olması gerçekten çok ciddi yaşamsal sorunlara da neden olabiliyor. Sağlık hakkına erişim, örneğin çok basit bir soru, en temel derken elbette yani en temel sorunlardan bir tanesi, en temel haklardan bir tanesi sağlık hizmetlerine mesela ulaşım konusunda bile çok zorlanıyor cezaevlerinde bulunan tutuklular ya da hükümlüler. Bunu da hatırlatalım. Bir not daha, o benim dikkatimi çekti. Yabancılar, cezaevlerinde bulunan yabancıların sayısı. Yani şöyle, İstanbul Barosu bu konuda bir çalışma yapmış, benim dikkatimi çekti. Avrupa Konseyi'nin 2025 yılı verileri üzerinden de bir aktarım var. Üye ülkelerin, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin hapishanelerinde bulunan mahpusların ortalama %26'sını yabancı uyruklular oluşturuyor. Yani sadece Türkiye değil, işte İsviçre, Avusturya, Yunanistan gibi, Romanya, Moldova gibi ülkelerden bahsediyorum burada. Türkiye'de işte az önce rakamları sıraladım size. 100 bin kişi başına 458 kişi şu an itibariyle cezaevinde. Ama cezaevindeki yabancıların sayısı benim dikkatimi çekti. Hapishane nüfusunun oranı, yani hiç de azımsanmayacak oranda, %2. Az gibi görünüyor ama %2, %4 oranlarında değişiyor. Yani 2016 yılında 4400 yabancı kişi varken ülkemizdeki cezaevlerinde, 2025 yılının sonunda bu sayının 15.759'a yükseldiğini biz görüyoruz ki bunda tabii ki en önemli nedenlerden bir tanesi o göç hareketliliği ve o göç hareketliliği sonrası ortaya çıkan dalgalanma. Tabii o işte suç oranlarının artmış olması vesaire, bu da dikkat çekici. Yine İstanbul Barosu diyor ki cezaevlerinde şu an bulunan 100 kadından 7'si de göçmenlerden oluşuyor. Enteresan bir veri olarak benim dikkatimi çekti. Hani ben de sizlerle paylaşmak istedim. Simge, devam edelim mi?
4: Türkiye'de enflasyon devlet politikasıdır. Yani ülkeyi yönetenler enflasyonu politika haline getirmişlerdir. Ve onun için enflasyon vardır. Enflasyonun şimdi, bir zamanlar enflasyonu hava şartlarına bağladılar, izahını. Bir zamanlar Elbistan Afşin Santralı'na bağladılar. Bir zamanlar Deçeme'ye bağladılar. Şimdi de enflasyonun ülke yöneticileri tarafından altyapı noksanlarının tamamlanmasına bağlandığını görüyoruz. Hiç alakası yok.
2: Enflasyon, ekonomi, hepimizin hayatının merkezinde olan konular, hepimizin hayatında olan, hiçbirimiz herhalde bundan bağımsız değiliz. Öyle ya da böyle, hangi sosyal tabakada, hangi ekonomik sınıfta olursak olalım fark etmiyor. Çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Başlıklar, ara başlıklar gibi görünüyor ama aslında ülkenin kaderini, geleceğini etkileyen konular bunlar. Mesela sağlık yoksulluğu, bundan bahsetmek istiyorum ki şöyle söyleyeyim, Ankara Tabip Odası bu konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Benim dikkatimi çeken detaylar var. Mesela sağlıkta kişi başı cepten harcamalar son 22 yıla bakıldığı zaman %210 artmış. Yani tabii servet ve gelir transferi mekanizması, değil mi, ortaya neyi koyuyor bu enflasyonist politikalar sonrasında, böyle bir mekanizmanın daha hızlı ve tabii ki adaletsiz çalışmasına neden oluyor. İşte O adaletsizlikten en büyük payı maalesef yoksul kesimler alıyor. Bakın, reel kişi başı cepten sağlık harcaması 2002'de 1600 lirayken, küsuratına girmeyeceğim, 2024-2025'e geldiğimizde 5000 liraya kadar yükselmiş durumda. Asıl kırılmanın da diyorlar ki 2020 sonrasında yaşandı. 2021-2024 yılları arasında o reel cepten sağlık harcaması neredeyse 2 katına yükselmiş durumda. Peki gelirlerimiz o oranda yükseldi mi? Maalesef gelirlerimiz o oranda yükselmedi. Hani Ankara Tabip Odası'nın yaptığı çalışma benim çok dikkatimi çekti. Yani ailenin sadece tabii halk sağlığı sorunu olarak da ortaya çıkıyor bu. Çocukları en çok etkiliyor bir yandan da. Ailesinin yanında bakımı sağlanamayan çocuk sayısının mesela yine Ankara Tabip Odası'nın yaptığı açıklamadan size aktarıyorum. Yani 2016 yılında 122 bin, 2026 yılına geldiğimizde 193 bine yükselmiş olması, ki nüfus artış oranımız değil mi? Beklendiği ölçüde, hedeflendiği ölçüde artmıyor ama son 10 yılda ailesinin yanında bakımı sağlanamayan çocuk sayısının %58 oranında artmış olması hiç kimseyi rahatsız etmiyor mu diye de düşünüyorum. Tabii gıda enflasyonu, yine enflasyon demişken ona dair de bir TÜİK verisi benim dikkatimi çekti. Onu sizlerle paylaşacağım. Haziran ayında tarımsal girdi fiyatları Haziran'da aylık bazda %0.92 geriledi. Bu güzel. Ama artış son bir yıla bakarsak ne oluyor? %32 oranında arttığını görüyoruz ki bu konuda herhalde bir şey yapmayı düşünüyor karar alıcılar ya da karar vericiler. Neden? En yüksek yıllık artışın biz bakıyoruz, TÜİK verilerine bakıyorum, %51 ile gübre ve toprak geliştiricilerde olduğunu görüyoruz. Yani aslında ne bu? Çiftçi için, üretici için olmazsa olmaz kalemler bunlar. Olağanüstü bir artış var. Herhalde kafa yoruluyordur. Herhalde buna dair ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye de konuşuluyordur. Yani mesela uzmanların önerileri var. Hani Mustafa Sönmez mesela bu konuda önerileri benim dikkatimi çekti. Bu bağımlılık, özellikle işte mazot, yem, tohum kanallarında dışa bağımlılığı bir azaltsak olmaz mı? İthalata bağımlılığı bitirsek olmaz mı diye soruyor. Ya da tarım girdilerinde ithalat yerine üretimi ikame edecek teşvikler verilemez mi diye soruyor. Kitler var biliyorsunuz, sistem işte ya da işletilmeye çalışılıyor. Bunda konuda kitler görevlendirilse, girdi fiyatları düşse, ürün maliyetleri aşağı çekilse, bir fiyat istikrarı sağlansa olmaz mı diye de soruyor. Yani sonuçta Amerika'yı yeniden keşfetmenin bir anlamı da yok ya da bunun bu yönde bir çaba harcamanın anlamı da yok ama yapılıyor mu? Yapılmıyor. Şunu söylüyoruz, az önce bahsettim işte çocuk yoksulluğu ya da sağlık yoksulluğu, yeni kavramlarla karşı karşıya kalıyoruz ya da artık durumumuzu anlatmak için yeni kavramlar bulmak, yaratmak mecburiyetine kalıyoruz. Tabii bilim insanları yapıyorlar bunu, biz de burada kolaycılık yapıp gazeteciler olarak kullanıyoruz. Evrensel Gazetesi'nde bu sabah bir haber gördüm, o benim dikkatimi çekti. Gerçekten hani enflasyonun hissedilmesinde, yaşadığımız enflasyonda nasıl bir sınıf farkı var, bunu görmek açısından çok önemli. Çünkü diyor ki Evrensel Gazetesi, çok detaylandırmış, otomotiv ve askeri sanayi gibi mesela o devasa sektörlerde üretici enflasyonu %16 olurken mesela işçiler, mesela köylüler, çalışanlar, ücret, onların enflasyonu %32'ye kadar yükselmiş durumda. Yani işte bir şekilde yurttaşın takibe düşen borçlarından da bahsediliyor da, o detaylar, o ayrıntılar da veriliyor ama şunu söylüyoruz, hani enflasyon hepimiz tarafından aynı şekilde hissedilmiyor ama patronlar tepkili mi? Bakın enteresan, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan dün bir açıklama yaptı, benim dikkatimi o çekti. Dedi ki enflasyon uğruna ülke sanayisi, Türkiye sanayisi feda ediliyor şeklinde bir açıklaması oldu. Tabii onun kastettiği yüksek faiz ya da işte düşük kur politikası vesaire, bunları kastediyor elbette, biz bunu anlıyoruz tabii ki. Çünkü yüksek faiz oranları ya da daraltıcı kredi politikaları örneğin enflasyonu düşürmeyi hedeflerken sanayicinin söylediği, anlatmaya çalıştığı şey bu. Bir sanayi sermaye maliyetini ya da finansmana erişim sorununu arttırıyor. İşte sanayiciler de bundan şikayetçiler. Bu konuda konuşmuş olmaları da kimin? İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın da bu konuda konuşmuş olması bence önemli. Gerekçeleri farklı olsa da, yani patronun ya da sanayicinin enflasyonuyla ya da enflasyon algısıyla sizlerin, bizlerin enflasyon algısı farklı olsa da, yine de bu meselelerin konuşuluyor, tartışılıyor olması farklı kesimler açısından bence, benim perspektifimden oldukça önemli. Tabii duyan olursa. Hadi bir müzik arasına gidelim. O aradan sonra devam edeceğiz efendim.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir ardından devam edecek.

0: çalışıyoruz, az ücret alıyoruz. Neden böyle söylüyorum? 42.6 saat Türkiye'de haftalık çalışma oranlarına bakarsak böyle bir tablo var maalesef. Türkiye'de işsiz olmasına rağmen artık vazgeçmiş, iş aramaktan vazgeçmiş olanların sayısı resmi işsiz sayısından 1 milyon kişi daha fazla. Şöyle bakmak gerekiyor belki. Biz bu konuda en çok Avrupa'yla şöyle karşılaştırınca İtalya'ya biraz yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama hani en yakın ülke İtalya diyebiliriz bunu, ama tabii İtalya'nın neredeyse iki katı. Onu söylemekte fayda var. Artık iş aramaktan vazgeçen, hayal kurmaktan vazgeçen 1 milyon vatandaştan bahsediyoruz. Böyle bir gerçeklik.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
3: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın son bölümündeyiz. Bir 15-20 dakikamız var. Ekonomi konuşacağız elbet. Konuşmaya devam edeceğiz. Tabii dünyada neler olup bitiyor ona da bakacağız. Beşiktaş taraftarını sevindirdi. Tur garanti diyebiliriz Beşiktaş açısından bakılırsa, ama Trabzonspor bir hayal kırıklığı yaşattı. Onu da konuşacağız programın ilerleyen dakikalarında. Sizlerden gelen mesajlara da bakıyorum. Bu arada o müzik arasında ne demiştim? Tuncer Bakırhan'ın o yaptığı açıklama, daha doğrusu hani toplumsal psikoloji bu süreçte çok iyi yönetilmeli diye bir ifade kullanmıştı. Haklı ve doğru bir ifade, onu da hemen söyleyelim. Ben de size dedim ki böyle görüyor musunuz siz? Gerçekten toplumsal psikoloji dikkate alınıyor mu? Ya da doğru yönetiliyor mu, alınıyorsa da? Aynur Hanım demiş ki, Aynur Akça İstanbul'dan, tabii ki hepimiz bu işin çözülmesini istiyoruz ama çok güvenmiyorum düzgün yapıldığına, bizden neler saklanıyor bilmiyoruz şeklinde bir açıklaması olmuş. Siyasetçiler de diyorlar ki, işte Pervin Buldan da dün gazetecilere yaptıkları açıklamada da aynı şeyi söylediler. Biz bir şey saklamıyoruz diyorlar, ama benim görebildiğim kadarıyla sizler bu konuda çok ikna değilsiniz. Devam edelim şöyle başka Ufuk Kaya demiş ki dinleyicimiz, bence toplumun sabrını zorluyorlar. Davul da tokmak da kendilerinde. Madem bu kadar bir önemli bir konu, toplumu ilgilendiren bu konuda neden referandum seçeneğini gündeme getirmedi siyaset diye de sormuş. Evet, bu konu çok konuşulmuştu o dönem itibariyle. Çok tartışılmıştı. Bu yönde bir tercihte bulunulmadı. Darısı nereye? Anayasa değişikliğine. Ben hep söylüyorum, bu süreçleri hep oradan okumak, oradan görmek gerekiyor. Sonuçta ne olur, bu iş oraya da oraya bağlanacak. Benim gördüğüm, benim okuyabildiğim kadarıyla. Şöyle bir devam edelim. Hangi başlıklar üzerinden? İstanbul'da bir deprem fırtınasından bahsediliyor. AFAD'dan da açıklamalar var bu konuyla ilgili olarak. Şöyle, son iki gündür. Böyle bir deprem fırtınası, 304 deprem gözlem istasyonuyla izleniyor Marmara bölgesi. AFAD'ın yaptığı açıklama üzerinden bunu size aktarıyorum. 170'i aşkın sarsıntı, mikro depremler olarak değerlendiriliyor bunlar. AFAD'ın verdiği bilgiler üzerinden, Anadolu Ajansı muhabirliği bilgiler üzerinden sizlerle paylaşıyorum. En büyüğü 3.2'ye varan 170'in üzerinde mikro deprem aktivitesi yaşandı son 2 gün itibariyle. Derinliklerini söyledi AFAD yetkilileri. 5 ile 13 kilometre derinlikte yaşanan depremler bunlar. Dendi ki hani AFAD bütün gelişmeleri, bütün bu süreci dikkatle takip ediyoruz. En çok tabii merak edilen konu da ne? Acaba bu daha büyük bir depremin habercisi mi? En büyük endişemiz bu. Parantez açacağım hemen. Neden? Çünkü yaşadığımız evlere, altyapıya, çalıştığımız iş yerlerine güvenmiyoruz. Onlarla sorunumuz var maalesef. Bu yüzden depremden korkuyoruz. Deprem Kurulu üyesi ve Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Bahadır Aktu diyor ki hiç böyle bir endişeye gerek yok. Bunlar küçük ölçekli depremler, fayın bütününe yönelik kesin bir sonuca ulaşmamız için tek başına yeterli bir veri sağlamıyor. Yani büyük depremi tetikleyen gelecek bir örüntü, bir sonuç bizlere vermiyor şeklinde açıklaması olmuş. AFAD'ın ve işte söylediğim gibi deprem bilim kurulu üyesi bilim insanlarının, tabii ki bilim

hizmetleri kamu eliyle yürütülüyordu. Daha sonrasında biz neye tanıklık ettik? Özelleştirmeler, değil mi? O özelleştirmeler sonrasında, o özelleştirme süreçleriyle ilgili de çok tartışma yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. Ve özel şirketlerin eline teslim edildi bu elektrik dağıtım sistemi, böyle tanımlayabiliriz, değil mi? Şu an itibariyle 2013 yılı itibariyle ülkemizde 21 şirket elektrik dağıtım işini üstlendi. Tabii çok konuşuluyor, çok tartışılıyor, faturaların kabarması vesaire, işte kaçakların, kaçak elektrikte yaşanan o işte kaçakların vesairenin bedelinin fatura ödeyenlere, düzenli fatura ödeyenlerin omuzuna yüklenmiş olması, hani kamu kaynakları nasıl kullanılıyor sordurtuyor insana. Şimdi asıl mesele şu tabii, sokak ve cadde aydınlatmalarında kullanılan elektrik. Bu elektrik masraflarının karşılanması amacıyla her yıl bu şirketlere milyarlarca liralık kaynak ayrılıyor. Nereden? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden. 2026 yılında elektrik dağıtım şirketlerine de aynı şekilde 6,5, ya sadece Ocak Temmuz ayından bahsediyorum bu arada, 6,5 milyar lira, tekrar ediyorum, genel aydınlatma ödemesi olarak tanımlanan 6,5 milyar lira ödeme yapılmış. Emeğe saygı Mustafa Bildirici'nin haberidir. Onun hazırladığı haberden çok daha fazla detay var. Birkaç başlık daha aktaracağım size. Bir günden Mustafa Bildirici'nin haberi bu. Peki mesela dediğim gibi 6 milyar 459 milyon liradan bahsediyoruz. Her yıl katlanarak arttığını da bu ödemelerin bir grafik paylaşmış Mustafa Bildirici'nin haberinde. Yıllara göre genel aydınlatma ödemeleri nasıl artmış biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim size, nasıl katlanmış. 2022'de 10 milyar, küsuratlarını söylemeyeceğim, 10 milyar. 2023'te 23, 2024'te 32, 2025'te 36 milyar lira aydınlatma ödemesi bu şirketlere bir şekilde verilmiş. Ama bir de işin başka bir boyutuna dikkat çekiliyor haberde, ki bence önemli olan boyutu da bu. Demin az önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı ödemeleri aktardım. Bir de nereye bakalım? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir verisini karşılaştıralım. Paylaştığı bir veriyi gündeme getirelim. 2026 yılının ilk yarısında, yani o 6,5 milyar liranın aydınlatma gideri olarak o şirketlere ödendiği o ilk 6 ay itibariyle 1.8 milyon hane ülkemizde elektrik faturası ödeyebilmek için sosyal yardıma ihtiyaç duymuş. Bu bilgi söylediğim gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verileri üzerinden aktarıyoruz. Haberde ilginç bir karşılaştırma da yapılmış. Hadi ondan birkaç ayrıntı daha vereyim. Hani bu kaynak bir şekilde halk için, yani o şirketler yerine başka bir alanda kullanılsaydı ne yapılabilirdi diye, işte mesela Kredi Yurtlar Kurumu'nun üniversite öğrencileri için belirlediği aylık burs ne kadar? 4.000 lira. 134 bin kişinin bir yıllık bursu mesela bu para. Ya da 2026 yılı inşaat birim maliyetleri dikkate alınarak şöyle denmiş: 24 derslikli 76 adet yeni devlet okulu inşa edilebilirdi mesela. Ya da 8.280 ücretli öğretmen kadroya geçiş maliyeti, ya da öğretmenin, ya da 5.870 yeni kadrolu öğretmenin bir yıllık bütçe yükü tamamen bu parayla karşılanabilirdi. Böyle bu örnekler devam ediyor. Ha, şu benim dikkatimi çekti orada. Hani Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir genelgesini dün konuştuk. Sendikaların tepkilerini de aktardık size. Bugün baktım sosyal medyaya ya da işte konvansiyonel medyaya baktığım zaman da bu konunun oldukça fazla konuşulduğunu da görüyorum. İyidir, konuşul. Deniyor ki Mustafa'nın haberinde, Mustafa Bildirici'nin haberinde, bu parayla, bu 6,5 milyar lirayla 500 bin okul öğrencisine 108 günlük o eğitim öğretim yılı için 100 boyunca her gün ücretsiz öğle yemeği sağlanabilirdi. Yani bunlar hep tercih meselesi. Neyi öncelediğimiz, neyi öne aldığımızla ilgili bir durum. Bu önemli benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla. Şöyle bir bakıyorum,
süreyi de yine her zamanki gibi bir süre sorunum var. Süreyi ayarlama sorunum var. Şu dünyada neler olup bitiyor?

Kalibaf'tan Orta Doğu'daki gerilim sürecine bir bakalım. İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan, Muhammed Bakır Kalibaf'tan Amerika'ya yönelik bir açıklama var. Ki orada da hani 6 hafta değil mi öyle denmişti. İlk 28 Şubat'ta İran'a saldırdığında İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ne diyordu Trump? Ya biz bu işi 6 haftada çözeriz, biter söker, yeni bir sistem kurulur İran'da diyordu. Bu kadar kolay görüyorlardı. Allah işte 6 ayın üzerinde zaman geçti ve Amerika'da da, Amerika içerisinde de Kasım'da ara seçimler de yaklaşırken bu konuda duyulan rahatsızlık daha yüksek sesle dile getiriliyor. İşte İran Meclis Başkanı Kalibaf da şöyle dedi. Bugün umutsuzluğa düşen Amerika, tam da benim anlattığım meseleleri gündeme getirerek, savaştan çekilse itibarını kaybedecek. Savaşa devam ederse kendi kendine onlarca sorun açacak başına. Dolayısıyla şu an itibariyle tam anlamıyla tırnak içinde kullanıyorum, kendi yarattığı bataklığa saplanmış durumda Amerika Birleşik Devletleri. Bunu işaret eden ya da bunu anlatan ifadelerde bu kim? İran Meclis Başkanı. Bu dikkat çekiciydi. Son 7-8 dakikam biraz futbol, spor düzeltiyorum. Çünkü kadın voleybol milli takımımız Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bugün parkeye çıkacak. Bir ondan birkaç bilgi vermek istiyorum size. Yani biliyorsunuz Türkiye, yani spor alanında Türkiye'yi istikrarlı şekilde mutlu etmeyi başaran kadın voleybol milli takımımızı konuşmazsak olmaz. Hak ettiklerini de almadıkları halde, üstelik hak ettikleri değeri görmedikleri halde, üstelik onlar karşılıksız yapıyorlar, biz de biliyoruz bunu. Şöyle, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası bugün itibariyle başlıyor. Türkiye bu turnuvaya Azerbaycan, İsveç ve Çekya ile birlikte ev sahipliği yapıyor, onu da söyleyelim. İlk maçımız bugün işte nerede, İstanbul'da Letonya ile olacak. Sinan Erdem İstanbul'da, Sinan Erdem spor salonunda bu karşılaşma oynanacak. A grubunda milli takımımız, şöyle söyleyelim, işte B grubu maçları, işte A grubu maçları İstanbul'da, B grubu maçları Çekya'nın Brno, umarım doğru telaffuz ediyorum, kentinde ve çeyrek finaller de orada oynanacak. Bakü'de de C grubu karşılaşmaları da Bakü'de, D grubu maçları da Göteborg'da oynanacak. 6 Eylül'de final. Umarız kadın voleybol milli takımımızda finalde olacaktır. Yeter mi? Vallahi şu ana kadar yaptıkları, bu tarihe kadar yaptıkları, ettikleri hedef final dedirtmiyor artık bize. Hedef o kupayı almak. Çünkü bugüne kadar elde ettikleri başarılar bize bunu anlatıyor. Grubumuzda kimler var onu da söyleyelim. İşte Letonya ile karşılaşacağız bugün dedim. Diğer takımlar Almanya, Slovenya, Macaristan ve Polonya. Organizasyonla ilgili yani bir bilgi, sadece maçları takip edeceksiniz, emeceksiniz. İlk 4 sırayı bitiren takımlar son 16'ya yükselecekler. Onu da hatırlatmış olalım. Türkiye'nin grubundaki rakiplerinin hiçbiri 2019'dan bu yana yarı finale çıkmayı başaramadı. Sadece Polonya 2019'daki turnuvada dördüncü olma başarısını göstermişti. Hani şöyle bir bakınca kadın voleybolcularımız açısından işte görüyoruz, güveniyoruz da ayrıca. Oldukça avantajlı bir grup. Saat kaçta onu da söyleyeyim. Tabii saati, yeri ve zamanı, programın adı, yerini söyledik, zamanını da söyleyelim. Sinan Erdem'de Türkiye saatiyle saat 19'da bugün Türkiye-Letonya karşılaşması. Pazar günü Slovenya ile yine aynı saatte. Maçlarımız hep 19'da, onu söyleyeyim. Yani 28 Ağustos'a kadar maçlarımız, işte 23 Ağustos Slovenya, 24 Ağustos Macaristan, 26'sı Almanya, 28'inde de Polonya ile karşılaşacağız. Bütün karşılaşmalarımız saat 19'da. Hani hatırlaması da kolay bu arada. Kadın voleybol milli takımımıza da başarılar dileyelim. Peki mesela Avrupa'da futbolda ne yaptık? UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'le karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı ekibimiz Kara Kartal 3-0 rakibini mağlup etti. İlk yani bir turnuva, yani böyle maçlar açısından bakılırsa oldukça avantajlı bir skor, hatta yani Beşiktaş tur atladı
diyebiliriz. Tebrik ediyoruz buradan Beşiktaş'ı ve Beşiktaş'ı tutan taraftarları. Onlar mutlu oldular ama mutsuz olanlar var mı? Var. Trabzonspor yani evinde yani nasıl oldu açıkçası vallahi bilmiyorum. Hani özgüven, neden söylüyorum bunu? Futbol kalitesi, evet, özgüveni oldukça yukarıda. Muhammed Salah transferi, diğer transferler konuşuluyor, ediliyor. Trabzonspor belki de hazırlanmamıştı. Ferencváros takımıyla karşı karşıya geldi Macar ekibi ve Trabzon'da ilk maçı 1-0 kaybetti. Şimdi haftaya yani Trabzonspor'un eleyemeyeceği bir takım değil, onu da söyleyelim. Yani UEFA Avrupa Ligi playoff turunda oynadı Trabzonspor. Dediğim gibi yenemeyeceği bir takım değil. Göreceğiz bakalım ikinci maçta. Ben Trabzon'un rahatlıkla tur atlayacağını söyleyebilirim. Yani en azından tahmin edebilirim ya da buna inanıyorum diyelim ve son birkaç dakikamız. Güçlü iyi haber yok mu? İyi haber olmaz olur mu? İşte 3 dakika bile olsa, 1 dakika bile olsa o haberleri de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hani günün ağırlığını bu işte konuşuyoruz. Saat 7'den beri anlatmaya çaba gösteriyoruz bu başlıkları. İlgi çekici haberler var. Bunlardan bir tanesi benim dikkatimi çekti. Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı, GETEM kısası, Engelsiz Erişim Derneği ile bir işbirliği. Benim dikkatimi çeken konu ne? Şu: genç girişimciler ve yazılımcılar görme engelli bireylerin kültür sanat hayatına tam katılımını sağlamak amacıyla özel bir mobil uygulama geliştirdi. Bu yeni değil. Bu yani birkaç aydır birkaç ay önce hayata geçirilmiş bir proje. Ama paylaşmak istedim. Ne işe yarıyor bu uygulama? Müzelerde, sergi salonlarındaki tarihi eserleri sadece anlatmakta kalmıyor. Aynı zamanda eserin boyutunu, dokusunu gösteriyor. Yani bulunduğu ortamın mimarisini bile detaylı şekilde o mekansal tasvirlerle seslendiriyor. Şimdi görme engelli bireyler için bunun ne kadar önemli olduğunu hayal etmek zor değil. Şu çok önemli tabii: görme engelli ziyaretçilerin hiçbir refakatçiye ihtiyaç duymadan sergileri bağımsız şekilde keşfetmesini, gezmesini, o sergideki işte eserler hakkında bahsettiğim gibi işte hani boyutu, dokusu, bulunduğu ortamın mimarisi, dediğim gibi mekansal tasvirlerden bahsediyoruz, bunları da keşfetmesini, özgür bireyler olarak bunu keşfetmesini de sağlıyor. Pilot müzeler var, pilot müzelerde uygulamalar başlamış. Umarız Bu proje Boğaziçi Üniversitesi tekrar edeyim onu, Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı ile Engelsiz Erişim Derneği'nin bu projesi, umarız haki desteği, finansal desteği de alır ve gerçekten de görme engelli bireyler, yurttaşlar açısından da çok kullanışlı belli bir uygulama daha da geniş şekilde dağılır topluma. Okullar açılıyor dedik ya, son bir buçuk dakika ama bunu da hatırlatayım, hani aklınızda olsun. Geçtiğimiz yıllarda da bu uygulama yapılmıştı. Erzincan, Ağrı, Edirne gibi yerlerde ya bir yerel dayanışma örneği. O haberler benim dikkatimi çekti. Anadolu Ajansı'nda da gördüm, bu sene de var. Başka ajanslar da bunu gündeme getiriyorlar. Askıda kırtasiye, yerel dayanışma önemli hele böyle bir süreçte. Eğitim öğretim yılı öncesinde mahallelerde bir esnaf başlatmıştı bunu birkaç yıl önce. Mütevazi bir dayanışma hareketi. Görüyorum, duyuyorum, başka kentlerden, başka şehirlerden de buna dair haberler geliyor, bilgiler geliyor. Askıda kırtasiye panosu astı esnaf dükkanın önüne. Mahalle sakinleri ve çevre ester, kalem, çanta, boya setleriyle destek veriyorlar. Dediğim gibi pek çok kentte, Erzincan, Ağrı, Edirne, benim ulaşabildiğim 3 kentten bahsediyorum, İhtiyaç sahibi ailelerde kimseyle yüz yüze gelmeden, incinmeden okul ihtiyaçlarını da bu panodan rahatlıkla karşılıyorlar. Yüzlerce öğrencinin okul heyecanına, okula başlama heyecanına da
ortak olan bir proje bütün ülkede bence hayata geçirilebilir. Askıda kırtasiye uygulaması, vallahi ne diyeyim, helal olsun. Burada benim dikkatimi çeken konu, ihtiyaç sahiplerinin kimseyle yüz yüze gelmeden bir şekilde bu meseleyi halletmiş olması. Kimin aklına geldiyse aklına, fikrine sağlık diyelim ve bugünü de yavaş yavaş bitirelim. Hatta bugün cuma, haftayı da bitirelim. Yorulduk bu haftada, hep beraber yorulduk. 21 Ağustos 2026 cumanın gündemini aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanması da size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarım Simge Erten, editörlerim İttur Karadeniz, İrem Başköy, yardımları için çok teşekkürler bu hafta içinde, önümüzdeki hafta ve ondan sonraki haftalar için de aynı şeyi söylüyorum. Pazartesi günü ben bu mikrofonda olacağım tekrar. Yapabilirseniz önümüzdeki iki gün boyunca aklınıza mukayyet olun. Ne diyeyim? Hoşçakalın.

0: güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Dedikodu, kimi zaman boş zaman eğlencesi, kimi zaman zararsız bir laf arasında dolaşır. Ama bazen biri gelir ki söyledikleri tam da bu deyimi hak eder. Tavuk ayağı yiyor sanki. Bu deyim gevezelikte dedikoduyla eşleştirilir. Tavuklar yere düşen en küçük kırıntının peşinde çılgınca gagalar ama ortada dişe dokunur bir şey yoktur. Tavuk ayağında da doğru düzgün et yoktur zaten. O kadar uğraş ama elde var sıfır. Tıpkı dedikoducular gibi. Laf üretirler, konuşurlar, ağızlarında laf tutmaz ama sonunda kimseye fayda gelmez. Yazar Memduh Şevket Esendal öyküsünde şöyle yazar. Bunlar da tavuk ayağı yemişler, ağızlarında bat da ıslanmıyor. Bugün hala sabah kahvesinde kon çekiştiren biri için şöyle denir. Bırak şu tavuk ayağına, işine bak. Deyimler davranışların aynısıdır. Bugün tavuk ayağı yemek deyimini konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlayanları anlatıyoruz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
2: Ağustos 2026 saat 19.07 Fenerbahçe saati. Mikail Beşiktaşlı olmasına rağmen tebriklerimizi de sunalım kendisine. Playoff maçıydı değil mi? UEFA Avrupa Ligi playoff maçında Beşiktaş galibiyet aldı. Hem ülke puanımıza katkı yaptı hem de dediğimiz gibi sonuçta Avrupa'da Türk milletinin bir anlamda seslerinden bir tanesi oldu. İnşallah devamı da gelecek. Dün son şey oydu. Biz çarşamba günü buluşamadık. Benim bir yoğunluk vardı. Fenerbahçe'de Lyon'la berabere kalmıştı. Tabii ki o beraberlik de sonuçta bir puan getiriyor. Şampiyonlar Ligi önemli bir alan. Umarız 18 yıl sonraki hasret bitecek. Fenerbahçe'de bugün önümüzdeki hafta içi umarız Şampiyonlar Ligi biletini alır. Türkiye Trabzonspor'a da başarılar dileyelim. Trabzonspor dün bir mağlubiyet aldı ama olacaktır. İnşallah rövanş maçında gereken yapılır. Gereken çalışma yapılır. Umarız güzel bir futbolla da Trabzonspor'da Türkiye'yi temsil eden takımlar kervanına katılır. Biz de biz herhalde UEFA Avrupa Ligi'ne eğer tabii ki düşünmüyoruz öyle bir ihtimal ama düşünmek istemiyoruz ama öyle bir şey olacak. Umarız Trabzon'da devam eder. Trabzon tarihinde de Avrupa'da Türk milletinin sesini duyuran önemli takımlardan biri olmuştur. Türkiye'nin sesi olmuştur. Hepimiz geçmişteki maçları hatırlıyorum. Biz zaten bir şey soktular aramıza. Bir nifak soktular. Kim soktu onu da bilmiyorum. Aslında biliyorum da bilmiyorum diyeyim. Kızacak şimdi birileri. Halkar hemen gülüyor. Sizi kastetmiyorum kardeşim. Yani birileri. Camialar kastedilmez. Bakın camialar hedef alınmaz. Camialar büyüktür. Camialar tarihidir. Ama bazı kişilerin şey yaptığını biliyorum. Bozduğunu biliyorum. Eskiden ne güzel herkes birbirini şey yapıyordu. Ben Galatasaray UEFA Kupası'nı kazandığında 2000 yılında sesim kısılmıştı sevinçten bağırmaktan. Ama maalesef o şeyden çıkarttılar bizi. Hele 3 Temmuz bizde çok büyük bir kırılma. Psikolojik anlamda da kırılma oluşturmuştu. Dediğim gibi Avrupa'da takımlarımızın başarıları hepimiz açısından önemli. İnşallah bir gün milli takımımız da bunlardan ders çıkartır. Voleybolcularımızdan, o kadın voleybolcularımızdan çıkıyorlar böyle cengaver gibi mücadele ediyorlar. Onlardan ders çıkartır milli takımımız, futbol takımımız. Umarız onlar da başarılara erişirler diyelim. O kadar yatırım yapılıp, o kadar çok konuşulup, bu kadar başarısız geçen bir Dünya Kupası'ndan sonra eleştiri de hakkımız. Arda Güler başta olmak üzere birkaç futbolcu çok güzel öz eleştirilerini de verdiler. Onlara da sağ olsun diyelim. Bu mesajları anlamak önemlidir. Anlamayanlardan da arınarak yürüsünler, devam etsinler. Tabii ki futbol meselesini konuşacağız. Bugün de ligin ikinci haftası. Galatasaray'ın galiba Erzurumspor Dadaşların deplasmanına gidecek. Erzurumspor Galatasaray maçıyla başlayacak ikinci hafta. Yine güzel, temiz, hak edilmiş başarıların olduğu bir lig olsun temennimizi tekrarlıyorum. Onu da söyleyeyim. Türk hakemlerine güvenmemekle beraber umarız hakemlerin etkisinin olmayacağı bir lig olur diye tekrar temennimi söyleyeyim ve gündemimize geçelim. Gündemimiz önemli. Bugün ağırlıklı İsrail konuşacağız. Hatta bugün hep İsrail konuşacağız. Çünkü İsrail açıktan artık Türkiye'yi tehdit eder hale geldi. Yani salı sabahı dediğim gibi çarşamba günü bir yoğunluk vardı. Yoğunluğu da söyleyeyim, sizleri de bilgilendireyim. Çok kıymetlisiniz çünkü. İşte Bursa'ya gittim. Oradan Sıfır Atık Vakfı'nın plastik çalıştayı ile ilgili yaptığı şehir koordinasyon toplantılarından bir tanesi. Adana Mersin toplantısı vardı. Hatta bugün Muğla'daydılar. Yarın Antalya'da olacaklar galiba. Bu Akdeniz sahillerimizin hali perişan. Onların toplantıları vardı. Akdeniz sahillerimizde o atıkları görüyorsunuzdur. Bu atık meselesi. Bir kere ithal atığı bir kere durdurmamız lazım. Oradan gelecek 3 kuruş bizim kendi coğrafyamızdan, doğamızdan, insanlığın kullandığı, bize ait olan ama insanlığa da ait olan doğadan değerli değil. Kazanılan hiçbir para bir. Birincisi bu. İkincisi Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş o vurguyu da yaptı. Bu arada bir bilgi de paylaşalım. Bu nehirlerimize atık döken sanayi işletmeleriyle ilgili hapis cezası dahil olmak üzere en ağır cezanın verilmesi için girişimlerde bulunduklarını Adalet Bakanlığı, işte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ondan sonra yine Tarım ve Orman Bakanlığı ile temasta halinde olduklarını, Çevre Komisyonu'ndan sonuçta yasa yapıcı olan yer bizim Gazi Meclisimiz. Meclisimizin Çevre Komisyonu'ndan destek beklediklerini söyledi. Dediğim gibi nehirlere atık dökenlerin artık hapis cezasıyla dahil olmak üzere en ağır cezayla cezalandırılması gerektiğini söyledi katıldığımız toplantıda. Bu sıfır atık meselesi önemli. Sıfır atık meselesi sadece plastik atıklar değil, en önemli sıkıntılardan bir tanesi o. Ama aynı zamanda temiz içme suyu, temiz tarımsal arazilere dökülecek sular, sulama anlamında kullanılan sular, plastik atıklar, bunların hepsini zehirliyor aynı zamanda. Bu açıdan önemli bir şeydi. O yüzden toplantılardan dolayı çarşamba yapamadık. O yüzden salı sabahı gerçekleşen saldırıyı konuşamadık. Yani Ebu Zuhur Havalimanı'na İsrail'in düzenlediği saldırı. Hatta bir rivayete göre bunu Suriyeli yetkililer de söylüyor. Diyor ki pazartesi günü bir Türk askeri heyeti havalimanında inceleme yaptı. Pistleri inceledi. O gün keşif uçakları uçmaya başladı. Ve uçmaya başladıktan sonra salı sabahı da İsrail keşif uçakları da dahil muhtemelen. Herhalde keşifi İsrailler yapıyordu. Salı sabahı da İsrail'in artık soykırımcı ordusu havalimanının Ebu Zuhur askeri hava üssünü, pistlerini bombaladı. Rivayetler var. 2 bomba atıldı, 8 bomba atıldı şeklinde ama ağırlıklı 8 atış yapıldığı yönünde. Doğrudan ilk aşamada İsrail bunu kabullenmedi, sessiz kaldı. Türkiye'den yapılan açıklamalar, Suriye'den yapılan açıklamalar işaret ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Ankara Büyükelçisi, aynı zamanda Amerikan Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın açıklamaları da İsrail'i işaret ediyordu. En sonunda da İsrail'den bir açıklama geldi. İlk aşamada Netanyahu'dan geldi. Sonra adım adım arka arkaya açıklamalar, haberler falan yansımaya başladı. Ve doğrudan Türkiye'yi hedef alan söylemleri gördük İsrail'de. Yani bir anlamda işte Rus biliyorsunuz stratejist var, Alexander Dugin. Bu olaylar üzerine şöyle bir açıklama yaptı. Yani paylaşım yaptı. İsrail'in Türkiye'ye saldırısı başladı. Şimdi Türkiye tabii ki diplomasiyi kullanıyor. Çok ciddi temaslar kuruluyor şu an. Bölge ülkeleriyle ağırlıklı olmak üzere tabii ki uluslararası anlamda ittifak unsurlarıyla da görüşülüyor. Ama ne olmalı, ne yapılacak, bu saldırı ne anlama geliyor? Kemal Hoca attı mı? Onları konuşacağız. Kimle? Akademisyen, çok kıymetli, uzun süredir de almamıştık, o da yoğun biliyoruz, doçent doktor Kemal Olçar hocamız. Hatta hocam hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk efendim, yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederim hocam, yoğunsunuz biliyorum, sağ olun. Bu yoğunlukta bir vakit ayırdınız. Mesele de çok önemli, askeri boyutu. Bu işin askeri boyutu var, siyasi boyutu var, stratejik boyutu var, birçok boyutu var. Bunu sizinle konuşmak istedik hocam. İdlib'de yaklaşık 70 kilometre hemen sınırımızın ötesinde bir saldırı gerçekleşti ve İsrail'den yapılan açıklamalar doğrudan Suriye'yi zaten hedef aldıklarını söylüyorlardı ama doğrudan Türkiye'yi işaret ederek bu saldırıyı gerçekleştirdiklerini itiraf ettiler, açıkladılar. Bunu bu şekilde paylaşımlar yaptılar. Ne oluyor, bir Türk-İsrail savaşı Suriye sahasında başlamak üzere başlıyor mu? Bunun askeri verileri nedir? Ne anlama geliyor bu saldırı? Bunu bir size sormak istiyorum.
3: Şimdi Ceyhun Bey, biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri yaklaşık 30-40 kilometre mesafede terörle mücadele kapsamında 4 büyük harekat icra etti. Orada bizim bir birliklerimiz var. Sadece birlik yok orada, biliyorsunuz. Radarlarımız var, hava savunma sistemlerimiz var. Bunların mesafesi yaklaşık 200 kilometre civarı. Hatta radarlarımız daha da öteden görebiliyor. 400 kilometreye kadar gidiyor. Sınırımıza 70 kilometre mesafeye kadar yaklaşan İsrail unsurlarını bizim görmememiz mümkün değil. Onu bir kere peşinden söyleyelim. Ancak şu var, bombalanan yer teknik olarak bir üs bölgesi değil. Eski bir üs bölgesi, orada konuştuğu bir şey yok. Tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti o bölgede kendi birliklerinin güvenliğini sağlamak için bir miktar daha dıştan, tabii ki Şam'la yapılacak koordine sonucunda dışarıdan bir güvenlik sistemi mimarisi oluşturmuştur. Oluşturacaktır, gayet de doğaldır bu. Belli yerlerde keşifler yapılıyor, belli yerlerde koordinasyon işbirlikleri yapılabiliyor. Eski bölgeler İHA SİHA üssü olarak kullanılabilir mi? Ya da uçaklara uygun hale getirilebilir mi? Hem Suriye Milli Ordusu'na katkı, hem Türkiye'nin sınırlarını güvenlikleştirmek, hem de o bölgede konuştu birlikleri biraz önce söylediğim gibi güvenliğini sağlamak için. Şimdi bu tür faaliyetler, askeri faaliyetlerimiz Suriye Egemen Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan anlaşmaya dayanmıştır. Birleşmiş Milletler 51 zaten bize cevaz veriyor terörle mücadele kapsamında. Bütün bu hukuki altyapıdan öteye şunu da götürelim. Artık güvenlik sistemleri biliyorsunuz hemen sınırlardan geçmiyor. Amerika Birleşik Devletleri 10 bin kilometre öteden Orta Doğu'daki bir askeri faaliyeti Amerikan topraklarına ihlal olarak görüyor. Amerikan topraklarını güvenliğini ihlal olarak görüyorken İsrail'de yapmış olduğu bu son hava harekatını kendi güvenliği için uyguluyorsa eğer, tırnak içine söylüyorum, ve Türkiye'de daha güneyde bir hat çizmek zorunda. Ama İsrail tabii elbette ki bu yaptığı hava harekatının Türkiye tarafından not edildiğinin de farkında. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu notları uygun olgunluk seviyesine geldiğinde bir reaktif harekette karşılık verecektir diye değerlendiriyorum. Ama bu karşılık bir dahakinde yapılırsa bölgeye yakın bir noktaya, hele sınırlarımıza, üst bölgelerimizin yakınlarına, o çizmiş olduğumuz hattın hemen içine yönelmiş olursa, mevcut teyakkuzda bulunan hava savunma sistemleri, bizim uçaklarımız, hava kuvvetlerimiz, hava savunma silahlarımız, yani siper füzemiz, direkt söyleyelim, hisar füzelerimiz tevcih edilmiş durumda. Bu tevcihte sadece bir siyasi talimat gerekli. Siyasi iradede şu anda böyle bir renk gösterme ihtiyacı hissetmiyor. Gayet de doğal. Çünkü askeri eylemlere elbette ki misliyle karşılık verilir ama Türkiye, İran, İsrail arasındaki gibi ya da Amerika, İsrail, İran arasındaki gibi sen attın, ben attım, misilleme yaptım, yapmadım gibi bir takım şeylerle oyalanmaz. Türkiye bu tür şeyleri gerçekten not eder, bir taktik geliştirir. Ve nihayetinde durum olgunlaştığında, hatta ondan önce diplomatik çabalar da gösterir. Mesela bugün 11 tane ülke kınadı biliyorsunuz. Bu Türkiye'nin sayesinde gerçekleşti. Bütün bunlar yapıldıktan sonra son çare artık askeri bir karşılık verilmesi gerekiyorsa bir kere yapar ve tam yapar.
2: Yani şöyle söyleyeyim, uluslararası anlamda da meşruiyetini, çünkü meşru zemin aslında karşılık vermek, ama bir taraftan bu işin diplomatik boyutları da var. Son şeyi de yaptıktan sonra hamle, askeri karşılık vermek diyebiliriz değil mi hocam?
3: Tabii ki yani Türkiye biliyorsunuz bugüne kadar.
2: Çünkü geri dönüşü de yok yani, o askeri hamleyi yaptıktan sonra geri dönüşü de olmuyor yani bakıldığı zaman.
3: Yani gerginlik tırmanabilir. Çeşitli başka dış ülkelerden müdahale etmek isteyen olabilir. Başka şeyler çıkabilir mesele olarak. Yani şimdi biz bu Ebu Zuhur üst bölgesine, eski üst bölgesine yapılan İsrail saldırısını üst bölgesine yapıldığı için değil, sınırlarımıza çok yakın, güvenliğimizi tehdit ettiği için biz masaya yatırıyoruz bu konuyu. Normal koşullarda Suriye toprağı biliyorsunuz orası. Evet. Suriye Milli Ordusu, Suriye Milli Hükümeti, Eşara Hükümeti, Geçici Hükümeti buna reaksiyon gösterdi zaten. Ama dediğim gibi eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarına bu kadar yakın bir bölgede İsrail uçaklarını, İsrail füzelerini görürse eğer, bunu tabii ki dikkate alır ve masaya yatırır. Türkiye İran'a benzemez. İçlerine kadar bırakın atmayı, dediğim lokasyonlar bile çok risklidir. İsrail bu konuyu şunun için yapıyor muhtemelen. Zaten Netanyahu dediğimiz o lider bile diyemeyeceğim ama o kişi şunu söylüyor. Biz bunu mesaj olarak aktardık diyor, isim vermeden. Tamam, mesajın alındı. Ama o mesajın bir karşılığı olacaktır. Bir cevabı karşılığı olacaktır. Onun da farkında. Bu arada tabii Suriye topraklarındaki bu oyunu sürdürmek istiyor Netanyahu bir şekilde. İran'daki o sıcak savaş bir miktar donma noktasına geldiği için sıcak başka nokta arıyor. Suriye en yakınlarında en sık ısınmaya müsait olan lokasyonlardan, topraklardan bir tanesi. Yani Golan Tepeleri'ni tahkim etmeye çalışıyor. Doğuya doğru ilerliyor, koridor kurmaya çalışıyor. El Hicri ekibini silahlandırıp evet, onları ayaklandırmaya çalışıyor. Yani birçok faaliyet icra ediyor aslında Suriye topraklarında. Ama kuzeye doğru yönlenmiş olan bir askeri eylem, İsrail tarafına yapılmış olan bir askeri eylem, elbette ki Türkiye'ye karşı yapılmış olduğunu kanaati uyandırıyor herkeste. Türkiye bunu çok net bir şekilde ifade etmek lazım. Teyakkuz'daki birliklerine gerekli talimatları verilmiştir ama bırakın gelsinler tırnak içinde söylüyorum, hı hı, şeklinde bir noktaya gelmişlerseniz 1812 Napolyon Savaşı'nda General Kursov bırakınız gelsinler demişti Moskova'ya doğru Napolyon güçlerini, evet, ve büyük bir darbeyle Napolyon'u perişan etti. Zor kaçtı Napolyon biliyorsunuz Moskova'dan. Şimdi bırakınız gelsinler.
2: Ki benzerini Hitler de yaşamıştı.
3: Tabii. Sakarya yani, meydan hatırlarsınız. Sakarya'nın doğusuna çekilme faaliyeti de oradan esinlenmiştir. Hitler de aynı şeye maruz kalmıştır ve Sovyetler Birliği'nin ya da Çarlık Rusya'sının
2: Stalingrad'da durduruldu mesela.
3: Tabii. Hı-hı. Bir takım şeyler böyle bırakın gelsinler yapılabilir. Taktik anlamda notlar alınır. Keşifler yapılır. Zaten her şey hazırdır, atış planları vesaire gibi. Tabi buradan şunu da söylemek istemiyoruz ama yani Türkiye bir harekat hazırlanıyor mu? Net söyleyelim, bir plan var. Yok, hı-hı, denemez. Hı-hı. Çünkü İsrail bölgedeki en büyük tehditlerden bir tanesi ve Türkiye'ye doğru, hı-hı, bu tehdit uzanıyor vektör. Şimdi bu tehditi bertaraf etmek için plansız olmak mümkün değil.
2: İsrail şunu mu istiyor hocam? İsrail Suriye'de Türkiye'nin deyim yerindeyse dayanışma bağlı himayesi olmasını istemiyor. Çünkü anladığım kadarıyla yani Trump'la görüşmesinde de Netanyahu Türkiye'nin Suriye ile anlaşarak orada bulundurduğu askeri varlığından rahatsızlığını açık açık deklare etmişti. Trump'a söylemişti. Yani İsrail bunu mu istemiyor? Türkiye Suriye'de olmasın, ben istediğim gibi cirit atayım mı diyor.
3: Tabii yani Suriye topraklarındaki bir takım anlaşmalar gereği yapılan yerleşmeler, askeri yerleşkeler İsrail'i çok ciddi rahatsız ediyor. Çünkü Suriye toprakları üzerinden emelleri var. Oradan ilerleyerek başka topraklarda da emelleri var. Bunun önündeki en büyük handikap Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Türkiye'nin burada kurmuş olduğu askeri sistem İsrail'in bölgedeki hem hava koridorunu ortadan kaldırıyor, hem kara, hem de hatta bana göre deniz koridorlarını da riske atıyor. Yani aslında İsrail kendini kuşatılmış gibi hissetmeye başladı son zamanlarda. Niye? Çünkü bir Mekke var, epey de konuştuk bunları. Mekke anlaşması da çok büyük bir tahkimat demektir aslında. Şimdi bu tahkimat karşısında durması mümkün değil İsrail'in. Artı Suriye'nin de böyle bir tahkimata, böyle bir pakta katıldığını farz ve kabul edin. Beşinci madde bu pakt için geçerliyse Suriye'deki yasa dışı işgaller ve ilhaklar için de geçerli hale gelecek. Yani İsrail oldukça sıkışmış vaziyette. Onun için sağa sola bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama yine de şunu söyleyeyim.
2: Orada Suriye'de de resmi olarak açıklandı yani Dışişleri Bakanı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılma seçeneği düşündüklerini, bunun üzerine değerlendirme yaptıklarını açıkladı mesela.
3: Tabii tabii. Suriye Dışişleri Bakanı biliyorsunuz bu konuda çeşitli el-Şeybani açıklamalar yaptı. Evet. Bu ittifaklar ve ortaklıkları dikkate aldıklarını ifade ettiler. Ve yakın gelecekte ya da orta gelecekte bir şekilde böyle bir ittifakın içerisinde olmama seçeneği yok. Evet. Dolayısıyla bunu düşünüyorlar şu anda ki işte İsrail Suriye topraklarında bireyden ilerlerken kuzeyde bombalamak suretiyle her zamanki garip taktiğini uyguluyor. Askeri anlamda İsrail'e hiçbir şey katmayacağı gibi bu faaliyetin çok şey kaybettirir. Yani İsrail'in Suriye topraklarında Türkiye'nin varlığını bile bile bir takım eylemler, askeri faaliyetler gerçekleştirdiğinde karşı taraftan TÜRE buna bir reaksiyon göstereceğini çok iyi biliyor. Ancak Türkiye burada büyük bir savaş, büyük bir mücadele, büyük bir İsrail'le angajı olmayı kendi çıkarlarına da şu an konjonktür gereği doğru bulmuyor diye düşünüyorum. Çünkü bir grup düşünce de, bir grup fikir de şunu kapsıyor. Türkiye'yi böyle bir savaşa çekip İsrail'in emelleri olan savaşı genişletmek, Orta Doğu coğrafyasını birer yangın yerine çevirmek sanki daha çok İsrail işine gelecek gibi duruyor. Onun için itidalle davranan, stratejik bir sabır gösteren Türkiye'nin de sabrının bittiği noktayı dört büyük harekattan hemen önceki konjonktürde arayabilirsiniz. Orada da aynı şekilde geçerli olan bir husus vardı. O da şu: artık terör YPG adı altında sınır hemen dibinde Suriye'nin kuzeyinde bir kanton kurmuştu, hatırlayınız. Çok defa söylendi bu. Yani eğer bu harekatlar olmasaydı Suriye topraklarında, artık bizim Mehmetçiğimizin tam karşısında sınırda Paçavralı PKK YPG örgütünün karakollarını görecektik. Bakın ne kadar büyük bir şeytani harekatı ortadan kaldırdık. Şimdi benzer yani bir
2: İsrail'in aparatı kalmadığı için doğrudan kendisi saldırdı diyebilir miyiz?
3: Tabii kara gücü yeterli olmadığı için Suriye konusunda İsrail'in YPG güçlerini kendi kara gücü gibi, vekil gücü gibi kullanacaktı. Evet. O süreç de ortadan kalktı.
2: Türkiye'nin hamlesi o yüzden kıymetliydi o zaman. Yani terörsüz tabii, Türkiye, terörsüz bölge.
3: Tabii. Yani dolayısıyla Suriye aslında bölgenin tanımını yaparsak Irak'ı da kapsıyor bu. Evet. İran'ı da kapsıyor, Suriye'yi de kapsıyor. Evet. Bu bölgede yeşermiş olan, o kuluçka yuvası olan PKK'nın mekanlarını, güvenli alanlarını da ortadan kaldırdık. Şimdi ne yapacak İsrail? Şimdi Suriye ile savaşsa, Suriye topraklarını tekrar işgal etmeye kalkışsa, karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni görecekler. Artık yanında ve arkasında ya da önde feda edebileceği bir YPG grubu da yok. Evet. Hatta bu planı destekleyen bir Amerika da kalmadı artık.
2: Amerika ne yapar? Son olarak onu sorayım. Çünkü birazdan da reklama gideceğiz. İşte bir kısa bir araya gideceğiz. Amerika ne yapar böyle bir çatışma durumunda?
3: Şimdi Tom Barak açıkladı. Bir çatışmasızlık mekanizması kurmaya çalışıyoruz İsrail Türk arasında dedi. Bu bence tuzak bir ifade. Neden tuzak? Çünkü zannedersin ki Türkiye İran pozisyonunda, İsrail'de saldırgan pozisyonunda ara buluculuk yaparız demeye getiriyor. Böyle bir mekanizma kurmana gerek yok Barack Obama. Neyse artık ismi.
2: Tom Barak. Yani.
3: Evet. Gerçekten söylemlerini
2: öyle.
3: İsmini bile söylemiyoruz. Tom Barak'ın yapmış olduğu, işin şakası, yapmış olduğu bu ifade, söylemiş olduğu bu ifade, İsrail'le Türkiye arasında sanki bir, dediğim gibi, çatışma söz konusu ve İsrail saldırgan taraf, Türkiye savunan taraf ara buluculuk yaparak iki tarafı bir noktaya getirmeye çalışıyor. Bu tuzağa düşmemek gerekiyor. Ama yine de Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi görüşü şu, değerlendiriyorum. En azından bölgede Türkiye'nin İsrail'le karşı karşıya İsrail için istemediğini düşünüyorum. Eğer böyle bir engellemeyi gerçekleştirirlerse İsrail'in bir süre daha hayatta kalmasını sağlayacaklar. Belki de İsrail'in Türkiye ile karşı karşıya kaldığında Tel Aviv diye bir başkent olmayabileceği ihtimali, hatta onun yerine Filistin devletinin yeniden kurulabileceği ihtimalini korkarak düşünüyorlar. Onun için diyorum.
2: İnşallah burada, dedim, öyle bir şey olur zaten.
3: Burada artık kendileri bilirler, onu söyleyelim, ama askeri faaliyetler konusunda son söz şu olsun: gerçekten bizim gözlerimiz açık, eller tetikte. Bir şekilde kara gücümüz de yerinde hazır bekliyor. Bütün bu üç tane gücümüz, hava, deniz ve kara gücümüz, bir şekilde verilecek bir talimatta gereğini yapacak zannedersem gelecekte.
2: Hocam çok teşekkür ederim. İnşallah bir daha sakin zamanda, daha geniş zamanlı bir konuşalım. Evet. Çünkü bunları önümüzdeki dönem çok konuşacağız gibi gözüküyor.
3: Evet, evet öyle olacak. Ben teşekkür ederim.
2: Sağ olun, var olun katkılarınız için hocam.
3: Saygılar efendim.
2: Saygı bizden, sağ olun. Çok değerli hocamız doçent doktor Kemal Olçar.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: İsrail'in Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırısı üzerine analizlerini paylaştı, değerlendirmelerini paylaştı. Kısa bir araya gideceğiz. Sonra yine değerli konuklarla bu saldırıyı, diğer boyutlarını, NATO boyutunu falan konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, İsrail'in Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik saldırısı hemen sınırlarımızın öte tarafında İdlib bölgesinde, Suriye'de ve askerlerimize çok yakın bir bölgede yaptığı saldırı. Bu işin birçok boyutu var. Bakıldığında bunun işin NATO boyutu var. Çünkü İsrail analizler dikkat çekiyor. Doğu Akdeniz boyutu var. Kıbrıs'a dikkat çekiyorlar. Suriye'de Türk askerlerinin bulunduğu bölgelere dikkat çekiyorlar. Şimdi az önce hocamız dedi ki Türkiye en son aşamaya kadar sabredecek. Benim aklıma şey geliyor, meşhur Cesur Yürek filmi vardır. Hani en son ana kadar bekle bekle diye bekliyorlar. İşte esas kahramanlar diyeyim, İskoç kahramanlar İngiliz kraliyet gücüne karşı. Bizde de bu arada kraliyetçiler BBC'den selam vermeye başladılar. Kafa kaldırdılar BBC Türkçe'den. Kraliyet ailesinin Türkiye'deki temsilcileri mi diyeyim, ne diyeyim şimdi, bir şey diyemedim. Ondan sonra aynen o geliyor aklıma. Yani son ana kadar bekleyecek mi? Bunu kimlerle konuşacağız? Askeri boyutuyla, NATO boyutuyla. Yine çok kıymetli bir isim. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi hocamız Doktor Eray Güçler hatta. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim. Sağ ol Cem Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun, var olun. Hocam şimdi İsrail'in terörizm boyutlarına varan soykırımcı politikalarını, işgalci politikalarını aslında birkaç yıldır, aslında yıllardır konuşuyoruz ama son birkaç yıldır arttı. Şimdi adım adım Türkiye'yi de doğrudan hedef alan söylemlerle bir deyim yerindeyse politika üreten bir Nazi ruhlu Netanyahu yönetimini görüyoruz. Şimdi doğrudan Ebu Zuhur hava üssüne yönelik saldırı sonrasında da Türkiye'yi hedef alan söylemlere giriştiler. Birincisi bu işi askeri olarak nasıl okumak lazım? Daha sonra da ben NATO boyutunu falan...

0: falan da soracağım size. Çünkü Türk askeri varlığı da var orada. Ama önce bir askeri olarak nasıl okumak gerektiğini size danışmak istiyorum.
1: Evet, şimdi tabii saldırı F-15 uçaklarıyla yapılıyor. Saldırının yapıldığı yer Suriye ordusu tarafından, özellikle Suriye Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan bir üst değil.
0: Evet.
1: Boş bir üst. Dolayısıyla evet, saldırı...
0: Bu üssün yeniden inşası yönünde bir fizibilite çalışması var anladığım kadarıyla. Yani yeniden kurulması noktasında incelemeler falan da yapılıyormuş galiba.
1: Yani sadece orada değil ki, her yerde yapılıyor.
0: Evet.
1: Çünkü Suriye ordusunun yeniden kurulması için, yeniden güçlendirilmesi için hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, yani liman projeleri de yapıyorlar.
0: Evet.
1: Liman fizibilitesi de yapıyorlar. Birliklerin, özellikle zırhlı ve mekanize unsurların toplanma kışlaları vesaire, bunların hepsinin fizibiliteleri yapılıyor. Yani bunlar doğal olarak hava üslerinin de nerelere kurulabileceği konusunda affedersiniz.
0: Estağfurullah hocam.
1: Fizibilite yapılıyor. Yani bu normal bir şey. Yani bir de mesela bir havaalanı diyelim ki aktif, gene fizibilite yapılır. Yani bu her zaman fizibilite, her zaman havaalanın geliştirilmesi, işte birkaç yıl sonra hangi tesislerin kurulması, nerelerin onarılması vesaire. Dolayısıyla burada fizibilite yapılmasından ziyade şunu anlamak lazım. Şimdi bu askeri bir saldırı.
0: Evet.
1: Savaş uçakları kullanılıyor. F-15 savaş uçakları olduğu konusunda bir açık kaynak bilgisi var. Fakat vurulan yer boş yer.
0: Doğru.
1: İşte bu bir çelişki oluşturuyor. Yani askeri saldırıların askeri amaçları olması lazım. Yani işte radar üsleri olması lazım, uçaklar, savaş uçakları olması lazım, işte kontrol kuleleri, ne bileyim yani birlikler, askeri birlikler mevzileri, işte topçu bataryaları, yani bir askeri bir şey olması lazım. Yani bir hedef, karargahlar vesaire, ama bu yok. Yani vurulan yerlere baktığımızda boş pist, boş bir havaalanının boş pistleri vuruluyor. Yani şimdi tamam da, yani şimdi zaten kullanılmayan bir yere gidip niye bomba atarsınız?
0: Neden attılar? Yani,
1: evet, ya yani işte dolayısıyla burada öncelikle yapılan saldırı, her ne kadar askeri araçlarla yapılmış askeri nitelikli bir saldırı olsa da, hedef analizi yaptığımızda bunun askeri amaçlarla değil, politik amaçlarla gerçekleştirildiğini anlıyoruz. Yani çünkü hedef yok. Hedef boş arazi, boş.
0: Yani orada bir askeri hareketlilik olsa, bir şey olsa, hadi anlaşılır bir şekilde.
1: Yani der ki ya işte Suriye ordusunun işte kurulmasını istemiyor, ya da kurulmuş birlikleri vuruyor, bir işte kurulmasını istiyor filan, bir şey söylenebilir ama ya burada vurulan bir şey yok. O pistler bir iki saat içerisinde yeniden onarılır. Hızlı beton dökme ve hızlı kuruyan çimentolar sayesinde yani bir iki saat içerisinde o pistleri tekrar onarılmıştır da zaten. Onu da
0: şimdi bir iddialar var. Siz bu konuda sahayı çok iyi inceleyen, araştıran birisiniz. İddialardan biri, saldırıdan bir gün önce bir Türk askeri heyetinin o bölgede bir inceleme yaptığı yönünde iddia. Buna bir mesaj, bunun üzerinden bir mesaj söz konusu olabilir mi, veya iddia doğru mu değil mi?
1: Ya şöyle baktığımızda hani Savunma Bakanlığı bilgilendirme briefingi vardı biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Gözcük'te Teknofest Mavi Vatan vardı, ona katıldık. Ya oradaki kıymetli komutanlarımızla ve işte üst düzey bürokratlarımızla da görüşme fırsatı olduk. Bunu en üst düzeyde sordum. Ya orada öyle bir şey yok. Yani bunu teyiden söylüyorum. Hani orada öyle bir Türk askeri varlığı ya da heyet...
0: Bir planlama yok yani orayla ilgili, o zaman anladım.
1: Ya bak, planlama varsa bile şöyle düşünmek lazım. Yani Suriye ordusunun bir planlaması olması lazım orada. Yani Suriye ordusunun kullanılacağı bir havaalanı orası. Evet, gelecekte orası doldurulacak. Ha, bunun için fizibilite yapmışlar mıdır? Heyet göndermişler. Yani sadece oraya değil ki, Suriye'nin her yerine göndermişlerdir. Yani burada işte 8 Aralık'tan bu yana işte biliyorsunuz, hemen oraya bir askeri danışman atandı, bir de askeri ateşe atandı. Bunlar bu iki komuta heyeti orada Suriye ordusunun teşkilini planladılar.
0: Evet.
1: Planladılar bakın, evet. Yani o plan tamam. Şimdi yaklaşık bir yıldan fazladır, bir süredir de, yani tam tarihte 8 Ağustos'ta hatırladığım kadarıyla, hı hı, Suriye bizden şey talep etti, yani eğitim işbirliği, destek, evet, malzeme talep etti. Ve işte yani bir yıldan fazladır bir süre bizim askeri heyetlerimiz, daha doğrusu Suriye askerleri Türkiye'de eğitim gördüler, görmeye de devam ediyorlar. Ama sadece bu da değil. Yani yaptığımız iki ülke arasındaki anlaşma gereği, yani tamam plan kurdunuz, askerleri oluşturdunuz, ne giyecek bunlar? Üniforma giyecek değil mi? Hı hı. Nerede üniformalar? Nerede botlar? Değil mi? Nerede, doğru, silahlar? Elinde şimdi silah olması lazım değil mi?
0: Doğru.
1: Silah oldu, şarjör olması lazım. Şarjör oldu, mermisi olması lazım. Yani işte ya bütün bunlar Türkiye ile yapılan askeri işbirliği çerçevesinde karşılanıyor. Büyük bir bölümü bildiğim kadarıyla karşılanıyor. Eğitimler bir bölümü Türkiye'de veriliyor. Özellikle kritik silah eğitimleri Türkiye'de veriliyor. Bir bölümü sahada Suriye ordusu eski kışlalarında bildiğim kadarıyla veriyor. Yani biz sahada mıyız? Biz sahadayız yani.
0: Evet.
1: Hani bu böyle. Sahadayız ve iki ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde de bu faaliyetler devam ediyor. Yani burada çok güzel bir noktaya değindin Ceyhun Bey. Şunu açıklamamız lazım. Yani insanlarımıza şöyle bir şey oluşturuluyor, algı oluşturulmaya çalışıyor. Yani İsrail'e karşı Türkiye Suriye'de üs kuracak. Şimdi bu doğru değil bak. Yani Suriye ordusu üs kuracak orada. Ama kuracak güçleri yok. Türkiye yardım ediyor.
0: Türkiye'yle ikili anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'nin desteği var.
1: Evet, desteği var ama Türkiye gidip doğrudan bir üssü niye kursun? Yani şu an bilmiyorum. Belki ihtiyaç kurulursa ne bileyim, mesela Rusların üssü var orada.
0: Doğru.
1: Ama Ruslar nerede? Biz komşuyuz yani. Hani
0: doğru.
1: Düşünün, Hatay'da kursanız ne olur? İdlib'de kursanız, yani arada zaten ne kadar mesafe var. Hani dolayısıyla burada Türkiye Suriye'de üs kurmak değil, anladığım kadarıyla Suriye ordusunun üslerinin kurulmasını sağlıyor. Yani askeri birlikler üslerde bulunur çünkü. Yani bu çok çeşitlidir, yani hava savunma birliklerinden tutun da ne bileyim işte motorlu piyadeye kadar, karargahlarına kadar her şey, yani ateş destek unsurlarına, bunlar üslerde bulunur.
0: Şu örnekleri verebilir miyiz hocam? Yani Türkiye ile Azerbaycan, Türkiye ile Libya arasında askeri işbirliği anlaşmaları yapılmıştı geçmişte ve bu kapsamda Türkiye'nin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Libya Silahlı Kuvvetleri'ni böyle destekleyen icraatları vardı. Ya benzer bir ilişki diyebilir miyiz?
1: Evet, evet, aynısı. Yani burada tabii şu var, yani Libya ile mesela Suriye birbirine çok paralel. Çünkü her iki ülkede de iç savaş nedeniyle ordu kalmamıştı. Yani ordu da yitirilmişti. Evet. Hem Libya ordusunun işte tek çatı altında birleştirilmesi, hem de Suriye ordusunun bir bütün olarak kurulması ve işte geliştirilmesi için. Evet, Türkiye destek veriyor. Ama buradaki yanlış algıyı düzeltmek lazım. Yani İsrail'e karşı gidip biz sağda solda üs kuracak falan değil. Niye? Ya zaten menzilimiz içinde 400 kilometre. Ya bir uçağın oraya varışı birkaç dakika, bir füzenin menzil, yani bir iki dakikalık bir mesafe bile değil. Yani çok yakın. Hani şimdi ben bir asker gözüyle bakıyorum, yani şimdi tutup da Golan Tepelerinin dibine niye üst kuralım yani? Gerekirse kurulur tabii ama bunun şartları ve
0: biz kurmayız. Suriye kurar diyorsunuz yani. Yani.
1: Suriye tabii, Suriye kuracak. Yani Suriye halkı ordusuyla, devletiyle kendi topraklarını koruyacak. Bu en doğal hakları. Ama koruyabilmesi için de işte güçlenmeleri, destek alması lazım. Bu dost desteği de Türkiye tarafından sağlanıyor ve oralarda Suriye ordusunun üslerini kurması sağlanıyor. Yani bu havaalanı da bizim havaalanımız değil bakın. Yani Suriye'nin havaalanı.
0: Doğru.
1: Suriye'nin eski bir havaalanı, fakat iç savaştan sonra uçaklar paramparça olduğu için Yani orada boş, atıl vaziyette duruyor. E tabii ki gelip inceleme yapılacaktır. Yapmışlardır, yapılmışlardır. Türkiye'den de tabii teknik destek mutlaka alıyordur. Belki onlarca defa da gidilmiştir oraya. Bak ben size söyleyeyim yani. Ha, bir gün önce orada mıydılar falan onu bilmiyorum. Ama saldırı olduğu gün orada Türk askeri heyeti ya da personeli yok. Yani bunu çok net biliyoruz. Yani bir gün gelecek, o üste eğer planlandıysa o hava üssü de aktif hale getirilecek. Suriye'nin uçakları olacak. Suriye uçaklarını oraya konuşlandıracak. Dolayısıyla böyle bir şekilde okumak lazım. Bu saldırı askeri amaçlı bir saldırı değilse o zaman politik olarak nasıl okumak lazım? Bunu işte değerlendirmek lazım. Bu da Netanyahu denen terörist başının, Siyonist çetenin, çete başının 27 Ekim seçimlerinde artık kaybetme korkusu düşmüş, kaybetme korkusu yaşıyor Netanyahu. Yani Netanyahu koltuğunu koruyabilmek için sürekli savaş ortamında, kriz ortamında böyle çatışmacı bir süreci götürmek zorunda. Aksi takdirde savaş olmayacağı zaman halk etrafında konsolide olmayacak. Zaten halk da bıkmış durumda. İsrail halkı da Netanyahu'dan bıkmış durumda.
0: Bazı yani. Dinleyicilerimizin mesajlarında da çok benzer şeyler var. Yani seçimlere yönelik bir şey yapmak için böyle hamleler yapıyor şeklinde. Bitmeyen bir savaş stratejisiyle halkı gergin tutarak, böyle gerilimli tetikte tutarak kendi arkasında konsolide etme çabası, o zaman anladığımız kadarıyla. Türkiye ile de gerilimi arttırarak.
1: Ya işte burada şöyle, mesela İran, Lübnan şimdi artık yani o konularda daha fazla o çatışmaları daha fazla ileriye götüremiyor. Şimdi burada hani tavşan dağ misali, tamam mı? Yani şimdi gelip Türkiye, hani bölgenin en güçlü ülkesi, en büyük ülkesi, evet, hani milli güç kapasitesi en yüksek olan ülke, yani ordu, millet, devlet, milli muktedir, siyasi irade, hani siyasi istikrar, bütün bunlar sonra şimdi tutup işte bir Türkiye ile bir yaratıp Türkiye üzerinden bir çatışmacı politika içine Türkiye'yi çekmeye çalışıyor ve böylece de hem kendi halkına, yani İsrail'e, İsrail halkına, hem de Avrupa ve Amerika'ya, işte görüyor musunuz Türkler bizi öldürecek, yok edecek, vuracak, şöyle edecek, böyle edecek, işte savunmamızı sağlamayız, bize yardım edin. Şimdi hatırla 12 gün savaşını. Yani İsrail kendisi başlattı, Amerika girmek zorunda kaldı. İşte ne oldu? İran savaşı, yani 40 günlük savaş, İsrail başlattı Amerika ile birlikte. Şimdi İsrail köşede duruyor, Amerika savaşmak zorunda kaldı. Evet. Yani şimdi bunu artık ABD'liler de görmüş vaziyette.
0: Onu da sorayım o zaman. Şimdi bu gerilimde Amerika ne yapar? Yani şunu da, çünkü İsrailler şunu da tartıştırmak istiyor. Biz Suriye'deki işte Türk askerlerine hedef alırsak, işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk askerlerine hedef alırsak, işte NATO'nun 5. maddesi devreye girmez. Yani NATO üyesi ülkelerin başında Amerika geliyor. İngiltere'si var, Fransa'sı, Almanya'sı var. Böyle bir durumda Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere batılı müttefiklerimiz nasıl bir pozisyon alır?
1: Nasıl pozisyon alırdan ziyade nasıl pozisyon almalı? Türkiye ile birlikte bir savunma kuşağı oluşturmaları lazım. Çünkü NATO 5. madde, biz üyelerden birine saldırı olursa diğer üyeler bu saldırıyı kendisine yapılmış kabul ederler ve saldırıya uğrayan ülkeye yardım ederler diyor.
0: Evet.
1: Yani İsrail'e karşı Türkiye'nin yanında durmaları ve Türkiye'ye destek vermeleri gerekir. NATO 5. maddeye göre.
0: İdeali ama, bu.
1: İdeali bu.
0: Ama geçmiş pratikler hocam çok fazla.
1: Ama bu olur mu diye baktığımızda, o yani şu anki konjonktürel durum bilemiyorum yani, çünkü ülkelerin çıkarlarının kesiştiği yer şu an Türkiye. Yani Türkiye üzerinden Orta Doğu'da çıkarlarını gerçekleştirmek istiyorlar. Çünkü Orta Doğu'yu kontrol edemiyorlar. Amerika'da kontrol ediyor, Avrupa'da. Dolayısıyla Türkiye'ye ihtiyaçları var. Yani şu anki pozisyonda ne olur? Gene büyük bir ihtimal yani bize destek vermezler, ama bakın dikkat ediniz, lafları çok seçerek kullanıyorum. Ama artık Türkiye eski Türkiye değil. Yani bizim Avrupa'nın, Amerika'ya falan ihtiyacımız yok zaten.
0: Evet.
1: Yani o yüzden bizi yalnız bırakırlar falan gibi kelimeler kullanmadım. Ya biz zaten biziz yani. Biz zaten başlı başına biziz yani. Hani Avrupa'da olsa olmasa da, Amerika'da olsa olmasa da biz kendi güvenliğimizi fazlasıyla sağlayacak güç ve kabiliyete sahibiz. Ama bu saldırıyla İsrail Türkiye'yi bir çatışmacı provokasyonun içine çekmeye çalıştı. Şimdi bazen ya bunu görmek lazım. Şimdi Netanyahu'nun ya bu krizi Türkiye karşılık şimdi Suriye toprakları bizim topraklarımız da değil yani. Hani o anlamda şimdi bakmak lazım. Ve orada Türk heyeti yok, Türk personeli yok vesaire. Yani bu kere bizim sınırlarımız dışında olan bir hadise. Yani bunu kendi sınırlarımız içindeymiş gibi görüp tepki vermek yani fiziksel anlamda bir tepki vermek mesela sadece Netanyahu'nun seçimi kazanmasında katkısı olur. Yani çünkü yani burada bu provokasyon demin de söyledim askeri hedefi olmayan askeri araçlarla yapılmış politik bir saldırı. Dolayısıyla bunu Türk devlet aklı çok iyi okuyor. Yani Netanyahu'ya mutlaka bir cevap verilir ama nerede ve nasıl verilir onu bilmiyorum. Yani onu devlet büyüklerimiz bilecektir ama Türkiye bu provokasyona gelmedi. Bakın aynısı İran'dan gelen füzeler hadisesinde de Sayın Cumhurbaşkanımız evet. Ne dedi? Evet. Bu provokasyonlara gelmeyeceğiz dedi. Şimdi çünkü evet. Türk devlet aklı binlerce yıllık kadim bir medeniyetin sonucunda ortaya çıkmış çok güçlü bir vizyona sahip bir devlet aklıdır ve ne provokasyon ne gerçek tehdit ne her şeyi görebiliyor. Yani mesela bazı işte üst düzey devlet büyüklerimizle ya da işte bürokratlarla falan görüştüğüm görüşme fırsatı oldum. Yani dedim işte buna karşı bir şey var mı, yapılır mı, yapılmaz mı falan. Ya dedi hocam zaten biz yani ki ben de biliyorsun yayınlarda hep söyledim.
0: Evet.
1: Yani biz İsrail'den kalkan sineği görüyoruz yani.
0: Evet.
1: Yani uçuş paternlerine göre rotalarını, neceklerini, nereye gelmeyeceklerini zaten Türkiye biliyor. Zaten Türkiye'nin bölgede tedbiri var.
0: Ya Türk radarları yani, şu an İsrail'i adım adım izliyor diyebiliriz. Ya yani.
1: Sadece çok anlatmayacağım bunu sana. Ama Türkiye'nin bildiğimiz ve bilmediğimiz pek çok tedbiri var. Bak bu kadar söyleyeyim tamam mı? Bildiğimiz ve bilmediğimiz pek çok tedbiri var. Yani devlet uyumaz. Devlet uyumuyor zaten. Türk devleti uyumuyor. Yani dolayısıyla burada bu provokasyonun içine Türkiye girmedi. Çok akıllıca hareket etti. Bakın işte o İran füzeleri konusunda ABD ile İran savaşıyor. Türkiye'ye gelen füzeyi ABD vuruyor. İşte buna Türk devlet aklı denir. Böylece biz İran'ın hiçbir şekilde durumda İran'ınla bir çatışma dolaylı da olsa bir çatışma durumu hiç yaşamadık mesela. Yani tamam şimdi bazen devletler bizim gibi düşünmezler. Daha geniş düşünürler. Ya bu da tam işte öyle bir şey. Ben sabah haberi aldım. Hemen baktım dedim burada asker var mı yok mu bak. İlk baktığım şey buydu. Hiçbir şey yok. Boş bir tesis. Gidip İsrail boş tesisi vurmuş. Tamam yani bu şey Netanyahu'nun seçim kazanması seçimi kazanmak kaybetmeye başladı. Onu da söyleyeyim. Kaybetmeye başladığı seçim sürecini tekrar lehine döndürebilmek için yaptığı bir provokatif saldırıdan başka bir şey değil bu. Bakın bu kadar net söylüyorum. Yani dolayısıyla bunun bundan sonraki süreçleri konusunda da tabii bir tahminde bulunmak çok zor. Çünkü İsrail terör örgütü. Yani gidip işte tekrar vurur mu vurmaz ama kolay değil. Yani onu size söyleyeyim. Çünkü ikaz edildiler. Yani sayın dışları aldığımız bilgiler, açık kaynak bilgiler Dışişleri Bakanlığımız üzerinden gerekli cevaplar iletildi yani. Hani bir de provokasyonu kaç defa yapabilirsin ki yani? Değil mi?
0: Doğru.
1: Hani bir kere yaparsın. Yani o yemediyse kimse senin elinde var o zaman. Yani tamam o orada kalır. Dolayısıyla burada ama dikkat et o saldırı daha yapılmadan İsrail uçakları daha havadayken İsrail medyası propagandaya başladı.
0: Tabii.
1: İşte şöyle yapacağız, böyle yapacağız, bilmem ne yapacağız. Ya geçiniz yani ben kaç defa sürü konseptiyle Anka Üçleri ve Bayraktar Kızılelma'yı kullandığımızda F-35'leri nasıl vurabileceğimizi bütün teknik detaylarıyla anlattım. Hani bunu İsrail biliyor. Yani Türkiye'nin kimseye muhtaç değiliz Allah'a şükür. Ve Türkiye'nin elinde çok güçlü savunma araçları. İşte biraz önce sen de söyledin, radarlar, A300 serisi, işte 400 serisi şimdi seri üretime girdi. Yani 600 kilometreden teşhis kabiliyetimiz var. Bak 600 diyorum, Hatay'la Tel Aviv arası 400 kilometre.
0: Doğru.
1: Yani. Doğru. Hani dolayısıyla burada Türkiye yani durumu biliyor, duruma hakim ve bildiğimiz ve bilmediğimiz pek çok tedbiri devletimiz almış durumda. Bu kadar söyleyebiliriz.
0: Anladım hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sağ olun. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Var olun. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi doktor Eray Güçler hocamız önemli vurgu. Yani burada Netanyahu'nun yönetiminin soykırımcı çete diyesim geliyor. Çünkü soykırım yaptığı artık herkes tarafından kabul ediliyor. Yani kamuoyları, işte Batı emperyalizminin başkentlerindeki karar alıcılar kabul etmese de o başkentlerin idaresi altında yaşayan kamuoyları, vatandaşlar dahil olmak üzere tüm dünyanın kabul ettiği bir soykırım var. Ve o soykırım suçlusu Benjamin Netanyahu ve onun kabinesi. Yani zaten insanlığın ilk vereceği mücadele o çetenin, soykırımcı çetenin aynen Hitler gibi, o Nazi çetesinin liderleri gibi bunların da yargılanmasını ve en ağır cezayı almasını sağlamak. Tarihin çöp sepetine, tarihin kuburuna atılacak, lağımına atılacak insanlar bunlar. Bir kere o çete zor durumda. Çete hangi anlam durumda? Son anketler, araştırmalar Netanyahu'nun çok ciddi bir şekilde oy kaybına yani ne diyelim, işte anket sonuçları muhalefet partileri toplam 60 sandalye kazanıyor. Netanyahu'nun ittifakı 49 sandalyede kalıyor. Oy kaybı var işte ondan sonra. Likud kendi özelinde 12 sandalye kaybediyor. 20 sandalyeye kadar gerileyebiliyor falan filan. Çok ciddi bir şekilde, ciddi anketlerden bahsediyorum. İsrail'de yapılan Netanyahu çetesi, o Netanyahu'nun soykırımcı çetesi zor durumda. Şimdi bir taraftan da cepheyi genişletmeye çalışıyor. Tabii ki NATO boyutu var. Birazdan yine çok değerli bir isimle konuşacağız bunu. Eski Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı, emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu komutanla da konuşacağız Doğu Akdeniz boyutunu. Önce kısa bir ara vereceğiz. Sonra Yankı Amiral'le Doğu Akdeniz jeopolitiği üzerindeki gelişmeleri konuşacağız.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
3: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Son dilimde neyi konuşacağız? Doğu Akdeniz jeopolitiğine, İsrail'in saldırgan politikalarının Doğu Akdeniz jeopolitiğine etkileri, bölgeye etkilerini de konuşacağız ama aynı zamanda Kıbrıs merkezli Kıbrıs Türk Devleti'ni tehdit eden söylemleri konuşacağız. Eski Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı, emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu amiralimizle konuşacağız. Komutanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Yönüm Bey, sağ olun, iyi yayınlar diyorum, teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun. Komutanım, şimdi İsrail merkezli analizlerde, yayınlarda zaten bir süredir vardı. Yani Rumlarla, Yunanistan'la İsrail'in ilişkisi, işbirliği, hatta işte radar meselesi üzerinden tehlikeye işaret ettiğiniz sizin uyarılarınız falan vardı. Onları da bizler de aktarmıştık. Şimdi son dönemde geçen sene gündeme gelen bir Poseidon'un Gazabı isimli bir harekat planından bahsediliyordu. Saldırı planı aslında, onlar harekat diyordu. Tekrar gündeme gelebileceği, bu noktada NATO'nun 5.'sinin Kıbrıs Türk Devleti'ndeki Türk askerleri için devreye girmeyebileceği yönünde analizler şimdi gündeme geldi. Suriye'deki saldırıdan sonra yeni bir saldırı cephesi Kıbrıs Türk Devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olabilir mi? Doğu Akdeniz jeopolitiğine İsrail'in Türkiye'yi hedef alan saldırgan politikaları nasıl etki eder? Bir onu sormak istiyorum komutanım.
2: Şimdi Zeyhun Bey, şöyle önce şunu söyleyeyim. Elbette NATO bizim yıllardır bütün taahhütlerini yerine getirdiğimiz, destek sağladığımız ve Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat açısından diğer tüm devletlerden bir kademe daha ileride olduğu bir savunma organizasyonu. Elbette biz taahhütlerimizi yerine getirirken onların da taahhütlerini yerine getirmesini bekleriz.
1: Evet.
2: Ama önce şunu söyleyeyim, bu gözden kaçıyor. Bu NATO'dan önce bizim milli imkan ve kabiliyetlerle şu anda geliştirmeye çalıştığımız sistemlere her türlü kaynağımız ederek başka işte